0: Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32. Gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey. Bu. Bu doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit bir soruydu. Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda. Butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başlattık. Kazım Bey bastı.
2: Spatula.
0: Spatula doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmez.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu şeyi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii gün mesleğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bir kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk doğru tabii ki. Harikasınız. Zevkten yakaladı. Kazım Bey de birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız. Nayı. Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Heh, Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tek harf koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili. Eli. İli.
0: Ne dediniz?
2: Pili.
0: Pili. Tabii pili. Ki pili. Pili. Pile. Değil mi? Pili. O bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
2: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
0: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
2: Yani fena değil.
0: Bakalım,
2: bence.
0: Bakalım doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
2: Biraz daha.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
0: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum. Sorunuzu okuyorum. Süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı sersemlik derecesine varan kişi diyelim. Süre başlatacağım. Buyurun Meryem Hanım.
1: Avel.
0: Avel değil.
1: Aval.
0: Aval doğru olacaktı. Avel de doğruydu ama biz avalı seçtiğimiz için aval buradaki çift ve yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 37 olsun.
0: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
2: Ira.
0: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmaca da çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç nolu soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
1: Merhaba. Aynur.
0: Aynur değil.
1: Ayşen.
0: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
1: Kadın ismi mi?
0: Bir kadın ismi. Bir harf koyayım. Önce basan cevap hakkını alsın. Sürenizi başlattım.

0: Kim basacak? Aynur değil ama A. Ne olabilir?
1: Ne olabilir? Bir hafta alalım.
0: Biraz dipte köşede kalmış bir isim diyeyim. Ama sürenizi başlatacağı önce kim basacak? Süreyi başlat.
2: Buyurun.
1: Ay Eli.
0: Ay Eli. Değil. Ay Eli değil.
1: Ayela.
0: Aye. Peki sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Halim Hanım.
3: Ayela.
0: Ayela doğru yanıt. Ayela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı ama yok. O sırada süreniz bittiği zaten. İçin içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ayela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Meryem Hanım?
3: 44.
0: 44 dolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: TSE
0: Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 39 olsun.
0: 39 gelsin. 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum, 10 saniye başlatıyorum. Keder. Süre başladı. Keder. Buyurun.
1: Elem.
0: Elem doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var. 40.
1: 47.
0: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: Eruh.
0: Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
1: Evet, açamıyoruz.
0: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49 olsun.
0: 49 geliyor. 49 numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
3: İlave.
0: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. Son anda bile kazanma şansınız var. Son ana kadar. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 33.
0: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Bre.
0: Bre. Doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 38.
0: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun. Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini. Soyadını diyecektim. Peki. Bir harf açayım. Süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
3: Soyadı mı bu? Erbil.
0: Erbil tabii ki. Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk. Erbil'i Mehmet Ali Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
3: 45 olsun.
0: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak. Bir balina türü süre başladı. Balina bu. Buyurun.
1: Orba
0: değil.
1: Orya.
0: Orya da değil ama.
1: Orka.
0: Orka doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orka balıklarıydı.

0: Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
1: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tamam. Süreniz bitti. Ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz.
2: Abrama.
0: Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet, sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
2: 40 olsun.
0: 40 mu olsun?
2: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın, önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
2: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota, süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
1: Fa.
0: Fa değil.
1: Mi.
0: Mi dedi.
1: La.
0: La da değil.
1: Do.
0: Do da değil.
1: Neyse, kas.
0: Do, re, mi.
1: Fa, si, fa. La, si, do.
0: Ne dedin?
1: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
2: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz. S harfini açtık. Ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce bir puan tablosuna bakacağız. Kaç puanla bitirdik? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı. Kazım Bey, var mı bir tahmininiz? Biraz önde götürdünüz galiba.
1: Yani 2-3 soruluk bir fark olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
0: Burada gerçekten öyle. Meryem Hanım çok arayı kapattı işin açıkçası. Bir bakalım. Puan tablomuzu görelim. Meryem Hanım, Meryem Tuğba Danış, Danış ailesinden kendisi 11 doğru yanıt verdi bu blokta. 11 kere butonu doğru kullandı ve şu anda 200 puanla 3. etabı tamamladı. Kazım Danış, Kazım Bey küçük bir farkla ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım, kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabii birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Hı hı. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
1: Tamam.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
1: Nide'nin nesi? Experience.
0: Nide'nin nesi diyoruz? Experience mı diyorsunuz?
1: Evet.
0: Experience. Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Yani expert uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demekti? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Peki bakalım öyle mi? Neye doğru mu?
1: Expressionism vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin N olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da doğru düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttı sevgili Danış ailesi diyoruz ve hemen okulumuza açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadı yarışmada. Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para Stüdyosu'na geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de ona eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farkla da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya gelmek.
0: Harikası. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
2: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. A Para Kütüphanesi'nden.
3: Çok teşekkür
0: ederiz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu hafta öğrenciler için finansal okur yazarlık ve sorumluluk şuuru üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ve uzman psikolog Derya Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak.

0: Alo hocam, Derya hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi Alo hocam, sizinle başlayalım. Finansal okuryazarlık herkes için çok önemli. Bütün yani çocuklar için de öyle, yetişkinler için de öyle artık çağımızda. Ama özellikle öğrenciler için, gençler için, çocuklar için önemini konuşarak başlayalım. Niçin çocuklar için finansal okuryazarlığa bu kadar çok önem vermeliyiz?
1: Aslında para hayatımızın her anında ve her alanında bizim için çok önemli bir argüman. Dolayısıyla parayla ilgili ilişkimiz, parayla ilgili argümanlarımızı nasıl yönettiğimiz, hayatımızı nasıl yönettiğimizin en önemli belirleyicisi diyorum ben. Yani parayla çocukluktan itibaren görerek, deneyimleyerek, işte kendi yetişkin çevremizde annemizi babamızı aslında en başta izleyerek edindiğimiz bazı tecrübeler var. Ama çok da bu konuda bir eğitim de yok aslında. Yani daha çok deneyimsel öğrenmeyle ediniyoruz bu bilgileri. Özellikle çocuklarla olan çokça birlikte olduğum süreçlerde bazı gözlemlerim oldu. Bu gözlemlere dayanarak aslında bu konu çıktı ortaya. Çocukların mesela okullarda kantin alışverişi yaptığını gözlemledim. İşte geliyor çocuk, bunu istiyorum diyor, parayı veriyor, üstüne alıyor, cebine koyuyor, ürünleri alıp gidiyor. Yani herhangi bir beceriyi kullanmıyor o süreçte. Ürünlerin fiyatını sormuyor, paranın üzerini saymıyor, hangisini almalıyım gibi bir seçim aslında çok yapmıyor. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren aslında bu para konularını öğretmemiz lazım çocuklara diye düşünerek bu programlar başladı.
0: Evet, veya adet olarak sayıyorlar.
1: Evet.
0: Parayı. İki tane para.
1: İki tane para, üç tane para daha küçük yaşlarda. Büyüdükçe tabii anlıyorlar onu.
0: Peki. Hocam, bu durum aslında çocukların sorumluluğunu da güçlendiren bir faktör aslında, değil mi? Finansal okuryazarlığın olması.
2: Kesinlikle. Finansal okuryazarlığı aslında biz şöyle de değerlendirelim. Üç ana başlıkla değerlendirebiliriz. Haz erteleme becerisi ve sınırlar, beraberinde sorumluluk alma bilinci. Evet. Çünkü bir çocuğa özellikle de ilk etapta şunu öğretebilmek de çok kıymetli diye düşünüyorum. Hemen mi istiyorsun yoksa bekleyebilir misin? Sabrı gösterebiliyor musun? O sırada aslında biz dürtülerini kontrol ediyoruz. Çocuk istediği şeyi o anda her şeyi yoka sayarak, eğer elinde varını yoğunu dediğiniz şekilde, hani o kantine gittiğinde belki de hiç fiyatlarına bakmadan harcadığı para için yarın evde istediği bir oyun süreci ona dahil olmayacak. Ya da parasını biriktirmesi gerektiği bir yerde o parayı orada harcamış olacak. Biraz dürtüsellik de görebiliyoruz bu noktada. Kesinlikle sorumluluk bilinci diyebilirim. Ben şöyle bir örnek kullanıyorum. Çok hoşuma da gidiyor sorumluluk bilinci demişken. Bir çocuğun evde deneyimlediği en önemli sorumluluk bilincini öğrenme noktası evde gözlemledikleridir. Fakat biz burada çocuğun davranışıyla onun bağ kurmasına izin vermiyoruz. Örnek veriyorum. Bir çocuğun evde sorumluluğu var. Nedir bu sorumluluk? Çiçeği sulayacak. 3 gün boyunca çiçeğe su verirken ilk gün suluyor, ikinci gün unutuyor. 3. gün tekrar suladığında 4. gün bir bakıyor ki çiçek solmuş. Çiçek solabiliyor. Neden? Çünkü onu her gün sulaması gerekiyordu ve sulamadı. Şimdi bu solgun olma haliyle aslında çocuk en anlamlı bağı kuruyor. Diyor ki, ben her gün yapmam gereken bir şeyi yapamadığımda demek ki problem yaşayabiliyorum.
1: Sonuç çıkıyor ortaya.
2: Sorumluluk bilincini böyle öğreniyor. Dolayısıyla finansal okuryazarlık kısmına gelirsek eğer, bir bedeli olur ya harcamalarının. Bunun bedelini aile içerisinde para kısmını hiç konuşmuyorsa zaten bir belirsizlik ve kaygı oluyor. Bedelini de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle de sorumluluklarını yerine getirmediğinde bir çocuk, aile bunun sonuçlarının ne olacağını da ona sunmalı ve bu sonuçları da izin vermeli ki yaşamalı çocuk.
0: Evet. Şimdi finansal okuryazarlık kavramı son zamanlarda özellikle çok sık konuşmaya başladık. Çok sık gündeme gelen konulardan bir tanesi aslında. Niçin çağımızda tabii eskiye nazaran çocukların erken yaşta finansal okur yazarlık becerisine sahip olması gerekiyor?
1: Şimdi günümüzde bu dijitalleşmeyle birlikte tabii o kadar ciddi bir enformasyon problemi var ki, yani çocuklar da gençler de aslında hepimiz de çok ciddi bir bilgiye maruz kalıyoruz. Ama maruz kaldığımız bu bilgi aslında her zaman doğru bilgi de değil. Çok ciddi anlamda bir reklam piyasası var. Çok ciddi anlamda dijital oyunlar var. Yani çocukların sürekli bir taraftan bir girdisi var. Ama bu girdiler her zaman sağlıklı ve doğru mu? Değil. Şimdi bir kere bu ayırt etme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Yani

0: duyduğu şeylerin hangileri doğru, hangileri değil. Bir kere bu analizi yapabilmesi lazım. Dolayısıyla da bunu yapabilmek için 3 tane ana başlığa ihtiyaç var ki bu tüm dünyada aslında finansal okuryazarlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranış üçgeninde. Şimdi bilgi konusu aslında hem bizim ülkemizde hem de küresel anlamda tüm dünyada çok iyi durumda. Yani herkes bilgiye eriştiği için biliyorlar. Ama önemli olan bunun davranışa dönüşmesi. Ki hocamın da uzmanlık alanı. Bildiğimiz şeyleri davranışa dönüştüremiyoruz. Bütün problem burada başlıyor. Evet. Yani parayla ilgili pek çok aslında kavramı biliyoruz. Ama işte bir influencer'ın bir ürünü pazarladığını, tanıttığını gördüğümüz anda o tuzağa hepimiz düşebiliyoruz. O yüzden çocukların bu konudaki bilinçlerini arttırmak adına bazı yöntemler öneriyorum ben. Biraz o yöntemlerden bahsedebiliriz. Yani bir kere hemen burada yeri gelmişken bu konuda Türkiye'de yazılmış ilkokul çocukları için kitabımız var. Elo ve Moni ile Finansal Okuryazarlık kitabı. Ondan bahsedebiliriz. Kitabımızda 3 kumbara yönteminden bahsediyoruz mesela. Hı-hı. Çocukların harçlıklarını 3'e bölmesini. Yani bu bir yönetim şekli aslında. Hı-hı. Harcamak için, biriktirmek için ve paylaşmak için. 3'e böldüklerinde hem kontrol sağlamış oluyorlar hem de aynı zamanda sonuçlarını görüyorlar az önce söylediğiniz gibi. Yani yaptığı şeyin sonucu. Bir haftalık harçlığı eğer bir günde harcıyorsa çocuk sonraki gün nelerden vazgeçmeyi öğrenecek? Nelerden vazgeçmek zorunda kalacak? Aslında seçmekten çok nelerden vazgeçeceğine karar veriyor. Dolayısıyla aslında bu 3 kumbara yöntemi para yönetiminin birinci adımı. Ardından akıllı alışverişten bahsediyoruz. Alışveriş yaparken kendimize bir 10 saniye kuralı diyoruz ve bazı sorular sormamız lazım diyoruz. Bu bizim ihtiyacımız mı, isteğimiz mi? Bu ürün gerçekten uzun süre kullanacağım, benim için gerekli bir şey mi? Bir fiyat karşılaştırması yaptım mı? Daha uygun fiyatlı bulabilir miyim? Bir de bence en önemlilerinden biri bunun benzerinden ya da aynısından bende evde var mı? Çünkü pek çok zaman olan şeyleri tekrar.
1: Galiba daha önemli bir soru değil mi?
0: Yetişkinler için öyle.
2: Aslında burada yani finansal okur yazarlığın yanında diğer başka duygulara da sahip olması gerekiyor herhalde çocukların. Şimdi dediniz ki fiyat karşılaştırması. Evet. O halde ulaşmak istediği bir şey konusunda da sabırlı olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
2: Yani bu duygularla da bu kavramı aslında beslemesi gerekiyor. Bu duygulara da sahip olması gerekiyor. Öyle değil mi?
0: Çok doğru. Biriktirme kumbarasını nasıl anlatıyoruz çocuklara? Bu arada bu kumbara mevzusu da şöyle çıktı aslında ortaya. Benim hem annem hem babam bankacı. Küçükken bizim evimizde hep para konuları konuşulurdu ve demirden kumbaralarımız olurdu. Evet. Ama o kumbarayı banka açabiliyordu. Kendimiz açamıyorduk. Hı-hı. Şimdi ben biriktiriyordum.
1: Hala var galiba onlar.
0: Evet ama artık çok çeşitlendi.
2: Ben
0: ve
2: açıyordum.
0: Açamıyordum. Evet. Sizde anahtar varmış.
2: Evet bunu. Anahtar vardı açıyordum. Her gün açıyordum ben.
0: Bende anahtar yoktu o yüzden bekleyemiyordum, sabredemiyordum. Evet. İçinden almak istiyordum. Şimdi 3'e böldüğünde çocuk biri harcama istediği zaman içinden alabiliyor. Diğeri biriktirme, bir hedef belirliyor ve sabırla o hedef için uğraşıyor.
2: Evet.
0: Yani 3 hafta mı bekleyecek, 5 hafta mı bekleyecek, ona sabretmesi gerekiyor. Ve o arada eğer ondan harcama yaparsa da hedefini süresi gecikiyor. Ve paylaşma, benim yine en önemsediğim kumbaralardan biri, kendisi dışındaki insanları fark etmesi. Yani birilerinin benim ulaşabildiğim şeylere ulaşamadığını görmek.
2: Şimdi hocam sizinle devam edelim. Dijital çağda az önce Hale hocam da bahsetti. Aslında dolandırıcıların alanı genişledi. Hedefleri de arttı. Manevra alanları daha fazla. Bu anlamda özellikle finansal anlamda anne babalar çocuklarını nasıl korumalı?
1: Çok güzel. Kontrol edebildiğiniz şeye şöyle örnek veriyorum. Bir şeyi çok sıkarsanız boğarsınız.
2: Evet.
1: Bir şeyi çok bırakırsanız zaten hiç sahip değilsinizdir. Hı hı. O yüzden ne otoriter ne serbest tutum dediğimiz, yani ne onun üzerinde çok büyük bir kontrol sağlama çabasıyla yaklaşın ne de onu tamamen halk dilinde koyu verin derler. Ne de bırakın gitsin olmasın. Dengede olmalı ama ben özellikle çocuklarıyla bağ kurabilmekten bahsetmek istiyorum bu noktada. Çünkü daha çocuğuyla henüz bağ kuramayan biri onun telefonuyla ya da bilgisayarıyla ya da teknolojiyle ne yaptığını bilememesi kadar doğal bir şey yok. Belki de onu nasıl yapması gerektiğini bilmiyor. Hep söyleriz ya, çocuklarınızla arkadaş olun, arkadaş olun. Ben de diyorum ki hayır, onların yeterince arkadaşı var. Lütfen onlarla anne baba ilişkisi de kurun. Evet, yeri gelir arkadaşı olursunuz ama gelelim konumuza. İnternet üzerinde

0: üzerinden yapılan dolandırıcılar, dolandırılan bireyler sadece çocuklarımız değil, aynı zamanda yetişkinler de. Çünkü gerçekten çok fazla kullandığınız şey aslında çok fazla maruz kaldığınız bir sistem haline dönüştü. Şimdi ben bile normal şartlarda interneti kullanırken nereden geldiğini bilmediğim sürekli uyaranlara maruz kalabiliyorum. Uyaranlara maruz kalmayı nasıl kısıtlayabilirsiniz? Özellikle anne babalar belli yaş grubu çocuklar için internette bir kısıtlama getirmeli. Ve çocuğunun internette vakit geçirdiği süreyi hangi amaçla geçirdiğini sorgulamalı. Bir çocuk 2 saat boyunca ders ve araştırma için bilgisayarını kullanıyorken, diğer çocuk 2 saat boyunca sadece oyun oynayıp YouTube'da videolar ya da TikTok adı altında birçok videolara maruz kalabiliyor. Ve burada bir yaş sınırlaması yok. Dolayısıyla internette bu kotanın olması çocuklarını kontrol etmeleri için çok anlamlı bir önlem oluşturacak. Finansal anlamda girdikleri oyunların şunlarına dikkat etsinler diye ifade edelim. O oyunlarda kıyafetler alınıyor. O oyunlarda hatta ünlü bir ismimiz vardı. Kızının kullandığı fatura geliyor. Bir telefonundaki şeyinden çekilmiş, kredi kartından çekilmiş. Bir bakıyorum oyuncağına kıyafet aldı diyor. Aslında oyuncak tamamen sanal dünya üzerinde kurulduğu bir oyun. Oradaki bir oyuncak. Dolayısıyla somut olarak elde bir şey yok. Ama sürekli bir maddi anlamda gider var. Yani harcamalarınız için çocuğunuzun oyununu alabileceğiniz bir, orada çünkü onan kısmı vardır ya, o onan kısmında neleri kullanıp kullanamayacağı ile ilgili siz en azından bankada ona onay verecek kişi olun. Şimdi benim banka harcamalarımı başkası bir yerden kullandığında bana
1: onay geliyor.
0: Onay geliyor. Evet. En azından bu konularda bilinçlenirse kişiler ki orası da benim alanım değil, kendilerini ve çocuklarını bir nebze koruyabilirler. Ama iletişime geçtiklerinde bir çocuk çok fazla para istiyorsa ebeveyninden, aşağı yukarı ihtiyacı bellidir. İhtiyacı dışarısında bu parayı neyde kullanıyor olabilir çocuk? Bunlar çok önemli soru işaretleri. Çünkü bugün madde bağımlılığı ile ilgili de çok ciddi durumlar yaşıyor okullarda öğrencilerimiz. O yüzden çocuğun hunharca harcadığı paralar, yani giderlerinin artıyor olması çok önemli bir kırmızı çizgi bence. Ve mutlaka kartlarınızı, kredi kartlarınızı, çünkü artık nakit parayla elinde dolaşan insan sayısı çok azaldı. Evet. Hepimiz kartlara ve dijital sürece dahil olduk. Evet, bu bir avantaj ama aynı zamanda dezavantaj. Dezavantaj kısmında kendimizi koruyabilirsek çocuk da koruyabiliriz. Ama daha yetişkinler bilmiyor ki kendileri nasıl korumaları gerektiğini.
2: Burada hemen bir şey ekleyebilirim. Tabii. En son yapılan araştırmalardan biri, gençlerin %72'si finansal konularla ilgili bilgiyi ailelerinden değil sosyal medyadan alıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu finfluencerlar denen, bazen doğru ve iyi bilgiler veren ama pek çok zaman da yanlış bilgi ve yönlendirmeler yapan bir gerçek var. Yani bu gerçek her zamankinden çok daha şu anda kritik bir tehlike arz ediyor.
0: Uyarı, evet.
2: Dolayısıyla yani neyi izliyoruz ve nereden bilgileniyoruz kısmı çok önemli. Evet. OECD'nin son raporunda çok önemli bir bilgi var yine. Finansal okuryazarlık bilgi ve becerisine sahip olan gençlerin %70'i daha tasarruflu davranıyor, %50'si fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yapıyor. Şimdi demek ki hem dolandırıcılık, hem yolsuzluk, hem toplumsal kalkınmanın yolu da aslında finansal okuryazarlık becerilerinden geçiyor diyebiliriz.
1: Evet. Aslında sosyal medyayı nasıl kullandığınızla da ilgili bir şey bu. Tam bu noktada sosyal medya konusu açılmışken Türkiye'de de birçok ülkede şimdi yasaklandı. Evet. Belli yaş altındaki gençlere, çocuklara, işte 16 yaş oluyor genellikle. Türkiye'de de bu konu gündemde, hala konuşuluyor. Evet. Destekliyor musunuz ve bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın finansal okuryazarlığı ilk ders olarak ele alması eğitim sistemi açısından ne ifade ediyor?
2: Sosyal medya kısıtlamasını kesinlikle destekliyorum. Çünkü çocukların özellikle henüz daha soyut işlem döneminde değilken, somut işlem dönemindeyken bu sorumluluğu tamamen onlara vermek doğru değil. Anne babalarında hepsi aynı bilinç düzeyinde değil. Yani kimisi evet bu konuda hocamın verdiği örnekler gibi gerekli önlemleri alabiliyor ama herkesin bu önlemleri alamadığını da düşünürsek, evet 13 yaşın kritik bir yaş olduğunu düşünüyorum. 13 yaş altı için kesinlikle bu yasağı destekliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın finansal okuryazarlık ilk ders demesini tabii ki çok büyük bir coşkuyla ve mutlulukla karşıladım ben. 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de çocuklar için finansal okuryazarlık alanında çalışan bir eğitimci, bunun önemini ifade eden bir eğitimci olarak hani birazcık çalışmalarımın aslında yankılanması ve duyulması gibi de algıladım. Bu arada tabii bu yıl Marif modeliyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız beceri temelli bir modele geçti. Ve bu modelin içinde pek çok okuryazarlıktan biri de zaten finansal okuryazarlıktı. Evet. Ben bunu dolayısıyla çok yerinde ve çok iyi bir hamle olarak buluyorum. Bu anlamda da teşekkür ediyorum yetkililerin hepsine. Ama bu konuda önemli bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Evet. Bu konuyu uygulayacak olanlar öğretmenler. Ve öğretmenimizi yeterince bu konularda bilgilendirmeden, eğitmeden de maalesef ki yeterince iyi uygulamaları göremiyoruz. O yüzden öğretmen eğitimlerini finansal okuryazarlık konusunda çok önemli buluyorum. Öğretmenler bu konuya çok hassasiyetle yaklaşıyorlar. Öğrencilerin ilgisi çok yüksek. Sadece doğru bir planlamayla hızlıca bu konuda çalışan hem STK'ların hem bireysel eğitimcilerin hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir çalışma yapmasını ve öğretmenlerimizi bu konuda desteklemeyi çok önemli buluyorum.
1: Ya bunu öğretmenler öğretecek eğitim sistemi içerisinde. Evet. Peki gözleminiz nedir öğretmenlere baktığımızda? Ya tabii konuyu öğrenciler ve çocuklar dışına çok çıkarmak istemiyor ama konu açıldığı için soruyorum. Öğretmenlerin bilgisi ne seviyede finansal okuryazarlık konusunda?
2: Aslında Türkiye genelinde çok ciddi anlamda hala çok düşük finansal okuryazarlık bilgi düzeyimizde, davranış düzeyimizde. Öğretmenlere gelince öğretmenler için biraz büyük bir konu başlığı gibi geliyor. Yani biraz finans deyince, para konuları deyince korkutuyor öğretmenleri. Ama şu son 1-2 yıldır öğretmenlerin bu konudaki ilgisi çok arttı. Çünkü çocukların, öğrencilerin çok fazla sorusuna da maruz kalıyorlar. Dolayısıyla onlar da kendilerini bu konuda geliştiriyorlar. Programları uyguladıklarında, bu konuda eğitim aldıklarında da çok güzel uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ben kitap aracılığıyla çok fazla okulla, öğretmenle, öğrenciyle buluşuyorum. Ve öğretmenlerin hep söyledikleri bu eğitimleri yapmaya başladıktan sonra çocuklarında çok ciddi farklılıklar görüyorlar. Artık anne babalardan çok olumlu geri bildirim alıyorlar. Yani çocuklar bir şey gidip mağazada hani tutturmak yerine en küçük yaş, okul öncesi bile bunu almak için beklemeliyim. Buna şu anda ihtiyacım yok. Bunu mu alayım, seçmem lazım gibi temel yetkinlik becerilerini gösterdiklerini söylüyorlar. Bu çok tabii sevindirici.
1: Peki hocam, şimdi çocuklar finansal okuryazarlığı annesinin ve babasının kendisine verdiği harçlıkla tecrübe edecekler ve öğrenecekler. Bu noktada anne babalar verdikleri harçlık konusunda paranla ne aldın diye sürekli sorması, sorgulaması çocuklar üzerine bir baskı oluşturur mu?
0: Paranla ne aldığın şeklinde değil de öncelikle şu başlık önemli diye düşünüyorum. Bazı çocuklar parantez içerisinde sahip oldukları şeylerle değil, sahip olamadıkları şeylerle kendini tanımlıyorlar. Herkeste var anne.
1: Evet.
0: Son model telefon çıkmış işte. Reklam yapmayayım. Ama o bilgisayardaki o oyun herkeste var, bende yok. Kıyas ve dolayısıyla bu şekildeki karşılaştırmalar aslında çocuğunuzun ruh sağlığını anlayabilmeniz için, evet, parayı nereye harcadın şeklinde verdiğiniz paranın hesabını sorabileceğiniz şekilde bunu otoriter de bir tutumda yapıyorsanız, bazı çocuklar o parayı geri ailelerinin belki böyle fırlatarak, yani krizi daha da büyük bir kriz haline, çatışma haline çevirmiş olurlar. Evet. Verdiği parayı ne yaptığını o şekilde sormak yerine, ben sana şu kadar para veriyorum ve bu para senin için ne kaç günlük, diyelim ki 5 günlük. 5 günlük bir harçlık. Bunu dilersen gün içerisinde, hiç bilmiyor diyelim ki, anlatıyoruz çocuğa. İşte 50 TL verdi, 5'e böldü, 10 TL şeklinde, ki hani şu an için örneğin rakamlar biraz şey olsa da
1: 500 yapalım.
0: 10 lira 10 lira ne yapacaksa bu çocuk 10 TL'li. Siz onu gün içerisinde, diyelim ki ertesi gün çocuk geldi, üçüncü gün. Anne benim param bitti diyor. Ama daha iki günü var bitmesi için. O zaman sormalı. neden bitirdin? Ama ben sana bunun senin için 5 günlüğü temsil ettiğini söylemiştim dediğinde. Çocukla tartışmayacak, çocukla ekstra para verip ama neyse ilk seferde deyip kapatmayacak o arayı. 2 günlük parayı da ekstradan sonrasında vermeyecek ve ardından şunu da yapmayacak. Zaten sen hiçbir şey beceremiyorsun, zaten sen hiçbir şey anlamadın. Bu da çocuğun özgüvenini çok zedeleyen ve kıran bir nokta. O yüzden siz ona en başında

0: şartları, kuralları net bir şekilde ifade ettiğinizde sonrasında yapmanız gereken parayı nereye harcadığını sormaktan ziyade tutarlı davranmak. Tabii ki hunharca para isteyen bir çocuğun o parayı ne yaptığını sorgulayın. Ama bahsettiğiniz, yani daha doğrusu benim verdiğim örnekteki 5 günlük para 3. günde bittiyse son kalan 2 günde
1: evet. Yani
0: senin.
1: Anne baba şartları ve kaideleri önceden belirleyecek. Çocuk o süreci yönetemediği zaman anne baba bunu o zaman sorgulayabilir.
0: Bravo, aynen öyle. Evet. O zaman kontrol ederken de asla sesini çok yükselterek ceza kalmadı artık. Bedel ödetme kaldı. Çok yükselterek onu rencide ederek değil. Evet, böyle bir şey olabilir tabii. Gayet normal karşılayacağız. Tepkiler normal olursa karşınızdaki çocuğun onu anlaması daha da kolaylaşır.
1: Evet.
0: Onun boyuna inin, onun gözlerine temas edin, göz kontağı kurun. Ve asla senden zaten hiçbir şey olmaz, ben bunu becereceğini düşünmemiştim şeklindeki kırıcı ya da hani çocuğu rencide edici, onun onurunu zedeleyici cümleleri kesinlikle kullanmalarını önermiyorum.
2: Evet. Bir de orada şu var Ahmet Bey, yani çocuğun yaş düzeyi çok önemli.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi evet. Okul öncesinde tabii. İlkokuldaki çocukla ortaokul lisedeki çocuğa elbette ki aynı muameleyi yapmıyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Yani küçük yaş grubunda çocuğa 5 günlük para verdiğinizde evet gidip ilk denemesinde bir günde hepsini harcayabiliyor.
1: Harcayabilir, evet.
2: Bu bir hata değil, bu bir deneyim. Yani bu gözle de bakmak lazım değil
0: kesinlikle,
2: mi hocam?
0: Kesinlikle tabii ki.
2: Orada yaş. Yani sadece
1: onda da belki süreyi kısaltabilir anne.
2: Tabii onu söylüyoruz zaten. İlk evet. baştan 2 günlük, sonra 1 haftalık ama artık ortaokul liseden itibaren 15 günlük ve 1 aylık yavaş yavaş o yönetim süresini uzatarak bu deneyimi kazanmasını sağlayın diyoruz.
1: Peki çocukların harçlıklarını yönetmeleri konusunda anne baba nasıl örnek olmalı? Çünkü rol model alıyor hı-hı. çocuklar. Onun söyledikleri yani önemli değil demeyeyim ama sizden öğrendiklerimi tabii ben söylüyorum. Genelde psikologlar bunu söylüyor. Davranışlarını örnek alıyorlar
2: doğru.
1: çocuklar, anne babalarını. Bu noktada mesela siz de bir annesiniz.
2: Evet.
1: Nasıl örnek olduğunuz çocuğunuza?
2: Şöyle aslında hani ben kendi annemle babamla olan ilişkiden sonra kendi oğlumla olan ilişkiyi de şöyle bir baktığım zaman evet. şunu görüyorum. Evet, ben bu anlamda para konusunda şanslıydım. Çünkü dediğim gibi annem de babam da bankacı olduğu için bizim evde para konusunda ayıp ya da utanılacak, konuşulmayacak bir şey değildi. Hep konuşulurdu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ben alışkın olarak evet. büyüdüm para konularını konuşmaya. Ama pek çok evde bizim toplumumuzda kültürel olarak para konusu çok da konuşulan bir konu değil. Dolayısıyla ama sıkıştığımız noktada da bu arada param yok diyoruz çocuklara. Yani almak istemediğimiz bir şey olduğunda evet. da.
0: Çocuk
2: böyle bir çelişki
0: bunu
2: var.
0: Gayet.
2: Çocuk tabii ki çok iyi anlıyor.
0: Çok iyi anlıyor.
2: Bazen de diyor ki kredi kartıyla al o zaman.
0: Eyvah.
2: Hani kredi kartı da havadan gelen.
1: Yazarlık.
2: Tabii havadan gelen bir şey gibi algılanıyor filan. Ama şu evet. önemli. Ben kendi oğlumla olan para konusundaki ilişkide de onu çok önemli hissettim. Az önce aslında hocamın dediği gibi. Yani sonuçlarına katlanacak. Ama bu tabii ki şu değil. Yani parayı 2 günde bitirdi ve işte aç kalacaksın 3 gün değil. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan evet. sonra ekstralar için.
0: Çok önemli bir şey söylediniz. Tabii ki orada aç kalacak kısmında işte ne oluyor? Çocuk gizli gizli
2: tabii.
0: bu sefer şey gelişebiliyor.
2: Başka problemler.
0: Başkasının izni olmadan onun maddi olanaklarını kullanma, insan kullanmak gibi diyebileceğim
2: tabii.
0: böyle süreçler
2: başka
0: olabiliyor. O yüzden
2: olabilir.
0: Çocuğu iyi tanımak önemli.
2: Evet. Bir de ben şuna da inanıyorum. Herkesin bir para karakteri var. Yani bu konuda yapılmış bir bilimsel çalışma da var.
1: Evet.
2: İşte bazıları daha böyle biriktirici, bazıları daha harcayıcı, bazıları stokçu, hani yatırımcı gibi böyle farklı para karakterleri var. Tabii ki istediğimiz bunların dengeli olarak oluşması. Hı-hı. Çocuğumuzu da izleyip onun hangi yönde eğilimi olduğunu aslında görmemiz lazım. Ve çocuğun parayla olan ilişkisinde hocam da dediği gibi yani onu korkutmak ya da ondan bir şeyleri kaçırmak, esirgemek tarafında değil. Ya da bizim şu anda buna paramız yok yerine. Şu anda bunu ayırmıyoruz paramızı. Başka önceliklerimiz var demek. Yani cümlelerimiz de çok önemli. Paramız yok çünkü çocuklarda ciddi bir fobiye sebep oluyor.
0: Paradan ziyade oradaki duyguyu belki de
2: tabii.
0: ona öğretmek ve
2: çok
0: yaşatmak.
2: Doğru. Çok doğru.
1: Bu para karakterlerini saydınız. Yani bu para evet. karakterlerinin dengeleyici olması durumunda ancak o zaman mı paraya bir araç diyebiliriz?
2: O zaman paraya araç deriz ve o zaman parayla olan ilişkimiz temel ilişkiye dönüşmez. Yani ana günden parayla olan ilişki değil çünkü. Hayatı yaşamak. Bazen çocuklar bana soruyorlar okullarda, işte istek ve ihtiyaç deyince hiç isteklerimizi almayacak mıyız diye. Hayır, alacağız tabii ki. Önce ihtiyaçlarımızı alacağız ama. Orada önceliklendirme önemli. İstekler de bizi mutlu eden, hayatı motive eden şeyler. Elbette onları da alacağız. Denge. Bütün mesele bu. Onun için işte diyoruz, bütçe yapın, harçlığı üçe bölün. Bu arada yetişkinler için de 50-30-20 kuralı var. Yani bütçenizin %50'si harcamalar, %30'u yatırım, tasarruf, %20'si de paylaşma.
1: Hocam, param yok dediniz. Yani evet. Bu argüman finansal okuryazarlığı olan bir çocuk için tatmin edici bir cevap mı?
2: İnanmıyorlar zaten çocuklar. Çünkü hemen karşılığında, onlar çok iyi gözlemci olduğu için, ama o gün bunu aldın ya da sen de bunu aldın gibi hemen bir karşı argüman geliştiriyorlar. O yüzden bunun yerine paramızı şu anda, bütçemizi bunlar için önceliklendiriyoruz. Bunları almayı şu anda ihtiyacımız var. Daha sonra belki bunu tekrar dönebiliriz gibi söylemek daha doğru.
1: Peki hocam, para biriktirmek, çocuklara para biriktirmek ve nasıl harcaması gerektiği anne babalar tarafından nasıl anlatılmalı?
0: Anlatılmaktan ziyade aslında davranışsal olarak
1: gösterin,
0: sonuçlarını yaşatmalı diyelim.
1: Evet.
0: Yani bizler de bugün birer yetişkin olarak çok mu iyi biliyoruz? Tartışılır. Dolayısıyla çok iyi bilmeden nasıl öğretecek kişi? Orası zaten muamma kısım. O yüzden bence okullarda böyle bir konu karşılığı kesinlikle kritik. İhtiyaç. Çok büyük bir ihtiyaç. En çok sevdiğim kısmı da paylaşım kısmı oldu. Çünkü gerçekten ona inanan bir yapı varsa, şimdi hepimiz aslında davranışlarımızı bir temel başlık üzerine gerçekleştiriyorsak, düşüncemiz neyse öyle hissedip öyle davranıyoruz. İşte örnek veriyorum, az önce bahsettiğiniz eli açık ya da toplumumuzda cimri adı altında birçok kişiler tanımlanıyor. Belki de hak etmedikleri gerçeğiyle de yüzleşirsek eğer. Eski zamanlar diye anlatırlar yetişkinler. Eski zamanlarda şartlar bu kadar her şey ulaşılabilir boyutta değildi. Belki anne baba yokluk yaşadı. Bir şeylerin yokluğunu gören insan onları hunharca harcamaya kıyamayabiliyor.
2: Daha kıymet biliyor.
0: Kesinlikle kıymet bilebiliyor. Ama şimdiki çocuklar zaten teknolojiyle birçok ülkeye bile çok rahatça ulaşabilirken bazı şeylerin kıymetini bilme kısmında daha sabırsız davranabiliyorlar diyelim. Daha yok edici ya da daha tüketim odaklı davranabiliyorlar. O yüzden bence bu noktada çocuğa öğrettiğimiz şey, her şeyden önce bu bir madde olabilir ama bunun bir anlamı olmalı senin için. Bu bugün kullanıp yarın çöpe atabileceğin bir şey olmamalı. Bu insan ilişkileri için de geçerli. Aslında çocuğa şunu da öğretiyoruz bu noktada. Bir insanla da oyun oynayamazsın. Bir insana da kıymet vermelisin. Bir maddeye de kıymet vermelisin. Evinden atacağın çöpe de kıymet vermelisin. Hepimizin kullanmadığı kıyafetleri belki satışa çıkarttıkları olur. Belki ihtiyaç sahiplerine verdikleri olur. Yani sadece para diye bakmayalım.
2: Elbette.
0: Evdeki herhangi bir eşyasını da yine paylaşabilmeyi ve ihtiyaç sahibine verebilmeyi öğretebilmeliyiz. Kesinlikle. Belki orada küçük yaşta parayı eline vermediğimiz bir yaş grubundaysa bunu, oyuncaklarını paylaşma ya da kullanmadığın oyuncaklarını bak hani bizim komşumuzun çocuğu vardı, ona hediye edebiliriz, verebiliriz şeklinde araç olmasını böyle sağlayabiliriz bence.
2: Kesinlikle öyle.
0: O ihtiyaç kısmına geldiğimiz noktada hepimizin ihtiyaçlarını öteleyebildiğimiz gerçekler var. Bugün sahip olduğumuz şeylere, yarın sahip olabileceğimizin garantisine dünyada hiçbir insan sahip değil.
2: Peki.
0: Dolayısıyla bunun öğretilmesi gerekiyor çocuğa harcamalarından ziyade. Bunu öğretirken de anne babanın en çok dikkat etmesi gereken konu onunla kurduğu bağ, duygusunu anlayabilme becerisi.
1: Evet. Peki hocam, kanalımızın formatına uygun bir soru sormak istiyorum size. Ekonomik krizle finansal okur yazarlık arasında nasıl bir ilişki var? Yani ekonomik kriz sonuç, finansal okur yazarlığın düşük olması sebep midir, yoksa tam tersi midir? Ekonomik krizin olduğu yerlerde finansal okur yazarlık artar mı?
2: Şimdi ekonomik krize şöyle bir artısı var. Programın başında da kendi aramızda sohbet ederken söylediğimiz evet. gibi. Şimdi çocuklarda çok fazla ekonomik konu konuşulduğu için bazen duymaları gerekmeyen şeyleri de duyuyorlar.
1: Tam olarak yani, o yüzden sordum.
2: Evet. Zaten. Dolayısıyla evet. da aslında gündemde olan bir konu olduğu için herkes ekonomiyi merak konuşuyor. Ediyor, merak ediyorlar mi? Onlar da. Evet. Hatta ben okullardan birinde böyle 3 kumbara yöntemi deyince çocuğun bireyi kaldırdı. İlkokul 3. sınıf. Benim 3 tane kumbaram var dedi. Aa dedim ne güzel nasıl yapıyorsun? Evet. Biri altın, biri euro, biri dolar dedi. Şimdi enflasyonla mücadele sepet ediyor. Sepet yapmış falan.
0: Ama iyi öğrenmiş.
2: Çok iyi öğrenmiş. Şimdi dolayısıyla da aslında ekonomi konularının bu kadar konuşuluyor olması finansal okuryazarlığa olan ihtiyacı

0: da daha ön plana çıkarttı. Bu anlamda evet. bir katkısı var. Ama diğer tarafa baktığımızda toplumların ekonomik durumlarını oluşturan şey bireylerin ekonomik bakış açıları. Dolayısıyla bireysel olarak kendi bütçemizi yönetmekle başlayıp sonra toplumsal olarak sonra da küresel olarak aslında bu konuya bir katkımız var. Yani harcadığımız, satın aldığımız lüzumsuz bir şey sadece bizim paramızın boşa harcanması değil. Kaynakların, dünyanın kaynaklarının boşa harcanması.
1: Kesinlikle.
0: Bugün tam da dün bugün sıfır atık günüydü biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Bu konuda aslında çok bağlantılı. Dolayısıyla hepimizin bu bilinçle hareket etmesi lazım. Yani benim senin paranızın çok olması bunu şuursuzca harcamamızı gerektirmez.
2: Evet.
0: Bu nokta çok önemli.
2: Her iki unsur da birbirinin sebep ve sonucu
0: kesinlikle,
2: diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Yani.
1: Evde çok özür diliyorum hemen böyle davranışsal olarak öğretmeyi sevdiğimiz bir eğitim süreci olduğu hı-hı. programda. Örnek veriyorum. Mesela kullanmadığınız bir odanın ışıkları neden açık?
0: Evet.
1: O ışığı kapatabilmeyi öğrenebilen biri bir birey. Yani
0: bu da bir tasarruf günü
1: kesinlikle.
0: Sonunda.
1: Kesinlikle. Aslında ne yapıyor? Bir birikim yapıyor.
0: Tabii.
1: Enerjiden tasarruf ediyor.
0: Evet.
1: Ya da bahsettiğimiz kıyafetleri kullanmadığı hı-hı. kıyafetleri vermek, kullanmadığı hı-hı. defterini, kitabını vermek gibi. Ya da kullanmadığı bir su. Duşta ne kadar vakit geçirebilir bir çocuk?
0: Tabii.
1: Dolayısıyla o suyu boşa harcamamak belki de dediğiniz o kaynaklarımıza, dünya üzerindeki kaynaklarımıza hı-hı. sahip çıkmamız gerektiğiyle ilgili de bizi bence evet. bilinçlendiriyor.
0: Ve hepimizin bu konuda bir sorumluluğu olduğu bilgisini vermek.
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Benimle ilgili değil. Hepimizle ilgili.
2: Evet.
0: Yani dünyaya hepimizin bir borcu var.
2: Kullanılmayan odanın ışığının kapatılmasını örnek
0: evet.
2: verdi ama
0: evet.
2: Herhalde şu konuda da biraz bilinçlenmemiz gerekiyor. Tasarruf konusu da bazen tasarruflu hı. davranan insanlar için bunu söylüyorum. Bazı kişiler tarafından çarpıtılıyor. Farklı kelimelerle işte cimrilikle mesela. Ama çocuk da bunu görüyor rol model olduğu için.
0: Doğru.
2: Onu farklı bir şekilde algılıyor. Bu konuda da belki anne babaların şuurunun artması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani bunun temel şeyi şu. Geçtiğimiz hafta Global Money Week'ti. Hı-hı. Bütün dünyada evet. para konuşuldu.
1: Hı-hı.
0: Şimdi bu para konusunu utanmadan, çekinmeden konuşmaya başlamamız lazım. Önce evlerimizde, çocuklarımızla. Burada bazen şu soru geliyor. İşte ne kadar kazandığımızı çocuğumuza söylemeli miyiz? Hayır. Yani bu bilgiyi yaş düzeyine uygun olarak bütün çocuk yaş gruplarındaki çocuklarla paylaşmak gerekmiyor elbette.
2: Evet.
0: Ama en azından kredi kartıyla harcama yapıyorsanız ekstreyi bir ayın sonunda beraberce bir inceleyin. Biz aile olarak nelere para harcıyoruz en çok? Hangilerinden vazgeçebiliriz? Hangileri gereksiz? Yani bunların bir analizini yapmak bile çocuk için çok önemli bir alışkanlık. Çünkü davranışlarımızı belirleyen şey duygularımızla birlikte alışkanlıklarımız.
1: Alışkanlıklarımız.
0: Yani
2: evet.
0: o alışkanlığı küçük yaştan itibaren edindirirsek işler daha yoluna giriyor.
2: Peki çocukların yaz tatilinde çalışması, para kazanmak
0: evet.
2: istemeleri
0: evet.
2: Erken yaşta onlara ne katıyor finansal okuryazarlık anlamında?
0: Evet. Bizim kitabımızın da son konusu çocuk girişimciliği.
2: Evet.
0: Girişimci zihniyet yapısının aslında çocukluktan itibaren başlaması gerektiğine de inanıyorum. İşte orada bir limonata standı örneğimiz var bizim.
2: Evet.
0: Çocuklar okullarda da pek çok kez kermesler yapıyorlar, bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorlar. Bu projelerde de aslında ben her zaman şunu öneriyorum. Çocukların bu süreci yaşaması önemli.
2: Evet.
0: Yani bu deneyimsel olarak bunu yaşaması çocuklara çok şey katıyor. Çünkü orada bir ürün üretmek ya da var olan bir ürünün satışı, pazarlaması, reklamı, bunun fiyat karşılaştırması, işte kaç bardak limonata kaç limondan çıkar mesela, bu noktaya kadar aslında bir business plan yani bir evet. iş planını deneyimlesinler diyoruz. İlkokuldan itibaren bunu yapabiliyorlar. Yaz tatillerinde de yaptıkları şeyi desteklesin anne babalar, öğretmenler desteklesin diyorum ben. Çünkü çocuklar hem çok keyif alıyorlar hem de kendilerini tanıyorlar. Yani
1: evet.
0: neyi ne Birey kadar yapabildiğini.
1: Kesinlikle.
0: İşte kimisi reklamda çok iyi, kimisi hesaplamada çok iyi. Bunları görsünler ki kendilerini de tanımak adına bir katkı sunsun diyorum.
2: Peki hocam çocuğun çalışmak istemesi ona hayata dair ne kazandırıyor peki? Yani ben kendi adıma konuşacak olursam ben üniversitede başladım çalışmaya ama keşke lise döneminde başlasaydım. Eminim ki çok şey kazandıracaktı bana.
1: Kıymet biliyorlar.
2: Evet.
1: Kesinlikle. Ve hayatın gerçekleriyle daha erken süreçte yüzleşmiş oluyorlar. Nedir aslında orada? Bir sabırdır. Çalışma sabır ister. Evet. Ve beraberinde belli giderleriniz varsa çalıştığınız zaman onunla ilgili bir karşı

0: karşılık alıyorsunuz ve aldığınız karşılığı belki hani o dediniz ya işte özel ihtiyaçlı önceliklerimiz. Öncelik. Belki o çocuk için öncelik, anne baba için öncelik olmayabilir. Tabii. Ama çalışan bir çocuk, çocuk demeyeyim ben, çalışan birey için oradaki önceliğini belirlemek tamamen onun elinde. Düşünsenize birey olma yolculuğunda atılan ilk adımdır diye düşünüyorum. Ve çocukların kendini geliştirmelerinden ziyade sosyal ilişki bağları yaptığı işe göre değişiyor tabii ki. Tabii. Öğrenme, çok erken yaşta olduğu için daha hızlı öğrenme ve beraberinde ileride neyi yapıp neyi yapmak istemedikleriyle ilgili bir algı oluşturuyor. Çünkü ne kadar çok deneyimlerse onu, o konuyla ilgili bir yeteneği varsa yetkinlik haline gelecek. Evet. Yeteneği yoksa da zaten yetkinliğiyle bunu belki para kazanacağı bir kaynak haline çevirmiş olacak.
1: Evet. Yani bazı anne babalar da sıcak bakmıyor herhalde bu duruma, öyle değil mi? Yani üniversite çağındaki bir çocuğu düşünecek olursak, 18 yaşının üzerinde zaten, çalışmak istediğinde bazı anne babalar şunu söyleyebiliyor herhalde çocuklara. Paraya ihtiyacın mı var? Biz zaten sana para yolluyoruz.
0: Ama daha utangaç oluyor biliyor musunuz o çocuklar? Benim gözlemim.
1: Ama maksat orada para kazanmak değil. Başka bir şey yani. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Yani.
0: Kesinlikle. Aslında oradaki temel amaç paraya ihtiyacı olduğu için çalıştığını bilmek durumu değil. Tabii ki ihtiyacı olan çocuklarımız da çalışıyorlar. Buradaki amaç orada hayata başlamak ve dediğiniz gibi o paranın evin içerisinde konuşulabilir bir hale dönüşmesine izin vermek. Yurt dışında insanlar dil gelişimi için üniversite hayatına başladıklarında çalışma hayatlarına da başlıyorlar. Belki bunu kendi ülkesinde hiç yapmayacağı şeyi orada yaparken buluyor kendini. Orada sorun değil de bir, kendi ülkesinde yaparken neden bu utanılacak ya da sorun haline dönüştürülüyor?
1: Evet.
0: Buna ihtiyacı, yani çalışma hayatı para ihtiyacı için yapılan bir eylem değil ki.
2: Tabii.
0: Dolayısıyla bunu öncelikle bilmek gerekiyor. Anne babaların izin vermemelerinin nedeni kendine ya da çocuğuna güvenmiyor olabilir mi?
1: Ben
0: başına bir şey mi gelir şeklinde.
1: Evet. Üniversitedeyken 3 yıl baristaydım. Barista olarak çalıştım bir yerde.
0: Aa, ne güzel. Bu bugün bana... belki de ne güzel kahveleriniz.
1: Evet. Bunları ben yapmadım ama.
0: O zaman bir dahaki de sözünüz olsun.
1: Evet, evet inşallah. Yani bu bana iletişimi bir kere inanılmaz bir şekilde kuvvetlendirdi ve sosyallik kattı. Yani
0: özgüveni de destekler. Evet. Bugün kahvede barista
1: bu iki konuşuruz. Kavram çok önemli bir kazanç aslında.
0: Kesinlikle,
1: benim için. Yani.
0: Kesinlikle. Evet. Oradaki sorumluluğu eminim. Evinize gelen misafire kahve sunmak istendiğinde hemen ben yapayım.
1: Ben eskiden baristaydım diyorum.
0: O ayrıca bir istek ve arzu.
2: Güven.
0: Ve bir şekilde diğerleriyle paylaşım
2: tabii,
0: aslında.
2: Tabii.
0: Oldukça önemli diye düşünüyorum.
2: Orada küçük yaşlarda evde küçük küçük başlayın diyoruz biz. Yani ama bu yapması gerekenler üzerinden olmamalı elbette. Yani dişini fırçaladığında para vermeyin çocuğa. O zaten yapması gereken bir şey.
0: Sorumluluğu
2: ama,
0: öğretemeyiz.
2: Evet, sorumlulukların haricinde. Ama işte sofrayı yerleştirirken, toplarken yardım ediyorsa, işte çöpü dışarıya çıkarıyorsa, bahçede bir şey topluyorsa, destek oluyorsa, oralarda belirleyip önceden yaptığın da belli bir düzende ve belli bir süre, yani sürdürülebilir olması da önemli bunun. Bunu deneyimlesin diyoruz çocuk ki paranın bir emek karşılığında kazanılan bir araç olduğunu da
0: görsün,
2: algılasın ve
0: kesinlikle
2: görsün.
0: Kesinlikle çok önemli.
1: Dişlerini fırçaladığı için para vermeyin dediniz. Aslında tam bu noktayla ilgili bir sorum olacaktı. Ödüllendirmek. Aha. Çocukları hangi durumlarda ödüllendirmek gerekiyor? Çok da konunun dışına çıkmak istemiyorum ama zaten yapması gereken, görevi olan işleri yaptı diye ödüllendirmemek gerekiyor. Değil mi?
2: Şimdi ben ödül ve cezaya biraz karşı olan bir eğitimciyim. Dolayısıyla hele de parayla ödülü tamamen karşıyım. Yani paranın bir ödül aracı olmasına inanmıyorum. Ama şunu söylüyorum. Çocuğu motive etmek için elbette hediye olabilir. Onu destekleyecek,
0: İstediği
2: motivasyonunu
0: şey
2: arttıracak, yani istediği bir şey alınabilir. Ama bu yapması gereken şeyler üzerinden olmamalı. O yüzden hep söylerim yıllardır. Yani karne hediyesi, karne aldığı için alıyorsanız evet. Yani içinde eğer olumsuz notları varsa da yine alıyorsanız tamam. Ama sadece iyi karne getirdiği için, takdir teşekkür
0: koşullu
2: aldığı için
0: veriyorlar.
2: Koşullu olarak veriyorsanız bu doğru bir yol
1: ama
2: değil.
1: Ama çocuk onu algılayabiliyor mu? Yani ben kötü mesela diyelim ki karnesinde kötü notlar var. Çok iyi bir karne almış. Kötü de olsa bana yine bu hediyeyi verecek diyor mu acaba?
2: Çocuk bunu biliyor çünkü anne baba tek bir durum üzerinden bunu göstermiyor. Pek çok durum üzerinden gösterdiği için çocuk aslında onu zaten defalarca deneyimlemiş
0: oluyor. Çok yanlış
2: onu
0: buluyorum. Evet. İyi karneye iyi hediye, kötü karneye azar, işte ödül ceza dediği gibi hocamızın. Çok yanlış buluyorum. O çocuğun sadece koşullu olarak gösterdiğiniz sevgi,

0: tanesi. Yarın sokakta hiç tanımadığı insana gösterdiği öfkesine dönüşür. Bugün toplumumuzda bu kadar öfkeli insan görüyorsak, bunu bir yerde de o koşullu, yani aslında vermeniz gereken temel ihtiyaçlar kısmındadır ilgi, onay, sevgi. Ve sevgi sözcükleri. Bu zaten sizin yapmanız gereken bir şey. O yüzden bu konu beni çok geriyor ve sinirlendiriyor.
1: Aynı noktadayız hocam.
0: Özellikle bu konuda uyarmak istiyorum.
2: Evet. Hocam çocuğunuz... çok masum görünen bir şey aslında. Yani öyle görünüyor.
1: Çünkü pek çok kişi yaptığı için öyle görünüyor.
0: Evet, ama... aslında çok alıştığınız bir şey belki. Alıştığımız bir şey toplum olarak ama hayır. Bugün senin çocuğuna ihtiyaç olarak sen ona evde o konuda doyur ki dışarıda aramasın diyelim en halk dilinde. Çünkü siz koşullu olarak ona verdiğiniz şeyi siz onu verdiğiniz için yaptığından dolayı yapmaya devam edecek. Diyelim ki çocuk çalışmak istiyor. Ama ne diyecek? Ödül için çalışan bir çocuk haline gelecek. Bu sefer alacağı ödülün hayatın gerçeklerinde sınırı yok.
2: Evet.
0: Başına iş de alabilir. Yani bahsettiğiniz dolandırıcılıkta ödül yok mu? Günün sonunda birilerini dolandırıyor ve eline çok ciddi anlamda para geçiyor. Ama burada değerleri unuttuk. Olmaz. Evet.
1: Tam bu nokta o kadar önemli bir şeyi hatırlattınız ki bana, onu da paylaşmak isterim. Yine OECD'nin son araştırması şunu söylüyor. En büyük tehlike paravan hesaplar. Paravan hesapların hedef kitlesi kim? Gençler ve ev kadınları. Gençler özellikle ilgi, sevgi, alaka istekleri yoğunsa bu paravan hesaplar yoluyla size şu kadar bedava burs, size şöyle bir tatil imkanı, şöyle bir şey gibi o kadar büyük vaatler ve onlara maalesef ki o hesaplara kanarak çok ciddi anlamda dolandırılıyorlar, kandırılıyorlar. Kısa yoldan hızlıca zengin olma, para kazanma vaatleri yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu noktayı da hazır yeri gelmişken değinmek istedim. Çok önemli, çok dikkat etmemiz gereken bir nokta.
2: Coin'ler de bunlardan bir tanesi.
1: Ve çocuklar gençler. Çok ilgili.
2: Bir haftada kar yapıyorlar, sonra altın yatırımcısı, daha doğrusu altın alınca neden kaybettim diye şikayetçi oluyor.
1: Evet, bu da çok gündemde bir konu. Evet. Çocuklar ilkokulda bile bana kripto paraları soruyorlar.
0: Yani nereden geliyor ki, nereye gidiyor, onun hesabını yapıyorlar aslında, öyle değil mi?
1: Ve görmedikleri bir para. Yani dijital paraların şu an sanal paraların, sanal alemin böyle bir sorunu var ama geçenlerde İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran'ın çok önemli bir söylemi vardı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Fiziki parayı muhtemelen gören son kuşağız.
0: Öyleymiş,
1: Kesinlikle. Şimdi bu da çok önemli. Evet. Yani dijital dünyadaki bu tehlikelere çok hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım çocuklara.
2: Fiziki paraları esnaflar seviyor. Bazı esnaflar.
0: Evet. Ama zaten taşınacak durumda değil
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii, o var.
2: Evet. Peki hocam, paranın gerekli ya da gereksiz harcamasına kim karar vermeli? Anne baba gerekli harcama veya gereksiz harcama kararını verirken hangi kriterleri baz almalı?
1: Şimdi orada bu istek ve ihtiyaç ayrımını çok net koymak lazım. İhtiyaç dediğimiz şeyi anlatırken çocuğa onsuz yaşayamadığımız her şey. Bu bizim için de geçerli bu arada. Yani yemek, içmek, barınmak, giyinmek, bunlar temel ihtiyaçlar. Eğitim almak, bunlar temel ihtiyaçlar. Bunun dışında kalan her şey onsuz yaşayabildiğimiz, olmasa da yaşayabildiğimiz şeyler. Dolayısıyla birinci adımımız burada önceliklendirme. Önce ihtiyaçlarımızı tamamlayacağız, sonra isteklerimize geçeceğiz. Burada isteklerde denge çok önemli. Evet. Yani o nedenle şeyi çok önemsiyorum ki hocam da çok altını çizdi. Rol model olmak burada çok kritik. Şimdi annenin evde 12 çift ayakkabısı varken 13. çift ayakkabıyı alırken gören bir çocuğa biz ama buna gerek yok dediğimizde çocuk bunu öğrenmiyor.
2: Evet.
1: Yani dolayısıyla aslında çok net buradaki çocuğun baktığı bakış açısı. Oda dolusu oyuncak varken yeni gördüğü bir oyuncak arkadaşında var, reklamda gördü, onu da almak istiyor. Sonuç itibariyle insan dediğimiz varlık sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir varlık. Yani bu yaratılışımız böyle.
0: O nedenle alışveriş bağımlılığına bir el atmak gerekiyor.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: İşte bunların hepsi de aslında biraz önceden beri konuştuğumuz şeylerle bağlantılı. Neden bu kadar çok istiyoruz bir şeylere sahip olmak? Neden zengin görünmek zorunda hissediyoruz? Neden bu kadar çok lüks markaya olan düşkünlüğümüz? Bunların sebeplerine hep bakmak lazım duygusal boyutta.
0: Hangi?
2: Ve size sorayım o zaman onu da. Değerler eğitimiyle şimdi tüketim alışkanlıkları arasında nasıl bir ilişki var?
0: Ben eğer bir şeyi almak istediğimde bir duygumu bastırmak için bunu yapıyorsam bu bir sorundur diyebilirim. Değerler eğitimiyle ilgili finansal kısım bence şu konuda çok önemli.

0: Şimdi ahlaki değerlerimiz var. Yani ben kendimi mutlu etmek için bir başkasının canını yakmamalıyım. Ben kendimin daha iyi şartlarda olabilmesi için bir başkasının hakkına girmemeliyim. Evet. Şimdi bu değerleri çocuğa öğretirken anne baba çocuğa en iyisini alıp verirken aslında orada onu alamayacak olan çocuğu düşünerek yapmalı. Burada anne babaya bunu özellikle çok da böyle kalbini kırmadan belki naif bir şekilde söylemek gerekiyor. Çocuk bunları öğrenerek büyüdüğünde zaten kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını düşünürken empatiyle birlikte başka birinin ihtiyacını da düşünmüş oluyor aslında. Başka bireyin ihtiyaçları varsa bendeki çokla onun hiçi birleşebilir ve burada bir ortak noktada buluşulabilir. Çünkü bu yarın evlilikte de sorun olacak. Çünkü evet. O da öteki oluyor. Yani eş öteki oluyor. Dolayısıyla paylaşmayı bilen bir birey aynı evin içerisine girdiği zaman diğeriyle de anlaşabilmeyi öğreniyor.
1: Tam burada şunu da ekleyelim. Evet. Bu paylaşma kumbarasındaki meselede de aslında sadece kullanmadığımı, eski yeni, küçüleni vermek değil diyorum ben. Bazen de çocuğa aldığınız bir oyuncak, sıfır oyuncak bebeğin ya da arabanın aynısını alıp başka bir çocuğa hediye etmesini
0: kesinlikle
1: sağlamak. Yani ihtiyacı olan bir çocuğa. Bunu görebilmek ve bu noktada da sürdürülebilir, devamlı. Çünkü biz çok toplum olarak aslında çok yardımsever, çok paylaşmayı seven bir toplumuz.
2: Evet.
1: Ama bunu ara ara yapmak değil. Yani sadece Ramazan ayında yapmak değil. Evet. Sadece bir işte deprem olduğunda yapmak değil.
2: Evet.
1: Düzenli olarak bu paylaşma ve verme becerisini göstermek.
2: Evet.
0: Çok önemli bir şey
2: Buyurun.
0: Söyleyeceğim. Belki vaktimiz var mı bilmiyorum
2: ama. Çok az bir zamanımız kaldı.
0: Ebeveyn çocuğuyla vakit geçiremediği için telafi etme amaçlı çocuğuna gidip lüks hediyeler alıyor.
2: Evet.
0: Böyle ailelerimiz var maalesef. Orada bir açığı kapatıyor ya. Şimdi o çocuk onu nasıl paylaşsın? Aslında orada verdiği şey anne babanın her ne kadar o açığı kapatmak için sunduğu bir madde olsa da çocuk için o ne biliyor musunuz? Sevgi. Yani babasının sevgisi olan, annesinin sevgisi olan bir oyuncağı var onun.
2: Evet.
0: Paylaşamaz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla oradaki yüklediği anlam kısmı bizim için bence en önemli nokta.
2: Şimdi bu programda hangi konuyu konuşursak konuşalım. Hep ahlaki değerler konusuna giriyoruz. Empati ve sorumluluk konusunu konuştuk. Aslında bu duygular yoksa finansal okuryazarlığında bir önemi olmuyor. Her şeyin arkasında ahlaki değerler var çünkü.
0: Kesinlikle.
2: Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim Hale Hocam.
0: Biz değerli
1: teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ve uzman psikolog Derya Yalçınkaya bizlerle birlikteydik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Üste lambacinini nasıl bulacağımız yazıyor. Girişi böcek şey.
1: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
2: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
3: Burası gerçekten Mısır mı?
4: Vay canına, müthiş bir sosyal.
5: İşte geldik.
6: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
2: Bu cin mucizeler yaratıyor.
5: Siz bu masala inandınız mı? Hadi kaçalım.
4: Hadi yeneceğiz.
1: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kartopu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen

0: 나는 써놓은다.
1: Hayat devam ediyor Rüya. Yeni Kristal Gezegen Yeni Dünya animasyon türünde bir bilim kurgu filmi. Film yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir gezegende geçen macera dolu bir öykü.
2: Hoş geldiniz.
3: Sen yeni komşu musun?
4: Ben Rüya.
5: Gezegenin güvenliği için hiçbir hayvana izin olmadığından robot hayvanlar tasarladı.
4: Ben eski dünyamı istiyorum. Korkma ufaklık. Biz dostuz.
1: Fakadeli ödüncünde.
6: Mordokan tehlikeli bir adam. Açgözlülüğü ve fabrikası gezegenimizi kirletiyor.
4: Kimseye söyleyemeyin. Hayvanlara izin yok. Babacığım, ben de doğum hayvandan istiyorum.
5: Olağanüstü. Uzaylıcı. İstediğimiz her şey bizim olacak.
4: Ailesine kavuşması için ona yardım edelim.
3: Vay be!
5: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman önce yüzeyde yaşıyorduk.
6: Siz bizim için tehdit misiniz?
4: Börgi'nin arkadaşlarıyız.
6: Oğlum yaşıyor mu? Börgi'yi bulun ve onu bize getirin.
7: Durun! Hırsızlar!
8: Daha güçlü kalaçık budala!
3: Arkadaşım mı yemek istiyorsun? Al bunu ye! Yani doydum artık değil mi?
4: Ben kurtarabilirim.
9: Aman dikkatli ol! Yeni evimiz burası.
4: Baba! Bu hayvanı istediğimi sanmıyorum.
3: Kaset mi kaldı oğlum artık?
8: Ha? Ben sevdim şimdi ben seni.
10: Tamam ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
1: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alaca'nın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
11: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
10: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adamı onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: Ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynı yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanın hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.

0: felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
1: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
2: Şu güzel yüzümün haline baksana.
3: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
1: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim evim.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
4: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak. İbadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle koruma kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Platform kurulumu öncesinde çalışma alanının sınırları oluşturulacak ve yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla özel baskılı brandalar hazırlanacak. İbadet düzeninin devamı için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusu

sonunda ilerlediğinin altını çizdi. Ersoy, Doğu Yarımkubbe'de yeni aşamaya geçiyoruz. Her adımı bilimsel hassasiyette atıyor, dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yol oldum, gözden düştüm, oldum. Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yabancı hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

Paris Plenitude Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

14 yaşında Ballet Nacional'de İspanya'ya katılan, 3 yıl içinde baş dansçılığa yükselen ve 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Aida Gomez, tutkunun ve özgürlüğün zamansız simgesi Carmen'i İstanbul'a getiriyor. İspanyol dansçının dünyaca tanınan yıldızı ve topluluğu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

En çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, 3 Ekim akşamı Ataköy Marina'da konser verecek. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, teması ise organizasyonuyla İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Fransız kuzenler tarafından kurulan ve kısa sürede elektronik müziğin en etkileyici gruplarından olan The Blaze, 3 konserlik mini turne için Türkiye'de. Duyguları görüntüye, görüntüleri müziğe dönüştüren The Blaze, 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı

Oyuncu Çanakkale Bienali 10-20 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troya Kazı Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleşecek Bienal, Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 60'ın üzerinde sanatçıyı, Troya'dan Ayvacık ve Adatepe'ye uzanan geniş bir coğrafyada buluşturacak. Bienal'in 10. edisyonu toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Jan Liseczkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekbon Sunwo solist olarak sahne alacak.

2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi 81 ilin tamamına ulaştı. 1,5 milyondan fazla minik sinemayla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından beyaz perdeye erişimi olanaksız olan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema, 8 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşan proje 81 ilin tamamına ulaşırken bugüne kadar 681 ilçede 1,5 milyondan fazla çocuğu sinemanın heyecanıyla buluşturdu. Çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirildiği proje, kültür ve sanata erişim imkanlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz dedi. Çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra Gezen Sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinema severi bir araya getiriyor.

Jackie Evancho'nun adını klasik müzik tutkunları çok iyi bilir. Zira genç yetenek henüz 9 yaşında Puccini'nin 1918 tarihli O Mio Bambino Caro aryasını seslendirerek klasik müzik dünyasını hayrete düşürmüştü.

Müzik ve Bilim Camiası o yaşta böylesine bir vokal olgunluğuna erişen Ivanko'yu araştırmıştı. Küçük kız yetişkin bir opera sanatçısını andıran derin bir ses yerleşimiyle göğüs rezonansını parlak üst notalarla kusursuz biçimde birleştiriyordu. Doğal çene açıklığı, gelişmiş diyafram kontrolü ve etkileyici nefes yönetimi sayesinde en zorlu melodileri bile büyük bir rahatlıkla seslendiriyordu.

genç yetenek 2010 yılında Pittsburgh Pirates açılış maçında devasa bir kalabalığa karşı ulusal marşı söyleyen en genç sanatçı oldu.

0: Filmden ilk fragman yayınlandı. Ünlü aktör Superman'in ardından bu kez gerçek bir hayat öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan ilham verici bir rolle izleyici karşısına çıkıyor. Connor Sweat filmde 1983 NFL draftının son turunda son sıradan seçilen New York Giants oyuncusu John Tuggle'ı canlandırıyor. Yetenekli sporcu 1986 yılında henüz 25 yaşındayken kanser nedeniyle yaşama veda etmişti.
1: I'd regret it the rest of my life if I didn't do everything I could to know who you are.
2: That's horrible.
1: It's pretty good, though. I wanna tear down the walls. That's Parcells over there. I'm gonna go say hi quick. Sorry to interrupt everybody. I'm Mr. Irrelevant.
3: Think you have a shot?
4: Hey, you don't talk to him. He doesn't get to talk.
5: He's a nice guy.
6: LT, go back to California.
1: One more time, coach.
7: What I tell you, tougher than train smoke.
6: One in three of you are not going to be a New York Giant.
1: What are you worried about? You're not getting cut.
8: I'm not worried about me.
1: Tasted victory, and I've been brought to my knees.
9: So, we found something, and it needs treatment quickly.
1: If I'm not the guy, you just let him know who I am. I arranged for you to be presented with the John Tuggle Fiancé Award.
10: If he can keep running, we can keep running!
1: Life on hold for me.
8: I have never learned as much from a player as I learned from you.
11: İyi günler çocuklar.
12: İyi günler Bayan.
11: İyi günler Amanda. İyi günler. İlk uçuş dersinize hoş geldiniz. Evet, ne bekliyorsunuz? Herkes süpürgesini soluna geçsin.
0: Dünya fantastik sinemasının en önemli yapımlarından Harry Potter 25. yılını kutluyor. Harry Potter hayranlarına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında serinin ilk filmi yeniden sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Kitap serisi olarak okuyucuyla buluştuktan sonra 2001 yılında beyaz perdeye de merhaba diyen Harry Potter 25 yılda popülaritesini hiç kaybetmedi. Serinin ilk filminin yeniden hangi ülkelerde ve hangi tarihlerde gösterileceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.
11: Süpürgeyi sıkıca tutup üzerine binmenizi istiyorum. Sıkı tutunun. Ucundan kayıp düşmek istemezsiniz. Ben düdük çalınca her birinizin yere vurmasını istiyorum sertçe. Süpürgeyi dengede tutun. Bir an için bekleyin. Hafifçe öne eğilin ve arkasını yere değdirin. Düdük çalınca 3, 2.
13: Yüzünü gördünüz mü? Belki de yağ tutmuşunu bir sıksaydı şişko poposunun üstüne düşmeyi hatırlardı.
14: Ver onu Malfoy.
13: Olmaz. Lokbatımın bulması için bir yere saklayacağım. Dama ne dersiniz? Sorun nedir Potter? Senin için çok mu yüksek?
15: Harry, bunu yapma. Bayan Hooch'un dediğini duydun. Ayrıca nasıl uçulacağını bilmiyorsun bile. Tam bir aptal.

0: go. Risa, you're not gonna believe this. Look! No way.
1: Çizmeli Kedi Son Dilek ekibinden Joel Crawford ve Hanuel Mercado'nun imzasını taşıyan Kayıp Ada'dan ilk fragman sinema severlerle paylaşıldı. Filmin merkezinde Filipinler'de büyüyen ve ilkokuldan bu yana yakın arkadaş olan Joy ile Raisa bulunuyor. Yapım, yolları ayrılmak üzere olan iki çocukluk arkadaşının gizemli bir portal aracılığıyla ulaştıkları fantastik Nakale Adası'nda yaşadıkları macerayı konu alıyor.
0: Right!

0: Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be Hafize ana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be Hafize ana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Hiç gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gelince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kalıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman Hafize ana. Senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası Direkler Arası'nın ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adil'e babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adil'e okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit

0: tiyatrosunda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yo, başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem İlmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgır Yede Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasımda. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açadım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Aman da benim yavrularım. Aman çocuklarım benim.
0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
4: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi.
3: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
5: Konuşmuyorum hocam.
3: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Sallanma. Yürü. Adın ne senin?
5: Ahmet hocam.
3: Numara kaç?
5: Bilmiyorum hocam.
3: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
5: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
3: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
5: Ne anlatayım?
3: Ne anlatsın?
5: Tarih.
3: Tarih.
5: Ne tarihi hocam?
3: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
5: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
3: Onu anlat.
5: Peki hocam, Fatih.
3: Fatih de kim?
5: Sultan.
3: Ne sultanı eşeceğim?
5: Hocam, hocam anlat dediniz.
3: Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun ha?
5: Hocam estağfurullah.
6: Bakarsın ya, sesimde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi.
0: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur, yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
7: Şeker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
3: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
7: Saadet, ne olur inat etme, deli etme insanı, ben bilirim.
3: Ben bilirim.
7: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
3: Sirke ne olur?
7: Sana limon ne olur?
3: Sirkesiz bir halta benzeme!
7: Limon!
3: Sirke!
7: Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
8: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
0: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
1: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
9: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
1: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
9: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
1: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
9: Hastaneye kaldıralım.
1: Ayşe'cim benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
0: 1980'li yıllara.

0: zamanında büyük bir trajedi yaşayan, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
1: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların için hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
0: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır, kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize staz yapar. Ayşe, o günlerde Ayşe, en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
2: Al işte gör.
3: Yani Allah cezanızı vermiş. Burada mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
2: Sus be Hafize Hanı. Benim derdim bana yeter zaten.
3: Senin mi bu yoksa?
2: Evet, benim kızım.
3: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
4: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
3: Nikahlı karısından ya mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
2: Sana el öptürmeye getirdim.
3: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
4: Var ya, anası İzmir'e...
0: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle, sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi, gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
5: Kusura bakma, sormadım. Bir şey yer miydin?
3: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
0: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düşgücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: Bunu nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz. Hehehehe.

0: Gerçekten herkese merhaba. Bugün Türk Çağdaş Sanatı'nın en dikkat çeken ressamlarından biri olan sevgili Çağatay Odabaş konuğum. Hoş geldin Çağatay.
1: Hoş buldum.
0: Ne güzel seni burada görmek.
1: Aynı şekilde yani seninle, senin programında olmak çok güzel. Çünkü insan yakın bir dostuyla böyle bir programda olunca kendini daha iyi ifade etme fırsatı buluyor. Onun için nazik davetin için ben teşekkür ederim.
0: Ya çok teşekkürler. Ne mutlu bana. İyi ki buradasın. Çok güzel projelerim var. Dinlerken çok heyecanlandım. Şimdi izleyicilerimize de aktaracağız.
1: Tabii ki.
0: Ama en baştan başlayalım istiyorum ki izleyicilerimize daha doğru anlasın. Senin E.T. filmiyle başlayan hayalin ve sonrasını senden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii,
0: kaç
1: tabii.
0: yaşındaydın?
1: 1984. Yani şimdi geriye dönüp bakınca tabii seneler geçmiş. O yıllarda filmlerin yıllar sonra Türkiye'de vizyona girmesinden dolayı kaynaklanan bir durumdan dolayı 1984 yılında Steven Spielberg'in E.T.'si Süreyya sinemasına geliyor. Şimdiki Süreyya operasına. Hı hı. Ve ben o zaman 4 yaşındayım. Annem beni alıyor, o filme götürüyor. İşte bütün bu önündeki kitap olsun, seninle birlikte geçirdiğimiz bir sürü sergilerimiz var biliyorsun. Bunların hepsinin başlangıcı işte o filmdi aslında. O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu. Hı-hı. Ve oradan sonra her şey buraya gelmeye başladı.
0: Ama ne, yani zaten ikonik filmlerin ikonik sahnelerini çok güzel resmediyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Tekniğin de şahane. Tekniğini de soracağım birazdan ama Christopher Nolan'ın filmlerinden Marvel karakterlerine ama daha neler var?
1: Çok var. Yani ben bunu sohbetlerimizde de hep söylüyorum. Sinema bir derya deniz. İçinden bir şey çıkartmak istedikten sonra inanılmaz bir çeşitliliği var. Şimdi çok güzel isimler söyledin. Christopher Nolan gibi günümüz ana akım sinemadan bahsettin. Ama bunun yanı sıra Tarkovski gibi, Haneke gibi ki benim en sevdiğim yönetmendir. Bergman gibi, Hitchcock gibi inanılmaz derin yönetmenler de sinemada muazzam tatlar bırakıyor. Ondan da bir tat çıkarabilmek bir yetenek bence. Ondan da çıkarabilmek. Bu şeye benziyor. Her gün bir restoranda, aynı restoranda aynı yemeği yiyemezsin. Farklı yemekler, farklı tatlar istersin. Sinemada bize bunu sunuyor. Farklı yönetmenler. Hepsi birer şef gibi. Hepsi bize bir tabak hazırlıyor. Yemeği bildikten sonra bence hepsi çok lezzetli.
0: Çok haklısın gerçekten. Peki pointillism. Yani senin tekniğini bize nasıl anlatırsın? Nasıl bir teknik bu?
1: Ya bunu şöyle anlatayım. Bu tarif benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben genelde çok tekrar ediyorum ama pointillism ufak parçaların bir araya gelmesinden oluşan bir sanat akımı, sanat yöntemi, tekniği. Şimdi bana en çok sorulan soru şu. Ya bir filmdeki bir sahneyi donduruyorsun. Bunu tekrar neden hani resmediyorsun? Şimdi burada iki tane şey devreye giriyor. Bir, sinemanın o hep söylediğimiz akışkan bir bünyesi, bir bedeni var. Yani girdiğiniz zaman filmi izliyorsunuz, film akıyor gidiyor. Onun içinden bir anı çıkartmak, bir anı dondurmak benim için önemli. Peki diyeceksin ki ya bunu bir anı çıkarttın, dondurdun, bunu parçalara bölüp tekrar neden yapıyorsun? Bunun en güzel cevabı yine çocukluğumuza dönelim. Hani burada da Tarkovski'ye bir selam çakalım. Tarkovski der ki çocukken yaşadığımız şeyler yetişkinlikteki hayatımızdaki olaylara yön verir der. Şimdi bir Lego'yu düşün. Bir mağazaya gidiyoruz, bir kutu Lego alıyoruz. Lego'nun üzerinde diyor ki işte bunun içinde bu itfaiye aracı var veya bu uzay gemisi var. Tamam, kutuyu açıyorsun, paramparça. O itfaiye aracının olacağını bile bile o parçaları birleştiriyorsun. Yani sonucu bilerek yapıyorsun onu. İşte benim resimlerim de öyle. O sonucu bilerek o sahneyi yeniden noktalarla inşa etmek bana muazzam bir haz veriyor. Tabii yine seninle hep sohbetlerimizde geçen şey bunun tabii inanılmaz uzun bir sürede olması.
0: Çok.
1: Yani ona bir emek, ona bir bedensel ve zihinsel bir emek harcanması da bu işin hem niş olmasını hem de benim için kıymetli olmasını sağlıyor. Hı
0: hı. Rekorun nedir peki? En uzun süren eserin ne kadar zaman aldı?
1: Şöyle, benim büyük 4 metre boyutunda bazı eserlerim var. Onlarda tabii 700 bin nokta, 800 bin nokta gibi sayılar. Onların hepsi tek tek handmade olarak yapıldığı için böyle büyük eserlerim var yani.
0: Ne kadar zaman aldı? İşte rekor merak ediyorum. Tabii. Çünkü George Sirach'a geleceğim. Onun çünkü en meşhur eseri çok böyle yıl sürmüş.
1: Tabii. Şimdi şöyle, benim atölyemde tabii ki beni asiste eden bir ekibim de var. Ama bu asiste eden ekip bana rutinlerde yardımcı oluyor. İşin herhangi bir nihai kararı veya işin gidişiyle ilgili kararlar hepsi bana ait. Burada bir ekiple birlikte girdiğimizde aralıksız bir şekilde de yaptığımızda yani o boyutta bir iş 3-4 ayı buluyor tabii ki. Yani bir de şu var sevgili Funda, yani bir işin içine girip sürekli onda çalışmak o da yoruyor bazen. Tabii. Onun için ben genelde birkaç eseri aynı anda yapıyorum. Yani birkaç eser biraz onun üzerinde çalışıyorum. Çünkü bir yerden sonra bazı şeyleri göremiyorsunuz. Yanlışlıklar olmaya başlıyor. Onun önüne geçmek için farklı farklı eserlerde devam etmek beni hem zihinsel olarak dinlendiriyor hem de o heyecanını daha sıcak tutuyor.
0: Ya bu kadar nokta nokta nokta nokta. Tabii. Bu biraz delilik değil mi Çağatay?
1: Tabii. Sence neden? Şimdi bundan herhalde 3-4 yıl önceydi değil mi? Bir NFT macerası vardı.
0: Vardı.
1: Nerede
0: evet.
1: Şu anda o NFT'ler? Hiçbiri yok.
0: Yok.
1: Şimdi teknoloji geliştikçe burada bak çok kıymetli bir stüdyodayız. İnanılmaz teknolojik bir yerdeyiz. Hı hı. Teknoloji inanılmaz imkanlar sunuyor. Ama sanatın içine bunu entegre etmeye başladığın zaman NFT gibi, yapay zeka gibi şeyleri içine koyduğun zaman insan duygusunun verdiği kararların önüne geçiyorsa eğer bu bir sanat eseri midir? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kararı sen vermiyorsun. İşlemi sen yapmıyorsun. Nerede peki bunun içindeki sanat? Yani sanatçının ona harcadığı o hard work dediğimiz, yürek işi dediğimiz şey nerede? O yoksa olmuyor. İşte seneler önce NFT furyası çıktı, yok oldu gitti. Şimdi yapay zeka ile şeyler çıkıyor. Bunlar da sönümlenecek. Ama handmade olan her zaman kalıcı olacak. Emek harcanmış. Duygunun emekle birlikte tuvale yansıtıldığı şey her zaman kalıcı olacak. Yani şu anda yapılan yapay zekalar 5 yıl sonra belki çöp olacak. Ama 10 yıl sonra hala bir Rembrandt hala bir Caravaggio. Caravaggio olacak. Bir Rothko hala Rothko olacak.
0: Her
1: yani
0: zaman.
1: Bu çok önemli bir şey. Teknoloji geliştikçe handmade her zaman kıymetli ve özel olur. Dolayısıyla benim üzerinde durup insanları şaşırtmak istediğim, paylaşmak istediğim o işte binlerce nokta bu. O binlerce noktanın bir araya gelip sunmak istediği duygu da bu.
0: Ama hiç kolay olmuyor gerçekten.
1: Tabii çok zor.
0: Ben izlerken senin yaptığın işleri hayretler içerisindeyim.
1: Ben
0: çünkü
1: dün
0: çok
1: gece,
0: büyük emek.
1: Tabii dün gece 3.30'da çıktım atölyeden. Yani ben çoğu zaman eve gittiğimde kızımı bile göremiyorum. Yatmış uyumuş oluyor. Bu belli bir eseri oluşturmak için veya sanatçı olmak için yapılan belli fedakarlıklar mıdır? Evet, belli fedakarlıklardır. Bunun kıymeti bu mudur? Evet, bence budur. Ben şu anda bulunduğum konum ve gücüm itibariyle istesem 50 tane 60 tane asistan tutup onlara da bu işi yaptırabilirim. Ama bu değil işte. İşin başında olmak, onunla birlikte yoğrulmak, o noktaları tek tek sabırla koymak. Yani ben çok genç yaşta katarak ameliyatı oldum. Yani gözlerim özlerim bitti
0: çok
1: artık yani.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Ama bu bedeli ödemeden o için işin içindeki değerli, kıymetli hale getiremiyorsun. Ya tıpkı Michelangelo'nun Sistine Şapel'in tavanını boyar çektiği acı gibi.
0: Çok haklısın. Biraz da tarihini konuşalım istiyorum. Tam bu pointillizm 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başları
1: tabii,
0: mı? Sirach'tan mı? Sen nasıl anlatırsın bize?
1: Sevgili Funda, aslında bu ve bunun benzeri akımların çoğunun çıkış noktası aslında nedir biliyor musun? İnsanlık tarihine baktığımız zaman fotoğraf makinesinin icadı ve görüntülenme teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte sanatçıların, daha doğrusu insan dediğimiz o içindeki sanat olgusunu taşıyan varlığın farklı bir şeyler üretme çabasıyla ortaya çıkan şeyler. Bu kimisi bunu noktayla yaptı, kimisi bunu çizgiyle yaptı, kimisi bunu boyayla yaptı. Soru şu olmaya başladı. Fotoğraf makinesi bir sanatçının yaptığı bir eseri çok çabuk bir sürede o görüntüyü veriyorsa, o görüntüyü bu sefer sanatçının görerek ne hissettiğini yapması önemli olmaya başladı. İşte bu noktada senin bahsettiğin isimler gibi noktayla bunu yapan, çizgiyle bunu yapan, farklı boyama teknikleriyle yapan, soyut dışa vurumcular, işte soyut ekspresyonistler, bir sürü akım çıkmaya başladı ve sanat böyle zenginleşmeye başladı. Aslında demin söylediğimizin tersine, teknolojinin dokunuşuyla sanat bir yerde farklı bir ivme kazandı. Fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte. Dolayısıyla bu pointillizm de bu dönemlerde çıkan izlenimcilerin izledikleri doğayı, tabiatı ve insan davranışlarını nasıl resmedeceğini gösterirken yaptığı bir teknikti bu. Aslında şimdi baktığımız zaman 2026 yılında diyeceksin ki ya Çağatay, aslında sen 2026 yılında yaşayan bir sanatçısın. Bu kadar geçmişteki bir tekniği tekrar neden kullanıyorsun? Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renklerimi işin içine kattım. Biliyorsun ki benim resimlerim sadece benim paletimdeki 7 renkten oluşuyor.
0: Evet, 7 renk.
1: Evet. O 7 rengin bir araya gelmesiyle o zenginliği ortaya çıkartmaya çalışmak. O noktaların inanılmaz derecede perfeksiyonist bir mühendislik çalışmasıyla bir araya gelmesi, çok hassas dokunuşlarla bir araya gelmesi, belki o geçmişteki tekniği daha üst seviyeye taşıma çabalarımın sonucu oluyor.
0: Bir de her eserin bir tane.
1: Evet, o işte içerik kısmı. Şimdi
0: peki bir filmden bir sahne mi? Yani o filmden başka sahne olabilir mi?
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Bu şöyle, her filmdeki karakter aslında bir defa. Çünkü karakter burada önemli olan şey. Şimdi buraya kadar biraz tekniği konuştuk. İçeriye bakacak olursak, o karakterin bir anı, bir duygusu. Yani şimdi ben mesela burada seninle sohbet ederken bile seni bir film gibi görüyorum. Ve senin jestlerin, mimiklerin seni belki de en estetik halinde nasıl algılayabilirim ve onu nasıl tuvale yansıtabilirim? Aynı şekilde filmde de bunu hissediyorum. Veya bazen de o figürü belki de çok çirkin resmetmek istiyorum. Yani çünkü o film bana onu işaret ediyorsa oradan çok çirkin bir anını çıkartmak istiyorum. Ama bunu bir kere seçiyorum ve bunu bir daha yaptığın zaman onun doğasına aykırı oluyor. Yani o karakteri bir kere yapmak, yönetmenin tercihleri arasından bir tane bir şeyi seçip çıkartıp onu tekrar ölümsüz bir hale getirmek. Benim derdim o. Onun için her filmdeki karakter yalnız bir defa.
0: Bir tane, ama bunu sürdürebilmek zor olmalı.
1: Çok
0: çünkü
1: zor.
0: İnsanlar biliyorum ki koleksiyonerler seni zorluyor bu
1: çok
0: konuda.
1: Çok zor, evet çok
0: hani,
1: zor.
0: Ve ben, ikinci olmalı
1: tabii,
0: diye.
1: Bende şöyle bir şey oluyor, işte bana da yap. Ben hemen şunu söylüyorum, bir kere ondan bir tane daha yapmamın sende olmasını isteyecek misin? Yani bir tane olması varken bunu anlatıyorum. Bazen de artık çok başa çıkamıyorum. Onu almış olan koleksiyonerin telefonunu veriyorum, onu ara ondan al diyorum.
0: Aa, bu çok iyi.
1: Bu çok başımıza geliyor. Mesela
0: müzayedeye çıkıyor mu?
1: Çıkıyor tabii ki, arada çıkıyor. Ben genelde bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Hı-hı. Benim galerim Ruzi Galeri ile biz bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu zamana kadar yapılmış yüzlerce resim var. Bizim kontrolümüzün dışında olan çeşitli, hayat öyle bir şey sunuyor ki koleksiyonerlere de, ekonomik sebepler, başka sebepler, aile ayrılıklarından dolayı tabii ki müzayedelere çıkıyor.
0: Her ne hissediyorsun? Müzayedeye çıktığı zaman bir sanatçı eserini gördüğü vakit ne hissediyor?
1: Şunu hissediyorum. Şimdi benim işlerim çok niş. Demin bahsettiğim gibi senin de bir sürü arkadaşın, senin vesilenle, çok teşekkür ederim sana burada da bir kere daha, senin de vesilenle, senin de pek çok arkadaşın benim eserlerime sahip oldu.
0: Ama herkes seni çok seviyor Çağatay. Gerçekten bu arkadaş olduğumuz
1: sağ
0: için değil. Çağatay Odabaş eserinin sahibi olmak bir değer.
1: Teşekkür
0: gerçekten
1: ederim.
0: Çok mahcup kıymetli
1: ediyorsun.
0: Bir şey.
1: Şimdi o süreçleri biliyorsun. Hani o resmi ne kadar zor seçiyoruz, ne kadar zor yapıyoruz. Evet, o sahne mi, bu sahne mi diyorum ki böyle olmalı, şöyle olmalı. Onun yapım süreçleri. Dolayısıyla o resmin içinde benim o resmi yaparken harcadığım işte gözyaşı, kahkaha, yediğim yemek, içtiğim çay, bu programa geldim, konuk oldum, şu an atölyede bir resim var. O resmin içinde de bu program olacak. Her bir anı o resmin içinde. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki o resim tekrar bir müzayedeye çıktığı zaman hani buruk bir şey oluyor. Yani niye? Hani keşke o kişi de kalsa diye. Ama tabii bende oran çok düşük. Yani müzayedeye çıkması veya başka bir şekilde yer değiştirmesi çok düşük oranlarda oluyor. Benim en büyük şansım yaptım. Eserlerimle koleksiyonerlerim çok fazla empati kuruyor. Çok fazla bağ kuruyor ve genelde %97-96'lık bir oranda gittiği yerde o duvarda yıllarca kalıyor. Ve hepsinde bir hikayesi oluyor. Tabii. Yani mesela buradan da selam yollayalım. Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanımız, sevgili dostunuz Eren Başkanımız.
0: Eren İşler Toprağı'nı.
1: Onun evinde mesela müthiş bir eserim var.
0: Çok güzel bir iş var.
1: Şimdi o eser, şimdi Eren Başkan bana bir gece bir video yolladı. Benim eserimle birlikte Jean Todt yan yana var. Jean Todt'a falan imzalatıyor. Yani şimdi bu o kadar güzel bir anı ki bir sanatçı için. Şimdi Eren Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Hem hayatında o eserime yer verdi, hem de onu Jean Todt'la paylaştı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu hikayeler bir araya gelince o eser gerçekten gittiği yerde çok uzun yıllar kalıyor yani.
0: Hı hı. Ama şeyi merak ediyorum, bu çok uzun süredir aslında sorduğum da bir soru. Müzayedeye çıkıyor olması bir eserin, o eserin piyasasını düşürüyor mu?
1: Kimi zaman düşürmeye çalışıyor. Aha. Ama yaptığınız iş unik bir işse veya özel bir işse zaten o her zaman değerini buluyor.
0: Tabii ki.
1: Burada şu var. Şimdi müzayedeye sadece ben çıkmıyorum ki. Müzayedeye Mehmet Güler yüz de çıkıyor. Bence tabii. Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı.
0: Abidin
1: Dino da çıkıyor. Ve satılmıyor. Şimdi Mehmet Güler kötü bir sanatçı da mı satılmıyor? Hayır. Her resmin bir alıcısı vardır.
0: Var.
1: Şöyle, bu bir alıcısı vardır derken bunu ticari anlamda söylemiyorum. O resmin hikayesini yaşamak isteyen bir insan elbet vardır. Ha, o resimle bir yıl sonra denk gelir, ha bir gün sonra denk gelir. Ama o resimle mutlaka bir insan buluşur ve o resim onunla yüzyıllarca kalır. Yani Avrupa sanat tarihine bakalım, bu böyle olmuştur. Ama o resimle o insanın denk gelme süresi kimi zaman o müzayede olmayabilir. Yani müzayede Halil Paşa çıkıyor, satılmıyor. Yani
0: evet.
1: Bu onun kötü olması veya piyasasını düşürüyor anlamına gelmez. O anki konjonktür, ekonomik durum, o resmin alıcısı o gün orada yoktur, bilgisayar başında takip etmemiştir, bir araya gelmemiştir. Dolayısıyla hani müzayedelere çıkması, satılıp satılmaması bence bir sanatçı için çok hani şey bir kriter değil, belirleyici bir kriter değil. Bence sanatçının üretiminin kontrol altında tutulması, eserlerin nerelerde olduğu, bunun galerisiyle birlikte nasıl takip ettiği, bunlar daha önemli doneler bence.
0: Hı hı. Son dönemde yaptıklarını da konuşalım istiyorum. Çünkü çok şahane bir sergi açtın. Işık, gölge, sahneler. Biraz göstermek de istiyorum Ruzi Galeri ile beraber. Bu farklı bir Çağatay Odabaş sergisi olmuş. Çünkü mumlar var.
1: Evet.
0: Ya film sahnelerinden mumlar var.
1: Evet.
0: Ama senden dinlemek istiyoruz. Çünkü çok inovatif de bir sergi olmuş. Birçok duyumuza hitap ediyor.
1: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi bu şu anlamda önemli bir sergi oldu. Ben bu sergiye kadar 7 yıllık bir sürede bir sergi yapmamıştım. Çünkü istediğim şartların sağlanması, istediğim ortamın sağlanması, bu derinliği anlayacak bir galerinin ortaya çıkması, bu bir zaman aldı. Bunun sonucunda Ruzi Galeri ve Ruzi Galeri'nin kurucusu sevgili Esra Çevik'le bir araya geldik. Ben bu projeyi anlattım ve inanılmaz heyecanlandı. Ve kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu yaptı Ruzi Galeri ve Esra Çevik. Bu işte bu serginin bu kadar ses getirmesini bu sağladı. Al sana bir galeri, dört duvar, burada bir sergi yap demedi. Bunu nasıl daha üst seviyeye taşırız uğraştı. Galerinin fiziksel mekanı çok avantajlı. Biz bunu en iyi şekilde kullandık. İki katlı galeri. İşte ilk kata geliyorsun, ilk katta daha modern, contemporary bir ortam. Üst kata çıkıyorsun, daha bir nasıl diyeyim, geçmişe referans veren bir dekorasyonla. Şimdi alt kata girdiğin zaman alt kattaki eserler daha günümüzü anlatanlar. Üst kata çık. Üst katta daha geçmişe referans veren eserlerdi. Bunun müziklerini, bu serginin müziklerini sevgili Rahman Altın yaptı. O da ilk bizim projemizdir. Bir serginin böyle bir özel bestesinin, müziğinin olması.
0: Kesin ödül alabilir. Rahman ne yapsa ödül alıyor çünkü.
1: Tabii. Sağ olsun Rahman abi, o heyecanımızı bizi birlikte yaşadı. galeriyi inanılmaz dekore etti Esra burada. Yani bir görüntü yönetmeni gibi davrandı. Yani her duyuya hitap eden şey yaptık. Özel bir koku tasarladık. İçeriye girenler o mum kokusunu hissedebilsin diye. Ve buradaki mumların her biri, burada yaklaşık 60-62 tane eser vardı. Her bir mum yine her bir sinema filminin içerinden çıkartılmış bir mumdu. Yani neydi? İşte giriyorsun, bir mum görüyorsun ama yanında bir kare kod var. O kare kutu telefonunla okuttuğun zaman o mumun olduğu sahne telefonda çıkıyor. İşte nedir? Schindler List'ten bir mum. İşte Godfather'dan bir mum. Ne bileyim Kubrick'in Barry Lyndon'dan bir mum. Demin bahsettik Tarkovski'nin Nostalgia'dan bir mum. Alien filminden bir mum. Yani mumun o kadar bir zamansızlığı var ki sinemada. 1400 yıllarda geçen bir filmde de bir mum var. 2100 yılında geçen Alien filminde de bir mum var. Aslında yönetmenler bunu çok enteresan görüntülemiş. Yani mumun zamansızlığı ve insan yaşamına benziyor olması benim böyle bir seçki yaratıp böyle bir sergi oluşturmama vesile oldu.
0: Ne kadar zamanını aldı?
1: Bu çok zaman aldı gerçekten. Yani bunu bir kere kafada sindirmek, bunu üzerinde durmak, o resimleri tekrar oluşturmak. Yani geçmişe bakarsan böyle bir 2-3 yıllık bir süre. Ayrıca sergi temposuna girdiğimizde de yani böyle 24 saat falan çalıştık yani Esra'yla. Yani Ruzi Galeri'nin burada çok büyük emeği var. Hani sevgili Esra Çevi'ye, galeri direktörümüz sevgili Polina'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle insanüstü bir tempoyla çalışıp bunu ortaya çıkardık. Ama kalıcı olabildiğini düşünüyorum. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Hani biz bir şeyler yapıyoruz ama bunun sanat olup olmadığına ve kalıcı ve ölümsüz olup olmayacağımıza gelecek nesiller karar verecek. Robert De Niro'nun çok güzel bir sözü vardır. Filmi yaparız, izleyiciler alkışlar ama gelecek nesiller onun sanat olup olmadığına karar verir diye.
0: Çok doğru.
1: Bu da öyle. Yani kalıcı bir şey bıraktığımızı düşünüyorum. Yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra bile biri diyecektir ki ya Etiler'de, Ruzi Galeri'de Çağatay Odabaşı mum sergisi vardı diye hatırlanacak. Şimdi biz Ruzi ile yola çıkarken şunu da yapabilirdik. Çok güzel sinemadan kadın yüzleri, yakışıklı erkeklerden oluşan bir sergi seçkisi de yapabilirdik. O da ses getirirdi ama hayır. Yani Ruzi Galeri'deki böyle bir sergiye gelen bir insan Çağatay'ın daha önce hiç görmediği bir şeylerini görsün istedik. Yani figür beklerken mum resmi karşına çıkıyor. Onun için çok şaşırdı insanlar ve çok da güzel geçti ve buradaki bazı eserlerde çok önemli yerlere gitti.
0: Müthiş bir vizyon. Çok tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Duyduğum kadarıyla zaten birçok önemli koleksiyona girmiş bu eserler.
1: Evet, evet.
0: Devlet koleksiyonunda var.
1: Evet. Buradan da bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Sayın Kültür Bakanı Yardımcımız Batuhan Mumcu, onların destekleriyle ve tensipleriyle Devlet Resim Heykel Müzesi'ne buradaki bazı eserlerimiz girdi. Ama beni esas heyecanlandıran şey yine Sayın Bakanımızın da uygun görmesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'ne iki eser ben hazırladım.
0: Çok güzel.
1: Evet, hatta hangi eserler olduğunu da burada senin programında ilk defa söyleyeyim. Oraya tabii ki Türk sinemasından çok özel iki eser hazırladım. Şimdi o benim için çok daha duygusal oldu.
0: Eşkıya mı geliyor yoksa?
1: Yok, daha derin.
0: Ya.
1: Şimdi sinema müzesinde tek bir sanatçı olmak o benim için çok büyük bir onur oldu gerçekten. Çünkü diğer müzelerde pek çok sanatçı ile birliktesin ama sinema müzesinde tek benim eserlerim oldu. Oraya Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı.
0: Ay.
1: Ve Halit Refik'in Gurbet Kuşları filminden iki sahne hazırladık. Birinde sevgi ve aşk temasını ve insan ilişkileri, diğerinde ise Türkiye'deki bir göç olayının ve sosyolojik onun yansımalarını anlatan bir filmden bir sahne tercih ettik. Bu eserlerimizi de bitirdik. Zannediyorum önümüzdeki yazın bitimiyle birlikte izleyiciler müzede bunları da görebilecekler.
0: Merakla bekliyoruz. Şu an hemen görmek istiyorum. Yani. O kadar merak ettim ve çok güzel filmler seçmişsin gerçekten.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Çok beğendim. Peki Jennifer Lopez sizin de koleksiyonunda bir Çağatay Odabaş var. Bu nasıl oldu?
1: Evet, bu gerçekten bu da yani çok uzun bir projeydi. Buradan yine onu da saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sevgili Şafak abi, Şafak Çak.
0: Hı hı.
1: Bence Türkiye'de gerçekten bir marka ve gerçekten bir başarı hikayesi o da.
0: Gerçekten.
1: Sırf Jennifer Lopez değil, pek çok Hollywood yıldızıyla iş yapıyor. Onların evlerine çeşitli tasarımlar yapıyor. Jennifer Lopez gibi önemli şarkıcıların sahnelerinde önemli dekorlar gerçekleştiriyor. Şafak abi bunu bana ilk geldi söyledi. Dedi ya böyle bir şey yapalım dedi Lopez'e. Tabii dedim ama hani bunu nasıl yapacağız edeceğiz falan filan. Yani bir kere karar vermek çok güç oldu. Yani kadının resmini yapacağız. O çok güç. Yani onun filmlerinden bir sahne bulabilmek, seçebilmek, onu düşün. Ya yani onu düşünmemiz zannediyorum Şafak abiyle bir buçuk yılımızı falan aldı. Biz bunu böyle gizliden devam ettirirken ya şu mu olsun bu mu olsun falan derken. Sonra Netflix'te Hustler diye bir filmi var onun. Bir gerçek hikayeyi anlatıyor. Bir dansçıyı canlandırıyor. Orada Lopez çok güzel gerçekten yani. Görüntü olarak da çok güzel. Tam o kadının enerjisini yansıtan bir şey. Oradan bir sahneyi seçtik. Onun menajeriyle görüşmeleri yaptık, şeylerini yaptık. Onun üzerine eseri yaptık. Yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani. Ama sağ olsun Şafak abi de bana güvendi, destek oldu bu konuda. Bayan Lopez'in koleksiyonunu onu kazandırdık. Bayağı da büyük bir iş yani. Böyle şu bizim arkadaki ekranlar kadar falan, 2,5 metre falan bir iş bayağı.
0: Çok büyük. Ama zaten genelde senin eserlerin çok büyük oluyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Daha güzel anlaşılıyor bu.
1: Ya nokta. Çok güzel bir şeye değindin ya Funda. İşte insan arkadaşıyla sohbet edince program daha güzel oluyor. Şimdi büyüklük çok önemli bir şey. Gerçekten bir şeyin abidevi olması, büyüleyici olması, ya önüne geçtiğin zaman dev bir portre, onun içinde kayboluyor gibi olmak çok önemli bir şey. Ama bence bir ressamın mahareti 2,5 metrelik bir resmi de yapabilmek, kendi aynı dilini küçücük bir tuvalde de yapabilmek, bu çok önemli bir şey. Ya benim şimdi 2,5 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik de eserlerim var. Daha yeni Katar'da bir koleksiyona benim şöyle ufacık eserlerim girdi. Minnacık böyle ufak eserler. Sadece karakterin, sinema karakterinin gözlerinden oluşan bir seri böyle. Şimdi o çok önemli bir şey. Bunu mesela Türk resminde çok iyi ustalar yapıyordu. Mesela bunu en iyi yapanlardan biri Avni Lifici'di. Geçmişe bakarsak, günümüze bakarsak Mehmet Güleryüz gibi, Ergin İnan gibi sanatçılar bunları çok iyi yapıyor. Yani hem büyük işte kendi duygularını ifade edebiliyor hem de küçücük bir alanda. Bu ne aslında biliyor musun? Duygularını her alanda ifade edebilme gücü ve yetisinin olduğunu gösteriyor o sanatçının. Onun için bazen 2,5 metrelik bir resim seni son derece büyülerken, bazen dev gibi duvarda belki ufacık bir resim sana çok büyülü geliyor olabilir yani. Onun için eserlerim genelde büyük boyutlarda ama bazı çok küçük işlerde beni çok heyecanlandırıyor onları yapmak da.
0: Onları da şu an çok merak ettim. Evet. Hemen görmek istiyorum yayın sonrası.
1: Tabii ki.
0: Peki o sahneye karar vermek çok zor değil mi?
1: Çok zor. Sen şimdi burada bu kadar kıymetli bir program yapıyorsun. Bütün deneyimlerini konuklarınla burada paylaşıyorsun. Burada bir konuk seçmek senin için ne kadar zorsa benim için o sahneyi de seçmek o kadar zor. Acaba bir filmin içindeki karakteri anlatan bir sahne mi olmalı yoksa filmi anlatan bir sahne mi olmalı? Bu çok güç bir şey. Ama burada tabii ki sanatçının hani kendi ilkel duyguları, dürtüleri devreye giriyor. Yani onunla kurduğun ilişki, empati, onda görmek istediğin şey, hangi anı durdurmak istediğin şey. Bazen bir yönetmen üzerinde çok araştırma yapıyorum. O yönetmenin neden o oyuncuyu, neden o sahneyi veya neden o görüntüyü tercih ettiği üzerine kafa yoruyorum. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Onun neticesinde yani bütün bunların süzgecinde çıkıyor o bir anı seçmek. Bu bazen kimi zaman işte burada Mumlar'da olduğu gibi bir filmden bir objenin çıkması da oluyor. Yani çok anlamsız bir obje çıkabiliyor. Mesela demin bahsettik, Michael Haneke'nin filmlerinde öyle çok enteresan sahneler vardır. Kamera bir anda bir kahvaltı sahnesinde bir tabak konfleksi odaklanır. Yani o çok önemli bir andır aslında yönetmenin tercihi için. Bazen öyle bir sahneyi de seçtiğimde oluyor. Öyle bazı eserler var. Onları da biraz kendime saklıyorum aslında.
0: Evet. Güzel. Peki haftada kaç film izliyorsun?
1: Çok.
0: Yani en son ne izledin?
1: En son ne izledim? O kadar çok izliyorum ki yani sürekli, hı hı. bir kere atölyede çalışırken sürekli bir şey dönüyor. Hı hı. Hani şunu izledim, bunu izledim değil ya, hani hangisini en son izlediğimi hatırlamıyorum. Dün 3 tane şey izledim.
0: Sinemada en son ne izledin? Yani
1: sinemada en son ne izledim? Bakayım en son. Ya maalesef en son Superman'i izledim galiba. Bu yeni Superman'i hiç beğenmedim. Onu izledim.
0: Ben Michael Jackson'a gittim yeni, çok öneririm. Ona gerçekten gideceğim. Çok güzel ve bence bir Michael Jackson eseri yapmalısın.
1: Evet, onun üzerinde çalışıyorum zaten. Ona kesinlikle gideceğim. Çünkü şeyden de ben çok güzel bir sahne yapmıştım, Bohemian Rhapsody'den. Onun gibi bir film o da. Tabii ki şimdi şeyi çok heyecanla bekliyorum. Christopher Nolan'ın Odyssey'i tabii ki çok heyecanla evet. bekliyorum.
0: Ağustos'ta galiba geliyor değil mi?
1: Evet, Ağustos, Temmuz'da. Nolan'ın dünyasında çok enteresan tercihleri var. Çok enteresan bir şey. Yani harika çocuk diyor.
0: O da senin gibi aslında 5 yaşında mı başlıyor?
1: Tabii.
0: Yönetmenliğe çekmeye tam. Tabii. Sen de olsun aslında.
1: Çok gelenekselci, analog yöntemler kullanıyor. Şimdi mesela burada da teknik arkadaşlar var. Onlar da bilir. Çok inanılmaz teknolojik cihazlar varken adam böyle boynunda $40 eski bir cep televizyonuna benzer bir ekran taşıyor falan, ondan falan izliyor ve çok analog bir adam, cep telefonu falan kullanmıyor, işte enteresan bir dünyası var. O analog dünyayı da kendi hikayelerine çok iyi yansıtıyor. Çok kıymetli bir yönetmen. Tabii ki sinemanın son 20 yılındaki o ivmesini sağlayan adamlardan biri. Oppenheimer döneminde sinemalar pandemiden çıktıktan sonra Oppenheimer'la bile inanılmaz bir ivme kazandırdı. Yani o kadar ağır bir filmle bile bunu başarabildi. Bence çok kıymetli bir yönetmen ama mesela ana akımda çok daha değişik adamlar var. Mesela ben David Fincher'ı çok beğenirim.
0: Ben de çok severim.
1: David Fincher işte Seven gibi, Fight Club gibi muazzam yapımlara imza atmış bir adamdır. Onun da sinema kariyeri aslında çok enteresan. Başlangıcı, ilk uzun metrajlı filmi Alien 3'ü veriyorlar ve mahvediyor ve sinemaya küsüyor. Sonra tekrar galiba Seven'la tekrar geliyor. Bu yönetmenler tabii ki inanılmaz bir heyecan veriyor. Şimdi bak burada konuşurken...
0: Ve Tarantino'da vardı hatırlıyorum.
1: Tarantino'da var, evet. Tarantino hatta Kill Bill yapmıştım.
0: Kill Bill vardı,
1: Kill Bill evet. Birinci filmden bir tane yaptım, ikinci filmden. Birinci filmdeki de Allianz koleksiyonunda, global koleksiyonunda, Allianz'ın global koleksiyonunda. Bazı büyük şirketler benim eserlerimle çok güzel bir uyum yakalayabiliyorlar. Yani bunu şirket koleksiyonlarında, binalarında çalışanlarıyla birlikte sunmaya çalışıyorlar. Bana şu şekilde geliyorlar mesela, o beni çok heyecanlandırıyor. Ya biz işte yeni bir bina yapıyoruz. Bu binada genç bir çalışan nüfusu olacak. Onların görüp heyecanlanabileceği bir film sahnesi yaratabilir miyiz diye geliyorlar. Bu projeler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü düşünsene, binlerce çalışanı olan bir holdingde her gün eserinle birebir bağ kuruyor. Evet. Ben mesela sosyal medyayı açıyorum, böyle Instagram'da hiç tanımadığım insanlar resimleri paylaşıyor o binadan. O da çok inanılmaz bir enerji getiriyor insana.
0: Senin eserini gören zaten hemen tanıyordur. Bu bir Çağatay, evet. O da başlıyor. Öyle bir özelliği de var bence, zaten değerli yapan da bence bu. Peki sana genelde yönetmen sinemasıyla mı geliyorlar? Yani ben atıyorum işte Tarantino'nun filmlerini çok seviyorum, ondan bir eser yapalım diye mi geliyorlar? Yoksa bu filmi çok seviyorum, buradan bir eser yapalım diye mi geliyorlar?
1: Funda, yine beni tabii çok iyi tanıdığın için çok güzel sorular soruyorsun. Çok teşekkür ederim. Her ikisi de oluyor. Genelde oyuncular üzerinden daha çok geliyor.
0: Yani şu beni şaşırttı. Oyuncu,
1: evet, yani bazı oyuncular var. Bunların tabii ki çok seven bir kitlesi var. Yani bunlar kimlerdir? İşte bilindik isimler, Al Pacino gibi, Robert De Niro gibi oyuncular. Bir de çok sinematografik, estetik bir yüzü olan ve bunu sinemaya çok iyi yansıtmış, bunu çok iyi kaba tabirle sinemada pazarlamış oyuncular var. Scarlett Johansson gibi. Hı hı. Bunlar üzerinden tabii ki geliyor talepler. Ama tabii ki buradaki en önemli konu şu. Bana bir talep bile gelse, ben o kıymetli koleksiyonerle oturuyorum, sohbetler ediyorum, birbirimizi tanıyoruz. Neden o filmi bana sorduğunu özellikle soruyorum. Ve ben kendi inanmadığım bir filme, bir sahneyi asla yapmıyorum. Yani orada anlatıyorum, ben bunu yapamam. Çünkü bununla ben bir bağ kuramıyorum. Bazen de şöyle oluyor. yine senin bahsettiğin gibi bir koleksiyoner, bir yönetmen veya oyuncu düşünerek bana geliyor. Ben ona yapmayı düşündüğüm eserlerin eskizlerini gösteriyorum. Bazen bambaşka bir şeyde karar kılabiliyor onları görünce. Çünkü benim atölyemde çok geniş bir eskiz arşivim var. Ve gelenlere çok fazla şey sunabiliyorum. Ya sırada bak bunu yapacağım, şunu yapacağım, sırada bu var diye onları gösterebiliyorum. Bazen onların içinden bambaşka şeyler seçenler oluyor. Dediğin gibi yani yönetmen de geliyor, oyuncu da geliyor, sahne de geliyor. Hı. Bana ama size bir şey soracaksındır mutlaka. En çok sorulan ne? Değil mi?
0: Evet.
1: Evet, en çok sorulan film söylüyorum, çok enteresan gelecek sana belki. Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmi.
0: Aa.
1: Evet, bana en çok, yani ben bir istatistik çıkartsam şu anda herhalde, bana en çok sorulan o. O da buradan selam yolluyorum. Faruk Kütük isimli çok sevdiğimiz bir koleksiyonerimizle. Ya çocuğa ne teklifler geldi yani, inanılmaz o resmi almak için. Çünkü ben o filmden tango sahnesini yapmıştım. Tabii ki çok önemli bir sahne. Yani filmin en iyi duygusunu anlatan, neden filmin adının Kadın Kokusu olduğunu, aslında o tango sahnesinin ardında gizli olduğunu anlatan sahnedir o. Onun için bana en çok sorulan o. Ha, onun dışında tabii şeyler de oluyor. İşte Godfather, Scarface gibi o tarz şeyler de oluyor.
0: Braveheart. Onu ben Karadeniz'de Ovid Dağı'nda gördüm. Şoka girdim yani.
1: Ya bak.
0: Karadeniz'de bir kayağa gidiyorum, bir dağa ve otele girdim.
1: Kaç
0: karşımda,
1: bin metrede değil mi?
0: Ya kaç bin metrede yani 2000 küsür rakımlar ve ben
1: daha
0: karşımda...
1: Da yüksek,
0: daha da yüksektir. Evet, mutlaka ben böyle... Çağatay Odabaş, evet.
1: Ya, senin bana fotoğraf yolladığın o günü hatırlıyorum.
0: Benim fotoğrafım hala onunla duruyor. Yani orada onu görüyor olmak da
1: ya
0: beni
1: şimdi
0: çok
1: bu
0: mutlu
1: o kadar,
0: ediyor.
1: Bak ne kadar güzel bir anı, seninle ne kadar güzel bir anımız. Ya düşünsene, bir otele gidiyorsun. Yani ve o otel inanılmaz butik bir otel.
0: Evet.
1: Sevgili Ruşen Ekşi.
0: Ruşen Ekşi'nin.
1: Gidiyorsun, içeriye giriyorsun, kar, kış, kıyamet, o resmin oraya çıkabilmesi bile bir macera zaten.
0: Evet.
1: Ve çat diye o resim karşına çıkıyor. Yani bu benim için o kadar güzel bir duygu ki, şimdi onu yaşamak, bak kaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. O işte naizane senin o eserle bağ kurabilmen, duygun ve o eserin de kendini gösterebilmesi, seninle birlikte sarılabilmesi, o işte benim için en büyük zenginlik. Demin bahsettiğimiz gibi her şeyin bir tane olması ve onun o dağın tepesinde olması, bak bunu biz biliyoruz ve birkaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. Yani bu işte müthiş bir güç yani. Ruşen de buradan selam.
0: Buradan selam olsun gerçekten.
1: Ruşen şimdi yeni bir resim aldı. Atölyede bitirdik. Aa! Daha paylaşmadık. Haftaya falan paylaşacağız. Muhteşem
0: bir, yine çok orijinal bir
1: çok
0: sahnedir
1: orijinal
0: diye
1: bir
0: düşünüyorum.
1: Çok orijinal bir şey aldı. Yine böyle dev gibi 2,5 metre bir şey.
0: Ay ne güzel. Aslında sen bir kulüp kursan da insanlar hem
1: Federico
0: böyle...
1: Fellini'den bir eser hem de. Evet. Bir hafta
0: müthiş.
1: Sonra falan paylaşacağız eseri.
0: Derin.
1: Tabii çok güzel.
0: Güzel.
1: Marcello Mastroianni'nin bir sahnesi.
0: Ay şu an...
1: İtalya'nın Tarık Akan'ı.
0: Galiba çok kıskandım şu anda. Gerçekten. Bir de diyorsun ya benim eserim, herkes bence senin eserlerine sarılmak istiyor. Peki Türkiye'deki şimdi galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgeni nasıl buluyorsun?
1: Şimdi buna bunu biraz açalım gerçekten, hazır burada bu keyifli sohbeti yapıyorken. Şimdi burada gerçekten ben geriye dönüp baktığım zaman bu sene benim 25-26. yılım. Ben çok genç yaşta bu piyasanın içine girebilme şansını elde ettim. Sevgili Ertan Mesci'nin Artizan Sanat Galerisi vardı. Ben 2000 yılında orada sergi yapmıştım. Benden sonraki sergi Mehmet Güler Yüz, Alaaddin Aksoy Komet sergisiydi. Yani ve ben o zaman yaşım 20 idi. Herkes şaşırmıştı. Ya 20 yaşında bir çocuk bu galeride nasıl sergi yapıyor diye. Sevgili Ertan Mesci bana o zaman o şansı tanıdığında onu da çok eleştirmişlerdi. Ama zannediyorum ki şimdi Ertan Bey, ya işte bakın gördünüz mü, ben bu çocuğun elinden tuttum, ne kadar doğru bir karar verdim diyebiliyordur insanlara, sağ olsun, eksik olmasın. Şimdi oradaki büyük ustalara baktığımız zaman onlara göre şu anda biz daha çok imkana sahibiz. Nedir? Daha fazla galeri var, daha fazla fuar var, daha fazla müze var. Ha, yine yeterli mi? Yetmiyor tabii ki. Ama bunun yanı sıra hem gerek teknolojinin gelişmesi hem de bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim, çok fazla güzel sanatlar fakültelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok da fazla sanatçı iddiasında olan insan ortada oluyor. Dolayısıyla bu bir kirlilik yaratıyor. Bu hem koleksiyoner için hem galerici için eleme için bir mesai harcamasını gerektiriyor. Şimdi düşünsene, senin bir galerin var. Yani bizim Ruzi Galeri'de de oluyor. Yani haftada onlarca, yüzlerce dosya geliyor, portfolyo geliyor. Yani bunların içinden iyi bir şey bulabilmek bu sefer zor bir hale geliyor. Çünkü teknolojik kolaylıklar, demin bahsettiğimiz gibi biraz niteliği düşük güzel sanatlar kurumlarının olması, biraz fazla olmaması gereken şeylerin ortada dolanmasına sebep oluyor. Ama bunlar da elbet elenecektir. Yani demin başa saralım, Robert De Niro'nun dediği gibi, zaten gelecek nesiller hangisinin iyi olup olmayacağına, hangisinin arkasında bir felsefe olup olmayacağını zaten gelecek nesiller karar verecektir, sanatçıları tanıdıkça. Dolayısıyla soruya tekrar dönecek olursak, bir piyasa

0: var. Evet, bu piyasanın ciddi dinamikleri var. Bu piyasada eserlerini sunabileceğin, koleksiyonerlerle paylaşabileceğin çeşitli ortamlar da var. Ama işte burada hem koleksiyoner, galerici, sanatçı üçgeninin çok doğru kurulması, doğru kararlar verilmesi, galerinin sanatçının arkasında durması, sanatçının galerinin emeklerini hiçe saymaması, bunu özellikle söylüyorum, bunlar ve koleksiyonerin buna ikna olması, bu çok önemli bir şey. Hı hı. Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur. Ben pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde bile insanlar benim eserlerime ulaşmak için bana ulaştılar. O zaman dedim ya bir şeyleri demek doğru yapabiliyorum ki hani bu kadar sıkıntılı ortamda bile insanlar benim sanatımla bir güç kazanmaya, hayatlarına bir renk katmaya çalışıyor dedim. Dolayısıyla piyasada baktığımız zaman bence en önemli şey doğru iş yapmak. Yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli. Hı hı. Ama burada tabii ki ben hep şöyle bir formül söylerim. Hani bir mikserin içine %40 oranında, mikserin içinde %40, %50 oranında işte yetenek koyacaksın. Şans koyacaksın %20, %30 oranında. Ve ilişkiler %20, %30 oranında. İşte o %100'lük oranı basacaksın. Karışım o. Yani çok iyi resim yapabilirsin. Ama bunu kimseye sunamadıktan sonra yok olur gidersin. Çok kötü bir ressam olursun, iyi ilişkilerin vardır, bir sergi yaparsın, iki sergi yaparsın, yine yok olur gidersin. Veya iyi ressamsındır, iyi ilişkilerin vardır ama işte şans dediğimiz faktör o yoktur. Yine kendini ifade edecek bir şey bulamazsın, yine yok olur gidersin. Sanat tarihine baktığımızda da bu da böyle. Şu anda usta olarak gördüğümüz kişiler hep ilişki, yetenek ve şans faktörlerinin bir araya gelmesiyle sanat tarihinde kalıcı olmuşlardır.
1: Çok güzel anlattın gerçekten. Hepsi bütünüyle çok kıymetli. Çok, çok, peki çok önemli. Çağdaş sanat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun ülkemizde? Çünkü ben görüyorum çok genç koleksiyonerler çıktı ve onlar inanılmaz eserler topluyor.
0: Biz geçen hafta 17 yaşında bir koleksiyonere eser sunduk ve onun koleksiyonuna dahil ettik. Bu bizi o kadar heyecanlandırdı ki neden? Ve bu kardeşimiz çok donanımlı. İki arkadaş geldi. İkisi de birbirinden pırlanta gibi. Sevgili Doruk ve Rüzgar, buradan da analım onları da. Çünkü o çocuklar 40-45'li yaşlarına geldiklerinde müthiş bir koleksiyon sahibi olacaklar. Hı hı. Yani aileleri de öyle bir yetiştirmiş ki bu kardeşlerimizi. Yani bu çocuklar gelip benden Çağatay abi işte Marvel, Avengers bilmem ne falan demediler. Yani çok enteresan filmler konuştuk, çok enteresan sahneler konuştuk. Ve Clint Eastwood'un eski kovboy filmlerinden bir sahne seçtik mesela. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Böyle bir nesil gelecek. Hı hı. Şu anda 17, 20, 25 yaşında olan bir koleksiyoner tabanı oluşacak. Ve bunlar önümüzdeki 30 yılı taşıyacaklar. Tıpkı şu anda 60 yaşında olan koleksiyonerler nasıl bu işe yeni başladıklarında bir heyecanla başladılar ve 2000'li yıllarda bir taşıma yaptılar, bir koleksiyon taşıdılar ve görevlerini bitirdiler. Çünkü onlar da doydular artık. Hani bir şey yaptılar, bir seçki oluşturdular ve artık onlar da köşelerine çekildi. Şimdi bu yeni gelecek nesil bence bunu sağlayacak ve ben bu yeni gelen neslin içindeki bu 20'li yaş jenerasyonunun az sayıda bunlar ama çok niş zevklerinin olduğu, çok kültürel olduğu, yani çok Anglo-Sakson düşüncelerinin olduğunu gördüm ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hatta yani o çocuklar benim atölyeme geldiği zaman, bu dediğim grup, o 20'li yaş grubu bana da inanılmaz bir enerji veriyorlar. Yani kendilerinin hem o gençliği, şimdi ben de bakıyorum, ben 46-47 yaşındayım. Acayip bana şey veriyor. Yani onlarla sohbet etmek, film konuşmak, sanat konuşmak, çok çok inanılmaz bir şey var. Bence bunlar taşıyacak zaten önümüzdeki çağdaş sanatı. bir de bu gerekiyor Funda. Yani evet, bir devir daim, bir görev değişimi gibi. Yani sırf şey, tıpkı nasıl demin bahsettiğimiz Mehmet Güler Yüzler, Kometler, Alaaddin Aksoylar nasıl kıymetliyse Türk resminde, Ergin İnanlar, nasıl otantik ve özgün sanatçılarsa bunlar, bunlar bayrağı taşıdılar bir yere. Şimdi bunlar 80'li yaşlarındalar artık. Artık yavaş yavaş onlardaki yükü de biz alıp, biz onların görevini yapmaya başlayıp hem sanatı taşıyacağız hem de toplumu zenginleştirmeye çalışacağız. Çabamız bu yönde olacak.
1: Kesinlikle katılıyorum. Aktarılmalı bizden sonra gelen nesillere. Aslında şu an anne babalar da koleksiyonlarını hep çocukları için yapıyorlar.
0: Tabii. Yani biz de yapıyoruz eşimle. Yani
1: çok güzel.
0: Benim evime, ya benim evimde bir tane bile benim resmim yok. Çünkü ben istiyorum ki benim kızım farklı şeyler görerek büyüsün. Yani çocuk ne yapacak benim resmimi görüp, yani zaten görüyor şey. Hatta bu sergide şey falan dedi. Baba bir tane bize satın alsana dedi. Benim resmim için diyor. Bizde hiç yok çünkü. Ya biz evimize benim resmimi asmıyoruz. Yani hani bazen bir tane bir şey asıyoruz falan. Başka sanatçıları görsün. Yani gözü, duyguları, ruhu başka sanatçılarla beslensin istiyorum. Biz otoportre koleksiyonu yapıyoruz. Nacizane böyle bir küçük bir koleksiyonumuz var. Ben otoportrenin sanatçının kendini ifade etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Onun için öyle ufak bir seçkimiz var. Senin bahsettiğin gibi anneler babalar bu koleksiyonu yapıp çocuklara sunacak. Hı-hı. Ya çocuklar bir sonraki nesil olarak taşıyacak bunu yani.
1: Aynen öyle. Bu çok önemli. Peki hep koleksiyon konuştuk. Aslında senin de çok şahane bir Funko, pop koleksiyonun var. Hatta Back to the Future. Bu koleksiyon tutkun ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman toplamaya başladın bunları?
0: Koleksiyon tutkum çok uzun yıllardır var. Yani bu tabii ki benim hani o bahsettiğimiz çocuklukta bu E.T. izlemeyle başlayan bir serüven ve işte 80'li yıllarda büyüyor olmamız, video kaset dönemiyle yoğruluyor olmamız, tabii ki o sinemaya, ana akım sinemaya ve o ana akım sinemanın sunduğu kahramanların bizim hayatımıza girmesi çocukluğumuzda bizi tabii çok etkiledi. Dolayısıyla büyüyünce tabii onlarla ilgili bir şeyler toplamak çok büyük bir heyecan yaratıyor. Benim bir E.T. koleksiyonum var. O da senin gibi çok kıymetli, değerli basın şeylerinde çıktı. Bir hiç gün yüzüne çıkarmadığım bir Back to the Future koleksiyonum var. Onu da
1: merak ediyoruz.
0: Seninle paylaşmayı çok istiyorum. Bir de bir Superman koleksiyonum var ama en önemlisi aslında Back to the Future. Çünkü ben Back to the Future'ın müthiş bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten birinci film sinema akademisinde de Amerika'da senaryo yapısı ders olarak okutuluyor. O inanılmaz bir yapısı var onun. İçinde olmayı çok isteyeceğim bir film gerçekten. Bir zaman yolculuğu bu kadar zekice anlatılabilirdi ancak. Onun için onunla ilgili eşyalar, objeler toplamak beni çok heyecanlandırıyor. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani bir sanatçısın, yani ressamsın, heykeltıraşsın. Ya sabahtan akşama kadar resim yap, heykel yap, bu böyle olmaz. Kendini bir şeylerle beslemen, farklı bir şeylerle onu doyurman lazım. Şimdi benim bir avantajım var. Zaten sinema cepte. Sinemayla bir haşır neşir olduğum için sürekli eserlerimi de ondan çıkarttığım için besleniyorum ama yine böyle farklı bir şeylerle uğraşmak, kendini doyurmak bence bir sanatçı için çok önemli. Mesela bak hiç unutmuyorum, rahmetli Balkan Naci İsimyeli çok çok kıymetli bir hem ressam olarak hem hoca olarak çok kıymetli biriydi. Ve benim Marmara Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etme sebeplerimden biridir. Bir Ergin İnan, iki Balkan Naci. Bunlar çok kıymetli hocalardır. Çok önemli isimler yetiştirmişlerdir. Balkan Naci'nin mesela rahmetlinin atölyesine gittiğin zaman böyle tavanda böyle asılı Osmanlı makas koleksiyonu vardı. Kilit koleksiyonunu yapardı mesela. Ya onları bulmak, onları araştırmak, o makasların geçmişteki maceraları kesme, biçme onu çok besliyordu ve o eserlerine de yansıyordu. Diyeceğim o ki yani sanatçıların kendini besleyecek bir uğraşılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben nacizane işte dediğim gibi Back to the Future koleksiyonu vesaire onlarla kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Bir de biraz da işte müzikle alakam var. İşte onunla uğraşıyorum. Hı hı. Bu şekilde.
1: Peki Ninja Kaplumbağaları buldun mu?
0: Buldum.
1: Gerçekten mi?
0: Ya Ninja Kaplumbağaları şöyle bulduk. Buradan yine ona da selam söyleyelim. Benim Avusturya'da bir koleksiyonerim var, Rüya Hanım. Çok o da çok özel niş işler alır. Sağ olsun Avusturya'da buldu getirdi bize.
1: İnanılmaz galiba evet. 1991
0: tabii.
1: Rafael ve Michelangelo.
0: Tabii. Ya bu şey de çok güzel. Ya şimdi demin bahsettim ya koleksiyonerlerimle o dostluğu kuruyorum ya. Buradan yine bir selam yollamak istiyorum. Ya İrina Namlıcı diye bir koleksiyonerimiz var. O da mesela bana şey bulmuştu. Japonya'dan bir yerden 1982 yılına ait E.T. bardakları.
1: Aa, çok
0: buluyor, güzel. Getiriyor. Yani şimdi insanlar seni tanıyınca sana gelen hediyeler de öyle olmaya başlıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki ben o zaman ya ben eserlerimle bu insanların hayatında bir yere dokunmuşum. Ya düşünsene o insan yurt dışına çıkıyor ve yurt dışında diyor ki Türkiye'ye dönerken Çağatay'a götüreceğim şey şu olmalı, bu olmalı deyip onu bulup getirip sana sunuyor. Bu işte yaptığımız o eserin izleyiciyle ne kadar fazla bağ kurabildiğiyle alakalı bir şey bence.
1: Çok güzel, çok değerli bir şey. Çağatay iyi ki geldin. Aa. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti inan anlamadık bile. Başarıların devamını diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani sen çok kıymetli bir arkadaşımsın. Ya inan burada böyle program gibi değildi. Sanki seninle yine böyle atölyede sohbet ediyormuş gibi rahat rahat konuştum. Kendimi ifade edebildim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin.
1: Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
0: Sağ ol.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Diğer Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımızın arasında genellikle olduğu gibi sağlık var ve yemek yiyecek var, eğlence var,
1: doğru,
0: yemek içmek var diyelim. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
2: Tabii ki.
0: Diyabet Vakfı Başkanısınız değil
2: evet,
0: mi?
2: Türkiye Diyabet Vakfı.
0: Türkiye Diyabet Vakfı Başkanısınız. Ne yapıyor Diyabet Vakfı?
2: Diyabet Vakfı'nın iki amacı var. Bir, sağlık çalışanlarına, diyabet alanında uğraşanlara ulusal bazda hasta takip ve tedavi rejimlerini oluşturmak, bunları sahada uygulanır hale getirmek.
0: Yani tıbbi prosedürler oluşturuyor.
2: Tıbbi prosedürleri hekimlere anlatmak ve bunları ulusal bazda birlikte uygulamak. İkincisi de hasta açısından baktığınız zaman hasta eğitimleri. Mesela son Ekim ayında Hatay Arsuz'da tip 1 diyabet kampı yaptık. Hastaları bir araya getiriyoruz. Diyabetle yaşamı öğretiyoruz. Bu doğrultuda tedavilerini nasıl en iyi yapabiliriz yaşıyoruz birlikte.
0: Hastaların eğitimi oluyor.
2: Hastaların eğitimi.
0: Ve bu kitlesel eğitim değil yani. Hani medyadan çıkıp şeker yemeyin falan değil de daha spesifik ne yapacaklarını anlatıyorsunuz.
2: Evet.
0: Ne anlatıyorsunuz mesela orada?
2: Tanı ve tedavideki gelişmeler nelerdir? Bununla ilgili hastaların diyabet tedavisinde, hastalığın tedavisinde yaşadıkları en büyük uyum problemleri nelerdir?
0: Diyabet tedavi ediliyor mu?
2: Ediliyor.
0: Yani mesela diyabet dediğimiz şeker değil mi? Şekeri
2: evet,
0: olan birisi iyileşip artık şeker olmadan, insülin almadan yaşayabileceği hale geliyor mu?
2: Şimdi iki tane diyabet tipimiz var. Bir tanesinde mutlak insülin kullanmak zorundadır. Bir diyabet tipinde, tip 2 diyabet dediğimiz, bunda eğer ki beslenmesini kontrol edebilir, sağlıklı beslenir ve yaşam tarzını düzeltebilirse ilaçsız sürdürülebilir yaşam, ama genetik açıdan zemininde diyabet olduğu için bu beslenme ortamını bozduğu, yaşam tarzını bozduğu anda diyabet ortaya çıkar. İşte diyabet ortaya çıktığı zaman da sorunlar başlıyor zaten. Evet.

0: 2022'de Türk çayı da girdi bu listeye. Çok prestijli bir listedir. UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler'in bir organizasyonu biliyorsunuz UNESCO. Ben bu konuya çok ilgi duyuyorum. O dosyayı hazırlarken de aktif olarak katıldım ve yurt dışında da 34 yerde Türk kahvesi konusunda konuşmalar yaptım. Dünyanın her tarafında.
1: Türk kahvesi faydalı bir şey mi? Şimdi doktorumuza da söyleriz tabii ama.
0: Kahvenin faydası konusunda bırakın şeyleri, ne derler, sıradan insanları, çok uzman doktorlar bile bir türlü bir fikir birliğine varamıyorlar. Tarih boyunca öyle olmuş. Bazıları kahveyi faydalı bir şey olarak kabul ederken bazıları da kahveyi çok eleştirmiş. Hatta yani çok aleyhinde konuşan insanlar da vardır ama kahvenin faydalı olduğunu düşünenler de vardır. Dolayısıyla o konuda bir fikir birliği yok.
1: Bir soralım doktorumuza.
2: Dozunu, miktarını iyi ayarlamak.
1: Şimdi benim duyduğumu söyleyeyim ben. Hidrojenize, hani o paketli olanlar için hani damar tıkıyor diyorlar ama bildiğimiz Türk kahvesi, çekilmiş Türk kahvesini hani çok, hani 10 tane içmediğiniz müddetçe de çok faydalı diye duydum ben.
2: Yani içerisindeki en önemli olumsuz etkisi olan kafein miktarı. Bunu ne kadar çok alırsanız o kadar uyarıcı etki yapıyor. Kalp ritim problemlerine yol açıyor o açıdan baktığınızda, ama sadece o değil. Kahveyi çok alırsanız osteoporoz riskini arttırıyorsunuz.
1: Kemik kırılması mı oluyor,
2: evet,
1: osteoporoz?
2: Kemik erimesi diye de hani halk arasında konuşulur. Bunu arttırıyor. Özellikle iki kadından bir tanesinin osteoporoz olduğunu
1: düşünürseniz. Türk kahvesidir bunun sebebi.
2: Hayır. Yani Türk kahvesi değil.
1: Kahvedi.
2: Yani miktarı önemli.
0: Şimdi haddimi aşmadan.
1: Estağfurullah.
0: Ben doktor değilim ama ister istemez bu konulara ilgi duyuyoruz. Türk kahvesinin bazı özellikleri var. Başka kahvelerde olmayan. Dolayısıyla sağlık anlamında Türk kahvesinin öbür kahveler kadar sağlık problemleri oluşturmadığı düşünülüyor. En büyük problemlerden bir tanesi nedir kahvede? Kavruluyor olması. Bir şey kavurduğunuz zaman ne kadar çok
1: kömürleşiyor ve kanserojen oluyor.
0: Kanserojen bir etkisi vardır. Türk kahvesi ise adı üstünde siyah değildir.
1: Kahverengidir.
0: Evet. Bir renge de ismini vermiştir bu arada. Halbuki French Roast ve Italian Roast gibi yabancı kahvelerde çok daha koyu. Elinize alırsanız görürsünüz farkı. Onlar neredeyse siyahtır. Bizim kahvemiz ise kahverengidir. Daha az kavrulur. Dolayısıyla öyle bir kanserojen etkisinin olmadığı söylenir.
1: Siz Türk kahvesinde. Şimdi Türk kahvesinin kültürü olarak korunması mı, yayılması mı nedir şey?
0: Şimdi bizim Türk kahvesi aşağı yukarı 500 yıldır bu topraklarda ve bizim en önemli Osmanlı'nın diyelim. Çünkü sadece Türkiye'ye has bir şey değil. İsmi Türk kahvesi ama aslında Osmanlı kahvesidir, evet. O. Ve Osmanlı coğrafyasında, ki şu anda yaklaşık 200-250 milyon kişinin yaşadığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın ortak kültür değerlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Türk kahvesinin bu anlamda bir defa yaşaması lazım.
1: Bir de sosyal şeyde çok şeysi var değil mi? Oturup bir kahve içelim.
0: Çok
1: fal bakılır orada.
0: Çok.
1: Ben hatta bir ara bir kitap görmüştüm. Kahve falı kitabı. Yani oradaki motiflerin, desenlerin.
0: Bırakın kahve falını, bilhassa yurt dışında, bilhassa İngiltere'de falan, internet üzerinden müthiş bir kahve falı şeyi var, revaçta. Ve her gün binlerce kişinin kahve falına bakılıyor ama.
1: Nasıl bakıyorlar? Kameradan resmi
0: işte
1: çekip
0: birbirlerini. Yani bazen resmi karşılaştırıyor. Çeşitli teknikleri var ama girerseniz internete, bilhassa İngiltere sitelere. Ama kültür olarak kahvenin başka gündelik kültüre girmiş şeyleri var. Mesela günün ilk yemeği, kahvaltı, kahve altı.
1: Kahveden kahve.
0: Önce bir kahvaltı edip ondan sonra kahve içmek anlamında. Bir renk, kahve rengi. Türkiye'de sosyal seviyesi, ekonomik durumu ne olursa olsun bir kız isteneceği zaman mutlaka kahve ikramı vardır.
1: Kız da bir tuz mu atar içine onu?
0: Evet. Yine bir akademisyen, bir hanım, bizim de dernek üyesidir, bir araştırma yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, Kırklareli'nden Diyarbakır'a kadar 40'tan fazla, bazıları yüzlerce senelik kahve türküsü. Hatta bir tango var. Kahverengi gözlerin diye bir tango var. Kahve türküleri. Yine Güneydoğu'da dargın barıştıran, bu aşiret şeylerin kavgalarında filan dargın barıştıran kahvesi. İşte bir misafirliğe gittiğiniz zaman mutlaka sorulan soru, kahve mi çay mı diye bir soru, evet, sorulur. Dolayısıyla kahve, işte kahve falından bahsettiniz.
2: 40 yıldır hatırı vardır bir kahvenin diye. 40 yıl hatırı vardır.
0: Evet.
1: Çok alışkanlık yapan bir şey kahve değil mi? Çünkü yani kahveye çok düşkün olan insanlar biliyorum. Bazılarında hiç alakası olmuyor.

0: o da genetik bir şey mi acaba?
1: Yok, yani alışkanlık kafein tüketiminden geliyor.
0: Ama mesela bu, ben bu ne kadar şey... tüketsem de alışamıyorum ona mesela. Hani şimdi laf olsun.
1: Bazısı vardı jumping yapar biliyorsunuz. O adrenalin deşarjı onun için bir şeydir, alışkanlıktır. Kahve de öyle bir şey.
0: Peki kahvaltıya gelelim. Şimdi kahvaltı çok tartışılan bir şey. Lazım mı değil mi diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani deniyor ki sanayi öncesi insanlık uyandığı zaman buzdolabı yoktu. Çıkıp bir meyve bulup bir yiyecek bir şey bulacak kadar vücudunda enerjisi vardır. Onu bulduktan sonra yesin diye bir
1: şimdi
0: teori var.
1: İngilizce'de breakfast biliyorsunuz. Açlığı kesmedir esasında. Yani sabah gün doğumunda insanda bazı hormonlar artar. Kortizol salgısı artar. Stres hormonudur. Şekeri yükseltici hormonlar artar. Bunun nedeni güne hazırlanmadır. Yani
0: vücuda enerji
1: mücadele etme şeyidir. Onun için bu hormonların hepsi vücutta şeker yapımını arttırır. Biz bunu hastalarda çok iyi görüyoruz. Şeker sensörleri takıyoruz tip 1 diyabetiklere mesela. Gece uykuda 4'ten sonra şekerleri yavaş yavaş yavaş yükselmeye başlıyor.
0: Uyurken durduk yere.
1: Tabii, bu hormonlar artmaya başlıyor çünkü. Bu kortizol salgısının diurnal bir ritmi var. İşte sabaha doğru artar, geceye doğru azalır. Büyüme hormonu beraberinde aynı şekilde. Yani bu vücudun güne uyumu adaptasyonu açısından günlük kavgaya, atış şeylere, mücadele hazırlığı açısından önemli.
0: Kahvaltıyı etmek lazım.
1: Etmek lazım.
0: Peki şeye ne diyorsunuz, bu aralıklı oruç diyorlar. Bu özellikle şekerin düşmesi için. Yani bu tip 1 diyabet mi? Tip 2
1: şimdi
0: neyse.
1: Tip 2 diyabette aralıklı oruçla ilgili obezitenin tedavisinde beslenmenin uzun açlıkların etkisi olacağı konusunda bazı veriler
0: hatta
1: var.
0: Hatta 3 gün aç kaldı mı mucizevi diyorlar falan.
1: Yok, yok öyle bir şey yok.
0: Yok mu öyle yok, bir şey? Bütün yani, vücut kendini yeniliyormuş falan.
1: Yok yani şimdi... 12 saat, 18 saat açlıklarla ilgili bazı şeyler var. Ama bunun hani İslam dininde de biliyorsunuz orucun. Şeyi var. Yani gün içerisindeki bu değişkenliklerle ilgili. Yani bir yararı var ama bu herkes için geçerli değil. Örnek olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı obez kişilere, diyabet hastası olan kişilere mesela günde hani sık beslen, acıkma şeyimiz vardır. Ama bu herkes için geçerli
0: bunun,
1: değildir.
0: Bunun içinde mesela en öldürücü şey bu diyorlar. Her yediğinde vücudun alarma geçiyor. İnsülin salgılanıyor falan.
1: İşte her genetik yapıda farklı yanıtlar görüyorsunuz.
0: Dolayısıyla kahvaltıda bazılarına lazım olabilir, bazılarına olmayabilir.
1: Şimdi
0: mi
1: bir
0: diyelim.
1: Bir bazısı var. Öğleye kadar bir şey yemiyor mesela.
0: Ben mesela akşam 5'e kadar ağzıma bir şey süremiyorum normalde.
1: Yani siz akşam uyanıyorsunuz o zaman.
0: Olabilir yani.
1: yani burada enerji deponuz yeter. Yeterliyse bunu sürdürebilirsiniz. Bir de alışkanlıklar önemli. Şimdi bazısına bakıyorsunuz, ben diyor otursam yemeğe bir belirli miktarda tüketeceğim. Bunu ikiye bölersem de sabah akşam toplam tüketeceğim miktar belli. Günde 5 kez tüketirsem her birinde yine tüketeceğim miktar belli. Toplam miktarım çok artıyor diyor. Yani şimdi bunu kontrol edemeyen kişiler için az beslenmek yapılabiliyorsa sağlık açısından sorunu yoksa uygun.
0: Evet. Şimdi bu gıda işinin yönetimi kısmına gelelim.
2: Evet.
0: Lezzet bir numaralı şey midir? Yani nasıl
2: şimdi
0: o lezzete?
2: Şimdi çok kişi bunu bilmez yahut duymamıştır. Yiyecek içecek ve yiyecek içeceğe temel teşkil eden
0: her
2: destekler.
0: Şey.
2: Mesela tarım en önemli şeylerden bir tanesi. Ama başka temel teşkil eden işte kap kaçak imalatı vesaire filan. Bütün bunları topladığınız zaman, böyle bir piramit yaptığınız zaman dünyada en fazla insan çalıştıran sektör yiyecek içecektir. Çok önemli bir sektördür. Ve aynı zamanda büyük bir ekonomik güçtür. Bakın mesela kahveyle devam edelim.
0: Evet.
2: Kahveyle başladık. Günde yaklaşık 3 milyar doz kahve tüketiliyor dünyada. 8 milyar kişi var ama yani bunun 3 milyarı içiyor manası değil. Bazısı 10 tane içiyor vesaire. Ama 3 milyar doz. Dolayısıyla bunun senelik dünyada temsil ettiği ekonomik güç 250 milyar doların üzerinde.
0: Müthiş bir şeymiş.
2: Korkunç bir rakam. Dolayısıyla
0: zaten sokaklardaki kahveciler de ağzına kadar dolu değil mi?
2: Yani kahve çok önemli. Eskiden de öyleydi.

0: Osmanlı döneminde de kahvehaneler sosyalleşilen ve olmazsa olmaz yani insanların gidip sosyalleştiği yerler olmuş. Ama ona bir geri dönüş var şu anda ve hakikaten bu yeni kahve şeyi, modası diyelim, yaşam şekli, her sokağın başında bir kahvehane olması yeniden o günleri yaşatıyor bize ve insanlar sosyal hayatlarında mahallenin kahvehanesinin çok büyük bir önemi var. Yani dolayısıyla bu sosyal kısmını unutmamak lazım.
1: Peki şimdi Türkiye'deki bu yemek işi.
0: Evet.
1: Hakikaten yani sokakta çok lezzetli şeyler bulabiliyoruz. Dünyanın evet. hiçbir yerinde yok. Bunun sebebi ne? Çok mu meraklıyız? Ağız tadımıza mı meraklıyız? Nedir?
0: Şimdi tabii insan alışık olduğu yemeği daha lezzetli bulur. Dolayısıyla tam manasıyla şey olamayız.
1: Ama yani objektif olarak listelere giriyor Türkiye.
0: Türk mutfağı hiç şüphesiz en ufak bir haksızlık yapmadan başka mutfaklara dünyanın en önde gelen mutfaklarından biridir. Hatta o kadar ki yeteri kadar tanınmadığını düşünüyorum ben. Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden bir tanesi biz dünyanın en son 3 imparatorluğundan bir tanesi mirasçısıyız. İmparatorluk mutfağı. İmparatorluk ne demek? Birçok toplumun, birçok coğrafyanın bir şey altında, taç altında bir araya gelmesidir. Mutfak da böyle bir şey. Dolayısıyla bizim mutfağımıza baktığınız zaman Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan, Ege'den
1: bir şehir,
0: vesaire.
1: Bir şehir ne kadar yerleşik olursa yemekleri o kadar daha şey oluyor. Mesela Antep'te değil mi? 3000 yıllık bir evet. şey olduğu için Antep'in yemekleri çok gelişiyor. Yani şehrin yerleşik, göçebe olduğu zaman kebap var.
0: Yani pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Yani bir insan, bir toplumun nasıl pişirdiğine baktığınız zaman onların yaşam tarzı hakkında önemli fikir elde edersiniz. Yani bizim kebap dediğimiz ateşin üzerinde, hatta kebap biliyorsunuz ızgaraya değmez. Açıkta şey edilir. Mesela o tipik bir göçer pişirme yöntemidir. Yani böyle tencereler, tavalar, fırınlar falan değil. Hatta hayata geçtiğiniz zaman ne de yerleşik hayata geçtiğiniz zaman ilk yapılan şeylerden bir tanesi Anadolu'da da öyledir. Evin dışına bir kümbet fırın yapılır. Ve ona baba ocağı denir. Yani aslında orada denilmek, söylenmek istenen yemeklerin bir fırında piştiği ve insanların göçer olmadığı, yerleşik bir oldu. Yani dolayısıyla nasıl pişirdiğiniz çok önemlidir. Ama dediğim gibi Anadolu toprakları bir imparatorluğun mirasçısıdır. Ve coğrafya olarak da çok değişik coğrafyalar vardı. Bir Ege ile Doğu Anadolu'yu karşılaştıramazsınız yani coğrafya olarak. Dolayısıyla hem yemek çeşitliliği hem pişirme yöntemleri gibi konularda...
1: Şeyde mi Aziz, üç tarafımız denizle çevrili ama kebapçı sayısı çok daha fazla. Mesela balığa daha mı az yatkınız acaba?
0: Yok mesela İstanbul büyük bir deniz kültürüne sahiptir. Tabii İstanbul çok göç aldı fakat benim çocukluğumda takvimde balık takvim diye bir şey vardır İstanbul'da. Evet. Ve herkes söyler işte lüfer zamanı geldi. Hatta lüferin büyüklüğüne göre değişik isimleri vardır. Evet. Ve onların da zamanı vardır. İnsanlar balık takvimi ezbere bilirlerdi. İşte gelecek aydan itibaren
1: çinekop başlar
0: falan diye ve insanlar heyecanla balıkçıya gidip o ilk gelen balıkları hemen alır. Yani İstanbul'da balık kültürü çok daha yaygındır.
1: Ama Türkiye'de genel olarak?
0: Tabii balık biraz da azalıyor dünyada. Öyle bir şeyi var, yönü var. Ama yani Ege sahillerinde, Marmara'da vesaire, Karadeniz'de balıkçılık yok değildir. Ve yani ciddi balık yemeklerimiz var.
1: Var. Şimdi bu obezite Türkiye'de Amerika seviyesine gelmiş diyorlar.
2: Yaklaştı. O kadar olmadı ama yaklaştı.
1: Bir çıtır altı, o 30'muş, bizde 28 mi 27 mi öyle bir şey diyorlar.
2: Yok, 30 da değil. Yani şimdi
1: bizde 30'u insanların.
2: 35 erişkin yaş grubu olarak bakarsanız kadınlarda bu %40'ı geçiyor.
1: Öyle mi? O kadar çıktı mı? Ben en son baktığımda 30'lu.
2: 18 yaş üzerinde. Erkeklerde %28-30'lara doğru iniyor. Ama ortalama %35 civarında.
1: Türkiye'de.
2: Ve bunun en önemli şeyi diyabet riskini arttırıyor.
1: Evet. Birincisi. Peki bunun sebebi ne?
2: Obezitenin sebebi yani yediğinizi harcamamak. Birinci şey. Daha böyle inaktif yaşama gitmek, spor veya işte hareketli yaşamla ilgili şeyleri azaltmak, daha çok taşıt kullanmak. Eskiden kumandalar yoktu, televizyonu kalkıp kanalı bile kendiniz
1: değiştiriyordunuz. Ama bir de bir psikolojik şeysi yok mu onun? Yani insan

0: psikolojik boşluklarını doldurmak için yiyorlar gibi geliyorsa.
1: Stres altında yeme dürtüsü bazıları için öyledir ama bazılarında da tersine stres yemeği keser mesela.
0: Evet, yani normalde biraz, midesi kilitlenir insanın
1: evet,
0: stresi.
1: Evet, yani biraz genetik yapıyla ilişkili o. Obezitenin genle yani multigenetik bir geçişi vardır.
0: Şeye bağlıyorlar, bitkisel yağlara bağlayanlar var.
1: Yani tükettiğiniz her şey özellikle yağlar kalori açısından en zengin besin türevleri 1 gramı 9 kalori kabaca söyleyecek olursak diğer ürünlerin 1 gramı 4 kalori 5
0: ama
1: kalori
0: özellikle
1: arasında.
0: Bitkisel yağlar için çünkü bu yine o endüstriyel olmayan toplumda bitkisel yağ diye bir şey yokmuş. Zeytinyağı da yağ değil zaten.
1: Kalp damar sağlığı açısından risk arttırıyor esas. O bitkisel olanla olmayan
0: obeziteyle alakası yok.
1: Obeziteyle doğrudan ilgisi yok onun.
2: Bir de ne yediğiniz de önemli. Yani kendi konumla ilgili lafa girdim kusura bakmayın. Sayın hocamın dediği çok doğru. Ama ne yediğiniz de önemli. Mesela Türk toplumunun dünyada bu bilimsel olarak istatistik olarak şey etti. Bazı konularda dünya lideridir Türkiye. Mesela dünyada en fazla çay tüketen toplumdur. 3,3 kilo kuru çay tüketir kişi başına. Bir numaradır. Dünyada en fazla ekmek ve unlu mamuller kişi başı tüketen
0: her yer fırın.
1: Evet. İşte müthiş ekmek ya. Şeylerden bir tanesi bu karbonhidrat tüketiminin evet. Çok artması.
2: Çok evet. Artması ve Türkler hakikaten ekmeksiz sofraya oturmaz.
1: Pilavı da patatesi de ekmekle yiyoruz.
2: Ama yani evet, ekmek yani. Çok yer. Dolayısıyla ne yediğiniz de önemli. Ne kadar yediğiniz evet ama ne yediğiniz de çok önemli.
0: Evet.
2: Yani benim konum olduğu için.
0: Hamur işinden uzak mı durmak lazım?
1: Tabii burada kullandığınız unun kepek tarafı emilme hızını değiştiren şey o.
0: Ama beyaz tadı bozuluyor. Beyaz ekmek lezzetli, öbürü çok lezzetsiz.
1: İşte zaten
0: yani,
1: sorunumuz orada. Yani öbür tam tahıl ununa alışabilsek.
0: Hiç yani yenecek gibi bir şey değil o tam tahıl
1: unu. Alışırsanız yiyorsunuz.
2: Tam tersi. Yani. Şimdi astronomik paralara bu tahıllı ekmekler satılıyor. Yani normal ekmeğin 4-5 misli fiyatı ve insanlar sıraya girip bu ekmekleri alıyorlar. Yani burada psikolojik faktörler de var. Ama son derece lezzetli olabilir yani.
0: Peki şimdi mesela o lezzette birazcık şeker koyunca mı yemekler lezzetli oluyor? Bütün yemeklere şeker koymaya başladılar çünkü. Evet.
2: Şekerin tıbbi açıdan değil, haddim değil ama tarihi olarak şeyini biliyor musunuz? Üstlendiği görev biliyor musunuz şekerin?
0: Yok, söylerseniz öğreneceğiz.
2: Şimdi bu tabii bir şey, bir teori. Ama mantıklı geliyor birçok insana. Nasıl yayılıyor tabiat nasıl yayılıyor bilhassa bitkiler çekirdeklerinin birisi tarafından alınıp başka bir yere götürülmesi lazım. Kim yapacak bunu?
0: Kuşlar.
2: Hayvanlar yapacak. Kuşlar, memeliler vesaire falan. Peki niye yapsınlar bunu?
0: Enerjiyi alacaklar.
2: Çekirdeğin etrafına cazip demenin maksadı şekerli. Şeker işte orada bir çekim gücü şey diyor. Cazip bir kılıf koyacaksınız. Dolayısıyla hayvanlar isteyerek o şekerli tada kavuşmak için meyveleri yiyecekler. Hatta o kadar ki meyve daha hazır değilse üremeye, çekirdek
0: ekşi olacak
2: üremeye,
0: yemeyecek onu.
2: Bir defa göremeyeceksiniz çünkü yapraklarla aynı renk olacak, yeşil olacak, dolayısıyla görülmesi güç olacak ve şekerli olmayacak. Dolayısıyla ne zaman ben hazırım, gelsin birisi beni yesin, başka bir yere götürsün diyorsa o zaman rengi çok parlak bir renk olacak, kolayca görülecek ve tat. Dolayısıyla şeker aslında böyle bir rol üstlenmiş. Bir cazibe yani şeyin tabiatın kendini yenilemesi.
0: Ama doğada şeker kendisi olarak yok. Bal var. Bir de meyvelerde var değil mi?
1: Evet, fruktoz.
0: Peki farkı var mı bunların? Mesela küp şeker yemekle balı aldığım zaman ben sonunda ikisi de şeker değil mi bunu? Vücut aynı şeyi yapmıyor.
1: Monosakkarit dediğimiz tekli şekerler var, evet. Çoklu şekerler var. Tekli şekerleri tüketimini arttırdığınız zaman biz buna rafinerize karbonhidrat diyoruz. Hı. Bu sağlık açısından daha büyük sorun.
0: Tekli şekere örnek verirsek mesela.
1: Yani mesela küp şeker içerisinde disakkarit onda ama çok hızlı parçalanıyor. İki molekül hızlı bir şekilde kana geçiyor. Bu insülininizi çok arttırıyor. Meyve çok tüketirseniz o da onun içerisinde de fruktoz oranı yüksek. Onda da aynı şekilde hızlı miktarda insülin artınca iştahınız artıyor.
0: Mesela meyve suyu için şey diyorlar yani, gereksiz bir şey diyorlar, evet, değil mi?
1: İçerisinde şeker var çünkü. Doğrudan yani meyvanın kendi suyu değil o.

0: meyve sularının çoğuna katkısız olanlar hariç.
1: Yok, portakalı sıktınız, böyle diktiniz, onda bile çok fazla şeker alıyorsunuz.
0: Şeker var ama onun içerisinde lif yok. Meyveyi kendisini yerseniz lifiyle birlikte yiyorsunuz. Lifli yiyeceklerle birlikte tükettiğiniz anda hızlı emilimi yavaşlatıyorsunuz.
1: Mesela bal da öyle hızlı mı emiliyor?
0: Evet.
1: Emilir yani.
0: Ağza koyduğunuz zaman bile emilmeye başlıyor. Biz şekeri düşen hastalarda mesela hiç bulamıyorsanız ağzın içerisine şuur kapalıysa bir parmak bal alın sürün deriz yani.
1: Peki bu şeker kriz koması diye bir şey de var değil mi? Bu şeker yükseldiğinde mi oluyor, düştüğünde mi oluyor?
0: İki tür koma var. Birisi şeker yükseldiğinde olan, işte bu tip 1 diyabetikler insülini kullanmadığı zaman şekeri çok yükseliyor. 300, 400, 800'lere kadar çıkıyor ama tip 2 diyabetlilerde de var. Bunlarda da şeker yükselmesi mevcut ama şimdi şeker vücudun olmazsa olmaz enerji ajanlarından bir tanesi. Metabolizmanın temel taşlarından biri, tüm enerjinizi onunla hazır sağlıyorsunuz.
1: Ketojenik diyet diyorlar
0: i̇şte,
1: mesela.
0: Karbonhidratı kestiğiniz zaman keton üretimi artıyor. Keton üretimi arttığı zaman kan asit dengeniz, asit baz dengeniz bozuluyor. İşte o zaman komaya gidiyorsunuz.
1: Yani o ketojenik diyete de çok mucizevi şeyler yüklüyorlar yani, falan.
0: Hayır.
1: Kanseri yani, durduruyor diyorlar.
0: Onu belirli miktarın üzerinde ketonların yükselmesi hem böbrek hem karaciğer sağlığınız açısından çok tehlikeli. Yani bunun miktarını bir hekim kontrol olmadan yapmamanız lazım.
1: Peki şeker de o zaman almamız mı lazım? Mesela üşüdüğümüz zaman veya bir şey çok düşüneceğimiz zaman beyin doğrudan şeker yakıyor ya.
0: Ketonları da kullanıyor beyin.
1: Hani bazı noktalarda da bir şeker atası geliyor insanın ağzına veya bu bağımlılık mı nedir yani?
0: O bir biraz bağımlılık. Obezite de mesela genetik olarak gen yapısında olmasa da hücre yapısındaki bazı şeyler açısından obezite geçiş yapılabiliyor. Yani çocukları daha obez oluyor mesela, obez kişilerin. Bu yeme dürtüsü değişimi de öğrenmeyle ilişkili. Mesela obez farelerin çocukları obez oluyor. Bu tamamen yeme şeyinin genetik olarak geçmesiyle.
1: Şimdi bu meşhur bir ilaç var en son. O ile başlıyor. Şimdi söylemeyeyim ismini.
0: Evet.
1: O ile ve M ile başlıyor. Evet. İki tane ilaç var ve bu bunu da gene çok müthiş sonuçlar doğurduğunu. İştah galiba tamamen
0: bu
1: kapatıyor.
0: Bu hormonlar esasında bağırsaklarımızda salgılanan hormonlar. Yeni bir mucize, yeni bir şey değil. Bu yıllardır bilinen hormonlar. Bunların etki süresi uzatılan bazı ilave modifikasyonlar
1: yapılıyor. Bir hafta yapılıyor. Sürüyor değil mi?
0: Bir hafta mesela sürüyor. İşte eski ilk yıllarda mesela günde bir kez iki kez yapılan ilaçlar vardı. Bunların birlikte yani bir tane molekül yok mesela. M olanda iki tane molekül var. İki molekülü aynı anda kullandığınız için etkinliği daha çok
1: ama artıyor. Şimdi böyle her göbeğini gördüğüm, aa ben o neden oluyorum, çok iyi, iştahım kesildi. Birazcık gözlerini feride kaçıyor sanki. O iğneyi olduktan sonra
0: yeme şeyi
1: gittiği için. Ama çok da memnunlar gibi sanki hayatlarında.
0: Yani ferike kaçmıyor da şimdi aşırı enerji tüketimiyle yaşamaya alışık insanlarda enerjisini kestiğiniz anda performansı ile ilgili bazı düşmeler bekliyorsunuz.
1: Yani yüzündeki düşüklüğü görüyorum ben yani o insanların ama.
0: Yağ dokusu azalıyor.
1: Yağ dokusu.
0: Yaşlanmış gibi hissediyor kendisini. yani böyle hani çocuklarda da vardır. Tombul çocuğu sevmek çok şeydir biliyorsunuz. Tosuncuk dediğimiz mesela bu şekilde doğan 4 kilonun üzerinde doğan çocuklar diyabet açısından riskli. Annesinde de mutlaka insülin direnci vardır.
1: Bir de Çin estetiği diyorlar. Kadınlar 40 yaşından sonra her yıl 1 kilo alırsa hiç kırışmıyorlarmış.
0: Yağ dokusu her ayıbı örter diye bir laf var yani değil mi?
1: Peki o ilaç için ne diyorsunuz yani?
0: Hekim kontrolünde. Kullanılabilir ama yan etkileri ve kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir hekimin karar vermesi gerekiyor.
1: Yani yan etkileri için diyorlar ki bir kere sindirimi yavaşlatabiliyor diyorlar.
0: Mideyi küçültüyor. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor ama iştah merkezinde de iştahınızı baskılıyor. Yemeğe kalkarsanız mesela
1: siz sindiremiyorsunuz şey değil mi?
0: Sindiremiyorsunuz. Yemem bulantı kusma oluşturuyor.
1: Yani,
0: yemeğe kalkarsanız.
1: Bir de mide küçültme ameliyatları var,
0: evet.
1: Değil mi? Bu şimdi bu ilaçtan sonra mide küçültme ameliyatları azalır mı? Azalıyor mu mesela?
0: Amerika'da neredeyse önemli

0: oranda azaldı. Yakın gelecekte bu işle ilgili yeni gelişecek ilave moleküller var. Bunlarla operasyon, ameliyatla zayıflama şeyinin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bunları üreten şirketler şu anda dünyada en fazla satılan ilaçlar olması nedeniyle markette, borsalarda en yüksek değerlere ulaştılar.
1: Peki ne yan etkisi var? İştahımız gitti, midemiz bulandı falan. Başka?
0: Yani en çok şeylerden bir tanesi safra kesesi taşı oluşabilir.
1: Öyle mi?
0: Hızlı zayıflayan herkes de görebiliyoruz esasında. Bu ilaçların etkinliği çok fazla olduğu için safra kesesi taşı oluşması, işte buna bağlı safra yollarında tıkanma, pankreatit, sarılık gibi ilave şeyler temel şeylerimizden bir tanesi. Bazı kanserlerin arttığına dair, görmeyle ilgili, görme sinirinin etkilendiğine ilgili dair bazı
1: mavi
0: şeyler
1: görüyorlar, bir şeyle bir renkler görüyorlar.
0: Yok, görme sinirinde bir oluşturduğu geri dönülmez bir şey var. Bu anlamda gerçekten hekim kontrolünde kullanılması gerekiyor.
1: Siz veriyor musunuz hastalığı?
0: Kullanıyoruz.
1: Kullanıyorsunuz değil mi?
0: Yani, kaç yıldır var? Endokrinologların esas şeyi.
1: Esas şey kaç yıldır var bu?
0: Yani öyle başlayanı diyelim. Yani bununla ilgili çalışmaları biz 2010'larda başlamıştık. Yani 5 sene M ile ilgili olan var. Yaklaşık 5 senedir. Türkiye'de son bir sene içerisinde ruhsat aldılar. Satışa başlandı.
1: Evet, son bir senedir zaten herkes. Yani millet de birbirine tavsiye ediyor. Ne kadar bilerek ediyor. Çok kısa bir süre değil mi? Daha bir yıl yani. Bir ucunu görmek lazım değil mi bunun?
0: Ama dünyada zaten çok kullanılıyor. Amerika'da yok satıyor. Hatta o kadar çok şey var ki bu yok satmasından dolayı yasa dışı üretim ve yanlış başka preparatların bu gibi pazarlanarak satıldığını da biliyoruz. Onu engellemek için ilgili firmaların bazı şeyleri var.
1: Evet.
0: Düzenlemeleri var.
1: Şimdi Türkiye'deki yiyecek içecek şeyine gelecek olursak nasıl kıyaslama olarak Türkiye'deki servis sektörü Avrupa'ya,
2: şimdi,
1: Amerika'ya göre falan daha mı
2: şöyle,
1: fazla, daha mı az, nasıl?
2: Türkiye'nin bu konudaki performansını bir özetleyelim.
1: Evet.
2: Dünyada en fazla turistin ziyaret ettiği, ki 60 milyonu geçti geçen sene, 6. ülke Türkiye. Dünyanın 190 küsur evet. ülke içindeki 6. ülkesi. Türk Hava Yolları fevkalade başarılı. Dünyada bu mesela İstanbul Havaalanı dünyanın en büyük transit havaalanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla senede 60 milyon turistin ziyaret ettiği, yine otelcilik altyapısı, otel sayısı vesaire anlamında da dünyada ilk 10'a giren müthiş bir şey. Bu bir potansiyel.
1: Lokomotif değil mi yani?
2: Büyük bir potansiyel. Ayrıca de işte bir rivayete göre 86 milyon kişi şu anda. Bir rivayete göre 90'ı aşkın vaziyette. Dolayısıyla bu da önemli bir nüfus. Dolayısıyla 90 milyon kişiye yakın bir nüfus.
1: Yiyecekler yani.
2: 60 değil mi? Dolayısıyla büyük bir yiyecek ülkesi Türkiye. Ve bu özelliği de giderek gelişiyor. Dolayısıyla bu işin ekonomik yönü ve çalıştırdığı insan sayısı, altyapı, işte emlak ihtiyacı vesaire gibi
1: ekonomik
2: konularda...
1: Ekonomik yön dediniz, bir oradan gidelim. Evet. Fiyatlar, herkesin evet. şeysi. Şimdi fiyatlar bir ara o pandemi zaman çok evet. düşüktü.
2: Evet.
1: Değil mi? Herkes, hatta Bulgaristan'dan gelip buraya hücum ediyorlardı malları evet. kapmaya. Şimdi çok mu yükseldi? Nedir Türkiye'nin bu fiyat durumu? Bir de bu kişi başı gelen turistlerin harcama şeysi niye düşük Türkiye'de yani? Bu kadar çok
2: şimdi
1: yemeğimiz
2: bu,
1: var.
2: Şimdi bu turizm politikası ile ilgili bir şey. Türkiye en başından itibaren yani turizmin canlandığı böyle büyük bir endüstri haline geldiği yıllar 1980'ler ve daha sonrası organize Antalya'da turizm bölgeleri vesaire 1980'lerden sonradır. Benimsediği politika daha orta sınıfa hitap eden işte büfeler, şeyin yiyecek için otelciliğe verdiğiniz paranın içine dahil edilmesi, oğul ülken eğitler vesaire. Böyle politika benimsendi. Dolayısıyla mesela bir Güney Fransa, İtalya vesaire gibi üst düzey yüksek fiyatlı bir politika değil, daha böyle orta sınıfa yönelik bir politika benimsendi ve politikada başarılı oldu ve devam ediyor.
1: Ama şu anda ama öyle yani biraz
2: hala geçti. Öyle. Mesela Antalya'da falan o büyük oteller, sadece Antalya'da, Türkiye'nin her tarafında hala işte büfeleri

0: Çok popüler olduğu vesaire yerlerdir. Dolayısıyla lüks alakart yiyeceklerden ziyade daha böyle bir orta sınıfa hitap eden yiyeceklerdir. Yine siz işaret ettiniz, Türkiye'de street food dediğimiz sokak yiyecekleri de fevkalade gelişmiştir. Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin sokak yemekleri dünyada da şu anda çok popüler. Mesela dönerin büyük şeyi, başarısı. Şu anda mesela New York'ta 5 tane simit zinciri var.
1: Öyle mi?
0: Sadece New York'ta Türk simit zincirleri.
1: Biz de burada pretzellerini getirelim onların.
0: Denendi tutmadı.
2: Bizim damak tadımıza uygun değil onlar.
0: Simidin rekabetine şey demedi. Ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela Almanya döneri bir Alman yiyeceği olarak tescil ettirdi.
1: Öyle mi?
0: O kadar popüler Almanya'da döner. Ve dünyada kişi başı en fazla dönerin tüketildiği...
1: Yer Almanya mı oldu?
0: Berlin. Berlin gerçek bir döner başkenti durumunda. Yani dolayısıyla Türk sokak yemekleri dünyada
1: bir de
0: da...
1: Bir bu coğrafik kodlar diye bir şey var. Evet. Onları biliyor musunuz hiç?
0: Tabii işimiz.
1: İşiniz?
0: Evet. Şimdi Türkiye, onu söyledim. Türkiye çok küçük bir ülke değil. Türkiye, İtalya artı Fransa büyüklüğünde bir yer. 780 bin kilometre kare. İtalya artı Fransa büyüklüğünde bir yer. Ama buranın bir özelliği var. Türkiye çok çok büyük bir Arjantin, Brezilya vesaire, Rusya falan gibi bir ülke olmamasına rağmen bu çok küçük de değil ama bu coğrafyada aşağı yukarı bütün iklimleri barındırabilen bir ülke. Yani bol yağmur alan işte Karadeniz sahillerini düşünün vesaire, buna mukabil işte Orta Anadolu'daki böyle step iklimi gibi az yağmur alan yerleri düşünün, Ege iklimini düşünün, Doğu Anadolu'nun kışlarını düşünün, müthiş soğukların olduğu filan. Dolayısıyla yani bir ülkeden ziyade küçük bir kıta özelliği taşıyan bir ülke. O anlamda buradaki yiyecek içecek konusunda aşağı yukarı her şey yetişiyor.
1: Hani De Gaulle demiş ya, 400 tane peyniri olan Fransa'yı yönetmeyi kolay mı zannediyorsunuz? Evet. Bizde de az buz bir peyniri yok galiba.
0: Yani şu anda Türkiye'nin bütün peynirleri tespit edilmiş değil ama buna rağmen peynir varlığı anlamında yöreselliği de düşündüğünüz zaman son derece zengin bir ülkedir.
1: Mesela şu İskender kebabının yöresel kodunu alabildik mi? Sırf Bursa'dan mesela yiyebilsinler.
0: İskender kebabı bunu ilk defa piyasaya çıkartan ailenin ismiyle tescillidir.
1: İskenderoğlu diye değil mi? Öyle
0: İskender,
1: bir şey.
0: İskenderoğlu ailesi, bir Bursa ailesidir. Dolayısıyla aslında onu o aile dışında
1: kimse şey yapamaz.
0: Yapıyorlar ama kullanamazsınız o ismi. Ama biliyorsunuz bu coğrafya tescillerinin birkaç versiyonu var. Bunlardan bir tanesi ham üründe, yani sadece bitkiler
1: topraktan
0: değil,
1: çıktı halinde
0: sadece evet, bitkiler değil, o topraklarda yaşayan hayvanları da içeren ham, işlenmemiş ürünlerde bir coğrafya tescili söz konusudur. Türkiye'de o anlamda mesela Kastamonu sarımsağı vesaire filan falan gibi böyle bir sürü ürün vardır. Ondan sonra bu ürünlerden yapılan, üzerine insan emeğinin eklendiği, mesela peynir öyle bir üründür. Mesela Kars gravyeri dersiniz, neticede o artık süt değildir. İnsan emeği üzerine eklenmiştir ve bir ürün ortaya çıkmıştır. Bunun bir aşama daha ötesi vardır. O da bu tescilli ürünlerden yapılan yemeklerdir. Yani dolayısıyla ham ürün, üzerine insan emeği koyularak o ürünün daha böyle bir orta kullanım seviyesine getirilmesi ve onlardan yapılan yemek. Dolayısıyla üç seviyede tescilliler söz konusu.
1: En yaygın mutfak Çin mutfağı mıdır dünyada?
0: Ay şimdi Çin mutfağı diye aslında bakacak olursanız bir şey yok. Çünkü Çin...
1: Sichuan var mesela.
0: Aynen öyle. 9 tane mutfağı vardır Çin'in, bilinen ve tescil edilmiş olan.
1: En bilineni Sichuan galiba değil mi onun?
0: Sichuan'ı var, şeyi var, Kantoniz var, bilmem ne var filan ama yani 9 tane mutfağı var. Çin mutfağı bunların tamamına verilen bir isim. Çin Avrupa büyüklüğünde bir yerdir. Coğrafya olarak diyorsa çok büyük bir coğrafya. Aslında Türk mutfağı için aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela Almanya'da Türk lokantasına gidersiniz. Neticede orada yenilen yemek kebaptır vesaire filan falan. Mesela Almanya'da bir boğaz balık lokantası tip bir yere neredeyse hiç rastlamazsınız vesaire. Dolayısıyla bunlar jenerik isimlerdir. Yok Fransız mutfağı, işte İtalyan mutfağı, Türk mutfağı,
1: Çin mutfağı. Ama Çin mutfağı diye bir şey var. Bir kapları var, pişirme şekilleri var. Hepsi diri kalıyor falan filan
0: şüphesiz.
1: Yani bir şey var ya.
0: Dokuz mutfağın arasında tabii ki ortak noktalar da var ama farklı noktalar da var. Ama tabii Çin 1,4 milyar kişi yaşıyor Çin'de. Dolayısıyla tabii çok büyük
1: ama
0: bir
1: mutfak. Ama kişiyle alakası yok yani. Çinliler yemiyor. Bütün dünyadaki Çinli olmayanlar da yiyor.
0: Dünyanın her şehrinde Çin mutfağı, İstanbul dahil Çin mutfağı var tabii. Ama mesela son yıllarda Japon mutfağı çok büyük bir yaygınlık kazandı.
1: Karıştırdılar
0: dünyada.
1: Zaten. Çin ve sushi diyor. Halbuki ikisi tamamen farklı şeyler.
0: Farklı.
1: Aynı sepete koyuluyor şimdi. Niye öyle yapıyorlar?
0: Çünkü insana yeteri kadar bilmiyorlar. Sushi tamamıyla Japonya'ya has bir hazlama biçimi. Çin'den Japonya birbirine yakın. İnsanları da birbirine benziyor ama.
1: Ama nefret ediyorlar birbirlerinden.
0: Evet, çok sevdikleri söylenemez. Evet, doğrudur. Hatta şu aşamada bile son günlerde de yine bir araları biraz sertleşti, bozuldu.
1: Yani o zaman Çin mutfağı hakikaten en yaygını diyebiliriz. Sonra Amerikan mutfağı diye bir şey var mı?
0: Amerikan mutfağı dediğimiz
1: hamburger, şey... Hamburger, pizza mı? Pizza İtalyan aslında.
0: Şöyle, pizza İtalyan, hamburger neticede ismini de veren odur.
1: Burger aşağı Alman değil mi?
0: Alman şeyden Hamburg'dan gelen göçmenler getirmiş şeyler vesaire. Dolayısıyla Amerikan mutfağı dediğiniz şey daha ziyade dünyanın çeşitli yerlerinden Amerika'ya göçmenler yoluyla gelmiş ve orada bir hız kazanarak, bir yaygınlık kazanarak yeniden dünyanın her tarafına ama bu sefer bir Amerikan uygulaması olarak yayılmasıdır.
1: Mesela porsiyonlar büyüyor değil mi?
0: Mesela şu anda pizzayı, pizza dediğin zaman
1: Amerikan markaları geliyor. İtalyan markası yok.
0: İtalyan markaları da var ama çok daha küçük.
1: Çok daha küçük.
0: Kabili kıyas değil.
2: Evet. Fast food şey zaten Amerika'nın obezitenin yaygınlaşmasının nedenlerinden bu. Evet. Biri bu.
1: Ama şimdi fast food'u da bir tanımlayalım. Yani yemeği hızlı yapıyor diye illa hızlı zararlı yapıyor, olacak.
2: Ayaküstü yiyor diye.
1: Ayaküstü yiyor.
0: sağlıklı street food denilen sokakta yapılan şeylerdir. Fast food genellikle bunun kurumsal halidir. Street food sokakta yenilen yemektir. Bunların sağlıklı versiyonları da var şu an dünyada. Yani kullandıkları malzeme.
1: Ya köfte, ekmek şimdi. Yani bu sağlıksız olamaz bence. Hani değil mi? Bilmiyorum ki.
2: İşte ama yani ekmeğin yani ne kadar hangi ekmek tükettiği
1: önemli. Atasözü de var. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Yani evet. Değil mi? Ne diyorsunuz bu fast food'un ayakta yeniliyor diye mi zararlı?
2: Yani hayır. Burada tüketilen miktar önemli. Yani az önce söylediniz tabak boyutları. Amerika'da bir şey var, görsel şeyi var. Yıllar içerisinde tabak boyutlarının nasıl arttığı konusunda. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu tüketimi arttıran şeylerden biri.
1: Ama o zincir şeylerde asıl sorun içine koyulan şekerde galiba.
2: İşte orada kullanılan yağı, mesela işte patates ürünleri, kızartmaları, yüksek kalorili yiyecekleri kullanıyorsunuz. O fast food dediğimiz şeyde temel şey o. Yani
1: bizim ekmekte şeker var mı mesela?
2: Tüm un ürünlerinin hepsinde, tahıl ürünlerinin hepsinde şeker
1: ama
2: var.
1: Ama orada mesela o hamburgeri yedim bayağı tatlı tat geliyor insanın
2: i̇şte
1: ağzına.
2: Bu burada şimdi...
1: Bir de sosları tatlı.
2: Evet, yani tatsız hiçbir şey tüketmiyorsunuz zaten. Amerika'nın genel kültürü öyle. Yani bizde öyle değildir ama unlar işte içerisindeki kepek oranı azaldıkça bu tat verme şeyi artıyor. Kepek o tat verme şeyini birazcık azaltıyor.
1: Azaltıyor değil mi?
2: Evet. Ve esas sağlıklı olan kısım da o. Hani siz çok tatlı
1: lezzetsiz
2: değil.
1: Diyorum.
2: Lezzetsiz dediniz ya işte. O lezzetsiz dediğiniz şey sağlıklı, kepek oranı yüksek yiyecekler.
1: Peki sağlıklı mutfak diye bir şey, yani Çin mutfağı var, Japon var, bizim Akdeniz mutfağı var. Şimdi bunlara hani uyarak gittiğiniz zaman sağlıklı deniyor değil mi? Bunun?
2: En sağlıklısı Akdeniz beslenme tipi, Akdeniz mutfağı. Hatta bunun kalp damar sağlığı açısından yararları da gösterilmiş vaziyette. Akdeniz tipi beslenmek kalp damar sağlığından koruyucu etkisi tescillenmiş şeylerden bir tanesidir.
0: Yani sebze ve meyvenin ve çiğ olarak tüketilmesi bu önem veriyor. Bir de zeytinyağının tabii bunda şeyi var. Et yeniyor tabii ama çok büyük miktarlarda değil. Yani dolayısıyla Akdeniz mutfağının öyle bir sebze ağırlıklı.
2: Yeşillik oranı yüksek.
1: Mesela et için, eti de mesela çok gereksiz yere suçlar. Kırmızı et aman yemeyin de. Halbuki en faydalı şey kırmızı et değil mi?
2: Yani çok piştiğiniz zaman işte az önce hani kahvede de konuşuldu. Yanmış mesela şeylerde kanser riski artıyor. Mesela Güneydoğu'daki mide kanserleri riskinin artışının nedeni o bölgede pişirme özelliğinden kaynaklanıyor.
0: Bilhassa kemiklere yakın olan bölgelerde kemik kenarları yanar.
1: En lezzetli yeridir o da değil
0: ama
1: mi?
0: Ama işte o kanserojen özellikler taşıyor.
2: Evet.
1: Şimdi bir tarama yapsak bütün Türkiye'nin böyle kanına baksak ne gözümüze çarpar?
2: Yani...

0: Şimdi şeker, diyabet ve prediyabet dediğimiz oran %50'ye yakın.
1: Yükseliyor bu, değil mi?
0: Evet, çok artıyor. Şu anda diyabet sayısı Türkiye'de bilinen kayıtlı 10 milyon ama yaklaşık hastaların %40'ına biz tanı koymamış vaziyetteyiz. %40 da oradan derseniz 14 milyon civarında falan kabaca diyabet.
1: Peki o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani sağlık sisteminde tüm dünyada bir yanlışlık var. Doktorlara hastayı tedavi ettiği zaman değil, tedavi etmediği zaman para vermek lazım. Değil mi? Yani önceden engellenemez mi bu yani?
0: Engellenebilir. Sağlıklı beslenmeyle engellenebilir. Sağlıklı yaşamla engellenebilir. Bu gereksiz yiyecekleri tüketmemeyle engellenebilir.
1: Yani doktorlar mesela şey de diyorlar, stres çok önemli mesela her şeyde, değil mi? Obezitede falan da.
0: Obezitenin temel
1: Temel
0: şeylerinden
1: şeysi
0: biridir.
1: bu. Ama doktora gittiği zaman hiçbir doktor daha stresli olmak için bir reçete yazmıyor. Net, genelde bir ilaç yazıyor. Git spor yap diyor falan. Değil mi? Daha kökünden bir tedavi mi lazım acaba bu iş için?
0: Topluma yaşamayı öğretmek lazım. Sağlıklı yaşamayı öğretmek lazım. Bir ara programlar vardı. Tek kanal dönemlerinde sağlıklı yaşam, yürüyüşler, egzersizler. Yani bu tür şeyleri arttırmak gerekiyor. Bir de tükettiğiniz besin miktarı ve besin çeşidini doğru kullanmanız gerekiyor.
1: Ama bunun demesi kolay da insanlar yapamıyorlar. Nasıl yaptıracaksın? Demesi kolay. Yemezsen şişmezsin yani. Değil mi? Gayet
2: Şimdi,
1: basit.
2: Evet. Sayın hocam gayet iyi bilir. Şimdi benim mesleğim de ucundan bu işe değiyor tabii. Gıdadan ve içeceklerden almış olduğunuz kalori miktarıyla spor yaparak harcadığınız kalori miktarını karşılaştırdığınız
1: Baş
2: zaman
1: edemezsiniz.
2: Kabili kıyas
1: Aynen.
2: değildir. Çok az kalori kaybedersiniz spor yaptığınız zaman.
1: Bir gofret yiyip 8 saat koşmak lazım yani.
2: Aynen o şekilde.
0: Spor yaparak
2: zayıflayamazsınız. Dolayısıyla yapılması gereken spor tabii ki yapmak lazım. Onun için uzun uzun anlatmayalım niye yapmak
1: Tamam,
2: gerektiğini.
1: ayrı.
2: Ama onu da mutlaka yapmak lazım. Ama esas itibariyle intake dediğimiz vücuda giren kalori miktarını azaltmak lazım.
1: Ama şimdi orada da mesela spor diyet, değil mi? Hemen kilo aldıracak.
0: Diyet değil.
1: Diyet değil.
0: Sağlıklı beslenme.
1: Sağlıklı beslenme. Çünkü o şey kestiğiniz zaman, giren enerji kestiğiniz zaman vücut kendin yağ toplamaya başlıyor, değil mi? Böyle
0: hayır, hayır.
1: Kıtlık moduna giriyor vücut ve ya streste de aynı şey. Aslan geliyor, kaplan geliyor, kıtlık geliyor, yakmayayım diyor vücut.
0: Yok. Yani şimdi belirli stresin metabolizm açısından yararı var.
1: Faydalı stres var tabii ama.
0: Evet ama bunu hani sadece stresle kilo alma diye bir tanımlama yok. Yani stres hani yeme dürtüsünü değiştirir, beslenme alışkanlıklarını değiştirir. Bu kilo aldırır. Ama yani stres kalp damar sağlığını bozar mı? Bozar tabii ki belirli oranda.
1: Diyet stres yapar mı? Bir anda yiyip içerken aç kaldığın zaman bu da müthiş
0: işte,
1: bir stres değil mi?
0: Bazılar için evet öyle. Çünkü yani burada çocukluk döneminden itibaren beslenmeyi alışkanlık haline getirmeniz lazım. İşte bu gereksiz besinlerin, yüksek kalorili yiyeceklerin tüketimi bu anlamda kontrol edilmesi gereken ve öğrenmesi gereken dönem. Okul çağı, ilkokul çağı ve okul öncesi dönem, ilk dönem.
2: Hatta şunu söylerler ve okudum birkaç yerde. Niye her coğrafyada insanlar başka şeyleri lezzetli buluyor?
1: Ne varsa onu buluyor veya ne azsa onu buluyor, değil mi?
2: Ama nereden başlıyor bu eğitim? Çünkü bu bir eğitim, anne karnında başlıyor. Çünkü anne karnında annenin vücudunda bulunan bir takım sıvılar ki çocuk ondan besleniyor bebek. Bir takım lezzetleri, kokuları, aromaları filan taşımaya devam ediyormuş. Dolayısıyla anne karnında bile bu aromalara, kokulara, lezzetlere falan bir yatkınlık oluşuyor. Ve insanın, biz bunu yiyecek içecek şey olarak biliyoruz, ilk 6 senesi ömrün sonuna kadar neyi lezzetli, neyi lezzetsiz bulacağını belirliyor.
1: Evet.
0: Obez olmadan öğrenme dediğimiz bu.
2: Evet.
0: Hani genetik değil buradaki.
2: Evet.
0: Hücre yapısında oluşan metaboliklerin etkisi hamilelikte başlıyor. Daha sonraki yaşamda da devam ediyor. Tüketiminizi ona göre seçiyorsunuz siz sonraki yıllarda da.
1: Evet. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Söyleyeceğiniz son bir şey varsa buyurun.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür, bizden çok güzel bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir konuşmaydı karşılıklı olarak. Evet.

0: şunu bir kelime tabii. Tip 1 diyabet, hani mesela farklı bir diyabet tipi demiştik. Bunlar mutlaka insülin kullanmak zorunda, kişinin kendi yaptığı hatadan gelişmiyor evet. Bu.
1: Tip 1'i şahsi hatanız olarak algılamayın diyor doktorumuz. Evet. Herkese iyi hafta sonları diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
0: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te Apara'da.

0: yayındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programı ile karşınızdayız. Gündemin en sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin en sıcak başlıklarını aktararak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Külliyedeki toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreç ele alındı. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin hızlandırılması amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim sürecini başlattı. Tüm detaylarına bakacağız diyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan inceleme ve denetim çalışmalarıyla yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği mercek altına alınmaya başladı diyelim ve devam edelim. Borsa İstanbul'un BIST katılım endeksinde 1 Ekim 2026 30 Nisan 2027 döneminde geçerli olacak yeni şirket listeleri belli oldu. Yeni dönemde BIST 30, BIST katılım 50 ve BIST katılım 100, yine BIST katılım temettü, BIST katılım sürdürülebilirlik ve BIST tüm endeksinde değişiklik yapılacak diyelim ve devam edelim. Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkan veren düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı diyelim ve devam edelim. Fitch Ratings'in Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Wilslow, Türkiye'nin gündeminde olan fon soruşturmasının ekonomiye olası etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin ekonomisinin dış şoklara karşı dirençli olduğunu ifade etti. Ekonominin geneline bakıldığında fon soruşturmaları nedeniyle dolarizasyon riske oluşmadı dedi. Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz ifadeleri kullanıldı diyelim ve son başlığımıza geçelim. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında İran'ın iyi durumda olmadığını savundu ve Tahran'ın sonunda pes edeceğini söyledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın son günlerde tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçtiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndan tarihin herhangi bir döneminden daha çok petrol geçiyor dedi. Ve başlıklarımız böyleydi. Ve piyasalarla devam edelim. Asya piyasalarına göz gezdirerek başlayalım. Çin Şangay tarafında %0.27'lik yükselişi takip ediyoruz. Japonya tarafında %1'e yakın geri çekilme var. Hindistan'da sınırlı bir yükselişi takip ederken Hong Kong tarafında %0.25'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Güney Kore tarafında da %0.41'lik bir geri çekilmeyi takip ettiğimizi söyleyelim ve enerji emtia tarafına bir göz atalım. Ham petrolde 89 dolar bandını takip ediyoruz. %0.36'lık yükseliş var. Brent petrolde 96 dolar bandı hakim ve %0.38'lik bir yükselişi orada da takip ettiğimizi söyleyelim ve kıymetli metallere bir de göz atalım. Orada nasıl bir tablo var? Baskı devam ediyor kıymetli metaller tarafında. Altının onsunda 4174 dolar bandını takip ediyoruz. %0.18'lik bir geri çekilme var. Gümüşün onsunda 60.61 dolar bandını takip ediyoruz. Paladyum'da ve platinde de geri çekilmeleri takip ettiğimizi söyleyelim. Şimdi dünkü ikinci fon zirvesinin kapsamına bir bakalım birlikte. Fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Fon işlemlerinde yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında tam yetkiyle görev yapacak. Yatırımcıların meşru haklarının korunmasını gözeterek süreç yönlendirilecek. Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim yürütülecek. Tasfiyesine karar verilen fonların süreci koordine edilecek ve tasfiye sürecinin süratle sonuçlanması hedefleniyor diyelim ve bir haberimizi aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi ve külliyedeki toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreç ele alındı. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin hızlandırılması amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim süreci başlatıldı. İzleyelim detayları.
1: Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine külliyede ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda alınan kararlara ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Buna göre toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreç ele alındı. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması için atılacak adımlar görüşüldü. Bu kapsamda tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözeterek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.
1: Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
2: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.
1: İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak.
2: Toplantıda ayrıca Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını toplantıda sundu. Toplantıda mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık da ortaya konuldu.
0: Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş fon düzenlemelerinin yansımalarını ve yatırımcı beklentilerini değerlendirdi.
3: Her fon bir tüzel kişilik, yani ayrı bir şirket. Dolayısıyla bu 131 fonun içinde serbest fonlar olduğu gibi para piyasası fonları var. Fonlara yatırımcıların giriş tarihleri, çıkış tarihleri yanılmıyorsam son 3 aydaki transferi değil de giriş çıkışlar kısmında da bir araştırma gerçekleşiyor. Belki bu son 1-2 yıla da yayılabilir. Dolayısıyla aslında bizim MKK'da elimizdeki verilerde buradaki yatırımcıların hangi psikolojiyle buraya yatırım yaptığı, ne amaçla girdiği, ne kadar bir süre kaldığı, teminatlarını ne kadar sürede arttırdığı veya ne zaman bu fonlardan çıktığı konusunda çok detaylı işte buradaki sicil bilgileriyle bir data olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun üzerine de bir çalışma yapılmıştır. Şimdi burada benzer durumlarda aslında bir şey yapılır. Kategorize edilme meselesi. Taban işte çıkış tutarı veya işte şu miktara kadar oranlarda biz bunu dağıtacağız. Üstündeki kısım için ayrıca bir düzenleme yapacağız gibi. Bunların hepsi konuşuluyor olabilir ama oradaki yapı Avrupa'nın kimleri daha çok mağdur ettiği, kimlerin daha fazla nemalandığı bir süreç var. Bir de burada bazı soruşturma süreçleri de var. Yani bunların devamı olacak mı, ne olacak falan, bunları göreceğiz. Bunların önemi de aslında o fonlar içindeki yatırımcıların haklarının korunması amaçlı. Dolayısıyla burada edilen bazı gelirlerin bu fonlar tasfiye süreci içinde fonun içine dahil edilerek bunların da paylaştırılması söz konusu olacak mı mesela? Bu da bir seçenek. Ama bana kalırsa her fonun ayrı ayrı tasfiye süreci olduğunda bir kere her fondaki yatırımcı profili ve işte teminat tutarları ayrıca değerlendirilecektir. Yani herkes şöyle düşünüyor, herhalde ortak noktada buluşacağımız, en azından belli ihtiyaçları olan ve belli bir zaman diliminde fona girip çok da fazla böyle teminatın üzerinde bir getirisi yoksa veya bu süreçten örnek veriyorum 455 bin kişinin 300 bin kişisi, işte tahminen söylüyorum, gerçekten bu 1 milyon TL civarında bir tutar üzerinden konuşuyorsak, hani bunun tasfiye sürecindeki paylaşım şekli daha hızlandırılabilir. Daha üstündeki veya daha geniş çaplı yatırım yapmış, girmiş çıkmış, bunların araştırılması sonrasında peyderpey bu tutarlarda ödenebilir. Bir yatırımcı çok yüksek bir miktarda buraya girmiştir. Belli bir beklentisiyle belki bir ay önce sadece %20 para kazanmıştır. Örnek veriyorum. Ve tasfiye sürecine takılmış da olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi o kategorize ettiğimiz alanlar içerisinde ayrıca değerlendiriliyordur diye tahmin ediyorum. Yani yatırımcılar da şöyle düşünmesin, işte orada bir tasfiye süreci olacak, varlıklar satılacak, bize de ne kalırsa bu parayı alacağız. Bunun belli kategoriler içerisinde tabii ki böyle olacak sonuç itibariyle, ama belli kategoriler içerisinde mağduriyeti madem minimize edeceksek, daha ufak varlıkları korumaya yönelik bir adım olacaksa ki böyle bir kamuoyu talebi de var benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla burada bir kademe kademe tasfiye edilirken fon bazlı değerlendirilip yatırımcı bazlı da bir oran üzerinde anlaşılabilir ya da bir tasarruf yapılabilir.
0: Fon düzenlemelerinde yatırımcı beklentilerini ve fon piyasalarında düzenlemeler ve yansımalarını Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt Ağparada anlattı, izleyelim.
4: Satışını 16 Eylül 13.30'dan önce veren yatırımcılar var ve fiyat açıklayan fonlarda bu yatırımcıların parası bloke haldeydi. Şimdi tasfiye süreçlerinde de fonlar için ilk önce borçlar ödenir. O şekilde bir tasfiyeye gidilir. Bunun için de 16 Eylül saat 13.30'dan önce satış yapan yatırımcılar burada öncelikli alacaklık konumunda. Yani fonun borçlusu olarak görünüyor. Bu yüzden fon borçlarını ödemek için bu yatırımcılara, parası bloke olan yatırımcılara ödeme yapacak. Ve bir de yatırımcılar çok fazla işte emirlerim iptal oldu, log kaydı arıyorlardı, bir sürü şey. Burada bir açıklama daha geldi. İptal

0: PK'nın vesaire sitelerini takip ederek buralara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla bilgi kirliliğinin yine olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden dikkatli olunmalı. PK'nın attığı erken bir adım vardı. Tebliğ ile birlikte portföy yönetim şirketlerinin işte serbest fonlarda yoğunlaşmasını önleyen vesaire, ki bunlar zaten aslında tasfiye süreci başlamadan önce atılan adımlardı. Yani belli başlı adımlar atılıyor. Borsa İstanbul'dan yine adımlar atılıyor. Endeks değişiklikleri var. Yani artık BIST 30'a girmek çok kolay olmayacak eskisi gibi. Tabii bu şu anda BIST 30'un içerisinde yer alan hisseler için pozitiftir belki de. Yine BIST 100 için de öyle, 27 tane yanlış hatırlamıyorsam hissede değişiklik olacak BIST 100 içerisinde ve ağırlıklar da yeniden şekillenecek Borsa İstanbul'da. Bu da çok önemli, kıymetli bir adım. Çünkü yani yerli yatırımcı da, yurt dışındaki yatırımcı da ilk önce gösterge endeksimiz olan BIST 100'e bakıyor. Taban taban olan işte hisseler görüyoruz. Yani bu olağan akışı bozuyor Borsa İstanbul'daki. Onun için bu şekilde adımlar atılmaya devam edecektir tabii ki. Belki yine işin teknik kısımlarıyla alakalı adımlar atılabilir. Mesela marjlar burada genişletilebilir. Yani %10 biliyorsunuz ki tavan ve taban marjlar uyguluyoruz. Fiyatlarda uzun zamandır, mesela diyelim ki buradan %50 aşağı düşecekse işte yine 4 gün, 4,5 gün vesaire aşağı gelmesi gerekiyor hisselerin. Belki de marjlar biraz genişletilse bu tasfiye sürecinde de bir kısalma görebiliriz. Ya da hisseler artık bir değer bulacaksa, bir yerde durulacaksa oraya da hızlı geldiğini görebiliriz. Yani birçok adım atılabilir ki atılması da gerekiyor. Aslında yani geleceğe dair gerçekten sermaye piyasalarının bugünkü yaşadığı olay önümüzdeki belki de yıllar yıllar için kıymetli de olabilir.
1: Ve seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk bizimle birlikte. Niyazi Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Aslan Hanım.
1: Teşekkür ederim.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Niyazi Bey, sıcağı sıcağına başlayalım isterseniz. Çünkü dün ikinci kritik fon toplantısını takip ettik. Fonların tasfiye sürecini hızlandırmak için fon koordinasyon kurulu kuruldu ve kurul yatırımcı hakları ve kamu yararını gözeterek süreci koordine edecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ve yaklaşık 2,5-3 saat süren bir toplantıyı takip ettik. Meselenin hem hukuki hem de ekonomik boyutu ele alındı. Atılacak adımlar netleştirildi dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol haritamızı belirledik ifadelerini kullandı. Ve sermaye piyasaları çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Bundan sonra ifadelerini takip ettik ve bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak Türkiye dedi. Sistem daha derinlikli çalışacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi fon piyasasında yaşanan bu gelişmeleri, çizilen bu yol haritasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okumak lazım süreci?
2: Elbette Aslı Hanım, bu böyle bir toplantının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisinin iyi işleyebilmesi için bu tür pürüzlerin ortadan kalkması gerekir. Tabii bu arada ortaya çıkan bu engeller özellikle finansal piyasaların bir bölümünde olması ve bunun diğer alanlara çok fazla sirayet etmemesi bu işi nispeten kolaylaştırabilir. Ama burada siyasi otoritenin aynı azimle devam etmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten önemli tutarda fon çıkışı olmuş. Bunun Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesi söz konusu. Esasen bu olumsuzluk sadece ihtiyaç duyulan para bakımından değil. Çünkü biz hem ihracat istiyoruz hem yabancı sermayenin gelmesini istiyoruz. Bu tür şeyleri bir an önce temizlemek gerekiyor. Bu tür sıkıntıları bir an önce ortadan kaldırıp net işleyen bir sermaye piyasamız olduğunu, para piyasasının da herhangi bir pürüzle karşılaşılmadığını gösterilmesi gerekiyor. Bunun için katılımcı gerçekten iradelerini bu konuda beyan etmeleri ve Türkiye'nin sermaye piyasalarını sağlıklı bir şekilde işleyecek bir yön almaları gerekiyor. Tabii bir ekonominin bir bölümünde bu problem meydana geldi diyoruz ama uzarsa bu başka alanlara sirayet edebilir. Onun için hızlandırmanın önemini vurguluyorum. Ayrıca yabancı ya

0: yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi için de bir an önce böyle bir problemin ortadan kalkması gerekir ve bunun piyasa dinamikleriyle ortadan kaldığını da göstermemiz gerekiyor. Yani kamu desteğine çok fazla başvurmadan sistemde hatalı davranışları olan, hatalı eylemleri olan yatırımcıların bunu tekrar yerine koymalarını sağlamak lazım. Yani kamuya herhangi bir yük getirmeden bunun tekrar işler hale getirilmesi gerekiyor. İşin düzenleme boyutuna gelince Sayın Cumhurbaşkanımızın burada iradesinin güçlü olduğunu, yani konuya destek olduğunu, yön verdiğini görüyoruz. Bu iyi bir destek. Fakat diğer taraftan da Avrupa piyasalarında mevcut yasalarda bizden çok farklı değil. Çünkü bizde kullanılan yasaların daha önce Avrupa müktesebatına uygunluk açısından değerlemesi yapıldı, tartışması yapıldı. Onlarda uygulanan kanunlar bizde de benzer yönde. Yani çok fazla düzenlemeye gerek yok. Sadece hatalı işlem yapanın bunun sorumluluğunu yerine getirmesi konusu var. Bir de etkin işlenmeyen denetim mekanizmasının tekrar devreye girmesi lazım. Yani sermaye piyasasının özellikle bu konuda biraz ihmalleri olduğunu da görüyoruz. Çünkü süre uzadıkça bunun maliyeti artıyor. Zamanında eğer müdahale etselerdi iş bu boyuta varmayabilirdi. Bu nedenle bu esasen kolaylıkla yapılabilir. Acele edilmesinde de yarar var. Gerçekten düzenlemeleri beklemeden mevcut yasalarla bunu önce ortadan kaldırmak lazım ama daha sonra düzenleme de gerekiyorsa o da katkı sağlayabilir Aslıhan Hanım.
1: Evet, İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı şimdi fon zirvesinde de bu 5 kritik karara baktığımızda elbette ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılması temel öncelik. Şimdi bu süreci konuşuyoruz, detaylandırıyoruz ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak, sistem daha da derinlikli çalışacak ifadelerinden Türk sermaye piyasasına dair bundan sonrası için öngörülebilir. Görüşlerinizi biraz açalım dilerseniz.
0: Evet, şimdi daha önce özellikle MSCI endeksinde yer alan firmalarımızın bu konudaki katkılarını sürdürebilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bazı düzenleme ve değişiklikler istemişlerdi. Bu konudaki değişiklikler yapıldı, büyük ölçüde tamamlandı. Yani bunun gerçekten önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü fonun içeriği, fon ile ilgili iletişimin sürdürülmesi, gerekse de fonun değerlemesiyle ilgili yatırımcıların bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Bu açıdan bakıldığında sermaye piyasasında gerekli düzenlemelerin yapılması elbette önemli katkı sağlayacak ve bu alandaki pürüzleri ortadan kaldıracak. Evet, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi de böylece olumlu etkilenebilir. Ama tabii ki bütün bunlar yapılırken yatırımcıların sermaye piyasasına girerken diğer piyasalarda olduğu gibi buradaki kuralları hiçe saymamaları için gerekli eğitimin de mutlaka verilmesi gerekiyor. Yani yatırımcılar bir bölümü aşırı affedersiniz, bir bölümü aşırı bilgili ama bir kısmı da gerçekten habersiz bir şekilde piyasaya giriyor ama bunun sonuçlarını düşünemeden yatırım kararları alıyor. Dolayısıyla bu aydınlatma bakımından da önemli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Özellikle sermaye piyasasında yeterli bilgisi olmayan yatırımcıların aracı kurumlarca bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve destek sağlanması gerekiyor. Bu açıdan Türkiye sermaye piyasasının daha da güçlenerek çıkabilmesi mümkündür. Ama burada tabii önemli olan bu kaynaklar ne derece yatırımcılar tarafından tekrar yerine konacak. Çünkü bu sermayenin bir kısmının da yurt dışına çıktığını görüyoruz. Problem de buradan kaynaklanabilir. Özellikle Avrupa Birliği'nin düzenlemeleri ve diğer kurullar paranın tek

0: tekrar iadesi bakımından önemli sıkıntı yaşatabilir. Çünkü gelen parayı kimse neden geldin diye yeterince sorgulamıyor. Sorgulayanlar var ama maalesef kolay bir şekilde içeri alan Avrupa ülkeleri de var. Dolayısıyla bir bölümü, bu sıkıntıların bir bölümüsü bizim kendi piyasamızdan kaynaklanırken diğer ülkelerin de, sermaye akımının olduğu diğer ülkelerin de bu süreci desteklemeleri gerekiyor. O bakımdan ben ekonomiye olan bu yükün kısa zamanda ortadan kalkabileceğini düşünüyorum. Ama iradenin güçlü olması ve bunun devam etmesi şart. Yani herhangi bir ayrım yapmadan kim bu konuda hatalı işlem yapmışsa onun sonucuna katlanması gerekiyor Aslıhan Hanım.
1: Evet, tüm bu gelişmeler ışığında Fitch Ratings'in de bir değerlendirmesi var. Diyor ki fon soruşturmaları nedeniyle sistemik bir risk beklemiyoruz diyor. Yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirtti. Bu tarafa dair nasıl bir değerlendirmeniz var sizin?
0: Elbette, tabii ki finansal sistem kendi kendini güncelliyor. Yani problemlerin ortadan kaldırılması, daha pürüzsüz bir yapının oluşması, daha şeffaf bir görüntünün ortaya konması için piyasaların kendi dinamikleriyle ilerlemesi gerekiyor. Herhangi bir müdahale olmadan kendi dinamikleriyle gerçekten dünya piyasalarıyla entegre olması gerekiyor. Bu yönde esasen Türkiye ekonomisinde çok önemli bir düzelme, gelişme vardı makroekonomik açıdan. Gerçi bazı indikatörler, bazı göstergeler dünya genelinde esasen bozulmuş. Bu Türkiye'ye has bir durum değil. Dünyada genel olarak olumsuz bir etkisi olduğu için savaşlar ve diğer ticaret sınırlamaları nedeniyle her ülkede nispi bir bozulma var. Ama bizdeki nispeten daha güçlü bir formasyona sahipti ve bu formasyonun da tekrar toparlanıp aynı şekilde devam etmesi Türkiye ekonomisinin dünyanın entegre bir ünitesi olarak bütün bu gelişmelerden olumlu faydalanabileceğini de belirtmek gerekir. Tabii düzenlemeleri dünya kamuoyu izlemekte, buradaki siyasi otoritenin iradesini herkes takip ediyor. Bunun mutlaka yatırımcı kararlarına ve gelecekteki beklentilere, sermaye akımlarına yön vereceğini düşünüyorum Aslıhan Hanım.
1: Evet, şimdi 2026 takvimine baktığımız zaman Niyazi Bey, bir de S&P'nin 16 Ekim'de Türkiye ile ilgili kredi notu değerlendirmesi bulunuyor. Şimdi S&P takviminde yer alan günlerde aslında rapor açıklamaya da biliyor. Raporun açıklanması durumunda siz nasıl bir değerlendirme bekliyorsunuz bu tarafta? Bir açıklama gelir mi, yoksa gelmez mi? Gelirse nasıl bir açıklama görürüz? Buradan da bir yorumunuzu rica edelim.
0: Normal şartlar altında tabii ki biraz önce belirttiğim gibi dünyada genel olarak refahta bir bozulma var. Bu bozulma bütün piyasaları etkiledi. Dolayısıyla rating kuruluşlarının aldığı bilgiler, yani onların ajandasında yer alan konular kadar bunların dataları da, depoladıkları bilgiler de çok önemli. Türkiye ile ilgili yaptıkları şeylerde, yaptıkları veri depolamasında gerçekten Türkiye'de önemli bir bozulma olmadığını görüyoruz. Yani bunların belirli alanlarla sınırlı kaldığını, ancak Türkiye ekonomisinin başta savunma sanayi olmak üzere çeşitli endüstrilerde de önemli bir güç oluşturduğunu görüyoruz. Bu dünya ekonomisi açısından son derece önemli. Yani dünya ekonomisini bozacak herhangi bir genel durum söz konusu değil. Dolayısıyla S&P'nin bu durumu göz önünde bulması gerektiğini düşünüyorum. S&P biraz tabii not açısından fazla titiz davranıyor. Belki bazı konuları çok detaylı eleştirebilir ama Türkiye aleyhine bir değerlendirme yapacağını düşünmüyorum. Sırf bu yüzden notu düşürmek ya da notla ilgili önemli bir olumsuz kanaate varmak esasen büyük sorumluluk ister. Bunu yapmamaları gerektiğini düşünüyorum Aslıhan Hanım.
1: Evet.

0: Şimdi Niyazi Bey, bir yandan da enflasyon verisini bekliyoruz. 5 Ekim'de açıklanacak. Ardından 6 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunu takip edeceğiz. Enflasyonun seyri ve para politikasındaki beklentilere nasıl yön verebilir, nasıl yön verecek? Tabii buna odaklanıyoruz. Siz neler bekliyorsunuz? Şimdi Ekim ve Aralık toplantısında faiz indirim beklentileri de hakim bir yandan. Kasım'da toplantı yok. Orada enflasyon raporu sunumunu takip edeceğiz. HSBC'nin de bir tahminini, bir değerlendirmesini de aktarmış olalım. Merkez Bankası'nın bu yıl kalan iki toplantıda faiz indirimine gitmesi nispeten net görünüyor diyor. Daha zorlu soru, gelecek yıl faiz indirimlerinin hızı ve kapsamı ifadeleri var. Siz enflasyondan ne bekliyorsunuz ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim'de nasıl mesajlar verir, ne dersiniz?
1: Aslında enflasyonda nispi bir bozulma vardı. Hem sezonel olarak hem de yapısal olarak bir kırılma olduğunu görüyoruz. Ama bunun mutlaka Türkiye'deki karar ve tercihlere anında yansıması mümkün değil. Çünkü dünya piyasalarıyla entegre bir durumdayız ve dünya piyasalarında şu sıralar genellikle faizin artırılması ya da faizin yerinde durması, yani indirim sırası değil şu an. Benim kişisel kanaatim budur. Eğer faiz indirirlerse bunun olumsuz yansımaları olabilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü daha enflasyonun net düşeceğine dair bir gösterge söz konusu değil. Ve para da yönü belli. Amerika'da enflasyon yüksek ve faiz oranları da yüksek olduğu için para oraya yönelmiş durumda. Eğer bizde faiz oranları düşürülürse, risk primini de göz önüne alırsak, Türkiye'ye yabancı sermayenin gelmesi biraz sıkıntı yaratır. Dolayısıyla yön burada Amerika piyasaları ve diğer bazı gelişmiş ülke piyasaları olabilir. Bu nedenle yapılacak olan faiz ayarlamasında biraz sabırlı olmakta yarar var. Yani bir tane faiz ayarlaması söz konusu olabilir ama ikinci faiz indiriminin bence Türkiye ekonomisi açısından gerekli değildir. Ve ben şahsen kişisel olarak faizin yüksek olmasındansa düşük olmasını tercih ediyorum. Çünkü faizin işletmeler için bir yük olduğunun farkındayım. Dolayısıyla derslerimizde de genel yaklaşımımızda da düşük faiz oranı temel prensibimizdir. Ama şu sıralar faiz indirme zamanı değil Aslıhan Hanım. Biraz seyretmekte, biraz durumu değerlendirmekte yarar var.
0: Evet, faiz indirme dönemi değil, beklemek gerekiyor. Mesajınızı takip ettik az önce de. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. BBVA Research de Türkiye için yıl sonunda enflasyonun %30 seviyesinde gerçekleşeceği beklentisini korudu ve %3'lük de büyüme beklentisini korudu aynı zamanda. Sıkı para politikasının devam etmesini bekliyor kurum. Güçlü rezerv tamponlarının olası şokların karşılanması ve finansal istikrarın desteklenmesi açısından kritik olduğunu kaydetti. Kurumun Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini nasıl yorumluyorsunuz? Sizin büyüme beklentileriniz neler?
1: Evet. Türkiye açısından büyüme enflasyondan da her şeyden çok daha önemlidir. Gerçekten Türkiye'nin büyüme ihtiyacı var. Çünkü nüfusumuz artıyor ve yeni nüfusa yeni çalışma yeteneği kazanmış olan gençlere iş alanının açılması lazım. Bu nedenle de yatırımlar, bugünkü yatırımlar yarınki iş alanıdır. Dolayısıyla bu prensipten hareketle yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Bir ülkede yatırım yapılmamasının nedeni sadece faiz oranları değildir. Eğer sizin sağlıklı, güvenilir bir projeniz varsa bunun için gerekli olan finansman kaynaklarını her yerden temin edebilirsiniz. Kaldı ki Türkiye'nin risk primi şu sıralar uygun durumda. Yani firmalarımız yurt dışından da gayet tutarlı bir fonlamaya gidebilirler. Bundan da yararlanabilirler. Dolayısıyla önemli olan bu kaynakların kullanılması ve firmaların geleneksel yaptıkları işten biraz farklı olarak proje geliştirme üzerine odaklanması ve dünya piyasalarında rekabet yeteneğini geliştirecek konulara ağırlık vermeleri, dolayısıyla finansman maliyetini bir derece ikinci plana atmaları gerekiyor. Bunun nispeten yüksek olduğunu farkındayız zaten. Gerçekten gelişmiş piyasalarda bu yatırım olanakları varken gelişmekte olan ülkelerin hemen ferah çıkması kolay değil. Onların bir süre daha burada olumsuz etkilenmesi söz konusu. Ama önümüzdeki dönemlerde özellikle bu savaş ortamının iyileşmesi, en azından azalması, bir barış işaretinin olması halinde bundan en çok Türkiye yararlanır ve bence büyümeye odaklanmak gerekiyor. Büyümeyi %3'ün üzerine 4-5'lere çıkarmak için gerekli planları oluşturmak lazım. Bu konuda Sayın Başkan da gerçekten büyüme konusunda tecrübeli ve hangi endüstrilere, hangi kurumlara, sektörlere daha çok yatırım yapılması konusunda da siyasi otorite önder olabilir. Yani büyümenin artırılması gerekiyor. %3 büyüme Türkiye için yeterli değil. Mutlaka %4-5'leri yeniden denemeliyiz Aslan Hanım.
0: Evet, şimdi Niyazi Bey, burada savaşın seyrine dikkat çektiniz. Yayınımıza da başlarken şöyle bir haberi takip ettik. ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı. Askeri çatışma riskinin yeniden gündemde olduğunu takip ediyoruz. Katar'ın arabuluculuğunda bu hafta yürütülen ABD-İran görüşmelerinde önemli bir ilerleme sağlanamadı. Axios'un görüşmeleri yakın 3 kaynağı dayandırdığı haberine göre tarafların pozisyonlarından geri adım atmaması askeri çatışmanın yeniden başlaması ihtimallerine ilişkin aslında beklentileri gündeme getirmiş oldu. Hal böyle olunca savaşın seyrine dair bir ilerleme öngörmek ne kadar mümkün? Trump da İran sonunda pes edecek diyor. Nasıl değerlendirmek lazım?
1: Aslan Hanım, ben finansçıyım, siyasetçi değilim ama ben Amerika'nın tutumunu okudum. Yani öğrendim, ne yapmak istediği belli. Amerika kısa zamanda zafer kazanma peşinde değil. Bazı bölgelerde yarattığı huzursuzluklarla buralara hakim olmak istiyor. Dolayısıyla Trump gitse, yerine başkası gelse hiçbir şey değişmeyecek ve onlar bu bölgede belirli aralıklarla halkı tedirgin edecekler. Mesela İran'da o bölgeyi sürekli tedirgin edecekler. Gerginlik ortaya çıktıkça Amerikan ekonomisi bundan olumlu etkilenir. Çünkü hem dünyadaki riskli ülkelerdeki para buralara gider, hem de Amerika onları koruyor diye bunlardan adeta haraç isteyecektir. Dolayısıyla bu yönden bu açıdan bakıldığında Amerika'nın savaşı bitirme niyeti yok. Bazı zamanlar savaşı artıracak, tempoyu artıracak, bazen düşürecek ama bunu bir süre daha devam ettirecek ki Amerikan ekonomisi bundan olumlu etkilensin.
0: Evet, şimdi Niyazi Bey, petrolde de yüksek seyir sürüyor bir yandan. Son gerçekleştirilen işte bu ABD-İran temaslarından bir karara varılamaması, bir anlaşmaya varılamaması da petrol fiyatlarına hem nasıl yansır, hem de Suudi Arabistan'ın Doğu Batı boru hattındaki onarımın ardından da petrol akışı günlük yaklaşık 3.5 milyon varile çıkarıldığı da belirtiliyor. Bu gelişmeler ışığında petrolün seyrini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Petrol tabii bizim için de önemli, dünya için de önemli. Hem bizim ihracat yaptığımız pazarlar açısından oldukça önemli. Çünkü bugün petrol sıkıntısı, enerji sıkıntısını en çok çeken Avrupa ülkeleri ve biz de oraya ihracata odaklanmış durumdayız. Petrol tabii ticareti, yani ikincil piyasa aktivitesi, üretimi destekleyici yönde geliştiği sürece sıkıntı olmaz. Yani ekonomiler bir süre kendi rezervlerini kullanabilirler ama sonra yeni bir üretimle tekrar bu rezervleri yerine koyarlar. Dünyanın lider ülkesi olan Amerika'nın da bu konuda büyük rezervlere sahip olduğunu ve henüz rezervlerin kullanımında önemli bir ihtiyaçlarının olmadığını düşünüyoruz, görüyoruz. Bu çerçevede bakıldığında petrolün zaman zaman belli sıkıntılar ortaya çıkması halinde Ekonomik göstergelerde biraz bozulma olacak ama bu sürekli hale gelemez. Yani belli bir süre sonra bunun hafiflemesi gerekiyor. Gerek Amerika'nın müdahalesiyle, gerek bölgesel güçlerin müdahalesiyle mutlaka ekonomilerin ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını elde etmeleri gerekiyor.

0: şekil. Yani toplu bir şekilde dünya refahını bozmaya uluslar pek istekli değiller. Çünkü buna güçleri de yetmez. Dolayısıyla bu konuda en güçlü ülkeler de kendi ticaretlerini, kendi hakimiyetlerini, bölge egemenliklerini sürdürebilmeleri için mutlaka bu ticaretin devam etmesi lazım. Yani kesinti onlara da zarar verir. Dolayısıyla buradaki otoriteler her zaman belirli dönemlerde savaş çıkarabilirler. Ama belli aralıklarla barışa gittikleri zaman en azından kısa süreli ateşkeslerle bu alanda ortaya çıkabilecek olan problemleri ortadan kaldırabilir. Yani azalan rezervleri tekrar yenileyebilirler. Bu bakımdan uzun sürede ben enerji kaynaklarında önemli bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama şu sıralar zaten en ciddi savaşlar aşamasındayız. Yani gerek bölgemizde Ukrayna savaşı, gerekse İran savaşı dünya piyasalarını oldukça etkiliyor ve bunlar direkt ticaretin temel odak noktaları. Çünkü burada enerji buralardan sağlanıyor. Dolayısıyla uzun sürede bu enerji arz güvenliğinin mutlaka sağlanacağını ve bunda Türkiye'nin de çok büyük rol üstleneceğini görüyoruz. Çünkü Türkiye bu yolların üzerinde ve özellikle Avrupa'ya dağıtımda önemli bir fonksiyon üstlenmiş durumda. Yani Türkiye enerji faturasını da azaltarak aynı zamanda kesintisiz enerji kaynaklarına sahip olarak dünya piyasalarına nispeten avantajlı bir duruma da gelebilir Aslan Hanım.
1: Niyazi Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk'te konuğumuz ve devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran'ın pes etmek üzere olduğunu iddia etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sevdiğini de dile getirdi ve Trump sonra teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelip bir dizi belgeye imza attı. Detaylara bakalım.
2: İran savaşı yakında bitecek dedi, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump İran savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
3: İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. O savaşı çok yakında kazanacağız.
2: Trump Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından konuştu. Gündeminde İran ve Çin vardı. Çin'le görüşmesine 10 üzerinden 12 puan verdiğini söyledi.
3: Sıfırdan 10'a kadar bir ölçekte değerlendirsem 12 puan veririm.
2: Trump İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Savaşı kazanacağız mesajını verdi. Daha sonra yakıt fiyatlarının düşeceğini öne sürdü.
3: Dünyaya olabilecek en kötü şeylerden birini durdurmak için savaşa girdim. İsrail şu an yok olurdu. İsrail olmazdı. Orta Doğu olmazdı. Ve sonra roketler ve bombalar başlardı.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de devam eden görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Arabulucularla yeni teklif için görüştük dedi. Washington-Tahran hattında temasların ciddiyet kazandığını belirtti. ABD'ye bir öneri sunulduğunu dile getirdi. Yanıtı kısa süre içinde beklediklerini ifade etti. Araghchi ayrıca ABD'de petrol fiyatlarının arttığını hatırlattı. Hürmüz Boğazı, Müşteba Hamani'nin şartları yerine getirilirse açılacak mesajını verdi.
1: ABD ekonomisinde toparlanma sinyalleri güçleniyor. Yapay zeka yatırımları, güçlü talep ve sanayi yatırımları büyümeyi destekliyor. Trump yönetiminden 15 milyar dolarlık çelik yatırımı gelirken ABD-Çin ticaretinde 60 milyar dolarlık ürünü kapsayan tarife indirim çerçevesi oluşturuldu. Ancak yüksek petrol fiyatları ve yapay zeka kaynaklı talep enflasyon riskini canlı tutuyor. Detaylara bakalım.
4: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde büyüme ivmesi yeniden öne çıkıyor. Yapay zeka yatırımları, güçlü talep ve şirket harcamaları Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde büyümeyi destekliyor. Trump yönetimi de sanayi yatırımlarını hızlandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için %3'lük büyüme hedefi korunurken, ekonomi yönetimi dış şokların sınırlı kalması halinde daha yüksek bir büyüme ihtimaline dikkat çekiyor.

0: Toparla Alman'ın en somut göstergelerinden biri ise sanayi yatırımları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mesabi Metallics'in Iowa'da 15 milyar dolarlık çelik tesisi kuracağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın dönemin en büyük sanayi yatırımlarından biri olacak tesisin, ilk aşamada yıllık 7,5 milyon ton çelik üretmesi, ilerleyen dönemde kapasitenin 10 milyon tona çıkarılması planlanıyor. Projenin inşaat ve ilk 10 yıllık faaliyet dönemindeki toplam ekonomik etkisi, Beyaz Saray tarafından 95 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki toparlanmada yapay zeka yatırımları da kritik rol oynuyor. Şirketlerin yapay zeka altyapısına yönelik harcamaları talebi desteklerken verimlilik artışı beklentilerini de güçlendiriyor. Ancak aynı yapay zeka dalgası Fed açısından yeni bir risk alanı oluşturuyor. Fed Guvernörü Lisa Cook, yapay zeka kaynaklı talep ve yüksek petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıyı sürdürebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki bir diğer önemli gelişme ise Çin'le ticaret ilişkilerinde yaşanıyor. Washington ve Pekin karşılıklı olarak 30'ar milyar dolarlık hassas olmayan ürünün daha elverişli tarife koşullarından yararlanmasına yönelik çerçevede anlaştı. Böylece toplamda 60 milyar dolarlık ticaret için daha uygun gümrük vergilerinin önü açıldı. Oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım ürünleri ve tıbbi cihazlar, Çin'de ise ev eşyaları, oyuncaklar ve diğer hassas olmayan ürünler öne çıkıyor. Ancak bu adım Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki tüm tarifelerin kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Tarife değişikliklerinin hayata geçirilmesi iki ülkenin kendi iç hukuki ve idari süreçlerine bağlı olacak. Ayrıca iki ülke yapay zeka alanında da ayrı bir diyalog başlatma kararı aldı.
1: Fed üyelerinden enflasyon ve faiz mesajlarına bakalım şimdi de. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack bu yıl bir faiz artışı daha olabilir ancak aceleye gerek yok. Faiz kararları açıklanacak verilere bağlı diyor. Ve devam edelim. Austin Goolsbee, Chicago Fed Başkanı, kalıcı enflasyon ateşle oynamak gibidir. Enflasyonun yeniden düştüğünü görmeliyiz ifadelerini kullanıyor. Ve St. Louis Başkanı Alberto Musalem ise yapay zeka yatırımları talep baskısı yaratıyor diyor. Ve verimlilik artışı henüz belirginleşmedi ifadeleri var. Peki bu mesajlar ışığında Fed faiz arttıracak mı? Fed'in kararı ne olacak soruları hemen gündeme geliyor. Ve Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan değerlendirdi. İzleyelim.
2: Petrolün bir şekilde sönümleniyor olduğunu görmem lazım. Kasım 3'teki ara seçimden sonra Başkan Trump'ın elinin zayıflamasıyla beraber büyük bir ihtimalle ya bir geriye adım ya da tam seçimine gelirken ara seçimlere geriye adım atacak ya da atmayıp daha sonrasında atacak. Ama bir şekilde Fed bile Başkan Trump'ı bu savaşı durdur çağrısı yapıyor. Çünkü net şöyle bir durum daha var. Faiz artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Zaten bütün piyasa bekliyor. Çünkü şu andaki galon ortalamasına baktığınızda 4.36'larda aylık Eylül ayında. Bu daha öncelerde 4.06, 4.10'lardaydı önceki aylarda. Dolayısıyla banko Ekim ayında gelecek olan bu esasında çok yakında zaten PCE verisi var. Bu çok önemli. Fed için haftanın en önemli verisi. PMI verileri çok kuvvetli geliyor ABD'de. 1 Ekim Perşembe'de yine imalat PMI'ni alacağız. Onun sonrasında 14-15 Ekim'de zaten ABD Eylül TÜFE ve ÜFE'yi alacağız. Dolayısıyla bu üretici maliyetleri ve çekirdek enflasyona mazot benzin fiyatlarının geçişini net göreceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Bu da bizi nereye getirecek? 27-28 Ekim FED kararı için belirleyici olacaksa %70'lerde dolanıyor. Bu verilerden birinden biri beklentinin üstünde geldi mi %85'e çıkacak. Biz 27-28 Ekim'e %90'larla yüzlerle gireceğiz ve FED faiz arttıracak. Şimdi bunun durması sonrasında iki faiz arttırdım diye acaba büyüme rakamlarına bir geçişkenlik olacak mı? Ekonomistler bunu takip edecek. O olacaksa petrol sönümlenmese dahi sadece tüketimin kısıtlanması, büyümenin daralması nedeniyle acaba faizlere bir alış gelecek mi? Petrol fiyatları da düşerse büyüme

0: Yemen'in de hafif zedeleneceğini görürsek, evet biz Amerikan 10 yıllıklarına biraz alış gelebilir ama anca 5'lerin altına gelebilir diye düşünüyorum.
1: Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gözler yeni seviyelere çevrildi. Fed'in yeniden faiz arttırabileceği beklentisi ve yükselen ABD tahvil faizleri değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Altının ons fiyatında 4100 dolar ilk kritik destek olarak izlenirken 4000 doların altına sarkması halinde daha derin bir düzeltme bekleniyor.
2: Altında son günlerde sert düşüş yaşanıyor. Ons altın 4111 dolara kadar geriledi. Ardından toparlandı. Gram altınsa 6500 lira seviyesinin üzerinde seyrediyor. Piyasalardaki en önemli neden Fed, petrol fiyatlarındaki yükseliş, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini arttırdı. Bu da Fed'in faizleri yükseltme ihtimalini güçlendirdi. Faizlerin yükselmesi altının cazibesini azaltıyor. Çünkü yatırımcı faiz getirisi elde edebileceği Amerika Birleşik Devletleri tahvillerine daha fazla yönelebiliyor. Doların güçlenmesi de altını baskılıyor.
3: Bundan sonraki tabii yol haritasının en temel belirleyicisi yine Fed'in tavrı, Fed'den gelebilecek olan faiz artışları olacak. Ama bunlar kısa vadeli etki olabilir. Önümüzdeki süreçte de tahvil faizlerinden daha hızlı yükseliş, daha hızlı çıkışların olması, Amerika tarafında tahvil faizlerinin daha hızlı yükselmesi bir miktar altının da bu yükselişten pay almasını sağlayabilir.
2: Piyasa verilerine göre Fed'in Ekim ayında faiz artırma ihtimali %70'in üzerine çıkmış durumda. Yani kısa vadede altının önündeki en büyük engel yüksek faiz beklentisi. Piyasalarda ilk olarak 4100 dolar seviyesi izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 4000 dolar gündeme gelebilir. 4000 doların da altına sarkılması durumunda ise 3900 dolar civarına doğru yeni bir gerileme ihtimali konuşuluyor. Ancak altın için tablo tamamen olumsuz değil. Çünkü dünya genelinde merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Bu da fiyatlardaki gerilemelerde altına olan talebin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler de altına olan ilgiyi destekleyebiliyor.
1: Ve seans öncesinin bu dilimini noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

Remli. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır.

kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 21, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 23, Aydın 27, Muğla 24, Manisa 25. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 27. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 21, Rize 23, Samsun 22. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 25, Erzincan 22, Van 20, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Mardin 26, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29 ve Siirt 27 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar.

0: İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Günaydın. Avapara ekranındasınız. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Saatler 8'i gösteriyor. Gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin ikinci dilimine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Külliyedeki toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreç ele alındı ve yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin hızlandırılması amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Erdoğan'ın talimatıyla devlet denetleme kurulu yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim sürecini başlattı diyelim ve bir diğer başlığımıza geçelim. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan inceleme ve denetleme çalışmalarıyla yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği mercek altına alındı diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Borsa İstanbul'da BIST katılım endekslerinde 1 Ekim 30 Nisan 2027 döneminde geçerli olacak yeni şirket listeleri belirlendi. Yeni dönemde BIST katılım 30, BIST katılım 50 ve BIST katılım 100 endekslerinde BIST katılım temettü, BIST katılım sürdürülebilirlik ve BIST katılım tüm endekslerinde değişiklik yapılacak diyelim ve bir diğer başlığımıza geçelim. Anayasa Mahkemesi boşanma kararı sonrasında yoksulluk nafakasının süresiz olarak kaldırılmasına imkan veren düzenlemeyi yani bu talebi kabul etti. Böyle artık yolsuzluk nafakasına dair bir talep imkan olmayacak. Bu iptal edildi. Mahkeme Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı diyelim ve Fitch Ratings Türkiye'den sorumlu ülke derecelendirme kıdemli direktörü Wilslow, Türkiye'nin gündeminde olan fon soruşturmasının ekonomiye olası etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekti. Ekonominin geneline bakıldığında fon soruşturmaları nedeniyle dolarizasyon riski oluşmadı dedi ve fon soruşturmaları nedeniyle sistemik bir risk beklemiyoruz ifadelerini kullandı diyelim ve son başlığımıza geçelim. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında İran'ın iyi durumda olmadığını savundu. İran bir şekilde pes edecek sonunda dedi ve Hürmüz Boğazı'nın son günlerde tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçişi sağlandığını söyledi. Böyle de bir iddiada bulundu diyelim ve manşetler böyleydi. Şimdi bir piyasalara bakalım. BIST endeksi dün nasıl bir kapanış gerçekleştirdi? Ekranlarınıza taşıyalım. %2.40'lık bir geri çekilmeyi takip ettik dün akşamki kapanışta. 12.290 seviyesinden kapanış gerçekleşti BIST endeksinde diyelim ve Asya piyasalarına bir de göz atalım. Orada tablo nasıl? Çin Şangay tarafında %0.28'lik sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Bir de Güney Kore tarafına bakalım. Orada da %0.31'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz ve buradan bakalım enerji emtia tarafındaki tablo görünüm ne anlatıyor? Aktaralım. Ham petrolde 89 dolar bandını takip ediyoruz. Brent petrolde 96 dolar bandı hakim. ABD ile İran arasındaki bu haftaki görüşmelerden bir netice alınamadığı haberlerini de takip ediyoruz. Brent petrol ve ham petrolde petrol fiyatlarında yükselişleri takip ediyoruz. 100 doların altında 100 doların üzerine çıkacak mı? Merak konusu detaylandıracağız. Konuklarımızla diyelim ve devam edelim. Kıymetli metallere bir de göz atalım. Altının onsunda 4179 dolar bandını takip ediyoruz. 4200-4250 dolar bandına dikkat çekiliyordu. Bunun altına kırıldı. Bundan sonraki fiyatlama ne anlatacak? Bakacağız. Gümüşün onsunda da 61 dolar tarafını seyrediyoruz. Orada da 0.62'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim ve buradan şirket haberlerine bakacağız.

Ve öne çıkan şirket haberlerine göz atalım. Türk Telekom ile Stanford liderlerinin girişimi için işbirliği yaptığını belirtelim. Ve Dof Robotik 2.3 milyon dolar TL'lik pay geri alımı yaptı. Albaraka Türk ve Figo Para tedarikçi finansmanında işbirliğine gitti. Gübretaş Maden'de kar dağıtımı bugün yapılacak diyelim. Öne çıkan şirket haberleri böyleydi. Bir de gazetelere bakacağız. Gazete manşetlerinde hangi başlıklar öne çıkıyor aktaracağız. Sabah gazetesiyle başlayalım. Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama başlığını görüyoruz. Tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Fon skandalında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Pusul Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü ve KL Taahhüt kurucusu Kerem Lafçı'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ve fon koordinasyon kuruldu başlığını takip ediyoruz yine sabah gazetesinde de diyelim ve devam edelim takvim gazetesiyle. Hedef günlük 1 milyon varil başlığını takip ediyoruz. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar dünyanın küresel anlamda büyük bir enerji krizi yaşadığını belirtti. Böyle bir dönemde kendi enerjisine sahip olmak çok kıymetli bir hale geldi dedi. Türkiye Petrolleri inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretecek bir şirket olacak dedi. Bizim nihai hedefimiz şudur: petrol ve doğalgazda dışarıdaki operasyonuyla ve Türkiye içerisindeki üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Bayraktar Karadeniz'deki doğalgaz üretimini arttıracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Ekim ayında bölgeye uğurlanacağını söyledi. Üretimin 3. fazında yeni bir yüzer üretim platformu daha devreye alacaklarına işaret etti Bayraktar. Onunla beraber 3. fazda tamamlayacağız ve üretimimizin 4 katına çıkaracağız ifadelerini kullandı. Hedefimiz onu 2028'de üretimde devreye almak diye konuştu. Ve devam edelim. Hürriyet gazetesindeki manşete baktığımızda da haber Alparslan Bayraktar enerjide hedef verdi olarak ele alınmış. Türkiye'de petrolleri günde 1 milyon varil üretecek başlığını görüyoruz. Hürmüz kriziyle kendini gösteren küresel enerji krizinin ülkelerin kendi kendine yetme ihtiyacını daha da öne çıkardığını dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan TPAO açıklaması geldi. Bayraktar Türkiye petrolleri günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretecek bir şirket olacak ifadelerini kullandı. Ve devam edelim. Milliyet gazetesiyle Beştepe'de 3 saatlik kritik zirve başlığını görüyoruz. DDK ve fon kurulu devrede başlığı var. Fon kriziyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Borsa İstanbul gibi ilgili kurumların başkanları da katıldı. Ne görüşüldü peki? Erdoğan'ın başkanlığında yaklaşık 3 saat süren kritik zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilirken katılımcılar görev alanları ile ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettiler. Erdoğan ise

0: tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğunu vurguladı. Gazete manşetlerimiz böyleydi. Ve seans öncesinin bu diliminde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Haluk Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz sıcağı sıcağına son gelişmelerle başlayalım. Dün ikinci kritik fon toplantısını takip ettik. Fonların tasfiye sürecini hızlandırmak için fon koordinasyon kurulu kuruldu. Ve kurul yatırımcı haklarıyla kamu yararını gözeterek süreci kontrol edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalarda tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu söyledi. Ve atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik, sermaye piyasaları çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak dedi. Ve ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak ifadelerini kullandı. Meselenin hem hukuki hem de ekonomik boyutu masaya yatırıldı. Şimdi fon piyasasında yaşanan bu gelişmeleri, hem ekonomi ve hükümet kanadından yapılan açıklama ve süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii ki alınan kararlar var. Bu kararların detaylarını bilmiyoruz. Yani burada anahtar konu esasında bu tasfiyesi yapılacak olan 131 tane fonun elinde tuttuğu varlıkların hangi fiyatlama yöntemiyle bu 6 aylık süre içerisinde nakde döneceği ve bu nakdinde elinde tutan fon yatırımcılarına ne şekilde ödeneceği. Bu konuyla ilgili tabi detayları bilmiyoruz. Orada bazı kararlar tabii ki alınacak ya da alındı, şu anda açıklaması yapılmadı. Ama burada tabi işin anahtar kısmı bu varlıklar tasfiye sürecinde olunduğundan dolayı öyle veya böyle satılacak. Ama piyasadaki şu an işte pay piyasasındaki ya da tahvil borçlanma piyasasındaki duruma bakarsak zaten aşağı yönlü bir hareket içerisinde bir değer kaybı var ve satışı zorunlu olan varlıklar var. Bu 131 tane fonun satması zorunlu olan varlıklar var. İşte burada bu piyasa dengesi nasıl sağlanacak? Çünkü bu fonların haricinde elinde hisse senedi tutan insanlar var ve bu hisse senedi tutan insanlar bu alınan fon kararları yüzünden çok ciddi anlamda bir değer kaybı içerisinde. Bunlar nasıl dengelenecek? Bunları bilmiyoruz açıkçası. Ama bu süreç çok kolay, çok insanları mutlu edecek şekilde sonlanmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bu satışlar zorunlu satışlar ve piyasa her zaman zorunlu satış olduğunda alıcı olarak kolay kolay gelmez piyasaya. Bu satışlar bitsin, ondan sonra piyasaya dönerim diye düşünür. O zaman bu varlıklar nasıl fiyatlanacak, nasıl alıcı bulunacak, likidasyon nasıl sağlanacak? Bunlar tabii ki büyük soru işaretleri. Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Burada kurul başkanı borsadaki görevlerinden ayrıldı. Ama dediğim gibi bu 6 aylık süreç fon tasfiyeleri başlayıp fiyatlamaları gördüğümüzde daha netleşecek. O yüzden zor bir dönem içerisinde kalmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor piyasa açısından.
0: Evet, şimdi İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya baktığımızda da ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılması temel öncelik ifadelerini takip ediyoruz. Şimdi Fitch Ratings'in de bir değerlendirmesi var. Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik bir risk beklemiyoruz ifadeleri var. Şimdi Eylül ayını da artık noktalıyoruz Haluk Bey. Yarın itibariyle endeks değişiklikleriyle de uygulanmaya başlayacak. Zaman içinde nasıl bir yönü takip edeceğiz? Son çeyreğe dair de nasıl bir değerlendirme var?
1: Şimdi borsada ve bu fonlardan kaynaklı borçlanma piyasasındaki değer kayıplarına bakıldığı zaman işte 20 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor. Bu tam olarak bu şekilde midir açıkçası bilmiyorum. Bunun hesabını yapmadım ama rakama baktığımız

0: zaman Merkez Bankası'nın önünde bazı riskler var. Piyasalardan çıkan paranın ne tarafa kayacağı, işte mevduat, döviz, altın ne tarafa kayacağı, buranın dengelenmesi gerekiyor. Genel anlamda ekonomideki servet etkisini göz önüne alırsak tabii ki bazı etkileri olacak, ama bu ekonominin temelini sarsacak boyutta bir rakam mı? Hayır, değil. Ama rakamsal olarak baktığımız zaman en az 500 bin yatırımcıyla 800 bin yatırımcı arasında bir rakama denk gelen ciddi bir orada da insan sayısı var. İşte bunların güvensizliğini şimdi en son emeklilik fonlarında görüyoruz. Emeklilik fonlarından ciddi bir çıkış var. Bu bir nakit sıkıntısından kaynaklı da olabilir, güven sorunundan kaynaklı da olabilir. Yani kısaca ekonominin temeli anlamında bir risk yok, ama yatırım ve yatırım ortamı anlamında bakıldığı zaman önümüzde zor bir süreç bizi bekliyor.
1: Evet, şimdi bir yandan da Borsa İstanbul'da şirketler pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım hamlelerini de sürdürüyor. Bu süreçten sonra nasıl bir piyasa göreceğiz? Fon krizi ne zaman geride kalabilir? Öngörüleriniz ne yönde?
0: Tabii işte bahsettiğimiz bu 131 fonun tasfiye sürecinin fiili olarak başlaması ve fon yatırımcılarına paralarının bir kısmının geri ödenmesiyle süreç tabii ki tamamlanacak. Fiili olarak bu tasfiye süreci yani satış anlamında, fonların nakde dönmesi anlamında henüz başlamadığı için tabii burada bir tarih vermek zor, ama bu 6 aylık süreç içerisinde piyasadaki güvenin yeniden sağlanması, piyasaya yeni alıcıların, yeni para girişlerinin sağlanması ancak sağlandığında büyük bir ihtimalle sonlanacak. O yüzden bu 6 aylık sürecin ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani 6 ayı buluruz diye düşünüyorum. Burada önemli olan konu, dediğim gibi, piyasadaki likidite durumunu sağlamak. Piyasadaki güveni yeniden tesis edebilmek. O yüzden tahminimce 6 aylık bu süreç sonuna kadar kullanılacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu alınan kararlar işte hem denetleme kurulunun yapacağı denetlemeler, regülatör kuruluşların alacağı yeni düzenleyici kararlar piyasadaki güveni tesis edecek anlam ve boyutta olursa biz bu 6 aylık sürecin sonunda yeniden sağlıklı işleyen bir piyasa içerisine girebiliriz diye düşünüyorum. Ama fonların, bu 131 tane fonun tasfiye sürecini, oradaki varlıkların nakde dönme sürecinin başladığını ve nasıl ilerlediğini tabii ki görmemiz gerekiyor.
1: Evet, şimdi Haluk Bey, mağduriyetin boyutunun azalmasına yönelik de tabii çalışmalar devam ediyor güven tesisi için. Diğer taraftan da akıllarda birçok soru var elbette. Yatırımcı tarafından baktığımızda hangi yatırım aracı yükselir değil de risk nasıl yönetilir, portföy nasıl çeşitlendirilir? Aslında 2027'ye hangi senaryolarla hazırlanmak gerekir? Yatırımcı neye odaklanmalı bu süreçte? Siz şu hususta dikkat çekmek lazım dediğiniz bir nokta var mı?
0: Evet, şimdi maalesef öyle bir ortamda bu kriz patlak verdi ki, zaten global piyasaların diken üstünde olduğu, işte faiz arttırım süreçlerinin yeniden gündemde olduğu bir süreç içerisine girdik. Bildiğiniz gibi bir tarafta Fed, bir tarafta Japonya, bir tarafta Euro bölgesi bir faiz artış sürecinde. Burada tahviller tarafı borçlanma hazine bonoları ve tahviller tarafında faizlerde yukarı yönlü trend devam ediyor. Bunun anlamı ne? Faizler yukarı doğru gidiyorsa bir güvensizlik ya da olumsuz bir beklenti var demektir piyasalarda. Amerikan 2 yıllıklarına, 30 yıllıklarına baktığımız zaman

0: aşağı yukarı 15-20 günden beri çok ciddi yukarı yönlü bir trend içerisinde görüyoruz bunu. Diğer taraftan son Fed toplantısında bir faiz artışı gördük ki Aralık'ta da büyük bir ihtimalle bir faiz artışı daha göreceğiz. Bunların hepsi tabii ki yatırım kararlarını etkileyecek olan faktörler. İran-Amerika arasındaki savaşın petrol fiyatlarının üzerine etkisi ve bunun enflasyonla mücadeledeki yansımalarını tabii ki takip edeceğiz. O yüzden yatırımcıların şu anki stratejide eğer yatırım yapacak yeni bir nakit pozisyonları varsa bunu mümkün olduğu kadar likit yatırım araçlarında değerlendirmeleri tabii ki daha mantıklı. Yani işin içinde mevduat ve işte gecelik borçlanma, haftalık repo işlemleri şu anda belki daha mantıklı olabilir. Ama bu sürecin, yani bizde içeride yaşanan bu fon sürecinin biraz daha netleşmesi durumunda tabii ki yeniden o düşmüş olan piyasadaki fiyatlar üzerinden yeniden yatırımı planlamak, yeniden konuşmak çok daha mantıklı olur. Ama şu anda mümkün olduğu kadar likiditesi yüksek ya da nakde çok kolay çevrilebilecek olan varlıklarda yatırımcıların beklemesi ve sürecin bu şekilde takip edilmesi daha mantıklı gibi duruyor.
1: Evet, şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararına dair de senaryolar üzerinden biraz gidecek olursak, enflasyonu da bekliyoruz, 5 Ekim'de açıklanacak. Şimdi gelecek farklılaşırsa portföy mantığı nasıl değişir? Biraz bu tarafı detaylandıralım dilerseniz. Çünkü şöyle senaryolar üzerinden gidersek, örneğin işte Merkez Bankası faiz indirir senaryosunda ne olur? Faiz indirim ertelenir senaryosunda ne olur? İşte Ekim toplantısında majör merkez bankalarından önce bizim Merkez Bankamız faiz kararına açıklayacak 22 Ekim'de ve Kasım'da bir toplantı yok. Yılın son toplantısı Aralık ayında. Üçüncü senaryoda da petrol yükselirse ne olur? Dördüncü senaryoda küresel faizler yüksek kalırsa ne olur? Portföylerde nasıl bir farklılaşma görürüz? Nasıl bir mantık değişir?
0: Evet, şimdi Merkez Bankamızla başlayalım. Merkez Bankamız normal şartlarda son yaptığı hareketler, açıklamalara bakılırsa önümüzdeki toplantıda 100 bas puanlık bir faiz indirimi görme ihtimalimiz neredeyse %100'dü. Aması tabii ki şöyle. Son Fed toplantısında Fed'in faiz arttırması, İran Amerika arasındaki savaşın petrol fiyatlarına yansıması, bunun haricinde işte çeşitli raporlarda gördüğümüz bazı rakamlar var. Nedir bu rakamlar? Petrol fiyatlarının, daha doğrusu petrol akışının yavaş yavaş normale dönmeye başlamasına rağmen ürün tarafında, yani işin rafinasyon tarafında bazı sıkıntılar var. Yani şimdi Orta Doğu'dan çıkan petrolde aşağı yukarı savaş öncesindeki rakamlara, çok yakın rakamlara geldi tedarik tarafında. Ama rafinasyonda zarar gören rafineriler, bunun içinde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa dahil edersek, dizel ve benzin üretiminde ciddi sıkıntılar var. Yani petrol dağıtımı, petrolün nakliyesi %90'lı seviyelere çıkmasına rağmen savaş öncesindeki rakamlara göre dizel ve benzinde bu rakam %50'lerde. Yani siz petrolü çıkartıyorsunuz, petrolü satabiliyorsunuz, dağıtabiliyorsunuz ama benzin ve dizelde sıkıntılar var. Bu da fiyatların yukarıda kalmasına neden oluyor. Bu da otomatik olarak enflasyona yansıyor. Yani önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında çok hızlı bir şekilde bir geri çekilme görme ihtimalimiz zor gibi gözüküyor. En azından Kasım Amerika ara seçimlerine kadarki süreçte. Bu da otomatik olarak enflasyondaki bu yukarı yönlü beklentiyi ve bu enflasyon beklentisinin tahvil faizlerindeki bu yukarı yönlü hareketi devam ettirme olasılığını ya da en azından şu anda bulunduğu yüksek seviyede kalma ihtimalini arttırdığı için önümüzdeki dönem faizlerin kolay kolay aşağı gelmeyeceği, global piyasalar için diyorum, aşağı gelmeyeceği, petrol fiyatlarının işte 90 dolarla 100 dolar arasında stabilize olacağı bir dönem içerisinde kalacağız. Bu da otomatik olarak tabii ki enflasyonla mücadelede merkez bankalarının belki farklı tedbirler almasına da neden olacak faiz haricinde. İşte bütün bunlar yatırım ortamını direkt olarak etkileyen konular. İşin ucunda şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Global piyasalarda bir para var ve bu para kendisine yön arıyor. Şimdi Amerikan tahvillerinin, Amerikan hazine bonolarının faizlerinin bu kadar yukarıda olduğu bir dönemde eğer ortamlı bir iyileşme ihtimali görüldüğü anda ilk tercih her zaman yüksek faizden bu tahvil ve bonoları almak olacaktır. Çünkü oradaki faizlerin gevşemesiyle birlikte hem faizden hem de tahvillerin getirisinin artmasından kaynaklı, fiyatının artmasından kaynaklı bir kazanç doğacak. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Petrol fiyatlarındaki gevşeme ihtimali faizlerin yeniden aşağı yönlü hareket etme ihtimalini ortaya çıkartma durumuna girer. Bu da tahvil ve bono yatırımını kısa vadede karlı hale getirir. Aynı şey Merkez Bankası için de geçerli. Bu yatırım ortamında Merkez Bankası bir faiz indirimi yapabilir mi? Büyük bir ihtimalle yapacaktır diye düşünüyorum. Hem yurt içindeki tansiyonu düşürebilmek adına hem de piyasa anlamında biraz daha piyasayı rahatlatmak, nefes aldırmak adına bir faiz indirimi deneyecektir. Ama bu faiz indiriminin devamı gelir mi Aralık toplantısında? Onu açıkçası çok emin değilim. Bu tamamen savaş ortamındaki gelişmelere bağlı olacak. Ama 2027'ye girerken ki önümüzdeki en önemli konu bu faizlerdeki, tahvil tarafındaki faizlerdeki yükseliş, petrol fiyatlarındaki belirsizlik, büyük bir ihtimalle Amerika'daki Kasım seçimlerinin sonuçları bu yatırım ortamını etkileyecek. Trump bu seçimi kaybederse hareket alanı ne kadar daralacak? Bunu piyasalar gözlemlemeye çalışacak. Yani önümüzdeki dönem ihtimal olarak petrol fiyatlarının gevşeme ihtimali tahvil tarafına biraz alım getirir. Akabinde kıymetli madenlere alım getirir. Ve yeniden pay piyasalarında bir para girişi görürüz. Ama dediğim gibi bunların hepsi hep bir eğerlere bağlı. Eğer savaş sona ererse, eğer petrol fiyatları düşerse ve eğer petrol fiyatları düşerse faizler geri çekilme ihtimalini ortaya koyarsa şartlarına bağlı olan yatırım ortamı demektir.
1: Evet, şimdi Haluk Bey, siz de bunlardan bahsederken eğerlerin gerçekleşmesinden şöyle, Goldman ve JP Morgan'a göre de Körfez petrol akışları savaş öncesi seviyelerine yaklaştı ifadelerini takip ettik az önce gelen bir haber akışıydı. Şimdi buradan şuna da gelmek istiyorum. Katar'ın arabuluculuğunda bu hafta ABD-İran görüşmelerinde önemli bir ilerleme sağlanamadı. Tarafların istediği farklı talepleri var elbette. Trump diyor ki nükleer bir silaha sahip olmalarını istemiyoruz. İşte İran Hürmüz tarafını da gündeme getiriyor. Şimdi hem bu süreç, petrol fiyatlarında yine yükselişi takip ediyoruz. 100 doların altında ama petrol fiyatlarına nasıl sirayet eder? Bakıyoruz bir yandan da tahvil faizleri, ABD'de tahvil faizlerinde 30 yıllıklarda, 10 yıllıklarda ciddi yükselişleri takip ediyoruz. Şimdi hal böyle olunca tahvillerdeki bu yükseliş hikayesi de bize ne anlatıyor? Biraz böyle bu taraf odaklanalım dilerseniz. Neler öngörüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi tahvil tarafı önemli. Dünyadaki en fazla likiditeyi çeken, işlem hacmi yaratan piyasalardan biri borçlanma piyasası, tahvil piyasası. Şimdi Amerikan tahvilleri tabii ayrıyeten önemli. Neden önemli? Çünkü hemen hemen bütün merkez bankalarının elinde bir dolar varlığı var. Ya direkt dolar var ya da dolar tahvili var. Şimdi tabii ki tahvil fiyatlarındaki bu hareket global anlamda faizlerin yönünü belirlerken aynı zamanda merkez bankalarının da rezervlerini etkiliyor. Şu anda gördüğümüz gibi Amerikan 2

0: yıllıklarında, 10 yıllıklarında, 30 yıllıklarında faizler yukarı yönlü. Bu ne demek? Tahvillerin değeri düşüyor demek. Yani otomatik olarak rezervlerde bir erime var. Bu bütün dünya merkez bankaları için geçerli olan bir durum. Buna karşı yapılması gereken hamle ne? Yani bir taraftan elinize tuttuğunuz bir varlığın değeri düşerken sizin bunu bir trade etmiyorsanız, ki merkez bankaları trade etmez, ne yapacaksınız? Bunu hedge etmeniz gerekecek. İşte o yüzden önümüzdeki dönemde altın belki biraz daha ön plana çıkabilir, ki son 1,5-2 aylık sürece baktığımız zaman merkez bankalarının altın tarafındaki alışları devam ediyor. İşte bu alışların nedeni zaten bu bahsettiğim evde tutulan Amerikan tahvillerindeki değer kaybına karşı bir hedging mekanizması olarak yorumlamak lazım. Diğer taraftan faizlerdeki yükseliş. Şimdi Fed son toplantısında faiz arttırdı. Kasım boş geçer. Aralık ayında tekrar bir faiz arttırma olasılığı çok çok yüksek. Hem son toplantıdaki FED Başkanı'nın açıklamaları hem de piyasanın genel beklentisi, petrol fiyatlarındaki gidişat önümüzdeki dönemde Aralık'ta tekrar bir faiz artışını gündeme getirecek. Şimdi Amerikan tahvillerindeki bu faiz artışı bu şekilde devam ederken otomatik olarak gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da bu duruma çok kayıtsız kalamaz. Otomatik olarak tabii ki tahvil yatırım ortamını otomatik olarak etkileyecek. Yani olumsuz anlamda etkileyecek şu anki görüntüde. Bir de buna şunu eklememiz lazım. Şimdi yıl sonuna kadarki süreçte Amerikan hazinesinin çok ciddi anlamda bir borçlanma takvimi var. Bununla birlikte yapay zeka şirketlerinin tahvil ihraçları var. Yani en son rakam gerçekleşmelerle birlikte görürsek eğer 2,5 trilyon dolar civarında bir borçlanma ürününden bahsediyoruz. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bu borçlanmayı yapmak da çok kolay değil. Yani baktığımız zaman tahvil piyasası önümüzdeki dönemde piyasalara direkt yön verecek olan en önemli enstrüman gibi duruyor. Yani Amerikan 2 yıllıklarını, 10 yıllıklarını, 30 yıllıklarını yakından takip etmek lazım, ki bir parantez daha açalım burada. Bildiğiniz gibi Amerikan hazinesi 30 yıllıklarda bir de bir alım programı açıklamıştı, ki o da çok fazla etkili olmadı. Yani önümüzdeki dönem petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalsa bile ve Orta Doğu'dan çıkan petrolün dağıtımında şu an için bir sorun olmasa bile petrol ürünlerindeki fiyat artışlarının ve petrol ürünlerindeki üretimin düşmesinin fiyatlar üzerinde yarattığı bir baskı var. Kısaca önümüzdeki dönem faizler üzerinden piyasanın yön bulmaya çalıştığı zor bir dönem olacak. Aralık ayında FED faiz arttırırsa büyük bir ihtimalle tahvil faizleri bir miktar daha yukarı doğru hareket eder. Bir de dolar endeksi var tabii. Dolar endeksi de şu an biraz yukarıda. 101'lerin üzerinde. Yani kısaca likit yatırımların, likitte kolay dönen yatırımların, sabit getirili yatırımların biraz daha ön planda olduğu bir dönem içerisinde kalacağız gibi gözüküyor, en azından önümüzdeki 3 ay.
1: Evet Haluk Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikteydi. Şimdi bir kıymetli konuğumuz daha var. Stratejist Cenk Bilgin bizimle birlikte olacak seans öncesinde. Cenk Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydınlar Aslı Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Dilerseniz hemen kritik başlıkla başlayalım. Dün ikinci kritik fon toplantısını takip ettik ve fonların tasfiye sürecine dair yol haritasının netleştiğini takip ettik ve kuruldu. Bir fon koordinasyon kurulunun kurulduğunu takip ettik. Kurul yatırımcı hakları ve kamu yararını gözetecek şekilde koordine edilecek. Şimdi baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli açıklamaları vardı. Atılacak adımların netleştirdik. Yol haritası netleşti ve ekonomi

0: bu meseleden daha güçlü bir şekilde çıkacak dedi. Sistem daha derinlikli çalışacak ve daha sağlıklı bir sermaye piyasası yapısı göreceğiz ifadelerini kullandı. Şimdi yaklaşık 2 haftalıkta bir süreçten bahsediyoruz. Fon piyasasında yaşanan birçok gelişmeyi de başından beri takip ediyoruz. Ekonomi ve hükümet kanadından yapılan açıklamalarla birlikte hem süreci nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorarak başlamak isterim.
1: Şimdi gerçekten ciddi çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Devlet organları, işte hükümet bunun her zaman başında olduğunu, elinin üzerinde olduğunu sinyalini her zaman verdi. Ekonomiye tekrar güvenmemiz, yani yatırımcıların tekrar fon piyasasına geri dönebilmesi için bence bu güvenin hızlıca sağlanması önemli, ama bu zaman alacak tabii ki. Belirsizlikler hala var, ama bir azalıyor. Taşlar yerine oturdukça da biraz daha önümüzü göreceğiz gibi gözüküyor. Ne yazık ki bazen işte bazı kazalardan sonra önlemler alınıyor. Bu hani başka sektörlerde veya başka konularda da hayatta böyle. Bu tip şeyleri tekrar yaşamamamız umuduyla çok derinlemesine Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi önlemler alınıyor ve yol haritaları belirleniyor. Çeşitli regülasyonlar en sert ve en etkin şekilde yapılmaya çalışılıyor. Bu hafta sonundan sonra bence biraz daha bir şeylere görmeye başlarız. Ödemeler de yapılmaya başladıktan sonra biraz daha halkımızın da iç ferahlar diye düşünüyorum.
0: Evet, bu hafta sonundan itibaren artık hareket başlar diyorsunuz. Peki şimdi Eylül ayının da artık noktalıyoruz, son günündeyiz. Yarın itibariyle endeks değişiklikleri uygulanmaya başlayacak. Zaman içinde nasıl bir yön takip edeceğiz, neler bekliyorsunuz? Fitch Ratings'in de bu arada değerlendirmesini de hemen şöyle parantez içinde söyleyeyim. Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik bir risk beklemiyoruz ifadeleri vardı. Neler takip edeceğiz biz önümüzdeki süreçte?
1: Şimdi ayın bitmesiyle dediğiniz gibi işte 1 Ekim'deki endeks değişiklikleriyle en azından bu yani toksik hale gelmiş varlıkların endekslerden çıkarılmasıyla biraz daha endekslerin daha stabil, belki daha sağlıklı hareket ettiğini göreceğiz. Onların negatif etkilerinin ortadan kalktığını göreceğiz. Bunun yanında işte yine hani bankacılık tarafında olsun, varlık fonu tarafında olsun destekleri gördük. Belki bunu ilerleyen günlerde yine görebiliriz. Onun dışında işte enflasyon verilerini karşılayacağız yavaş yavaş. Yavaş yavaş makro tarafa eğilmeye başlayacağız. Makro rakamlarla hareket etmeye başlayacağız. Akabinde 3. çeyrek sonrası bilanço beklentilerini alacağız. Şimdi biraz daha finansallar odaklı bir piyasa izlemeyi umuyoruz. Tüm işte zaten ekonomi yönetiminin de gayreti o şekilde. Her şeyin normalize olması, bir an önce fırtınanın durması, herkesin hak ettiği değere ulaşması, yani şirketler bağında söylüyorum. Bunları takip edeceğiz. Fitch'in söylediği sistematik risk oluşmaz konusu doğrudur. Ama yani toplumun geniş çevrelerini bu etkilediği için, yani sistematik riskten ziyade biraz daha toplumsal, işte daha geniş çevrelerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor bence hükümet tarafında da. Bunların önlenmesi, yani başka sektörlere veya ekonominin başka kanallarına bunun sirayet etmesinin önüne geçilmesine çalışılıyor. Bunu böyle de değerlendirmek lazım. Ben de sistematik risk olacağını zannetmiyorum. Yani yönetimin buna izin vereceğini düşünmüyorum. İlk etapta aldığı hızlı önlemlerle bunu anlamıştık.
0: Evet. Cenk Bey, bir yandan da Borsa İstanbul'da şirketler pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek için ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım hamlelerini sürdürüyor. Bunu takip ediyoruz. Bu süreçten sonra nasıl bir piyasa göreceğiz? Fon krizi ne zaman geride kalabilir? Öngörüleriniz ne yönde?
1: Yani şimdi yani az önce dediğim gibi taşların yerine oturması lazım. Biraz daha bu ödeme kısmına geçilebilirse eğer biraz daha bence fon manşet olmaktan uzaklaşır, ama yine de hani en azından Kasım'a kadar, belki Ekim ayına da bu sürecin taşların yerine oturduğu, biraz daha düzenlemelerin etkisini gördüğümüz süreç olarak geçirme ihtimalimiz var. Hani Eylül'den daha iyi bir Ekim geçirebiliriz belki, ama hani çok sağlıklı mı oluruz? Eski sağlığımızda olur muyuz? Hani onu zaman gösterecek. Hani ben çok hızlı geri dönecek bir şey yok elimizde. Enkaz demeyeyim de bir süreç yok elimizde.

0: bunu mümkün olduğu kadar hızlandırmaya çalışıyor ekonomi yönetimi de. Biraz daha işte makrolara odaklandığımız, işte dediğim gibi 3. çeyrek bilanço beklentileri geldikten sonra da belki onları konuştuğumuz, biraz daha onlarla odaklı fiyatlamalar gördüğümüz bir duruma geçeceğiz. Ay sonunda da hem İsrail'deki seçimleri hem de Kasım başındaki Amerikan seçimlerini takip ediyor olacağız. Belki orası da biraz ay sonuna doğru endeksin yataya geçme, belki bu konular altında baskılanma durumu söz konusu olabilir. Önemli olan makroların devreye girmesi. Biz bunu bekliyoruz, bunu umuyoruz.
1: Evet, Cenk Bey, şimdi yatırımcı tarafından da mağduriyetin boyutunun azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, adımların atıldığını takip ediyoruz. Diğer taraftan da elbette akılda birçok soru var. Hangi yatırım aracı yükselir değil de risk nasıl yönetilir, portföy nasıl çeşitlendirilir, 2027'ye hangi senaryolarla nasıl hazırlanmak gerekir sorularını da aslında gündeme almış bulunmaktayız. Şimdi yatırımcı şu hususa çok dikkat etmeli dediğiniz bir nokta var mı ve tasfiyedeki fonlardaki paralarını kurtaranlar bundan sonra hangi finansal varlıklara yönelir? Ne bekliyorsunuz bu taraftan?
0: Burada biraz daha altına ve mevduata yönelirler gibi gözüküyor. Çok kısa bir yorumla. Bu nasıl olabilir? İşte bu olan bitenden çok ürktü ve çok zarar gördü, çok yara aldı halkımız ne yazık ki. Biraz daha risk seviyesi düşük, likidite kabiliyeti yüksek enstrümanlara yöneleceklerdir diye düşünüyorum. Burada eğer hisse senedi tarafına tekrar yöneleceklerse de içeriklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yani ne yazık ki bizim ülkemizde yatırım yaptıkları şirketin ne iş yaptığını bile bilmeden belli varlıklarını, birikimlerini oralara yatıran yatırımcılarımızı gördük. Hani bunu çokça yaşadık profesyonel hayatımızda da. Biraz daha bunun azalması, biraz daha farkındalık seviyesinin artması, neye yatırıyoruz veya işte fon yatırımı yapıyorsak da bizim fonumuzu kimler yönetiyor, ne kadar tecrübeleri var, hangi enstrümanları yatırıyorlar, bu fonların içeriği nedir, risk seviyesi nedir? Bunları iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki hani bundan sonra da bundan önce olduğu gibi kolay para kazanmak diye bir şey yok. Biraz daha hatta zor artık para kazanmak. Biraz emek harcamak gerekiyor, biraz daha okumak gerekiyor, bilgilenmek gerekiyor. Yani çok kısa yoldan bir yerlere ulaşmak ne yazık ki her zaman olduğundan daha zor artık.
1: Evet, Cenk Bey, şimdi bir yandan da enflasyon verisini bekliyoruz. 5 Ekim'de açıklanacak. Ardından da 6 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunu takip edeceğiz. Şimdi buradan çıkacak mesajlar, enflasyonun seyri, para politikasındaki beklentiler ve piyasaya aslında nasıl yön verecek, neler bekliyorsunuz?
0: Burada yüksek olasılıkla zaten hepimizin bildiği dış etkenlerin enflasyon üzerindeki baskısı, enerji fiyatları ve akaryakıt fiyatları üzerinden enflasyonu yükselttiğini söyleyecektir. Talep tarafının kontrol altında olduğunu ben de düşünüyorum ama Eylül ayı zor bir aydır. Her zaman yüksek gelir eğitimin etkisiyle. Burada belki gıda tarafında biraz destekleyici bir görünüm görebiliriz, bizi destekleyebilir. Hani 2 ile 2,5 arasında gelebilecek bir enflasyon makul olabilir ama yine petrol fiyatlarının seyriyle Ekim ayının nasıl gelebileceği önemli olacak. Hani bunu da ilk haftadan sonra belki resim biraz daha netleşebilir. Çünkü mecburen yapılacak bir takım akaryakıt zamları da var. Bunların enflasyon üzerindeki etkisi çokça oluyor. Ben Merkez Bankası Başkanı'nın da dengeli mesajlar vereceğini, iç piyasadaki talep koşullarının iyi yönetildiğinin mesajını verebileceğini düşünüyorum. Yani tüm merkez bankalarının sorunu dış enerji şokları olduğuna göre bizde de böyle ilerliyor. Bu minvalde konuşacağını düşünüyorum. Biraz daha işte piyasaya güven aşılamaya çalışacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Evet Cenk Bey, dilerseniz şimdi dönelim biraz küresel tarafa. Çünkü ABD'de 30 yıllık hazine tahvil getirisi 23 yılın zirvesinde yüksek tahvil faizi seviyelerini konuşmaya devam ediyoruz. 10 yıllıklarda aynı şekilde yükseliş var. 2 yıllık tahvil getirisinde bir değişme var orada da. Yine Fed'in kısa vadeli faiz kararlarına daha duyarlı hikayesi olan taraf orası da. Şimdi tahvillerdeki bu yükseliş bize hangi dönemi işaret ediyor, neler öngörüyor?

0: musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu %5 seviyeleri artık yeni normal mi?
1: Yani yeni normal olmamasını umuyoruz. Yani tarihi olarak grafiklere baktığınızda zaten buralar zirve ve biraz da zirveyi geçememezlik var. Bir yandan da işte İran'la Amerika'nın tekrar mesajlaşma moduna geçmesi, belki bir takım gelişmeler olabileceği beklentisiyle Fed faiz artış olasılığı da biraz gerilemiş durumda. Orada da bir dengelenme görüyoruz. Yani faiz mutlaka her sektörü ve her enstrümanı etkiliyor. Yani daha işlerin kötüye gitmesini ummuyoruz. Yani daha kötüye gitmesini beklemiyoruz. Bence burada elini taşın altına sokacak olanlar gerginliğin tarafları. Onlar biraz daha ılımlı hareketler veya işte dünya ekonomisini ne kadar kötü etkileyebileceğini de görerek belki biraz daha olumlu sinyaller verebilirlerse bu kırmızı alarm seviyesinden biraz uzaklaşabiliriz. Aksi takdirde tahvillerin aşırı yükselmesi tüm çevreleri etkileyecek, hem sanayi tarafında hem mali tarafta, tüm dünyada, Türkiye'de de çok etkili olacaktır. Bu seviyelerden uzaklaşmamız bir an önce çok gerekli bence.
0: Evet, şimdi küresel merkez bankalarını konuşurken baktığımız zaman en azından son toplantıda bir faiz artışının fiyatlandığını ve bunun konuşulduğunu takip ediyoruz. Şimdi Fed'in Ekim ayında bir kez daha faiz arttıracağına yönelik piyasa beklentileri New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının ardından belirgin şekilde geriledi. Williams, para politikasında yeni bir adım atmak için aceleye gerek olmadığını söylemesiyle birlikte Ekim ayı faiz artışı için fiyatlanan olasılık %70'den %50'lere düştü. Williams, enflasyonun halen çok yüksek seviyelerde bulunduğunu ve yıl sonuna doğru bir faiz artışının uygulanabileceğini söyledi. Şimdi Fed'in bu açıklamalarla beraber hem para politikasına yansımalar ne olur ne görürüz, hem de küresel taraftaki merkez bankalarına yansıyan görünüm piyasaları nasıl etkiler, ne dersiniz?
1: Şimdi Williams önemli bir Fed başkanı ama Fed'i Williams yönetmiyor. Yani Walsh yönetiyor. Eylül toplantısından önce de Williams'ın ılımlı açıklamalarıyla biz faiz artışı olasılığının ciddi gerilediğini görmüştük. Piyasayı rahatlattığını görmüştük. Şimdi yine bence aynı senaryoyu yaşıyoruz ama biraz daha tabii mesafe olarak uzağız. Eninde sonunda bence rakamlar veya olasılıklar, ihtimaller yine petrol fiyatı çevresinde veya işte küresel gerginlikler çevresinde şekillenecektir diye düşünüyorum. Sözlü yönlendirmeler borç tarafından yapılmadıkça da işte farklı merkez bankası başkanlarının piyasa dalgalanmalarına yol açtığını görüyoruz. Biraz daha bence Kevin Walsh'un işi ele alması gerekiyor ama hala biraz ondan uzak gözüküyor. Biz yine enflasyon rakamlarına, işte PMI rakamlarına, istihdam rakamlarına odaklanacağız. Bence o bizi doğru yere ve olacakların ne olacağına götürecektir diye düşünüyorum.
0: Bir de petrol tarafına biraz odaklanalım dilerseniz. Çünkü ABD-İran tarafında bu hafta beklenen, yine Katar arabuluculuğundaki yürütülen görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanamadı. Şimdi askeri çatışma riski yeniden gündeme gelmiş durumda. Taraflardan geri adımları takip ediyoruz. İşte Trump diyor ki İran eninde sonunda pes edecek ifadeleri var. Şimdi petrole bakıyoruz, yükselişler de devam ediyor bir yandan. Peki şimdi bu süreçten sonra taraflar geri adım atarken artık hani savaşın biteceğine dair bir ilerleme aslında düşünmek, öngörmek mümkün mü? Ve seviyeler anlamında petrolde nasıl bir öngörünüz var?
1: Şimdi Trump seçim öncesi çok sert hamleler yapamayacağı için bence sözlü yönlendirmeyle, sözlü bir takım işte İran'ın kötü olduğunu, zorda olduğunu söyleyerek süreci yönetmeye çalışıyor. Yani görüşmelerden bir netice alınmasa da en azından görüşülebiliyor olması bence $100'ların üzerindeki bir spot'tan uzaklaştırdı bizi. Şu an 95-96 dolarlar civarında spot. Seviye olarak 92-90 dolar gibi bir bant var. O bandın altına geçmediğiniz sürece zaten işte somut adımlar atılmadığını da oradan anlıyor olacağız. Eğer somut adımlar atılabilirse

0: hani belki seçim öncesi biraz daha bu ortamın yumuşamasını bekleyebiliriz. Yani Trump'ın lehine bir takım gelişmeler olması için. Çünkü orada da akaryakıt fiyatları halkı aşırı derecede rahatsız ediyor durumda. Galon'un geldiği durum ortada. Wall Street Journal'da bir anket vardı, haber vardı. Parti gözetmeksizin Amerikan halkının, Amerikan seçmeninin popülist politikalara odaklandığını gösteriyordu. Hani belki buradan birazcık şansı olabilir Trump'ın. Çünkü 5000 dolar vaadi
1: Evet.
0: vardı. Ve işte evet şeyleri indirmeye çalışıyordu. Petrol fiyatlarının da ineceğini söylüyordu. Biraz sözlü yönlendirmeyle ilerleyecek gibi gözüküyor.
1: Evet. Cenk Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Aslı'nın iyi günler.
1: Çok teşekkür ederiz. Stratejist Cenk Bilgin bizimle birlikteydi ve bir haber aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi yönetimiyle düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldi. Fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeleri ve etkileri A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirdi. İzleyelim.
2: Piyasanın bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın iradesinde burada net bir şekilde olduğunu görme yönünde bir beklentisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bu fon toplantısına katılarak da bu süreçle ilgili bilgiler vererek de bu iradenin olduğunu göstermiş oldu. Aslında geçtiğimiz hafta Cuma günden itibaren de bu sürecin devam ettiğini biliyoruz toplantılarında yoğun bir şekilde. Sermaye piyasamız daha da güçlenecek dedi. Çünkü gerçekten sermaye piyasasında bir yenilenme ihtiyacı da ortadaydı. Bunu uzun zamandır bizler de dile getiriyorduk. Yani bu tarafa baktığımızda daha düzenlenen ve denetlenen bir yapıya doğru geçiş konusunda da bugünkü yaşadıklarımız belki bir ders olmuş olacak. Bunun paralelinde sermaye piyasalarını güçlendirici, güveni arttırıcı adımların geldiğini de görebiliriz. Eğer biz bunu başarabilirsek devamında işte uzun süredir yabancı yatırımcının girişine engel olan hareketlerin ortadan kalkması ve daha şeffaf, daha etkin bir sermaye piyasasının oluşturulması buraya yabancı yatırımcıyı da çekebilir. Cumhurbaşkanının buradaki ekonomimiz bu meseleden güçlenerek çıkacak algısında da bence bu var. Kendisine iletilen mesajlarda da bu düzenlemelerin neticesi de daha steril, daha şeffaf, daha etkin bir piyasa oluşması yönünde atılacak adım beklentileri var. Yani bu süreç sadece fonların tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli bence. Bu fonların tavsiyesiyle birlikte sermaye piyasasının yeniden inşa edilmesi yönünde de ilgili kurullar tarafından da kuruluşlar tarafından da bazı düzenlemelerin adımların gelebileceğini de bir işareti. Bu bir dönüşümün başlangıcı gibi olacak anladığımız kadarıyla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sermaye piyasalarımız daha da güçlenecek çıkacak bu süreçten demesinde de bu arınma, değişim gibi süreçlerin de takip edeceğini ifade ettiği kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili de çeşitli süreçler görebiliriz ilerleyen günlerde.
1: Ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 21, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 23, Aydın 27, Muğla 24, Manisa 25. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 27. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 21, Rize 23, Samsun 22. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 25, Erzincan 22, Van 20, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Mardin 26, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29 ve Siirt 27 derece.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak

0: liste harçlık böyle verilir.
1: Encart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
4: Rastgele güven kaptan.
5: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
6: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

0: Değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Ben Paranın Rotası'nda birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce bugünün öne çıkan başlıkları. Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak diyor Recep Tayyip Erdoğan. Fon piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine ekonomi kurmaylarıyla dün bir araya geldi Erdoğan. Külliye'deki toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreç ele alındı. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin hızlandırılması amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Diğer taraftan Borsa İstanbul'un BIST katılım endekslerinde 1 Ekim 30 Nisan 2027 döneminde geçerli olacak yeni şirket listeleri belli oldu. Yeni dönemde BIST katılım 30, BIST katılım 50, BIST katılım 100, BIST katılım temettü, BIST katılım sürdürülebilirlik ve BIST katılım tüm endeksinde değişiklik yapılacak. Ve piyasalar Ekim'de Fed'in faizi %50.6 oranında sabit bırakacağını fiyatlıyor. New York Fed Başkanı John Williams'tan açıklamalar geldi dün. Enflasyonu kontrol altına almak için yıl sonuna doğru bir faiz artışının uygun olabileceğini söyledi. Williams açıklamanın ardından da Fed'in Ekim toplantısında faiz arttıracağına ilişkin piyasa beklentisi %70'den %50'ye geriledi. Petrol 3 aydır yükseliyor. Brent petrol önceki günkü sert düşüşün ardından 96 dolar seviyesinde dengelenirken Orta Doğu'daki enerji akışındaki iyileşme ve Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik rezervlerinden petrol bırakma planı arz endişelerini kısa süreliğine hafifletti. Dolar da euro karşısında yılın zirvesinde Fed'in daha sıkı para politikası duruşunu benimseyerek enflasyonu dizginleyeceğine ilişkin artan beklentiler doların diğer para birimleri karşısında güç kazanmasına neden oldu. Uluslararası piyasalarda euro dolar paritesi gün içinde %0.3 artışla 1.1332'ye kadar geriledi ve 24 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Altın, pazartesi günkü %4'lük sert düşüşün ardından toparlanma arayışını sürdürüyor, 4200 seviyesine yakın seyrediyor. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlü dolar değerli metal üzerinde baskı oluştururken yatırımcıların gözü bugün açıklanacak verilerde. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden Fed'in dikkatle izlediği PCE verisi gelecek ve aynı zamanda da ADP özel sektör istihdam verisini karşılıyor olacağız. Şimdi buradan verilerle devam edelim. Bakalım şu anda küresel tarafta görünüm nasıl? Hemen size aktarmış olalım. Dün içeride BIST endeksinde 2.40'lık bir geri çekilmeyle tamamlamıştık. 12.290 olmuştu seviye. Avrupa'da ise Frankfurt'ta 0.10'luk yükseliş vardı. Londra, Madrid ve Paris'te eksiydi. Dün havanın yine bozuk olduğu bir gündeydik. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve küresel tarafta tahvil faizlerindeki yükseliş piyasaları baskılayan unsurlar arasındaydı. Bugün bakıyoruz Çin'de de 0.42'lik bir yükseliş var. Hong Kong 0.13 geride, Güney Kore 0.19 gerideyken Hindistan'da ise pozitif yatay bir görünümün hakim olduğu bir gündeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de dün 3 endekse de Wall Street'te sert olmayan ama satışların olduğu bir gündeydik. Burada yine tahvillerde aslında bir geri çekilme olmuştu ama buradaki tansiyonun yüksek kalması ve seviyelerin hala yüksek olması özellikle hisse senedi piyasalarını baskılayan unsurların başında. Şu anda ise dünkü eksi kapanışa rağmen S&P vadeli tarafta 0.18 artıda, Dow Jones 0.38 artıda ve Nasdaq'ta da negatif yatay bir görünümün hakim olduğunu takip ediyoruz. Şimdi dönelim tahvil tarafındaki görünüme bir bakalım. Dün Amerikan 10 yıllıklarında 5.29'a kadar geldik seans içerisinde. Şu anda 5.23 seviye. 2 yıllık 4.89, 5 yıllıkta ise 4.05 seviyesini takip ediyoruz. Ve Brent petrol 96.15'te şu an. Ham petrolde 89.54 seviyesi 0.18'lik yükseliş. Doğalgazda

0: 0.43'lük yükseliş, 3.03 seviyesi. Ve ons altın 4178'de negatif yatay görünüm. Gümüş 61.06'da 0.65 geride. Platin 0.29 gerideyken paladyumda da negatif yatay bir görünüm hakim. Ve BIST endeksi de dediğimiz gibi dün 2.40'lık bir geri çekilmeyle kapattık. Dolar TL'de 49.01'deyiz. Euro TL 55.65. Euro dolar 1.13.48'den geçiyor. Dolar endeksi 101.11'de ve sepet kur 52.33.40'dan geçiyor an itibariyle. Şimdi buradan döneceğiz. Eren Kuru bizimle birlikte ve piyasalardaki son durumu kendisiyle konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii önemli gelişme dünkü toplantıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantısı ekonomi kurmaylarıyla. Sonucunda bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve fon işlemlerinde de yol haritası netleşti diyebiliyoruz. Şimdi nasıl buldunuz oradan çıkan sonuçları? Özellikle bu fon koordinasyon kurulunun oluşması için ne düşünüyorsunuz?
1: Bence hani bu olayın, bu sürecin bir miktar daha hızlı olması için koordinasyon kurması oldukça iyi olarak yorumlayabiliriz. İlerleyen dönemlerde tabii ki de hani şu an kabaca bir 2-2,5 hafta gibi bir süreç oldu başlangıç ve şu anki gelinen sürede. Buradaki aslında hani en hızlı şekilde kişisel senedi tarafındaki yatırımcıları biraz kenara koyuyorum ama sizin daha önceki yayınlarda, konuklarda konuşulduğu gibi aslında hani para piyasası ve saat yatırımcıları taraftaki pozisyonlama yapmış yatırımcının bir miktar daha hızlı likidite ulaşması gerek. Bu koordinasyonu da daha da bu süreci hızlandıracağını düşünüyorum. O yüzden dün akşamki açıklamalar oldukça pozitif ve yorumlayabilirim sizlere.
0: Evet, peki şimdi bundan sonraki süreçte özellikle neye dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani şurası atlanmaması gerekir. Bu nokta çok kritik dediğiniz ne var?
1: Bence şu an hani en kritik nokta şu, risk almış ve almamış olan iki farklı yatırımcı var. Yani risk alan taraf hisse senedi tarafı, risk almayan tarafta sabit getiri menkul kıymetler tarafı, para piyasası tarafındaki yatırımcılar. Burada koordinasyon tarafında böyle risk almamış yatırımcılarda bir miktar daha ön planda olması daha iyi olabilir. Çünkü burada biliyorsunuz ki işte kredi kartı ödemeleri olsun, diğer taraftan kira ödemeleri olsun, pek çok yatırımcı burada para piyasası fonunu kullanıyorlardı. Buradaki durasyon yönetimiyle birlikte bir miktar daha mevduata göre daha iyi bir alan buluyorlardı diyebilirim. Hisse senedi tarafında olacak olursak hani tamam riskli statüde yer alıyor, kabul ediyorum. Ancak hani buradaki likidasyon da önemli. Buradaki hani tarih ve fonun değeri ne şekilde sonuçlanacak? Bu da çok önemli. O yüzden mevcut koşullarda ilk başta hani bence para piyasası fonlarındaki çözülme olduktan sonra hisse senedi tarafına kayış olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden mevcut koşullara göre bakıldığı zaman fixed income ürünleri daha ön planda olabilir. Bu ön planda olmasıyla karşıda hani hisse senedi tarafı da ikinci tarafta yer olsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum sizler için. Yatırım için daha doğrusu.
0: Evet. Peki şimdi tabii Borsa İstanbul'da da geldiğimiz seviyelere bakıyoruz. 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviye kapanıştaki. Şimdi burada tabii önce 13.000 kritik dedik. Sonra 13.500 kritik dedik. Pardon 12.500 kritik dedik. Şimdi tabii onun da altına sarktık. Dediğimiz gibi Ocak ayından bu yana en düşük kapanış. Şimdi siz özellikle borsa tarafında bu fiyatlamaların işte bu şekilde devam edeceğini düşünüyor musunuz? Nedir beklentiniz?
1: Bu olayın başlangıcından bu yana Borsa İstanbul hani bayağı bir değer kaybı yaşadı ve değer kaybı yaşamaya devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü hani burada temas eden, fonlarda temas eden çok fazla hisse var. Ve hisselerin her gün taban taban serisi olarak devam ediyor. Burada tek ayrışan BIST 30'da, BIST 30 dışı hisseler. BIST 30 bir miktar daha dengelene kalmalı çalışsa, ama çalışsa da yani BIST 100 tarafındaki ağırlık daha fazla olduğu için, her ne kadar da siz yayınlarda bahsettiğiniz işte endeks değişiklikleri olsun, işte

0: tarafında olsun, yüz tarafında olsun. Bunların hepsi böyle hani rotasyonlar farklılaştığı için şimdilik pek fazla hani etkisini pozitif yanını görmeyeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden bu süreç bitene kadar, daha tasfiye süreci başlamadı tabii ki de, tasfiye sürecinin sonuna kadar Borsa İstanbul'da değer kaybı gözükebilir. Ama değer kaybı tasfiye süreci tamamlandıktan sonra bir miktar daha BIST 30 tarafında ve BIST 50 tarafında bir pozitif senaryo izleyebiliriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan yani buradaki negatif bir performans yatırımcı için aslında ilerleyen dönemlerde için bir fırsat oluşturabilir. Çünkü hani hem yabancı yatırımcı olsun hem yerli yatırımcı olsun. Çünkü şirketin adi değerleri, BIST 30 tarafındaki adi değerlerin bayağı bir aşağısına geldik diyebiliriz. Hem TL tarafında hem dolar bazlı tarafta. O yüzden bu süreç ilk başta yani fon yatırımcısı için, hisse senedi fon yatırımcısı için negatif bir tarafta yer alıyor, kabul ediyorum. Ancak ilerleyen dönemlerde bu bir fırsat oluşacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, fırsat derken şimdi o kısmı açalım o zaman. Ne gibi fırsatlar var sizce?
0: Fırsattan kastım biliyorsunuz yani bu taraftaki getirilerin bir miktarda aşağıya gelmesi. Biliyorsunuz ki hani Borsa İstanbul'un toplam getirisiyle mevduat getirisi her zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde performans gösterdi. Hatta Borsa İstanbul bazı senelerde 10-15 bas puan kadar yukarıda fiyatlandı diyebiliriz. Bu mevcut fiyatlamadan dolayı, fon tarafındaki oluşan sıkıntıdan dolayı adil değerlerin aşağısına geldi Borsa İstanbul'daki şirketler. O yüzden bir hisse senedi yatırımcısı hem yerli hem yabancı buralarda bir miktar risk alabilir diye düşünüyorum. Bu fon tasfiyesi süreci bittiği zaman.
1: Evet. Peki şimdi tabii sizin beklentiniz yıl sonu için nasıl şekillendi? O konuya da birazcık girelim. Çünkü hani yıl başında biraz beklentiler farklıydı tabii. Konjonktür de farklıydı global tarafta. Fakat artık şimdi Ekim ayına geliyoruz ve aslında yıl başında beklentilerin çoğu karşılanmadı. Genel olarak dünya içinde geçerli olan bir durum bu. Ne dersiniz yıl sonu için?
0: Yurt dışından başladığında yıl sonunda, yani ABD tarafından başlangıç yapayım. ABD tarafında biliyorsunuz ki siz aslında sağlam, hani çok güzel özetlediniz bu ABD tahvil faizleri tarafını. Şimdi orada %5'li fiyatlar aslında çok yüksek gibi bir altıfta bulunuyor. Kabul ediyorum hani son 30 yılın yüksek seviyelerine yer alıyor. Daha fazla işte mortgage tarafında olsun, 10 yıllık taraf ve daha uzak vadeli getiriler olsun, oldukça yüksek, kabul edilebilir. Ama bu yüksek seviyede kalması ABD endekslerini bozmuyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü şirket karlılıkları da yukarıda faaliyet gösteriyor. Özellikle AI tarafındaki yapılan yatırımların ileri dönük hani beklentileri olsun, şirketlerin net flow'larının bozulup bozulmayacağı burada soru işareti. Şimdi onların hepsi bir kenara geldi ve artık burada bir pozitif bir performans gösteriyor hala. O yüzden hani şu anki konjonktürde hani ABD tarafındaki fiyatlamada her ne kadar da bozuldu bozulacak düşüncesiyle aslında bir negatif bir hani yorum yapamıyoruz. Ama ne zaman bozulabilir? Yani 10 yıllık taraftaki getirilerin %6'ya, 30 yıllık bir mortgage tarafının getirilerin bir miktar daha yukarı doğru gelişmesiyle bir miktar daha hani karlılıklarda bozulma oluşacak olduğu zaman biz burada negatif bir performans izleyebiliriz ABD Wall Street tarafında. Yurt içi tarafına geldiğimiz zaman karşımıza aslında hani ilk Şubat'ın ilk sonuna doğru sizin dediğiniz gibi bir performans, pozitif bir performans izledik diyebiliriz. Hatta hani ilk ay, ilk çeyrekte bir %20'ye yakın bir pozitif bir performans izledik Türkiye tarafında, endeks tarafında. Sonra ABD İran savaşı patlak verdi. Brent petrol yukarı doğru gelişti. Brent petrol 100 doların üzerine gelmesiyle yıl sonu enflasyon beklentileri de revizeler gerçekleşti diyebilirim. Tabii bu revizelerin gerçekleşmesiyle TL tahvil tarafında satıcı bir performans izledik. TL tahvil tarafında satıcı bir performans izledikten sonra yıl sonu beklentiler değişti. Şimdi analist raporlarına bakıldığı zaman ortalama bir analist raporunda mevduat eşiğini getiriler bulmak mümkündü. Şimdi faizler yukarı gittiği için burada bir miktar daha getiriler tıraşlanma diyebiliriz.

0: Merkez Bankası tarafından, ama bu Brent petrol olsun, ABD tahvil faizleri olsun, bizim risk primimiz 250 bas puan üzerine kadar bir genişleme oldu bu süreç içerisinde. Şimdi bunları böyle yan yana koyduğum zaman hani Merkez Bankası'nın eli hala bir miktar daha kapalı diye düşünüyorum. O yüzden hani Ekim ayına pas geçecektir, ama yıl sonunda Aralık ayındaki toplantıda ise belki 100 bas puan kadar faiz indirimi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani hem yurt dışı tarafta ABD, Avrupa, Asya, Japonya tarafındaki faiz çıpası da hani artık yeni yüksek seviyelere doğru genişledi. Orada bu süreçler zarfında da Merkez Bankası'nın faiz indirilmesini oldukça az buluyorum. Bu yüzden bu faiz indirim döngüsü de eklendiği zaman deminki denkleme Borsa İstanbul fiyatlamasında baskı oluşacaktır diye düşünüyorum. Ama tek rebound yukarı doğru gelecek. Rebound şu olacaktır: bu kadar sert bir düşüş oldu fon tarafında, bunun mevduat eşliğine gelmesi lazım yıl sonuna kadar. O yüzden hani şu anki yükseliş, yıl sonuna kadarki yükseliş sadece mevduat faizini yakalama üzere ibaret olacaktır diye ifade edebilirim sizlere.
1: Evet, peki şimdi enflasyon tarafında beklentiniz nedir 5 Ekim ve de yıl sonu?
0: 5 Ekim'de konsensüse paralel bir şekilde oluşacaktır diye düşünüyorum. O da piyasa beklentisi de 2.14 ile 2.17 arasında aylık bazda. Yıllıklardan şu tarafı da bakıldığı zaman %29 ile %30 aralığında bir yere geliyor. Yıl sonu doğru hani enflasyonda %30'a doğru yaklaşacağımızı düşünüyorum. Hani minimum hani daha iyi bir performans gösterirsek, ama şu anki hani enerji piyasası tarafındaki fiyatlamadan dolayı %30'un altına gelmeyiz, ama %30 ve çevresinde bir enflasyon rakamı oluşur diye ifade edebilirim sizlere.
1: Evet, peki şimdi tabii malum bu tahvil piyasasını biraz derinleştirelim. Çünkü tahviller sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın her yerinde yükseliyor. Şimdi Amerikan 10 yıllıklarında dün 5.29'a kadar gelmişiz. Ve de 10 yıllık faiz Eylül ayında yaklaşık 50 bas puan yükselmiş. Tabii bugünkü PC verisi de bir hayli önemli olacak. Malum Fed'in favori göstergesi diyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman hani normalde geçmişte tarihsel boyutta tahvil piyasası yükselirken borsalarda sıkıntı yaşanan bir dönem hep yaşanmış. Fakat şu anda Amerikan borsalarında sert bir geri çekilme görmüyoruz. Şimdi bunu neye bağlıyorsunuz?
0: Aslında hani
1: şu an mesela vadeli taraf, şu an vadeli taraf artıda. Dün ekside kapattı borsalar, ama tabii derin bir satış yoktu.
0: Doğru, dediğiniz doğru. Şöyle başlangıç yapayım. Hani ABD tahvil faizleri neden yükseliyor diye. 5 tane ana başlık var aslında ABD tarafında. Birincisi Brent petrol. İkincisi sizin de dediğiniz gibi hani ABD tarafındaki makroekonomik göstergeler. Üçüncüsü AI tarafındaki şirketlerdeki yüksek tahvil arzı olsun. Diğer taraftan Fed'in sıkılaşma döngüsüne girmesi olsun. Diğer taraftan küresel taraftaki faiz tarafındaki sıkılaşma. Şimdi bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman ABD tahvil faizlerinin yukarı doğru gitmesi oldukça normal. Ve %5'ler artık yeni seviyeler diyebiliriz 10 yıllık taraftaki getiriler için. Şimdi buradaki getiriler, sizin sorunuza gelecek olursak, hani niye Wall Street tarafında bozulmuyor? Buradaki en büyük olay şu: şirketler karlılıklarını devam ettiriyor ve karlılıkları devam ettirdiği sürece enflasyon da bu şekilde oluşuyor. Yani enflasyon kadar getiri oluşturuyor şu an ABD'deki şirketler. O yüzden ABD tarafındaki, Wall Street tarafındaki bozulma eskiye göre daha minor tarafta yer alıyor. Daha küçük tarafta düzeltmeler gerçekleşiyor. Hareketler daha sık oluyor, ama daha hızlı toparlanıyor. O yüzden mevcut konjonktür gereği ABD tarafı tahvil faizi yukarıda kalmaya devam edecek. Bu kalmaya devam ettikten sonra da Wall Street tarafında küçük satışlarla ileri dönük bir miktar daha yukarı doğru bir genişleme bekliyorum diyebilirim sizlere.
1: Evet. Peki. Şimdi tabii Avrupa tarafında da malum sıkıntılar var. Bu yüksek tahvil faizlerinin enflasyona yansımaları olacağını ifade etti. Lagarde %3'ün üzerinde %4'lük bir enflasyon

0: koalisyonla da yılı tamamlayabiliriz. Ve de orada da özellikle tabii petrol fiyatları ve doğalgazdaki yükseliş ana sebeptir dedi. Fakat bu işte ücretlere ve iş talebe yansımadığı için de gibi bir yorum yaptı. Dolayısıyla sanki biraz hani faiz artışlarına ara verecekmiş gibi bir izlenim yarattı. Ne dersiniz Avrupa tarafı için? Bir de tabii Euro'daki zayıflık var. Orada da tabii döviz piyasasında dolar yükselen Amerikan faizlerinden destek almaya devam ediyor. Ve de euro dolar son 16 ayın en düşük bölgelerine yakın.
1: Avrupa'daki olay hani çok farklı. Çünkü birden fazla ülke var Avrupa içerisinde. Ama hani Almanya, Fransa, İtalya ve yan yana koyduğumuz zaman, Portekiz'i yan yana koyduğumuz zaman hepsi birbirinden bağımsız. Bir de gelişmekte olan Avrupa ülkeleri var. Polonya, Macaristan gibi. Şimdi buradaki ana ölçek ABD'de nasıl ve Türkiye'de nasıl Brent petrol ise Avrupa Birliği'nde de Brent petrol tabii ki de burada ön plana çıkıyor. Şimdi Brent petrol Rusya, Ukrayna'dan dolayı AB ve Avrupa Birliği çerçevesinde alınan petrol ürünlerin birçoğu Amerika'dan gerçekleşiyor. Şimdi Avrupa'nın elini kolunu bağlayan en büyük unsurlardan bir tanesi Rusya petrolüydü. Rusya petrolü de bu sanksiyonlardan dolayı arka planda kaldı. Yani bir eli aşağı doğru kaydı diyebiliriz Avrupa'nın. Ve Brent petrolün yukarı doğru gitmesi, Amerikan Texas ham petrolünün yukarı doğru gitmesi Avrupa'nın daha fazla maliyetle bir şekilde petrole ulaşmasıdır demek. Şimdi bu petrolün yukarı doğru gitmesi de Avrupa'yı negatif etkiledi tabii ki de. Almanya olsun, Polonya olsun, Macaristan olsun ve diğer Avrupa ülkeleri olsun buradan negatif etkilendi. Ve geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz ki hani Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Sizin de dediğiniz gibi Lagarde'ın açıklamalarında hani bir miktar hani veriler tarafından bir miktar flat olunan dönemler gerçekleşti. Ancak mevcut koşullara göre bakıldığı zaman ise bence oldukça makul. İlerleyen dönemlerde her ne kadar da sizin dediğiniz gibi faiz artış ihtimalini dizginlese de ben önümüzdeki süreçte hani swap piyasasında hala bir artış fiyatlayacağını düşünüyorum. O yüzden ilerleyen dönemlerde Avrupa Merkez Bankası'ndan bir çeyrek bas puanda faiz artışı bekliyorum diyebilirim. Bu faiz artış beklentisiyle hem Almanya, Fransa ve İtalya'da tahvillerin yukarı doğru gideceğini düşünüyorum diyebilirim. Tabii ki de ek olmak şartıyla şunu söylemek gerek. Biliyorsunuz ki hani NATO, Amerika Birleşik Devletleri NATO tarafında Avrupa'yı yalnız bırakmıştı. O yüzden hani Avrupa Birliği tarafından NATO savunma harcamaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle ülkeler net bütçeni genişlemeye gitti. Genişlemeye gitmesiyle de bu enflasyonu tetikledi. Demin söylediğim denklemde, Avrupa denkleminde ek bunu koyarsak da önümüzdeki süreçte Avrupa'daki tahvillerde bir miktar daha sıçrayıcı bir performans izleyebiliriz diye ifade edebilirim sizlere.
0: Evet. Peki dönelim petrol cephesine. Orada da tansiyonun düşmediğini takip ediyoruz Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Şimdi bakalım tabii askeri seçenek ihtimalinin daha fazla yoğunlaştığına yönelik de yorumların arttığını görüyoruz. Şimdi Trump diyor ki İran sonunda pes edecek ve Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçişi sağladık biz diyor. Fakat İran tarafının tabii yorumları bu şekilde değil. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rezai'nin açıklamaları var. Trump'ın müzakere ve savaş konusunda çıkmaza girdiğini savunurken Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş alanındaki çaresizliği nedeniyle hava ablukasına başvurduğunu ifade etmiş. Şimdi gelinen süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve de tabii petrol fiyatlarındaki yöne dair beklentiniz nedir?
1: Petrol tarafındaki fiyatlanma aslında siz hani haber akışı olarak güzel özetlediniz bu tarafı. Şöyle bir fiyatlama olabilir diye düşünüyorum. Mevcut koşullarda hani Brent petrol hani yeni ABD tahvil faizinde her %5 her yeni normal ise Brent petrol tarafındaki fiyatlamada $90 ve üstü diye ifade edebiliyorum. Hani dün ve bir gün önce Trump'ın açıklaması vardı. Yani artık hani ABD İran tarafına sona yaklaşıyoruz diye. Bu haber akışı bu savaşın ilk dönemlerinde

0: TSE'de çok hızlı bir geri çekilme beklerdik diyebilirim Brent petrol tarafından. Ama artık piyasa eskisi gibi Trump'ın aksiyonlarına, söylemlerine o kadar fazla atıfta bulunmuyor. O kadar hızlı reaksiyon göstermiyor. O yüzden mevcut konjonktüre bakıldığı zaman Brent petroldeki bu seviyeler artık yeni normaldir diyebiliriz. Ta ki ne zaman? Ta ki diplomasi trafiği bitip anlaşmaya varana kadar. O yüzden şu anki seviyeler $95'la $100 arasındaki fiyatlamalar oldukça makul diyebilirim. Ne kadar bir performans olursa hani diplomasi tarafında biz tekrardan $100 üzerine çok hızlı bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum. Ve mevcut konjonktür gereği de biliyorsun sen de sadece ABD, İran yok. Çin'in Tayvan tarafındaki beklentileri var. ABD'nin Grönland tarafındaki beklentileri var. Rusya, Ukrayna tarafı hala masada. Bunlar böyle hepsi böyle yan yana geldiği zaman Brent petrolün bu seviyelerde kalması oldukça normal diyebilirim. Mevcut koşullara göre bakıldığı zaman ise geçtiğimiz dönemlerdeki fiyatlamalar şu an $106 seviyesini görebiliriz diye ifade edebilirim sizlere.
1: Evet, peki kıymetli metal tarafına ilişkin ben yorumunuzu da alayım. Şimdi altın tarafında tabii aylık kayba hazırlanıyor altın mevcut seviyelerle. Ve de tabii orada bir taraftan tabii Merkez Bankası'nın alımları altını destekleyen unsurların başında geliyor. Diğer taraftan işte jeopolitik riskler, güvenli liman hani bir şekilde yine altına kayabiliyor yine yatırımcılar ve kamu borçlarına ilişkin endişeler. Bunlar destek unsuru ama diğer taraftan da tabii yükselen faizler, tahvil faizleri, güçlü dolar bunlar da baskılayan tarafta altını. Şimdi şu an 4180'deyiz. Ne dersiniz altına dair?
0: Altın tarafında ben şöyle yorumlamak isterim. Bence $4000'a doğru bir geri çekilme yaşayacağız yakın dönemde. Neden diyeceksiniz? Aslında özetlediniz bu tarafı. Birincisi ABD tarafındaki faizlerde yeni yüksek seviyeler oluşuyor. Fed tarafında finansal sıkılaşma hala devam ediyor. Faiz artışı Aralık'ta ve 2020'nin ilk çeyreğinde 20'şer bas puan bir faiz artışı beklentisi var kurumlar tarafında. Avrupa tarafında Brent petrolden dolayı bir miktar daha yani enflasyondan dolayı bir miktar daha sıkılaşabilir. Diğer taraftan Asya'nın yani küreselin çıpası düşük faiz çıpası olan Japonya'da da bir düşük yüksek faiz beklentisi var faiz artışlarında. Böyle yan yana koyduğumuz zaman ons altın tarafında aslında yüksek seviyeler telaffuz etmek şu an için erken diyebilirim. O yüzden ons altın tarafında $4000'a doğru bir geri çekime bekliyorum. Bu süreç bitene kadar, süreç bittikten sonra işte diplomasi trafiği biter. İşte tekrardan merkez bankaları finansal olarak genişleme dönemine girer. Genişleme dönemine dair sinyaller verir. Ben tekrardan o zaman 4200'e 4300'e bir yükseliş bekliyorum diyebilirim. Ama bu bugünden yarın değil, biraz daha orta vade yani 6 aylık ve 8 aylık projeksiyonla biz bunu görebiliriz. Ama mevcut koşullarda bir miktar daha negatifim altın tarafını diye ifade edebilirim size.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Eren Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Efendim paranın rotasına devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından buradayız. Değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz konuklarımızla.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Biz bugün nereye gidecektik ya?
5: Spora.
4: Değil.
5: Çocuğun kursu.
4: Değil ya.
1: Maça.
4: Değil babacığım.
5: Buldum. Petrol ofisi.
4: Petrol ofisi kampanyası.
6: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
7: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
8: pozitif puan hediye.
9: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
10: Sen ne ister, ister o.
11: Karşınızda.

0: Yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
1: PTR. Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
1: Rastgele Güven Kaptan.
2: Bol şans Güven Kaptan.
0: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedim. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
3: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Bizimle birlikte olacak stratejist, piyasaların gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii malum dün önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen fon toplantısında ekonomi kurmayları bir araya geldi. SPK tavsiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yönelik ödemelere dair bir yol haritası sundu. Ve de tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla da bir fon koordinasyonu kurulu oluşturuldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreci?
1: Tabii fon koordinasyon kurulunun özelinde kurulması, tabii özellikle bu fon sürecinde

0: önceki hikayeyi netleştirmek amaçlı yapılan bir esasında bir makrodan mikroya inecek, fokus atabilecek bir yapı olacağını düşünüyoruz. Tabi bu konuyla ilgili çalışmaların da hızlandırılabileceği bir kurul olacaktır. Tabi süreç kolay bir süreç değil. Süreç zor bir süreç. O sebeple buradaki fon kurulunun yapacağı açıklamalar ve tasfiye sürecinde hisseler düşerken nasıl bir şekilde ödemeler yapılacağının açıklanması önemli olacaktır. Önemli olacaktır yatırımcılar tarafından. Tabii özellikle ayın 16'sı ve 17'si civarında satış yapan özellikle fon sahiplerinde de muallak süreç önümüzdeki süreçte fon kuruluyla birlikte netleşebilir diye düşünüyoruz. Ama kolay bir süreç değil. Önümüzdeki süreçte hareketleri gözlemlemeye devam edeceğiz diye kısaca özet geçebiliyorum.
1: Evet, sizce burada kritik olan nedir? Yani şu noktanın mutlaka hani önemli altı çizilmeli, önemli bu konuya dair düzenlemeler gelmeli dediğiniz neresi var?
0: Esasında konu bir miktar yani çıkmaza çıkan bir konuya doğru ilerliyor. Çünkü bu fon düzenlemelerinde özellikle hissenin yani fon içerisinde serbest fon içerisindeki hisse değerinin %8'e kadar maksimum çıkarılmasını geçen aylarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlandığını gördük. Fakat önceki dönemlerde bir fon içerisindeki hisse senediyle birlikte yukarı yönlü hareketlerle birlikte fonun değerinin artışını görmüştük. O sebeple o fon içerisindeki hisselerde tarafındaki alıcı bulunması durumunda tabi bu noktada bir problem olmayabilir. Ama hisse özellikle defter değerinin belki de 5-6 katı hatta 10 katı üzerindeyse o sebeple bir miktar çıkmaza gidebilir konu. Fon alıcı bulana kadar konu kritik aşamada olur. O sebeple belirsizlik olduğu için net bir şey söylemek de pek mümkün bence görünmüyor diye özetleyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi tabi burada özellikle BIST 100 endeksinde geldiğimiz noktalar kritik. 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeleri görmüş durumdayız. Özellikle BIST 100 tarafında ne dersiniz? Şimdi mesela bugün nasıl bir açılış beklersiniz bu gelişmelerle? Tabii global tarafta da hava pek iyi değil. Orada da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Çünkü taraflar arasında bir uzlaşma yok. Trump'a göre pes edecek İran ama İran'ın da açıklamaları pek o yönde değil. Ne dersiniz bugünkü açılışa dair?
0: Tabii özellikle Borsa İstanbul tarafında yani geçtiğimiz haftalarda fon manipülasyonunun öncesinde MSCI'nin uyarıları vardı. Tabii bu noktada geldiğimiz noktada bir özellikle bir silkelenme hareketini görüyoruz. 250 dolarlara kadar yaklaşmış durumdayız Borsa İstanbul 100 endeksine özelinde. Yani 250 dolarlar çok sıkça görülen bir rakam Borsa İstanbul tarihinde. En son yani en eski tarihli 2022 yılında bu seviyeler görülmüştü. En yakın güncel tarihi ise geçtiğimiz yıl Ekim aylarında, Aralık aylarında bu rakamlar görüldükten sonra 333 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi görmüştük. Tabii bu noktada bir likitte probleminden bahsediyoruz. Özellikle TL bazında özellikle 12.600 bölgesi kritikti. O sebeple 12.600 bölgesinin altındaki satışlar bir miktar panik satışları niteliğinde değerlendirilebilir şeklinde düşünüyorum. Fakat satışlar ısrarcı olursa makro tabloda da sizin de dediğiniz gibi İran'la bir çıkmaza giren Amerika'dan bahsediyoruz. Endeksler tarafında özellikle Amerikan borsaları tarafında bir düzeltme hareketi görürsek Borsa İstanbul tarafında özellikle 11.500'lere kadar geri çekilme ihtimali halihazırda masada mevcut ama bence Borsa İstanbul şu an itibariyle aşırı satım bölgesinde. Bugün bir miktar tekrar 12.600'lere kadar yükselme potansiyeli olabilir. Açılışında bir miktar pozitif olma ihtimali olabilir. Bunu da aşırı satıştan dolayı söylüyorum. Teknik olarak yorum yapıyorum şu an itibariyle. Temelde destekleyen bir unsur şu an itibariyle yok. Tabii savaşın önümüzdeki sürece ilişkin belirsizlik sürecinin hali hazırda devam etmesi Merkez Bankası'nın özellikle faiz indirim politikasını ötelemeye devam ediyor. O sebeple bu hikaye de aslında Borsa İstanbul'a negatif olarak yansıyor. Özellikle Trump tarafından savaşın bitme ihtimalinin arttığı ile alakalı mesajlar alabilirsek, önümüzdeki sürece ilişkin Fed'e faiz artırım ihtimalleri de rafa kalktığı senaryoda Borsa İstanbul tarafından hızlı bir faiz indirimi görme ihtimalimiz yüksek. Ama enerji maliyetlerinin 100 doların üzerinde kaldığı senaryoda Borsa İstanbul tarafında faiz indirim politikası bir miktar zor olabilir. Faiz indirim politikasının zor olması sebebiyle de Borsa İstanbul'da hızlı yukarı yönlü hareketler beklemek çok da rasyonel olmuyor. Fakat teknik olarak aşırı satım bölgesindeyiz. 12.650-600 bölgesi oldukça kritik. Bu bölge tekrar yukarı yönlü kırılırsa bir miktar umutlar yeşerebilir. Ama 12.600-650 bölgesi yukarı yönlü kırılmadığı takdirde satış baskısı devam edebilir. Ama bugün özelinde, açılış özelinde bir miktar pozitif hareket görebiliriz. Ama bunu makro unsurlar da şu an itibariyle desteklemiyor. Teknik de şu an itibariyle çok fazla desteklemiyor diye özetleyebilirim konuyu.
1: Evet, peki. Şimdi bu satışların ne kadar devam etme ihtimalini yüksek görüyorsunuz?
0: Tabii bu özellikle İran Savaşı ile alakalı, ya makro yorum yapacaksak özellikle İran Savaşı'nı özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası takip etmeye devam ediyor. Tabii enerji maliyetlerinden dolayı takip etmeye devam ediyor diyebiliriz. Özellikle Brent petrolün 90 doların altında kalıcılık sağlamasıyla birlikte Borsa İstanbul tarafında da pozitif bir senaryo önümüzdeki sürece ilişkin beklemeye devam edebiliriz. Ama geldiğimiz nokta oldukça kritik bir nokta. Yani en son bu seviyeler Ocak ayında görülen seviyelerdi. Ya Borsa İstanbul yıla zaten yaklaşık olarak 11.200 bölgesinden başladı. Belki de bir yıllıklandırılmış bir vites görme ihtimalimiz olabilir. Son çeyrek özelinde esasında pozitif senaryo devam edebilir şeklinde düşünmeye devam ediyoruz. O sebeple düşüşler de aslında orta uzun vadeli Borsa İstanbul tarafında alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilecek nitelikte olacağını düşünüyorum. Özellikle tekrar bir yıllıklandırılmış olarak Borsa İstanbul 100 endeksinde 11.200'lere kadar bir geri çekilme olursa orada orta uzun vadeli yatırımcıların tekrardan alım bölgesi niteliğinde değerlendirileceğini düşünüyorum. Tabii o noktaya şu an itibariyle bir miktar uzağız. Yaklaşık %10'luk bir hareket olması gerekir geri çekilmenin. En büyük desteğin 11.200 bölgesi olacağını düşünüyorum. Ama kısa vadede de esasında 11.600 ve 12.000 bölgesinin destek niteliğinde değerlendirilebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Ama orta uzun vadeli düşünecek yatırımcılar özellikle 11.200 bölgesinden yatırım yapacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle yabancının da endeksin 11.200'e gelmesiyle birlikte alımlara geçeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Muhtemel senaryoda endeksin 11.200'lere geri çekilmesi, endeksin dolar bazlı da yaklaşık olarak 230 dolarlara kadar geri çekilmesine sebep olabilir. 230 dolarlar yabancı yatırımcının iştahını bir miktar kabartabilir. O sebeple 230 dolarlardan da orta uzun vadeli yabancı alışları da görme ihtimalimiz oldukça yüksek diye düşünmeye devam ediyoruz. Zaten hali hazırda 250 dolardayız. Orta uzun vadeli yatırımcılar bu seviyelerden, 230 dolarlardan, 250 dolarlardan alıcı konumunda olacaktır diye düşünüyoruz. Makro taraf bunu izin verdiği takdirde. Çünkü evet, makro taraf petrol fiyatları yükseldiği senaryoda merkez bankalarının faiz indirim yerine faiz artırım hikayesini konuşuyoruz. O sebeple faiz indirimini konuşabileceğimiz bir alan Borsa İstanbul'a yarayacağı için faiz indirimini konuşacağımız alan esasında petrolün 90 doların altında fiyatlanmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte görebileceğimiz bir alan olacaktır. O sebeple petrol piyasalarının 90 doların altında kalmasıyla birlikte belki de FED'den daha hızlı bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirim politikasını konuşabilecek bir seviyeye gelebiliriz. Bu da Borsa İstanbul dolaylı olarak orta uzun vadeli destekleyecek bir hikaye olur diye düşünmeye devam ediyoruz. Yani teknik olarak 230 dolar bölgesi, 250 dolar bölgesi orta uzun vadeli alıcılar için alım yapabileceği bir nokta olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet. Şimdi bu arada tabii bugün baktığımız zaman da Borsa İstanbul tarafında şimdi çarşamba günü, onu bir hatırlatalım. Diğer taraftan endeks değişiklikleri var. BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'de. Şimdi buna dair ayın son işlem günü olduğu için işlemler

0: tamamlanacak. Şimdi Viyop'ta Eylül vadeli kontratlar sona erecek. Ve de tabii ay sonu nedeniyle de fonların ağırlıklarını yeniden değerlendirdiği bir gündeyiz. Şimdi bu unsurların da bir araya gelmesi biraz dalgalanma yaratabilir herhalde, değil mi BIST 100 endeksinde?
1: Tabii bütün finansal enstrümanlarda esasında ay sonu ve ay başında ciddi bir volatilite görme ihtimalimiz mevcut. Yani aylıklandırılmış kapanışa en yakın kapanış özellikle BIST 100 endeksinde 2 Mart yani Mart ayının kapanışıyla birlikte gerçekleşti. Bu seviye en yakın 12.790. Yani 12.790'a yakın bir bölgede de bir kapanış görme ihtimalimiz var bugün itibariyle. Yaklaşık %3'lük %4'lük bir hareket olur pozitif senaryoda. Tabii rollover tarafında, vadeli işlem borsa tarafında da endekslerin sizin de bahsettiğiniz gibi değişim günü. O sebeple bugün hem ay sonu hem önümüzdeki sürece ilişkin bugün yurt dışından gelecek esasında açıklamalar var. Bunlardan bir tanesi Amerika tarafındaki PCA, bir tanesi de gayri safi yurt içi hasıla endeksi. Tabii yurt dışından uzun zamandır uzak yaşayan bir endeksiz ama yurt dışında da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu noktada Borsa İstanbul'un takip ettiği senaryolardan bir tanesi likitte. Bu likittenin yabancı tarafından gelme potansiyeli oldukça yüksek önümüzdeki sürece ilişkin. Yani o sebeple 250 ile 230 dolarlar yabancının iştahını kabartacak seviyeler olarak düşünmeye devam ediyoruz. Tabii yerli yatırımcı tarafında da özellikle şu an itibariyle 12.290'lardan yaklaşık 11.500'lere kadar bir geri çekilme yerli yatırımcı için de orta uzun vadede yatırım niteliğinde değerlendirilebilecek bölgeler olduğunu düşünüyoruz. Ve üzerine sizin de bahsettiğiniz gibi ay sonu volatilitesi ekleniyor. Ay sonu volatilitesiyle birlikte hareketler daha da yüksek olabilir. Yani makro tabloda İran'ı takip etmeye devam ediyoruz Borsa İstanbul tarafında. Bugün özelinde ve Amerika tarafındaki gayri safi yurt içi hasıla rakamlarıyla birlikte PCA endeksini takip ediyoruz. Ve tabii onun haricinde de ay sonu volatilitesini takip etmeye devam edeceğiz. Bütün bunların dışında bir de fon hikayesini takip etmeye devam ediyoruz.
0: Evet. Peki şimdi tabii aylık kapanış da olmuş olacak. Tabii bakalım orada nasıl bir performans var. Eylül ayında yaklaşık %15'lik bir değer kaybı olduğunu da ifade etmiş olalım. Şimdi geçelim Amerika Birleşik Devletleri tarafına. Çünkü orada da malum işte bu yükselen tahvil faizleri bir sıkıntı. Özellikle tabii Trump'ın seçiminin öncesinde de bunun vatandaş tarafına yansımaları da var. O kısımda bakalım nasıl yönetmeyi düşünüyor seçime kadar Trump. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu an 5.23'lerdeyiz. Fakat dün 10 yıllık faizin 5.29'lara kadar çıktığını gördük. Şimdi bugün sizin de belirttiğiniz gibi PCE verisi kritik olacak. Büyüme verisi de alacağız. Şimdi burada beklentiler dahilinde gelmeyen veri, çünkü malum PCE'nin önemi, Fed'in enflasyon göstergesi. Bu arada orada yıllık bazda bir değişim beklenmediğini de vurgulayalım. Şimdi beklenti dışı gelen veri de ciddi bir tepki bekler misiniz piyasalar tarafında?
1: Tabii yani sonuçta PCE dediğimiz esasında enerji ve gıda haricinde oluşan enflasyon. Fed de esasında buna bakıyor. Yani enerji maliyetlerinin haricinde enflasyon Amerika'da ne kadar yükseliyor? Yani İran Savaşı'nı bir kenara bırakalım. Amerika'da enflasyon İran Savaşı olmadığı takdirde ne kadar yükselir de sorusunun cevabını alabilmek için. Özellikle beklenti yıllıklandırılmış, aylıklandırılmış olarak 0.3 bekleniyor. Bir önceki ay 0.2 açıklanmıştı. Yıllıklandırılmış %3.3 bir beklenti var. Geçtiğimiz ayla aynı rakam. Tabii %0.3 aylıklandırılmış olarak bir miktar artış senaryosu beklentisi geçtiğimiz aya göre. Evet, Amerika tarafında enflasyonda aylıklandırılmış olarak bir miktar yükseliş hareketi oluşabilir senaryosu olabilir. Hatta bunun üzerinde 0.4 civarında bir açıklama gelirse piyasalarda oldukça sert hareketler görme ihtimalimiz yüksek. Nasıl sert hareketler görebiliriz? Özellikle aylıklandırılmış 0.4 gelme ihtimalinde dolar endeksinin güç kazanması, tahvil piyasalarının güç kazanması, küresel borsa endeksleriyle birlikte emtia piyasalarında geri çekilme ihtimali oldukça kuvvetli olur. Ama beklentiler dahilinde gelirse yıllıklandırılmış olarak %3.3 ve hatta aylıklandırılmış olarak geçtiğimiz aya yakın 0.2 civarında bir rakam görürsek de tam tersi senaryoda

0: Dolar endeksi aşağı yönlü hareket ederken, tahvil piyasaları da aşağı yönlü hareket ederken, özellikle Amerikan borsaları ve riskli varlıklar ve hatta altın gümüş tarafında yukarı yönlü potansiyel oldukça mevcut olur. O sebeple bugünkü PCE oldukça kritik olacaktır, ama sadece PCE ile bitmeyecek bugün. Aynı tarihte, aynı saatte Amerika'nın gayri safi yurtiçi hasıla rakamları da açıklanacak. Biliyorsunuz tahvil piyasaları Amerika'nın faiz artırım ihtimali kuvvetlendiği takdirde güçlenmeye devam ediyor. Büyüme rakamları bugün 1,5 bekleniyor. Geçtiğimiz dönem 2,1 açıklanmıştı çeyrekte. 1,5 demek aslında Amerika tarafında geri çekilen bir büyümeden bahsedecek bir senaryonun oluşmasına sebep olabilir. Ama PMI'lar bunu desteklemiyor. Destekliyor mu? Hayır, desteklemiyor. Yani büyümede bir problem yaşandığı senaryoda esasında faiz arttırım ihtimalinin zayıfladığı bir senaryoda görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Büyümede de 1,5'in altında bir rakam görme ihtimali durumunda dolar endeksi gevşerken tahvil fiyatlarında da geri çekilmeler, altın gümüş riskli varlıklar tarafında da yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz mevcut. 1,5'un üzerinde açıklanan büyüme rakamlarında da dolar endeksi tarafında kuvvetli bir artış, tahvil piyasalarında yukarı yönlü hareket, altın gümüş tarafında aşağı yönlü baskı, risk varlıklarda aşağı yönlü baskıyı devamını bekleyebiliriz. O sebeple bugünkü veriler oldukça kritik. Fed'in projeksiyonunu önümüzdeki sürece ilişkin belirleyen bir unsur olacağını düşünüyorum. Yani büyüme tarafında, evet, geçtiğimiz hafta açıklanan PMI rakamları bu konuyu çok fazla desteklemiyor. Ama bugünkü açıklanacak büyüme rakamları kritik olacaktır PCE rakamlarıyla birlikte.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Gürkan Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar dileriz.
1: Ve buradan da dönelim. Serkan Gönençler bizimle birlikte, kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendirelim. Serkan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii tansiyonun yüksek olduğu yine bir güne başladık bugün. Genel olarak işte global tarafta da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir uzlaşma yok. Ve de orada da bir askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor. Diğer taraftan tahvil faizlerindeki yüksek seviyeler devam ediyor diyelim. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir geri çekilme vardı ama yine seans içerisinde 5.30'lara kadar test edildiğini gördük 10 yıllıkların. Yani sonuçta seviyeler yüksek. İçeride de bu fon konusuna ilişkin olarak gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdi fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla. Öncelikle bu gelişmeyi nasıl değerlendirdiniz?
2: Yani orada artık yatırımcılar ödeme tatmini ilişkin net bir açıklama görmek istiyor. Hani o yönde atılmış bir adım değilim ama henüz net bir açıklama da henüz yapılmadı. Mesela bu güvenin tekrar tesisi için şimdi hani kuru beleş ayrılması lazım diyorduk. O bir ölçüde yapıldı ama 130 fon içinde de işte serbest fon, para piyasası fonu, hatta para piyasası fonları kendi içinde de ayrışıyor. Buna ilişkin bir net bir takvim açıklanması, bu borsaya olan yansımaların da, olumsuz yansımaları devam ettiğini görüyoruz. Onların da sırlanması, hatta işte borsada tekrar alımların başlayabilmesi adına önemli. Dolayısıyla burada sürekli bir haber akışı geliyor. Sosyal medyadan da kaynaklı bilgi kirliliği de var. Dolayısıyla bu bilgi kirliliğinin önce azalması, kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi, bu yatırımcı güveninin ya da bu 130 fonla sınırlı olan ya da 7 paya eşeğine sınırlı olan durumun tüm fon evrenine yansımasının önlenmesi açısından önemli olacak. Yani bunun önemli olan diğer genel bir güvensizlik yaratıp genele yayılmaması. Yani bunun önlenmesi açısından hızlı bir şekilde yine açıklama gelmesi gerekiyor açıkçası.
1: Evet, peki şimdi sizce nelerin atlanmaması gerekiyor? Yani şu konu gerçekten yatırımcılar için kritik dediğiniz ne var ve genel olarak da tabii sermaye piyasaları açısından?
2: Yani o dediğim gibi serbest fon ve para piyasası fonu ayrım yapılması gerekiyor. Yani serbest fonlarda bu likiditesi düşük varlıklar diyelim. Bunlar ÖST'ler de var, şey hisse senetleri de var veya pay repolar. bunlardan kaynaklı bir gelir kaybı olacak gözüküyor. Yani buna ilişkin

0: de aslında bir bu kayıpların telafisi anlamında bir kamu devreye girecek ve bunu da duymak istiyorlar tabii insanlar. Ama hani asıl bence daha çok öncelik para piyasa fonlarının durumu olacak burada. Ödemelerin hızlı bir şekilde çünkü orada kayıp olmadan en azından insanların parasını alıp almayacağını görmek istiyor insanlar. Yani bunlar çünkü daha düşük serbest fonla hiç konuşuruz. Yani insanlar o riski bilerek giriyor zaten ama para piyasa fonları işte risk değeri de 1-2 olan fonların ödemenin yani da, gecikmemesi. Yani orada para piyasa fonlarının ödeme takvimi yani 6 aylık bir süreç var da bu belli bir sadece çok küçük bu 130 içindeki belli bir fon grubu için geçerli olacak bu süreç. Yani bu 6 aydan önce para piyasa fonu hatta önümüzdeki bir ay içinde bunların ödemelerin yapılacağına dair açıklamalar bence en kritik nokta bu.
1: Evet, bir virgül koyalım çünkü borsanın açılışına bir bakalım. Bugün nasıl açılıyor borsa? ...12.206'dan açtık borsayı, 0.68'lik bir geri çekilmeyle. Dün BIST 100 endeksi günü 312.1 puanlık bir düşüşle, 2.40'lık bir geri çekilmeyle 12.290 seviyesinden tamamlamıştı. Ve 12 Ocak'tan bu yana en düşük kapanış gerçekleşmişti. Bugün açılış 12.206, 0.68'lik bir geri çekilme var. Tabii bu sürecin başladığından beri geri çekilmeler görüyoruz Borsa İstanbul'da ve de 12 Ocak'tan bu yana en düşük kapanışı dün gerçekleştirmişti. Bu ay %15'lik bir geri çekilme var. Tabii aylık kapanışı da bugün alıyor olacağız. Ne dersiniz? Şimdi tabii bu süreçle birlikte global taraftaki havanın da pek iç açıcı olmaması hepsi birleşince tabii Borsa İstanbul'un performansı da pek olumlu olamıyor. Bu düşüş trendlerin ne kadar devam ettirme ihtimalini yüksek görüyorsunuz.
0: Evet yani global taraf da kötü devam ediyor. Yani oradaki haber akışı biraz sonra zamanımız kalırsa oraya da gireriz ama hani bizdeki düşüş açıkçası biraz bu fondaki tasfiye sürecinin yansımaları. Yani orada bir de kritik teknik seviyeler daha sonra geldikçe daha da işte borsanın 12.800 önemliydi. O da aşıldıktan aşağı doğru aşıldıktan sonra 12.200'e geldi. Hani biraz önce söylediğim gibi o soru işaretlerinin ve belirsizliklerin azalması borsa tarafında rahatlatacaktır. Yani borsada baskılanma biraz da o yüzden bir sürü özellikle BIST 30, BIST 50 tarafında bir sürü hissede ederinin değerinin altına gelmiş durumda. Orada cazip alım fırsatı da oluşuyor ama bu belirsizlikler kalkmadan bunda yükseliş potansiyelleri açığa çıkamıyor. Yani belirsizlikler giderildikçe bu söylediğim açıklamalar biraz önce konuştuğumuz açıklama geldikçe borsada ciddi yükseliş potansiyelleri oluşacaktır. Yani şu anda ama biraz daha o baskılanma sürüyor, sürecek gibi de duruyor.
1: Evet. Peki bundan sonraki süreçte tabii özellikle BIST 30 BIST 30 hisselerine ilginin daha fazla artacağını konuşuyoruz. Siz ne dersiniz bu konuya dair?
0: Evet ben de onu söylüyorum. Hani BIST 30 ve BIST 50 tarafında artık ederinin çok altında değerleme olarak çok cazip belli yani çok bariz şekilde ucuzlamış hisseler var. Bu belirsizlikler kalktığında yani bu ortalık biraz durulduğunda diyelim. Çünkü şu anda hala o bilgi kirliliği devam da ediyor. Belirsizlik devam ediyor. İşte ne bileyim bir tarafta bu kredili satışların kapanması bu hiç bu işlerle şey durumla ilgili olmayan hisselere de baskılıyor. Dolayısıyla bu şeyler ortadan kalktığında biraz sakinlediğinde orada ciddi özellikle BIST 30 tarafında ciddi alım fırsatları olacak. Orada aracı kurumların özellikle model portföyleri ciddi potansiyeller oluşacaktır orada. Hani yatırımcılar hani orada model portföylere daha fazla ağırlık verebilir önümüzdeki süreçte. Ama dediğim gibi bu bir şeylerin ortadan kalktıktan sonra.
1: Evet peki.
0: Belirsizlik ortadan kalktıktan sonra.
1: Şimdi tabii 5 Ekim'de de malum enflasyon verisini alacağız. Sizin oradaki beklentiniz ne yönde?
0: Orada piyasada 2.2-2.3 civarında oluşmuş gözüküyor meydan beklenti. Ben biraz orada tahmin aralığın üst tarafında kaldım bu ay. 2.6 tahmin verdim. O aradaki fark da muhtemelen hizmet enflasyonu biraz daha yüksek öngörüyorum ben. Yani hizmet çünkü mevsimsel olarak Eylül'de hep yüksek gelmiştir. Biraz orada ben hizmet enflasyonu halen yukarı baskılayabileceğini düşünüyorum. Ama hani 2.5-2.6 da gelse geçen sene 3.23 gibi bir şey vardı. Enflasyon rakamı vardı. Yani orada yüksek bir baz var. Yıllık bazda geri geliyor olacak enflasyon. Yani benim tahminle bile 30.7'ye geliyor. 31.5'dan 30.7'ye. Hani bu da tüm bu karışık daha rağmen yurt dışı piyasalardaki içerideki bir fon sürece ilişkin karışık duruma rağmen Merkez Bankası'na hani son dönemde iş talepteki yavaşlamaya vurgu yapan hani Merkez Bankası'na faiz indirimi için bir alan açabilir. Sadece bu aradaki bir puan yakın ya da bir puan üzerinde yaşanacak yıllık enflasyon düşüş Merkez Bankası alan açabilir. Ama tabii temkinli gitmesi de gerekiyor bütün bu süreç. Bir yandan da çok hızlı faiz indirimlerini önüne geçiyor. Yani
1: evet, bu arada
0: bir durum da var.
1: Evet Serkan Bey, bu arada işsizlik verisini aldık. Ağustos ayında 7.8'e geriledi veri. Tabii bu da bugün beklediğimiz verilerden biri. Mevsimsel etkiden, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam %48.4 oldu. İstihdam edenlerin sayısı da 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi. İstihdam oranı ise 0.1 puan artarak %48.4 oldu. Bu oran erkeklerde %65.8, kadınlarda 31.5 olmuş. 7.8'lik bir veri. Buna dair hemen yorumunuzu alayım.
0: Yani işsizlikte açıkçası ben manşet veri biraz gerçek durumu Merkez Bankası enflasyon raporu toplantıda dile getiriyor. Olduğundan iyi gösteriyor durumu. Yani bu kadar orada geniş tanımlı işsizliğe baktığınızda da %28, 30 hatta 32 böyle bir dağılım var. Dolayısıyla hani olumlu olmakla birlikte manşet rakam orada biraz geniş tanımlı işsizlik tarafı. O tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor diye yorumluyorum.
1: Yani evet tabii.
0: İş gücüne tanımına ilişkin bir şey var. Hani iş gücü tanımı ile ilgili biraz da bu. Bu hani iş gücüne katılım oranının daha hani şey seviyeleri iş gücüne katılımı da arttırmak gerekiyor yani istihdam tarafında.
1: Evet, bu arada tabii dış ticaret verisi de bugünün beklenen verilerinden biriydi. Oradaki verileri de aldık, dış ticaret verisini. Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %8.1, ithalat %10.5'luk bir artış gösterdi. Ve de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %8.1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalat %10.5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Veri bu şekilde. Buna da yorumunuzu alayım. Evet, Ocak-Ağustos'ta aslında... şunu da hemen toparlayayım. Ocak-Ağustos'ta ihracat %4, ithalatta %5.3 artış göstermiş oldu.
0: Tabii genel olarak yorumlayayım dış ticaret verilerin. Yani bu veri aslında yeni bir veri değil. Yani Ticaret Bakanlığı ay başında açıklıyor. Ay sonunda TÜİK daha geniş ölçekte açıklıyor. Aslında bu dolayısıyla manşet rakamı ihracat ne kadar attığını, ithalat ne kadar attığını biliyorduk zaten. Baktığınızda da hani sadece Ağustos değil Ocak Ağustos. Yani ihracat aslında ilk bu şey başladığından beri değil. Mart ayından beri. Orada bir yavaşlama, küresel taraftaki yavaşlama bağlı olabileceği düşünüldü ama aksine güçlü gidiyor, görece güçlü gidiyor diyelim. İthalatta da tüketimdeki yavaşlamaya bağlı olarak tüketim malı tarafında bir yavaşlama var. Yatırım malı tarafında da yavaşlama var ama ithalatı baskılayan yukarı doğru tabii. Enerji ve emtia fiyatları oramalı ithalatı yukarı çekiyor. Ama net baktığınızda korkulduğu, ilk endişelendiği Mart ayında petrol krizi çıktı. İlk aşamalarında korkulduğu kadar kötü bir durum yok. Ama yükselen bir trend de var. Hani en azından geçen seneye göre yükselen bir trend de var. Ama seneyi cari açık için konuşacak olursak dışarıda evet. Değil. 50 milyar dolar civarında işte 2.8 %3 milli geliri olanla o gibi seviyelerde kapatacağız gibi gözüküyor.
1: Evet, dış ticaret açığı verisini de ifade etmiş olayım. Ağustos'ta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %22.3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan

0: 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi. Buradaki beklenti 5.24 milyon dolardı. Zaten beklenti gelmiş. 5 milyar 239 milyon dolara yükselmiş. Dış ticaret açığı %22.3'lük bir artış var. Dış ticaret açığına dair de yorumunuzu alayım.
1: Şimdi aslında yorumunu yaptım. Zaten bildiğimiz bir veriydi. Hani beklenti değil, zaten Ticaret Bakanlığı'nın açıklandığı bir veriydi. Orada bozulan bir trend var. Artan yani yükseliş trendi dedi ticaret açısı. O da enerji fiyatlarının baskılanmasıyla oluşan bir açık. Hani enerji açı baktığınızda ihracat görece güçlü gidiyor. En azından mevcut hani küresel talepte, küresel taraftaki yavaşmaya rağmen görece güçlü gidiyor. Bir de tüketim malı ithalatı, yatırım malı ithalatı. O iç ticaretteki yavaşmaya paralel düşüyor. Net net baktığınızda endişe edildi, yani Mart ayında endişe edildiği kadar hızlı olmayan bir artış trendi içinde olduğunu görüyoruz dış ticaret açısından.
0: Evet, peki şimdi süremiz biraz kısıtlı. O yüzden ben sizden bir global tarafa dair yorum da alayım. Şimdi Fed başkanlarından açıklamalar var. Tabii bugün özellikle Williams'ın açıklaması, daha doğrusu dün yaptığı açıklama dikkat çekiyor piyasalar tarafında. Ve de Ekim ayında tabii malum bir faiz artışı beklentisi vardı. New York Fed Başkanı diyor ki Eylül ayındaki 25 bas puanlık artışın ardından yeni bir adım için acele edilmemesi gerekiyor ettiğini söylüyor ve ekonominin tahminlerine paralel seyretmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde bir faiz artışının daha uygun olabileceğini öngörmüş. Bu açıklamaların ardından da Fed'in Ekim ayındaki 25 bas puan faiz artırma ihtimali %70.9'dan %49.3'e gerilemiş. Bu arada Chicago Fed Başkanı da kalıcı enflasyon ateşle oynamak gibidir. Enflasyonun yeniden düştüğünü görmeliyiz. St. Louis Fed Başkanı da yapay zeka yatırımları talep baskısını arttırıyor demiş. Birden fazla konuşması var dün ama tabii Williams'ınki dikkat çekiciydi. Ne dersiniz? Fed'den ne görme ihtimalimiz yüksek sizce?
1: Şimdi veri akışları ya da Fed üyelerinin, FOMC üyelerinin, özellikle daim üyelerinin açıklamaları tabii ki önemli. Piyasa beklentileri şekillendiriyor ama fazla da önem atfedildiğini düşünüyorum. Yani piyasa bir açıklamayla bugün ise Williams böyle dedi. Ekim'de faiz indirim artış beklentisi aşağı geliyor. Yarın başka bir başkan, bölgesel başkan farklı bir açıklama yapsa yukarı çekecek. İşte istihdam verisi beklenenden kötü geliyor. Bir anda işte FED faiz indirimi arttırmayacak demek ki diye bir şey giriyor. İşte Cuma günü tarım dışı istihdam gelecek, bugün Core PC. Bunlar önemli ama bu kadar beklentileri oynatmaması lazım. Genel resme baktığınızda FED'in hatta bu son FOMC toplantısıyla birlikte ki hatta onun öncesinde Walsh'un Jackson Hole'daki konuşmasıyla birlikte önceliğini net bir şekilde enflasyona çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bundan sonra hani plotlara baktığınızda da orada 2028 ve 2009'da herhangi bir faiz indirimi düşünmediğini görüyoruz. Hani bundan sonra gelecek tek bir veriye bakarak değil, bundan sonraki trend önemli olacak. Hani petrol fiyatları böyle yukarı baskıladığı sürece de bu görünümde bir değişim olması çok gözükmüyor. Yani dolayısıyla Ekim'de yapmış ya da yapmamış o kadar da önemli değil benim açımdan. Yani bir ekonomist gözüyle baktığımda hani Fed burada net bir artış trendinde olduğunu faizlerin ortaya koydu. Bundan sonraki şeyler o gözle izleyeceğiz. Ama hani şunu söyleyebilirim. Şu anda evet öncelik enflasyonda gözüküyor da bu petrol fiyatları da ne kadar kalıcı olarak o sadece enflasyon değil büyüme görünümü açısından da önemli olacak. Yani petrol fiyatları bu 2027 yılına sarkacak şekilde 100 dolar üzeri seviyeler 2027 yılına da sarkacak olursa bunun enflasyon etkisinin yanında artık büyüme etkisini de konuşuyor olacağız. Stagflasyon kelimesini daha çok duyuyor olacağız. O zaman farklı fiyatlar da gündeme gelecektir. Ama hani mevcut bugünkü durumda faiz artış beklentileri devam ediyor. Hani dediğim gibi Ekim'de yapıp yapmaması o kadar da önemli değil benim açımdan.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Görençler. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: İyi günler. İyi yayınlar.
0: Efendim burada kapatalım Paranın Rotasını. Saat 13'te yatırım günlüğünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artisi var.
3: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
4: Rastgele güven kaptan.
5: Bol şans güven kaptan.
3: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
6: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
7: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Saatler onu gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'a tasfiye sürecini takip ediyoruz. Atılan adımlar, SPK'dan gelen son hamleler, dünkü kritik fon zirvesini takip ettik. Oradan gelebilecek mesajlar ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Dolayısıyla süreç nasıl işliyor, neler bekleniyor, detaylarını konuşacağız. Stüdyoda kıymetli bir konuğumuz var. Stratejist Gökhan Uzun bizlere eşlik edecek. Gökhan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi iyi bir yayın olsun dileyelim öncelikle. Şimdi birçok yatırımcının kafasında aynı soru var. Bu tasfiye süreci nasıl ilerleyecek? İşte gelen adımları, atılan hamleleri takip ediyoruz. Bir yandan hukuki boyut devam ediyor. Ekonomi masasından, yönetiminden buradan notlar geliyor. Dün kritik bir zirve vardı, onu takip ettik. İkinci fon görüşmesiydi. Hemen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir söylemlerini hatırlamış olalım. Fon tasfiyesiyle ilgili tam yetkili kurul oluşturduk dedi. Bütün kurumlarımıza gerekenleri yapıyoruz. Geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Bu tasfiye kararı verilen 131 fon içinde tam yetkili kurul oluşturduk açıklamalarında bulundu. Yine devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdik. Burası önemli bir başlık. Birazdan detaylarını ele alacağız ve bu süreci de süratle neticelendireceğiz mesajlarını verdi ve ekonomimize bu meseleden daha güçlenerek de çıkacak dedi Başkan Erdoğan. Şimdi tasfiye nasıl yapılacak? İlk ödemeler ne zaman başlayacak? Bunun detaylarını takip ediyoruz. SPK bir 3 aydan 6 aya kadar bir uzatımı vardı. Burada biraz daha sürenin yayıldığını takip ettik. 455 bin yatırımcıdan bahsediyoruz fon tarafından ama aslında tüm borsayı, sermaye piyasasını etkileyen birçok yatırımcı burada gözleri aynı kararı dedi. Dolayısıyla şöyle bir genel hatlarıyla başlayalım isterseniz. Ne dersiniz bu borsada son yaşananlar adına?
1: Tabii süreç Ağustos'un son haftası itibarıyla hem MSI'daki işte fonlarla ilgili olmasa da genel işleyişle alakalı bir sürecin ilk adımları atılmıştı. Son haftada tabii gelen kararlar biraz daha piyasanın istediğinden ziyade daha net ve öngörülebilir adımlardı. Ama bunun işleyişinin nasıl olacağı konusunda piyasa biraz tedirgindi. Tabii Eylül'ün ilk haftası itibarıyla o fiili dolaşımdaki süreçler, işte belli hisse senetlerinde yoğunlaşan yatırımcıların mevcut durumu o panik etkisini biraz daha azalttı. Devamlı tabii sert bir sürece giriş yaptık. Tabii burada şunu da önemli belirtmek lazım. Bunu piyasada yatırımcılar da bizler de ilk defa yaşıyoruz. O yüzden hani atılacak adımlar, söylenecek sözler bir tık daha burada

0: tarafındaki o bankalar, BIST 30, BIST 50, BIST 100 dediğimiz şirketlerin mevcut getirilerine çıkardığınız zaman endeksin seviyesindeki o köpük biraz daha alınıyor gibi duruyor şu anda BIST tarafında. O normalleşmeyi görüyoruz. Yani bu seviye işte bugün 12.200, 12.100 bandına doğru geri çekiliyoruz. Buradaki sebeplerin en başında da işte 2 haftadır süre gelen mevcut hisselerdeki yoğunlaşmalar ve satışların tetiklediği bir yatırımcı algısının bozulması burada etkili oldu. Genele sirayet ediyor mu derseniz, bana göre hani BIST 50, BIST 100 temeli sağlam olan hisselerde şu an bir tık daha korunaklı gitmeye çalışıyoruz düşüş anlamında. Biraz daha frenleyici etkisi var. Varlık fonunun alımları burada çok önemli. Tabii her ne kadar kriz dönemlerinde varlık fonunun etkisinin bu kadar ciddi boyutlarda olması bir taraftan olumlu ama etkilerinin geçici olduğu yerde de aşağı doğru salınımı da hızlandırıcı etkisi var. En önemli unsur burada hızlı, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve sürecin biraz daha burada devlet tarafından kontrol edilmesi, işte bankalara devredilen süreç de var. Onun hızlandırılması buradaki süreci biraz daha olumlu anlamda etkileyecektir ama dediğim gibi hani günün sonunda endeksin nereye geleceğini konuşmaktan ziyade atılacak adımların ciddiyeti önemli. Tabii ay sonu kapanışı itibarıyla mevcut hisselerdeki beta değeri de burada azalacak. O yüzden de Ekim ayının başında biraz daha BIST tarafındaki genel görünümde biraz daha normal görebileceğiz. Ama yatırımcının tabii aradığı soru sürecin, tasfiye sürecinin nasıl olacağı ve mevcut piyasa değerini ya da yatırımcıların buradaki çıkışlarını normalleştirecek adımları ne zaman atılacağı konusunda oradaki bir muğlaklık devam ediyor. Etmesi de normal. Geçiş dönemi diyebiliriz şu andaki döneme. Konuşulacak çok şey var olumlu adımlarla, onu devamında konuşuruz zaten.
1: Evet, şimdi dünkü kritik zirveye dönelim tekrar. Yine Başkan Erdoğan'ın en önemli mesajlardan bir tanesi en kısa sürede ödeme vurgusuydu. Burada yine ilk ödemelerin takvim meselesini de konuşuyoruz. Ne zaman başlayacak? Net bir takvim verilecek mi? Orası önemli bir başlık. Yine DDDK dedik. Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi oldukça kritik. Şimdi bir yandan SPK'nın yürüttüğü bir tasfiye süreci var. 10 iş günlük bir süreç vardı mutabakat olarak. Bugün de son günü, orayı da hatırlatmış olalım. Diğer tarafta adli soruşturma devam ediyor. O tarafı yine Bakan Gürlek'ten açıklamaları takip ediyoruz. Birçok mal varlıkları donduruluyor. Daha sonra bu taraftan kaldırılan tedbirler de var. Bir de üzerine bu DDDK incelemesinin gelmesi aslında yatırımcı açısından da beklenti. Yeni bir soruşturma başlığından çok aslında olayın bütün bir resmine de odaklanmaya çalışıyor. Ortaya konulması bekleniyor. Burada tabii bu süreçten yine verilecek mesajlar, çıktılar da oldukça önemli. Orayı da altını tekrar çizelim. Dolayısıyla yeni düzenlemelerle beraber somut yol haritasının çizilmesini konuşuyoruz. Buradan yine gelebilecek başlıklar, dünkü zirvedeki mesajlar henüz daha yayınlanmadı. Orayı da bir yandan bekliyoruz. Dolayısıyla aslında piyasayı ezmeden satmak. Buraya da değinmek lazım. Bu 6 aylık süreyi uzatılmasının en önemli başlıklarından bir tanesi. Hızlı bir şekilde tasfiye sürecinden çok aslında piyasayı çok baskı altında bırakmadan da biraz yayıldı değil mi? Orayı öyle mi okumak lazım?
0: Yani şimdi biz negatif etkilenen süreci konuşuyoruz zaten yatırımcılar tarafından. Ama bir de olan kesim var. Yani fonların içinde yatırımı olmayan, BIST 50'deki, BIST 30'daki yatırımları olan, buradaki yatırımcılar da ürktü. Ama sürecin en başına gidersek mevcut buradaki ana unsur, tema yatırımcı güveni. Yani yatırımcı güvenini aldığınız yerde zaten piyasadaki normalleşme biraz daha hızlı olacaktır. O yüzden tasfiye sürecindeki hususlar, işte soruşturmalar, kazanılan paraların iadesi, ana para güvencesi, İşte likidasyon da önemli. Mesela para piyasası fonundaki pay repolardaki miktar, bu miktarın ne kadar likidasyon olacağı, oradaki çıkılan teminat gösterilen senetler çıkıldığı zaman işte oran olarak ödemelerin para piyasası fonunda bir tık daha hızlı yapılması gündemde olabilitesi var. Ama hisse yoğun fonlardaki süreç biraz daha fon bunu tabii ayırmak lazım mevcut likit yapılarını ama piyasa değerlemesi açısından normalleşeceği yerde alıcı bulacağı rakam önemli. Bu alıcı bulacağı rakama gelirken de işte %10'luk oradaki barem sürecin biraz daha uzaması anlamına geliyor. O süre uzadıkça da ki piyasadaki domino etkisi de beraberinde getiriyor. Yani insanların nakit ihtiyacını karşılayamadığı dönemde işte BES fonlarına kadar burada satışları tetiklemeye başladı. İşte ödemeler geciktikçe mevcut mal varlıklarından da bir likidasyon yapılmaya başlandı. Daha güvenli

0: Yani fonlardan da çıkış yapılmaya başlandı. Süreç biraz daha normalleşsin. Biz bu tarafı kayırız diyen kesin de biraz daha fazla. İşte buradaki nakit çıkışının dengelenmesi, oradaki işte ortalama fiyat ve tasfiye sürecinin hızından kaynaklanacak şekilde paralel ilerleyecek. Onu da yani Eylül ayı zor geçti. Enflasyonu daha konuşamıyoruz. İşte Eylül ayındaki enflasyonun normalleşmeyi, faiz süresi, süreci, işte Fed'in tutumu, işte ABD İran savaşı, bir anda gündemi buraya yoğunlaştı ve 3 hafta gibi bir süre geçti. İşte takriben 2 haftalık bir süreçte de mevcut koşulları takip ediyoruz. Tabii burada adımlar atılmadan önce işte tek yönden aslında konuşma yapılması daha da önemli. İşte COVID sürecindeki gibi bir tık daha orada tek dile düşülebilirse, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki açıklaması da piyasadaki etkisi biraz daha bu yönde güvenilir oldu. Çünkü olayın artık genele yayılmasından ziyade sürecin çözümüne uygun artık bir adımların atılmaya başlanması daha da önemliydi. Tabii burada para piyasasından çıkışlarda çok muazzam dereceye vardı. Yani 378 milyar gibi bir rakam vardı. Buradaki çıkan para dolara mı dönecek diye bir beklenti vardı. Çıkan para tahvil faizlerini de yukarı tetiklemedi. O da aslına bakarsanız İşte geri çekilişleri biraz da frenleyen unsurdu. TL mevduat tarafına geçişler devam ediyor. Zaten dün de Fitch'ten de açıklama geldi. Herhangi bir kredi notu riski ya da ülke riski açısından bir durum gözetlemiyoruz diye. Tabii sistematik bir risk değil. Evet, mevcut yapının içinde belli bir grubu etkileyen bir durum oldu ama genele yayılması ve sürecin uzaması oradaki domino etkisini yaratıyor diyebiliriz. Buranın çözümü tabii Ekim ayı biraz daha zor geçebilir. Etkisi bu kadar şiddetli mi olur mu? Hayır. Zaten mevcut hisselerdeki temeli sağlam, işte haber akışı kuvvetli hisselerde biraz daha sağlam duruş gözüküyor. Ama burada gerilimler de önemli bana kalırsa. Şirketlerin özellikle SPK tarafından da bu geri alımın biraz daha kolaylaştırılması, bankalar tarafında işte şirketlerin burada biraz daha orada sorumluluk alacağı dönemlerdeyiz gibi düşünüyorum. Çünkü yatırımcı güveni bu dönemlerde biraz daha öne çıkıyor. Bu şirketlerde ilerleyen dönemlerde o yatırımcı güveninin verdiği etkiyle trende daha fazla, daha hızlı girmeye çalışıyor. O yüzden de burada topyekün bir mücadeleden bahsediyorsak eğer, sadece alınan kararlarla elimizi taşın altına koymaktan ziyade bireysel olarak da hem portföy tarafının, hem aracı kurumların, hem de mevcuttaki fonlarda alışların burada biraz daha hızlanması gerektiğini düşünüyorum etki anlamında. Ama tabii şöyle de bir etkiden bahsedebiliriz. Fonların içindeki hisselerin büyük bir kısmında, özellikle BIST 30 ve BIST 50 tarafında da son iki haftalık alışlar kuvvetliydi. Oradaki satışların gelecek olması beklentisi fiyatları daha da aşağı çekilmesine sebep oluyor. Mevcut şirketlerin öz sermayeleriyle yaptığı fon yatırımları da var bu şirketlerde. Ondan dolayı da bir geri çekilme görüyoruz. Aslında fonlarla hiçbir alakası olmayan ama yatırımla yaptığı şekilde fonlarla ilişkisiyle beraber büyüklüğü gözetmeksizin geri çekilmeleri de görüyoruz. Tabii bu bir süreç ama sürecin devamını tetikleyecek unsurların azaldığına şahit olmaya başladık ama somut bir adım hala görmüyoruz. Evet, dediğim gibi hani tahvil faizlerinde, işte mevduat tarafında, dolarizasyon tarafında bir risk şu anda oluşturmuyor. Bunlar olumlu etki. Yani V tipi toparlanmadan söz edemeyiz ama en azından işte 12 binlerdeyiz. İşte 13.500-14.000 bandına doğru hızlı bir hareketten söz edebiliriz çözüme biraz daha yaklaşırsak. Ama şu anda aşağıda bir yerde bir fiyat belirtmek bana çok doğru gelmiyor. Ama hani matematik olarak şunu demek de çok yanlış olmaz. Yani 13.200'ün altındaki seviyeler mevcut faiz ortamında biz tarafına olumlu kılmaya başladı. Bu kademeli alımlar nereye kadar devam eder göreceğiz ama iş şirketlerde zaten o geri çekiliş biraz daha sınırlandı diyebiliriz şu anda.
1: Evet, dünkü fon koordinasyon kurulunda fon işlemlerinde yol haritası netleşmişti. Yine onu da detaylarını aktarmış olalım tekrar. Kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında tam yetkiyle görev yapacak dedi. Zaten ikinci oturumda Sayın Yılmaz'la beraber ilerlemişti. Yatırımcıların meşru haklarının korunması gözeterek süreç yönlendirilecek. Devlet Denetleme Kurulu yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim yürütecek. En önemli başlıklardan biri buydu aslında dünkü fon zirvesinden çıkan. Tasfiyesine kararı verilen fonların sürecine koordine edilecek tasfiye sürecinde süratle sonuçlandırılması hedefleniyor. Yine burada bir karşımıza takvim meselesi ve hangi mekanizmayla üzerinden çözüleceği oldukça kritik bir başlık. Şimdi

0: da bahsettiniz. Para şu an sistemden çıkmış gibi gözükmüyor. Daha TL mevduata bir farkı söz konusu. Goldman Sachs da buraya yönelik bir analiz yayınlamıştı. Buradaki istatistiki olarak rakamlara da bakmıştı. Dolayısıyla daha düşük riskli alanlara bir geçiş gördük. Yani piyasanın normale dönmesiyle, yatırımcı güvenin yeniden kazanmasıyla aslında geri dönüş potansiyeli de var demek aslında. Burayı da böyle okumak lazım. Yine yatırımcının yeniden risk alması için ve borsaya dönmesi için yine fonlara burada kriterlere de bakmak gerekiyor. Bir yandan da endeks değişiklikleri vardı. Oraya da birazdan değiniriz ama şimdi hak sahipliği mutabakatı tamamlananlar ödeme yapılması planlanıyor. Az önce de bahsettik. 13 günlük bir süreç vardı. Burada kademeli ilerlemesi de bekleniyor. Dolayısıyla şu an aslında sistemde TL mevduatta bekleyen bir para var. Yeniden borsaya dönmesi için hangi somut adımlardan bahsetmeyiz? Biraz orayı açalım isterseniz. Çünkü evet, yol haritası çiziliyor ama tam olarak nerede biz yatırımcı güveni yeniden başlıyor deriz? İlk ödeme süresi verildiğinde mi? Tarih verildiğinde mi?
1: Ya, şimdi canı yanan kesimin tekrardan geri dönmesi tabii ki bir zaman alacak. Tabii ki takvimin belirlenmesi ve ödemelerin yapılması bir sürecin çözümü açısından atılan ilk adım. Ama bir tık daha şöyle bakmak lazım olaya. Sene başından beri dolar bazlı getiriler artık iyice aşağı çekildi. %15 civarına geri çekildi TL bazlı getiri. İşte biz sanayi endeksinde artık aşırılaşma %40'lara vardı. Bu mevcut ortamda, orta vadeli ortamda maksimum %40-45 bandını bulduğu yerde tepki süresince tepki geldiği yerlerden bahsediyoruz. Yatırımcı algısı tabii ki şu anda bozuldu ama alternatif getiri arayışı tekrardan normalleşmişti. Ay sonunda betası yüksek bu hisselerin kottan çıkarılması endeksteki o yatay seyri ve dengelenme sürecini birkaç haftada olsa sağlayacaktır. Bu dengelenme sürecinden sonra tabii ki V tipi toparlanma hemen beklemekle beraber oradaki iskontolu hisselerdeki işte yatırımcı güvenini sağlayan bu dönemde işte geri alım yapan işlerinde bozulma olmayan, döviz riski olmayan, öz sermayesini iyi yönetebilen şirketlerdeki getiriler yükseldikçe mevduattaki paranın bir kısmı mutlaka gelecektir. Çünkü zaman sağlık da burada önemli. Biz millet olarak da duygusal bir milletiz zaten. Bir şeye çok aşırı tepki veriyoruz. İşte buradaki sürecin bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebi de bu zaten. Biz yatırım süresini şöyle değerlendiriyoruz. 3-5 sene değil, 2 ay düzenli bir getiri sağlıyorsa bir yer, hemen oraya bütün paramızı koyacak şevki ve özgüveni sağlıyoruz birbirimize. Tabii ki burada yatırımcıyı koruma ve sonucun böyle olması sebebiyle hani süreç hatalı demek istemiyorum ama burada riski dağıtacağımız enstrümanları belirlerken biraz daha duygusal karar veriyoruz, daha hızlı karar veriyoruz. Şu anda işte mevduata giden miktar da biraz bu duygusallıkta gerçekleşti. Dengelenmenin sağladığı yerde oradaki dönüş maksimizasyonu da artarak devam edecektir. Ki bence risk seviyeleri olarak hem global hem makro mikro anlamda ciddi bir eşik atlattık zaten 6-7 aydır. Dezenflasyon sürecinin artık hani başlayacağı, en azından sene sonundan sonra 2027 gibi olumlu adımlar atılmaya başlanacağını düşünürsek de piyasanın ritmi zaten biraz daha iğmeleneceğini bekliyorduk. Bu düşüş olmasaydı bile. Ama buradaki işte 1-2 aylık belki bir dinlenme evresi yatırımcıların da o duygusallığını kenara bırakıp biraz daha realist bakmaya başladı. O iskontoların en azından konu. Yani hisse senedi konuşmaya başlayacağımız dönemleri eğer getirebilirsek tekrardan oradaki geçişler sınırlı da olsa artarak devam edecektir. Ama tabii büyük bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. İşte 155 bin kişi konuşuluyor ama yan etkililerle beraber işte 1 milyona kadar da bir yatırımcı etkilendi. Bana göre dolaylı olarak bütün piyasa etkilendi. Çünkü haklı ya da haksız ayırt etmeden bütün şirketlerde bu geri çekilişi yaşıyoruz. Biraz daha buradaki kriz dönemlerini atlatan yatırımcılar daha sakin hareket ediyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ama dediğim gibi atılacak adımlar ilk önce şu anda devlet tarafından, SPK tarafından ilk atılacak adımlar zaten işte Eylül'ün ilk ikinci haftasıyla itibaren bankalarda alınan kararlar çok önemliydi. Çok hızlıydı. Varlık fonunun buradaki etkisi çok önemliydi. Çok hızlıydı ama bunlar sürdürülebilir etkiler değil. O yüzden de az önce bahsettiğiniz gibi tasfiye sürecinin hangi normlarda gerçekleşeceği, işte hangi ortalama fiyatlardan olacağı, işte 17-15 tarih aralığındaki işte bir gün önce bir gün sonraki emirlerden ziyade ilk önce para piyasasındaki rakamın biraz daha çözülmeye başlanması piyasayı rahatlatacaktır. Devamında ise senedi yoğun fonlardaki etki, işte alıcının nerede bulunacağı, oradaki işte %10'luk baremin kaldırılması, belki esnetilmesi, belli tahta

0: buralarda gündeme gelmesi çok da yanlış olmaz. Çünkü oradaki psikolojik etkiden de bahsetmek çok da yanlış olmaz. Çünkü piyasa her gün 50 tane 60 tane hissenin taban gittiğini görünce mevcut sağlam duran hisselerde etkileniyor. Aman bir yarını görelim, bir bekleyelim moduna geçiyor. Bu da çok yanlış değil. Bilançoları konuşamıyoruz bile zaten. Hı hı. Ne kadar dolarizasyon etkisi olmasa, not etkisi olmasa bile piyasadaki algı şu anda bu taban serisine kilitlenmiş durumda. Bunu ilk aşamada normalleştirmeden diğer süreçlere biz tarafında konuşmak için şu anda erken. O yüzden de tavsiye süreci tabii 15 günlük bir dilimi var. İşte bugün yarın belli olacak oradaki rakamlar tavsiye süreciyle alakalı. Enflasyon datası gelecek. İşte birçok başlık var ama şu anda hızlı adım atılacak olması beklentisi şu anda yakın vadede piyasanın tutunduğu dallardan biri diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii bu tarafı yapısal sorun yok mesajlarıyla birlikte de okumak gerekiyor. Yine Sayın Yılmaz ve Sayın Şimşek'ten gelen açıklamalar, yine Başkan Erdoğan'a değinmişti. Sistemik risk yok. Sadece sorunlu bölge karantinaya alındı. %10'luk bir zaten oran verilmiş. %90 geri kalan sağlıklı işliyor piyasa. Bu taraf da oldukça kıymetli. Yani sermaye piyasasında hani yayılmadı. Bulaşma riskinin de önüne geçildiğinin burada altı çiziliyor. Tabii bundan sonraki süreçte benzer bir tablonun yaşanmaması için yine sermaye piyasaların işleyişi için yine denetim mekanizmalarını güçlendirmek oldukça kritik bir başlık. Son gelen adımlar da bunu zaten sağlamasını yapıyor. Önce bir hasar tespiti yapıp mevcut zararı temizleyip daha sonra bu mekanizmanın yeniden kurulması aslında daha da sağlıklı işlemesi için atılan adımlar. Bir de bu ortamda gelen endeks değişiklikleri oldukça kritikti. İşte BIST 100 endeksinde 4'te 1'inden fazlasına bir değişim gördük. 27 tane hissede. Yine BIST 30'da da 6 tane şirket değişimi vardı. O yüzden 1 Ekim burada oldukça kritik. Yarın itibariyle başlayacak. Dolayısıyla böyle bir değişik yapılması da hem endeksin temsil gücünü bizim karşımıza yeniden çıkarıyor. Yine fiyat kalitesi konusunda da yeni bir döneminde arayışı, yani bir yapılandırma sürecinden de bahsediyoruz. Çünkü volatilite ve sarma büyüklüğü gibi kriterlerde de bir değişim gördük. Endeks metodolojisinde bir değişim de vardı. Dolayısıyla aslında bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'a gerçekten daha da sağlıklı işleyişi için atılan adımlar, ki MSCI'nin uyarıları bu yöndeydi. Kasım'da da bir değerlendirmesi bekleniyor. Öncesinde de bir oldukça kritik bir başlık olarak değerlendirelim. Dolayısıyla ne dersiniz bu endeks değişimleri için? Yani böyle bir dönemde gelen değişimler sizce yeniden bir referans olarak sağlık açısından, yani işleyiş açısından alabilir miyiz?
0: Tabii ilk bahsettiğinizle başlayayım. Sistematik riski tetikleyecek unsurları zaten çok iyi yönetilen kurumlarımız önleyici tedbirleri zaten erkenden alıyorlardı. İşte kaldıraçlı piyasalarda, kredili pozisyonlarda mevcut sermaye yapısını koruyacak derecedeki hedge pozisyonlarıyla zaten onu birkaç kriz öncesinde atlatmıştık. SPK'da burada hızlı müdahalede bulunduğu etmenler zaten vardı. Ama burada sistematik riski tetikleyecek unsurları da yaşıyoruz. Çünkü ilk defa yaşıyoruz. Yani daha önce böyle bir krizi yaşamadık piyasa tarafında. O yüzden de etkilerinin ne kadar uzun süreceğini bilmiyorum. Yani siyasi, politik, işte global krizlerdeki döngülerin en azından nasıl gerçekleştiğini, hangi fiyat seviyelerinden alım yapacağınızı piyasada kestirebiliyorsunuz. Hisse bazlı ya da genel olarak diyebiliriz. Ama buradaki az önce de bahsettiğiniz 27-30 hissenin işte benim geçen hafta hesapladığım hani %5 daha bir etkisi olur diye düşünüyordum. Ama o %5'in devamında %12'ye kadar çıktı. Neden? İşte psikolojik etki. Yani bunu tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Buradaki mevcut durumda atılacak adımların zamanlaması da çok önemli. Yani bir hafta geç atarsanız oradaki konsolidasyon ve iskonto oranı ciddi miktarda artıyor. İşte az önce bahsettim. Yani fondaki parasını teslim alamayan yatırımcı BES'teki miktarını da satmaya başladı. Yani bu zamansallığı uzattığınız yerde piyasa dolaylı olarak zaten gelmeyecek satışı getirmek durumunda kalınıyor. Ama kalıcı mı dersiniz, bana göre değil tabii ki. Çıkan paranın girişi yavaş olsa da yabancı yatırımcının buradaki etkisinden sermaye tarafındaki kontrolü tekrardan orada hani %60'ları takip ettiğimiz 2017-2018 tarafındaki oranın buradan bence yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum. Oradaki bir normalleşme ya da genelde haber akışı iyi hisselerde ki haber akışı biraz daha endeksi toparlayacaktır ama tabii yan tahtalardaki hasarın büyüklüğü ve buradaki sürecin nasıl olacağı konusunda tek unsur gelecek sıcak para değil. Dediğim gibi hani şirketlerin ve patronların buradaki gerilimlerini de biraz daha elini taşın altına koyması gereken durumların, dönemlerin içinde olduğumuzu da düşünüyorum. Buradaki etkileri de biraz daha bu yönden de değerlendirmek lazım. Yani bireysel olarak bir adımlarda, atılacak adımlarda piyasadaki süreci olumlu anlamda etkilemesi konusunda da önemli.
1: Evet, şimdi biraz da borsa tarafına da bakalım, yankılarına da bakalım. Zaten konuşuyoruz ama şimdi Eylül ayında %14'lük bir kayıp var yaklaşık. Yine endeks dışı hisselerde de son baktığım tabloda kayıp %33'e kadar ulaşmıştı. Yani likidite farkını da buradan çok net bir şekilde gördük. Yani fonların elindeki bazı düşük fiili dolaşıma sahip hisselerde hızlı biçimde satılması gerektiğinde aslında alıcı tarafında da yeterli değilse fiyatta daha hızlı aşağı gelebiliyor. Burada yine bir teknik olarak şirketlerin ucuzladığını da gördük. Buraya da tabii açmak lazım. Şöyle bir son tabloyu da aktarmış olalım. %1'e yakın bir geri çekilme var Borsa İstanbul'da. 12.178 puanı görüyoruz. Burada tabii 12.000 altına sarkmaması oldukça kritik. Psikolojik olarak belki burayı bir nebze alabiliriz. Diğer taraftan tabii önümüzdeki dönemde yine satış ne zaman bitecek? İşte yatırımcı güveninin gelmesiyle, bahsettiğimiz bu adımların, somut adımların gelmesi, yatırımcı güveni yeniden tesis edilmesiyle borsadan yeniden bir toparlanma süreci de aslında bekliyoruz diyelim. Dolayısıyla yeniden peki yatırımcı güveninin sağlandığını hangi göstergelere bakarak anlayabiliriz? Yani borsa yeniden bir toparlanmaya başladığında, belki 13.000-14.000 seviyeli konuşmaya başladığımızda, hani yatırımcı tekrar borsaya geldi, güven kazanıldı diyebilir miyiz?
0: Ya para kazanmaya başladık, çok güven kazanılacak. Yani 15.000'e gittiğimiz yerde de bankacılık endeksinin ne kadar geride kaldığını konuşmuştuk. Yani sanayi tarafındaki birçok hisse. Yani oradaki BIST'in, BIST 100'deki yansıma, yani genel endeksin yansıması şirketlerde ne kadar o gidişe etki etti, ortaklık ettiği konuştuk işte geçen seneden itibaren. Şimdi hani burada 12.100 %1'lik geri çekilmişti. Margin call'ların etkisi, sıcak paranın girmemesi, işte oradaki domine etkisi, işte psikolojik taraf. Yani o yüzden hani 12.200 de olabiliriz, 11.500 de olabiliriz. Hani buradaki durum bir tık daha şuraya dönüyor. Mevcut girecek sektör, işte az önce bahsettik, sanayi tarafındaki, yani bir sanayi tarafındaki geri çekilme tarihsel ortalamaların dibine geldi. Yani buradaki geri dönüş hem yatırımcı açısından hem de dengelenme açısından, işte mevcut haber akışının biraz daha normalleştiği yerde, haber akışının özellikle çözüm tarafında normalleştiği yerde alımları zaten göreceğiz. Hani özellikle ilk tepki yüksek ihtimalle %5, %6 civarında, %10'a kadar uzayacaktır. Yani 11.500, 12.500, 13.000 bandı. Bana göre dolar bazlı 260 doların altındaki seviyeler ciddi anlamda iskontolu olmaya başladık. Ama dediğim gibi hani bu süreçler bazen 3 gün 5 gün bazen birkaç hafta sürebiliyor. Oradaki çözüm süreci de önemliydi bu tarafta. Ama ilk gelen tabii ki tepkiler ya da ilk gelen donelerle baktığımız zaman piyasaya, bankacılık tarafındaki gücün korunmaya çalıştı. İşte mevcut piyasanın içinde TL riski olmayan şirketlerdeki düşüşlerin biraz daha sınırlı olması. İşte hikayesi olan en azından global tarafta sanayi tarafındaki hisselerde biraz daha düşün yavaşlaması, işte gıda perakendecilikteki iyi gelen bilançolarla beraber etkinin biraz daha sınırlı olması, yabancı yatırımcının daha yüksek pozisyonlarda olduğu yerlerde daha o negatif etkileri sınırlayıcı tarafta gördük. Şimdi dönüş tarafında çok düşene mi para geçecek? Hayır. Artık işte dileyen yatırımcı buradaki getiriyi biraz daha hesaplanabilir tarafa gelecek. Yani çoğu hissede zaten %35-%40 iskontolar vardı. Hani bankacılıktan gıda tarafına. Ama insanlar o %150'lik, %1000'lik getirileri gördüğü yerde bunların çok mesanesi okunmuyordu. Şimdi biraz daha o normalleşmeyi algı olarak da o tarafta yapmaya başlayınca piyasanın trendindeki ilerleyişi de zaten göreceğiz. Yani o yüzden bu düşüşleri daha az yaşayacağız ilerleyen vadelerde. Yani bunu olumlu olarak okuyorum ben. Çünkü hem Merkez Bankası tarafından atılan adımlar, hem dezenflasyon tarafındaki etkiler, işte sene sonu zaten mevcut durumlarda bir faiz indirimini konuşmaktan uzaklaşmıştık. İşte 2.20 gibi beklenen bir Eylül enflasyonu düşünüyoruz ama hiç konuşmuyoruz bile. İşte baz etkisini kullanacağımız bir aydaydık. Bunu da es geçtik. İşte sene sonuna doğru belki bir faiz indirimini konuşacağımız dönemdeki piyasadaki etkilerine devam edecektik ama buradan gelen yatırımcının artık işte yabancı, yerli biraz daha bilerek ve görerek gelen yatırımcı olacağını düşünüyorum ya da daha sağlam ilerleyecek yatırımcı olacağını düşünüyorum. O yüzden geri çekilişleri artık daha sınırlı göreceğiz bundan sonraki aşamalarda. O da biraz daha bize kontrol aşaması sağlayacak. Yani eskiden bir pay trade yapardık. Yani sektörler arasındaki geçişleri de konuşacağımız yerler olacaktı. İşte holding mi, havacılık mı? Oradaki döngüler birbirini takip ederdi. Şu anda onların hepsi birbirine karışmış durumda. Bunlar tekrardan normaller. Yani çok büyük bir zaman almaz.

0: yani TL mevduata geçen sıcak parada dönüşü buradaki getiriler başladığı yerde tekrardan normalleşecektir. Ama özellikle yasaklı kelimelere bu dönemde biraz daha insanların aklında daha olumlu yöne çevirebilirsek burada hem bizlere hem SPK tarafına da büyük görev düşüyor. İyi anlattığımızı düşünmüyorum ben. O yüzden iyi anlatmak lazım. Biraz daha burada finansal okur yazarlığı daha da üzerine düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Bu etkiler tabii ki bir anda olmaz ama en azından negatif süreci atlatacağımız dönemlere yaklaştık diyebilirim.
1: Evet, bahsettiniz. Bu hikaye değişmeden önce aslında çok farklı şeyler konuşuyorduk. Yıl sonuna kadar bankacılık endeksinin beklediği, bankaların beklediği bir faiz indirim süreci vardı ki hala devam ediyor ama biraz daha odağımız farklı bir yere kaydığı için tasfiye sürecini daha fazla konuşuyoruz. Likitte baskısı, güven problemi derken aslında şirketlerin hikayesinin şu ortamda biraz daha önüne geçti. Dolayısıyla bu ortamda biraz şirket özelindeki gelişme ile genel satış baskısını da birbirinden ayırmak gerekiyor. Burası da oldukça kritik. Yani bu son tepki sadece genel piyasadan mı geliyor, şirketin farklı bir operasyonel tarafından mı geliyor? Burayı da birazcık ayırmak lazım. Dolayısıyla bu ortamda günün ilk 11'ini kurmaya çalışalım. Aslında bir hisse seçkisi gibi almayacağız burayı. Daha fazla işte buradaki ayrımı yapmak, şirketin temel değerinden bağımsız bir dışarıdaki etkiyle nasıl fiyatlanıyor? Burayı biraz ele alalım. Dolayısıyla takımın şu an en çok ihtiyacı olan şey güven. O yüzden kaleden başlayalım. Kim eklediniz?
0: Yani Tüpraş tabii ki etkileri hala devam ediyor. Hem brand tarafından hem de mevcut taraftaki kar maksimizasyonu Tüpraş tarafında. Çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Yani bu dönemde de zaten hani para kazanamıyorum demek çok yanlış olmaz. Tüpraş çok güçlü bir dönemi atlattı. Sağlam durmaya devam ediyor. Yani likit tarafında da çok önemli adımlar attı. O yüzden kare tarafında Tüpraş'ı yerleştirdik diyebilirim.
1: Evet, ay başına bir 400 lirayı görmüştük. Son günlerde işte bu genel satışı da görüyoruz. 379 lira son ekrana yansıyan fiyatımız.
0: Ara ara geri çekilmeler olacaktır. Ama sürecin buradaki mevcut sürecin devamında yatayda kalması gayet normal. Belki Kasım seçimlerinden sonraki petrol tarafındaki etkiler biraz daha normalleşebilir. Ama marjlardaki olumlu seyir sene sonuna kadar devam edecektir. Üçüncü çeyrekli güçlü gelecek Tüpraş tarafında. O yüzden fiyat seviyeleri burada kaybetmemek artık düşündüğümüz tek şey anlamına geliyor. O yüzden Tüpraş tarafında güven liman arayışı düşünceleri olan yatırımcılarımızı yine tercih edeceği yerlerde. Tabii ki hani şunu da söylemek istiyorum. Mevcut tarafta pozisyon olanlar bence hala devam etmeli. Ekstra alım için hani bu endekste ben %35, %40, %25 düşen hisseleri daha çok tercih ederim. Tüpraş zaten düşmede denilebilir. Ama şurada şu ayrımı yapmak lazım. Güçlü kalan hisseler normalleşmede de aynı tepkiyi veriyor. Hatta daha hızlı tepkiler veriyor yukarıya doğru. O yüzden de riski alırken biraz da bunu gözetmek de gerekiyor. Yani her ucuz olan şirket güvenli şirket değildir. Bazılarını ayıracağız şimdi konuşurken haber akışıyla beraber. O yüzden de o ayrımı yapmakta da yarar var.
1: Aslında bu iki hikayeyi biraz da ayrı tutmak, ayrı değerlendirmek lazım. Ki burada zaten Koç tarafındaki satış da hala fiyat hafızasında kalmaya da devam ediyor. Dolayısıyla kaleyi sağlam aldık. Buradan savunmaya geçelim. İlk oyuncuya kime verdiniz?
0: Emlak Konut tabii sürecin olumsuz etkilerini en kötü derecede hissedenlerin başında geliyor. Daha ortalama fiyatından çok uzaklaşmış olması. Az önce de bahsettiğimiz gibi artık sene sonuna doğru faiz indirimlerine konuşmaya başlayacağımız ya da son çeyrekte biliyorsunuz enflasyonist etkilerden dolayı biraz değerleme tarafında da oradaki emlak konut şirketleri, gayrimenkul şirketleri öne çıkacak. Mevcut konut tarafındaki toplu satışları ve stok tarafındaki güçlü konumu. Burada emlak konutu en azından portföylerde o ilk tepkilerde hız açısından. Yani ben biraz da şuna bakıyorum işte faiz düşünce ilk neyi alırımdan ziyade bu döngünün içinde bütün tahtada yetişemeyeceksiniz zaten yatırım anlamında. O yüzden buradaki döngüyü en hızlı şekilde ilk etapta tepki verecekler. Sonra genele yayılacak olarak biraz daha sıralamak lazım. O yüzden emlak konutu burada başlarda geliyor diyebilirim benim için.
1: Bir de bahsettiğimiz bu geri alımlar önemli demiştiniz bu tasfiye sürecinde. Burada da bir emlak konutta geri alım desteği de var. Oranın altını çizmek lazım.
0: Onu da önemli belirtmek lazım. Böyle üç çizgi falan çizmek lazım. Bu dönemde geri alım yapan şirketlerdeki yatırımcı güveni ve yukarı trend hareketleri çok daha güven verici olacaktır geri çekilmelerde.
1: Evet, savunmanın ilk ismini aldık. İkinci formayla devam edelim.
0: Gıda perakende BİMAŞ. Yani kale gibi duruyor. Yani endeksi tutan hisselerin başında geliyor. Tabii Aselsan'da dün bir satış gördük ciddi anlamda. Ama BİM tarafındaki o geri çekilişler ne yazık ki olmuyor.

0: İşte yüksek yatırımcı, yabancı yatırımcı ağırlığı, mevcut sürecin iskontolu hiçbir zaman BİM fiyatlamadı. Ya bu dönemde de fiyatlamadı artık. Hani bu dönem belki bir 400'ün altına gelir mi diye çok beklemiştik. Ama çok oradaki sarkıtmaları görmedik. Sürekli bir sonraki gün tepki geldi. Burada da işte piyasaya güvenin hangi hisselerde yoğunlaştığını çok da uzakta aramaya gerek yok. Ama şunda da hemfikirim. Tekrar söylüyorum, hani düşmeyen hisselerde durmak mı mantıklı? Yoksa hani iskontolu hisselere geçiş mi mantıklı sorusu şu an soracağımız bir dönem değil. Hani hala trade edilmek isteniyorsa bu hisseler o konfor alanını sağlıyor. Yine %3'lük, 4'lük geri çekilmeler, satallar çok net yapılıyor ama bu dönemi de bu kadar güçlü atlatan BİM 3. çeyrekte de 4. çeyrekte de yine güçlü kalmaya devam edecek. Detayları çok konuşamıyorum ama bu tarafta BİM'e güvenimiz tam.
1: Evet. Zaten az bir süremiz kalmış. Biraz daha belki burayı hızlandırabiliriz. O yüzden 4 numarayla devam.
0: Aynı gıda perakende de Migros tarafından devam ediyorum. Bilanço tarafında beklentilerin bir tık daha gerisinde kalmasına rağmen yine dediğim gibi dönüşte burada yatırımcının listesinde bence mutlaka olması gerekiyor. İşte BİM Migros değişimi orada kendi arasında değişim yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, buradan geçelim o zaman 5 numara.
0: Demir çelik tarafında Ereğli'ye biraz daha burada gündemimi aldım. Tabii ki az önce sanayi taraftaki geri çekilişten bahsetmiştim. O mevcut ortalamalardaki tepkiler ve Ereğli'deki toplu alımlar ve belli bir fiyat seviyesine oturan aslında ortalama bir alımlar vardı. İşte Emlak Konut'ta da 20 lira seviyesindeydi. İşte Ereğli tarafında bir tık daha bu seviyelerin %10, %15 üzerinde kaldı o seviyeler. O yüzden hani burada geri çekilişlerin daha az olacağı, yukarı hareketlerin daha az olacağı bir tarafta ve büyüme tarafındaki etkilerini de gözetirsek Ereğli tarafındaki burada alımlar bence normalleşmede, denge sürecinde öne çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, burada zaten yine küreseldeki çelik fiyatları ve marjlarda ne kadar operasyonel toparlanma etkisi var. Orayı da zaten bir şirket üzerinde takip ediyoruz. Savunma hattını tamamladık. Buradan 6 numarayla devam edelim.
0: Madencilik tarafında gübre fabrikalarını biraz daha öne çıkardım. Hem yeni kurulan şirket hem nadir elementlerin çıkarılması yönünde atılacak adımlar. İşte altının geldiği seviye. Burada madenlerdeki oranın yüksek olması ve fiyat seviyesi anlamında gübreyi özellikle 370-450 hareketindeki o verdiği tepki biraz daha göz kırptı diyebilirim. Hızlı bir yükselişten bahsedeceksek eğer MTA tarafında, işte sadece gübre değil, işte Türk Altın'ı da burada koyabiliriz diğer maden şirketlerinde. Ben biraz daha gübre taşı burada tercih ettim. Gücünü ve ilerideki hikayesi olumlu olmaya devam ediyor. Diyelim.
1: Bağlı ortaklı olan Gübretaş Maden'de de bugün de kar dağıtımı varmış Temettü. Evet. Orayı da
0: o tarafta önemli oldu. Temettü dağıtımı da önemli oldu.
1: O zaman 7 numara diyelim.
0: Bankacılık tarafında hatta 7-8'i beraber konuşabiliriz. Akbank Yapı Kredi tarafında. Tabii bankacılık tarafındaki işte Yapı Kredi'nin yine o satış hikayesi her zamanki gibi konuşuluyor ama bankacılığa getirilen adımlar ve endeksi burada taşıması ve iskontoların hala belli bir düzeyde tutulması. Tabii ilk günlerde çok ciddi satışlar gördük. İşte Akbank tarafında 63 liraya kadar geri geldik. Sonra hızlı bir 70 lira hareketini gördük ama hala iskontolar devam ediyor. %35-%40. Yabancı tarafta özellikle BIST 30'un yıldızının parlayacağı dönemlerin başındaysak eğer bankacılık en azından burada psikolojik olarak da koruyor bizi. Yani bazı hisselere de böyle bakmak lazım. Yani her düşüşte paçal yapmaktan ziyade korunmak da önemli. Bankacılık tarafında burada hem korunuyorsunuz hem de yukarı dönüşlerde etkilerini hissedeceğimiz bir portföyün içinde olabiliyor. Bazen de şu da önemli. Endeks %3 düştüğü yerde ya da %2 düştüğü yerde bankacılık tarafı sağlam kalıyorsa oradaki geçişkenliği de bir günlük, iki günlük de olsa yapabilme ihtimali veriyor. Hani bu adımları, bu seçenekleri arttıracak bir portföyün de bulunması yatırımcının de önemli olduğunu düşünüyorum şu günlerde.
1: Evet, bankacılık tarafında şekilde. Da faiz indirimleri bekleniyor demiştik. Özellikle marjlarda 4. çeyreği işaret ediyoruz. Orada bir toparlanma son gelen bilançolardan.
0: Evet, işte tahvil faizlerindeki yukarı gidişlerde çok sık olmayınca işte o para piyasası fonlarından çıkan paranın buradaki bankacılıktaki etkileri de çok negatif olmadı diyebilirim.
1: Evet, o zaman hızlıca 9'a geçelim.
0: Türk Hava Yolları tarafı tabii petroldeki gevşeme, savaşın bitmeyişi, sadece havacılık tarafındaki zorlu süreçten ziyade kargo tarafının hala güçlü kalması, biz tarafındaki yıldızlardan biri olması Türk Hava Yolları'nın, işte yabancının geldiği taraftaki ilk alacağı hisselerden biri olması, likidasyonu derinliği derken Türk Hava Yolları'nı burada hala bir potansiyel olarak görüyorum diyebilirim. Devamlı forvet hattımız benim çok değişmedi.
1: İsterseniz 10-11 beraber.

0: haberdaştırabiliriz.
1: Aynen. Türkiye Sigorta ve Bursan burada ön plana çıktı. İşte Türkiye Sigorta'da o gelen haber akışı ve sonra tekrardan geri alınması iskontoyu biraz daha arttırdı. Özellikle en iyi çeyreği 3. ve 4. çeyreği olduğunu düşünürsek mevcut ohum rakamının borçlanma araçları üzerinde hala yoğunlaşması, enflasyon üzerindeki %48'lik hala getiri potansiyelini koruması burada ilerleyen dönemlerde, yakın dönemde, o dengelenme döneminde hızlanacağını düşünüyorum. Bursan tarafında zaten yaklaşık herhalde 3 aydır konuşuyoruz. Çok beklentilerin gerisinde kalması kalmadı. Hem Türkiye riskinin olması, döviz tarafındaki aldığı işlerin büyüklüğü ve mevcut iskontosu devam ediyor ki bu düşüşte de bence çok güçlü kalmaya devam etti. Güzel kalan şirketlerden bir tanesiydi. Dönüşte de aynı ivmeyi tekrardan yukarı yönlü göstereceğini düşünüyorum diyebiliriz.
0: Evet, böylece günün ilk 11'inde tamamladık. Tabii burada tasfiye baskısı azaldığında yeniden işte likit hisselere mi dönecek para, yoksa yatırımcı bu kez şirket hikayesine mi odaklanacak? Bunu da önümüzdeki dönemde konuşmaya başlayacağız diyelim. Çok teşekkür ederiz Gökhan Bey, değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Rica ederim. Bir mukavele. Çok sağ olun.
0: Stratejist Gökhan Uzun'la değerlendirdik. Borsa İstanbul'daki tasfiye süreci, son atılan adımlar ve mesajlar ne yönde, detaylarını konuştuk. Böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz ama saat başında piyasa saatine tekrar görüşmek üzere.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artisi var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Art Line artisi var.
6: Mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
8: Stablex.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.

0: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 21, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 23, Aydın 27, Muğla 24, Manisa 25. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 27. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 21, Rize 23, Samsun 22. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 25, Erzincan 22, Van 20, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Mardin 26, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29 ve Siirt 27 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
2: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: işim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık

0: Ayda da küresel piyasalarda ne oluyor ve kripto borsalarındaki son tablonun detaylarını ele alacağız. Ama önce gidelim bakalım, haftanın 3. işlem günündeyiz. Küresel tarafta ve içeride hangi fiyatlamalar bizi karşılıyor diyelim. ABD endeksine baktığımızda endeks kontratlarında yukarı yönlü seyir hakim bu noktada. S&P 500 ve Nasdaq 2 endekste de dün zaten spot piyasada hafif eksili bir biçimde tamamlamıştı. Asya tarafında da sabah saatlerine daha pozitif bir görünümlü vardı. Son tablo itibariyle kapanışlara baktığımızda gecelik seansa Güney Kore ve Japonya negatif tarafta kalırken Şanghay, Hindistan, Hong Kong'da da artı kapanışlar gün içerisinde yapmış. Avrupa tarafında da yine yarım puanlık yükselişleri gün içerisinde takip ediyoruz. Tabii piyasalarda İran gerilimlerinin yanı sıra yüksek petrol, yüksek tahvil faizi yanı sıra da daha pahalı paranın yanında aslında bir de daha da sıkı bir para politikası küresel hisse senedi endekslerinin aslında ana fiyatlamaları içerisinde diyelim. Bir de bakalım ABD tahvillerine, 10 yıllık tahvil faizi %5 üzerine kalmaya devam ediyor. Eylül ayında yaklaşık 50 bas puanlık bir yükseliş gördük. 2004'ten bu yana en yüksek seviyeleri konuşuyoruz. Hemen baktığımızda son fiyatlamaya 5.22 bizi karşılan %1'lik bir neredeyse geri çekilmesi var ama burada yine alıcılı seyri takip ediyoruz. 2 yıllıklarda 4.87, 5 yıllıklarda 5.03 bizi karşı. Sadece Fed'i konuşmuyoruz. Enflasyon, borçlanma maliyeti ve kamu borcunun halde ABD'de bu kadar yüksek olması da faizleri çevrilmesi ABD tahvillerinde fiyatlanıyor diyelim. Geçelim enerji emtiaya bakalım. Petrol piyasalarında hala bir baskı var. Ham petrolde 89 doları görüyoruz. Brent petrolde de yine 96 dolar. Spot piyasada bizi karşılıyor. İki tip ham petrolde de sınırlı geri çekilmeler var. Burada tabii petroldeki savaş priminin çekilmesiyle 100 doların altına sarkan Brent petrol oldukça kritik bir başlık. Yine Hürmüz Boğazı'nın açılma beklentileri bir nebze piyasaları sakinleştirse de yine İran ve ABD tarafından gelen açıklamalar petrol piyasaların seyrini belirleyecek. Bir de bu ortamda bakalım değerli metaller grubuna. Ons altın 4200 dolar altına kadar sarkmıştı. Son tablo itibariyle 4194 doları görüyoruz. Sınırlı bir yükselişi var. Burada tabii ki jeopolitik riskler hala sürerken altında gereken yükselişi görmüyoruz. Çünkü ABD tahvillerinin yüksek olması ve güvenli liman talebi de şu an için biraz daha baskılanmaya devam ediyor. Aynı şekilde ons altın, ons gümüşte de 61 dolar biz ekranda karşı. Burada da benzer bir sınırlı geri çekilme, aslında tam tersi bir tabloda görüyoruz diyelim. Geçelim buradan içeriye dönelim. Borsa İstanbul. Dün bir düşüş vardı. Hafta genelinde zaten düşüşleri takip ettik. Geçen hafta 17 Eylül'de başlayan fon tasfiye süreciyle beraber son tabloya yine bakıyoruz. 12.233 seviyesi bizi karşılıyor. Yarım puanlık bir geri çekilme Borsa İstanbul'da var. Burada tabii ki dışarıdaki risklerin yanı sıra içerideki başlıklar oldukça kritik ki yine Borsa İstanbul'un fiyatlamaları içinde yerini alıyor. Burada yatırımcı güveninde konuşmaya devam ediyoruz diyelim. Son tabloyu ve fiyatlamaları aktardık. Bakalım bu beklentiler ne yönde ilerliyor ve bu rakamlar bize ne anlatıyor? Hemen gidelim yorumları almaya. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar bizlere eşlik edecek. Sevgül Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi hafta ortasındayız, yine içeride tasfiye sürecinden gelen başlıkları takip ediyoruz. Dün bir kritik zirve vardı. Başkan Erdoğan'ın mesajları oldukça önemliydi. Yine gerek Sayın Yılmaz ve Sayın Şimşek'ten mesajlarda oldukça fon tasfiye sürecine ilişkin başlıkları yine somut yol haritasını aramaya devam ediyoruz. Dışarıda farklı bir tablo var. Az önce fiyatlamaları aktardık. Brent petrol spot piyasada 100 doların altına geriledi. Ama tahvil faizler hala %5'in üstünde 10 yıllıklar ABD cephesinde. Bir yandan Fed'i takip ediyoruz derken aslında dışarıda da farklı bir üçgen üzerinde fiyatlamalar dönüyor. Dolayısıyla şöyle bir genel hatları çizim, ne dersiniz, hafta ortasında nasıl ilerliyor borsalar ve piyasalar?
1: Geçtiğimiz hafta ABD tarafında PMI verileri beklentilerin oldukça üzerinde gelmişti ve ekonominin güçlü kaldığına işaret etmişti. Yine Fed başkanlarından da şahin tonla mesajlar almıştık. Bu etkiyle birlikte Fed'in yılın geri kalanında bir faiz artırımı daha yapıp yapmayacağı konuşulmaya başlanmıştı ve fiyatlamalar açısından da Ekim ayında faiz artırımı beklentileri %70'e, Aralık ayında da %50 seviyelerine yükselmişti ve bu da tahvil piyasasında özellikle de yukarı yönde hareketin arttığını izlemiştik. Haftaya bu etkilerle başlamıştık ve ABD 10 yıllıkları 2004 yılından bu yana en yüksek seviyelere %5.30'ları test etmişti. Ancak dün gelen veriler, ikinci veriler ve FED üyesi Williams'tan gelen açıklamayla birlikte tablo biraz değişti. Bu sabah Ekim ayındaki faiz arttırma ihtimalleri FED'in %50 seviyelerine yaklaştı. Ve Brent petrol tarafında da spotta 96 dolar etrafında hareket ediliyor olması küresel tarafta bir miktar risk iştahını toparladığını belirtelim. Ons altın tarafında geçtiğimiz hafta ek faiz artışının gündeme gelmesiyle birlikte özellikle de değerli metallerde aşağı yönde bir baskı izlemiştik. Burada takip ettiğimiz 100 haftalık ortalama ons altında 4180 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin altında bir hareket başlamıştı. Ancak bugün bir tepki hareketi var. Burada 4230 ve 4270 doları takip ediyoruz hareketin yukarı dönmesi için. Aşağıda da 4180 altında bir kalıcı hareketin başlaması tabloyu bozabilir. Gümüş tarafında da yine 100 haftalık ortalamayı takip ediyoruz. 61 dolara denk geliyor bu sabah itibariyle. Buranın altı dün test edilmişti. Bugün risk iştahındaki bir miktar toparlanmayla birlikte burada da hafif bir toparlanma izliyoruz. 62,5 dolar ve 64 doları takip ediyoruz kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için. Özellikle de bu hafta ABD tarafında veri gündemi oldukça yoğun. Bugün ABD'de özel sektör istihdam verisi açıklanacak. Çekirdek PC takip edilecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların odak noktasında tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. 90 bin civarında bir beklenti var. Önceki veri de 162 bin olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla Cuma günkü veri ve bugünkü veriler değerli metallerdeki yönün netleşmesinde belirleyici olacağını tahmin ediyoruz. Cuma günkü veride tarım dışı istihdam verisinde beklenti üzerinde gelecek bir veri değerli metaller tarafında baskı yaratabilir. Dolar endeks tarafında da bir güçlenme izlemiştik. Geçtiğimiz haftaki yorumumuzda 101.20'ye işaret etmiştik. Çünkü burası 200 haftalık ortalama. Bu hafta itibariyle buranın üzerinde bir hareketlilik başladı. Bundan sonraki önemli seviye dolar endeksinde de 101.80, çünkü son 6 ayın tepe noktası bu seviye. Bu seviye üstünde de 102.5 ve 104 dolarlar, özellikle de Fed'in faiz artırımı beklentilerinin artmasıyla bu seviyeler hedefe gelebilir. Bir aşağı yönde bir baskı içinde 101 seviyesinin altında hareketin başlaması gerekiyor. Küresel tarafta tablo bu şekilde. Yurt içi piyasalarda ise fon piyasasındaki gelişmeler ve düzenlemeler takip edilmeye devam ediyor. Endekste özellikle de 12.500-600 bölgesini takip ediyorduk. Dün bu bölge aşağı yönde kırıldı. Kanal desteği konumundaydı burası. Şu an için 12.000 seviyesi psikolojik destek. Bu seviye altında da 11.500 seviyesine kadar önemli bir destek bulunmuyor. Yukarı yönde görünümün düzelmesi için 12.500 üzerinde hareketin başlaması gerekiyor. Hem kısa hem de orta vadeli ağırlıklı ortalamaların altında bulunuyor endeks. Dolar bazında da endeks 250 dolar. Yani son 3 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Burada da 230 dolar sonraki önemli bir eşik olabilir. Yukarı yönde de 270 doları önemsiyoruz. Bankacılık tarafında da tablo biraz daha son süreçte dirençli kalsa da bankacılık daha önceki seviyelerinin altında olduğu için zirvesine göre, yıl içi zirvesine göre yaklaşık %30 aşağıda bulunuyor dolar bazlı. Endekste de TL bazında %20 seviyesine yaklaştı kayıplar. Genel anlamda bundan sonraki süreçte enflasyon rakamlarına odaklanacağız Eylül ayı. Piyasa beklentileri %2.2 etrafında şekilleniyor. Böyle bir verinin gelmesi halinde yıllık enflasyon %30 seviyesine yakınsayacak bu arada ve Merkez Bankası'nın eli bir miktar rahatlayacak Ekim ayı toplantısı öncesinde. Özetleyecek olursak küresel tarafta tabloda özellikle de bu haftaki veriler önemli. Tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. Yurt dışı piyasalarda fon piyasasına ilişkin düzenlemeler ve Eylül ayı enflasyon verileri bekleniyor. Teşekkür ederim.
0: Evet Sevgili Hanım, biz de size teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için diyelim. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgili Yırtar'la değerlendirdik. Hem küresel piyasalarda hem içerideki son tabloya baktık. Gidelim tekrar bir canlı yayın konuğumuz var detayları konuşmaya. İçerideki fon tasfiye sürecinden bahsettik. Bu yöndeki başlıklar nasıl ilerleyecek? Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman bizlere eşlik edecek. İbrahim Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi tasfiye sürecini hala konuşmaya devam ediyoruz. Buradan gelecek her başlık oldukça kritik. Dün bir zirve vardı Başkan Erdoğan önderliğinde. Yine daha sonra açıklamalar yaptı. Burası oldukça kritikti. En kısa sürede en hızlı bir biçimde ödemeler başlayacak. Bunun için gerekli tüm önlemler alındı. Tüm kurul koordineli bir şekilde çalışıyor mesajını verdi. Diğer yandan Devlet Denetleme Kurulu'nun tekrar olaya dahil olması oldukça önemli bir başlık. Dünkü çıkan toplantıdan başlıklar. Dolayısıyla son gelen bir başlıkları bir değerlendirelim istiyorum. Nasıl ilerliyor bu tasfiye süreci, ne dersiniz?
2: Tabii yani şu anda tasfiye sürecinin ilerlediği noktaya baktığımızda elbette ki ilk başta SPK'nın bu fonların tasfiye kararını alması, devamında bağımsız iki portföy şirketinin burada biraz hakemlik yapmak suretiyle aslında ki gelinen noktaya baktığımızda burada bir durum tespit ölçümlerinin en azından ön sonuçlarından bir miktar daha netleştiğini ve tabii bunun da Cumhurbaşkanlığı nezdinde en büyük aslında makamdan başlayarak bir yakından takibi alındığını görüyoruz. Tabii ki alt başlıklarına baktığımızda ve sistemik olarak değerlendirdiğimizde sistemik bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Ama zaten fon piyasasında da %7'lik bir kısmı ilgilendiriyor ama hani tabii ki %7 çok burada küçümsenecek bir rakam gibi de değil haliyle. Büyük bir fon piyasası olduğu için %7'li de aslında önemli bir noktada olduğunu ifade etmek gerekiyor. Tabii burada tekil yatırımcı anlamında 450 bin civarında yatırımcının doğrudan bu süreçten etkilenmesi. Elbette ki 17 Eylül'de alınan bu kararla beraber işte yaklaşık 13 günlük bir süreç. Ve bunun hızlı bir şekilde tasfiye kararının alınması ki önümüzdeki günlerde aslında bunca zamandır beklediğimiz sürecin de tabii ki bir titizlikle bir çalışmaların olduğunu bize gösteriyor. Minimum mağduriyet diyebiliriz belki burada en düşük seviyede aslında yatırımcıların, paydaşların mağdur olacağı şekliyle veya bu mağduriyetleri nasıl giderileceği de elbette çalışılacaktır ama şu anki ön çalışmaların getirmiş olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında ifade ettiği gibi önemli denetim mekanizmalarının da devreye alınarak bundan sonrası için gerek bu tarz gerekse sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesi için tabii ki bir yandan da iyileştirme adımları da atılacaktır. Ama şu anda bütün piyasanın beklediği ve hali hazırda piyasadaki bu stresin de yansıması olarak fiyatlara yansımasına da baktığımızda tabii ki belirsizlik süreci var. Büyük bir fon piyasamız var. Bunun içerisinde daha sınırlı bir alanı etkiliyor. Evet bu doğru. Ama çok küçük bir alanda da olsa belirsizliği piyasalar hep satış yönünde fiyatladığı için ve bunun da yaklaşık 2 haftalık bir süreci kapsadığı için yani bundan sonra gelecek olan açıklamalar artık fonların tasfiye süreci, ödemelerin alınma tarihleri kademeli de olsa en azından bir miktar buradaki adımlar aslında piyasaya doğal olarak biraz rahatlama evresine doğru da tabii ki getirecektir. Ama şu anda büyük düğümün artık çözülmeye başlamaya çok yakın olduğunu, belki birkaç gün içerisinde belirli ödemelerin de yapılması gerektiğini veya bunların artık açıklanacağını da tabii bekliyoruz. O yüzden içinde bulunduğumuz haftada hem Eylül ayını kapatırken hem Ekim ayına geçerken Ekim ayı içerisinde bir miktar daha aslında farklı bir bakış açısına da sahip olmayı da bekliyoruz.
0: Evet, siz de bahsettiniz. Burada sistemik bir risk yok, yapısal bir sorun yok mesajlarıyla da okumak gerekiyor bu son gelen yine açıklamaları. Çünkü sorunlu bölge zaten karantinaya alındı demişti Sayın Şimşek. Burada tabii artık süreç, bu para hangi tarihte, hangi takvimde ve hangi mekanizmayla çözülecek, buraya odaklanıyoruz. Yani ne zaman ilk ödeme tarihleri de zaten yatırımcılar tarafından bekleniyor. Bir de önemli bir kelimemiz var, mutabakat. Çünkü SPK yine dün toplantıda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemeler için de yol haritası sundu. Yine bu 17 Eylül'den sonra SPK bir 13 günlük bir süreç de verilmişti. Bugün de o tamamlanıyor. Oraya da bir hatırlatmış olalım. Dolayısıyla buradan sonraki yine kritik başlıkları da alalım istiyorum. Artık fonun elindeki varlıklar hızlı satılmasıyla beraber buranın da zaten süreci uzatılmıştı SPK 3 aydan 6 aya. Ne dersiniz bu son gelen hem bir mutabakat adına gelen başlıklar hem de sorunlu bölgenin karantinaya alınmasıyla beraber yatırımcı güvenin tesis edilmesi için?
2: Tabii yani şu anda aslında piyasada hani piyasanın en çok beklediği konu ve bundan sonrası için bizleri neler bekliyor diye baktığımda tabii öncelikli olan en likit diye sınıflandırdığımız düşük risk profiline sahip bu fonlar içerisinde en azından önemli bir kısmını para piyasası fonlarında olduğunu görüyoruz. Yani burada para piyasası fonları çok kısa vadeli yatırımları içerdiği için ve bunun ister istemez reel sektör sektöre yansımaları da olacağı için aslında tabii ki hukuki olarak da buradaki hak sahiplerinin ilgili fonlardaki çözülmelerden elde edecekleri kazançları ve buradaki varlıklarının başta para piyasası fonlarının olmasını bekleriz. Diğer taraftan tabii ki hisse senedi fonları tema itibariyle aslında çok kısa vadeli yatırım araçları olmadığı için baktığımızda ve tabii ki

0: burada çıkartılması önemli olacaktır. Tabii ki bu fonlar içerisinde likit olan veya likidite edilen fonlarla ilgili de işte bir %5'lik 10'luk bir kısmının belki önden ödenmesi olabilir. Para piyasası fonlarında da hala hazırda burada satışının rahat bir şekilde yapılabileceği varlıkların belki önemli bir kısmı ilk ödeme olarak da yapılabilir. Yani fon tasfiye sürecinin zamanı yaydığımız gibi fon sahiplerinin de aslında burada ödemelerini belki taksitler veya zaman vadeler halinde alması da aslında ekonomideki bu akışı sağlaması için elbette önemli olacaktır. Tabii ki şu an çok fazla içeriğini yönetim açısından bilmediğimiz için piyasa beklentileri cephesinde bu şekilde görüyoruz. Ve bu adımlar geldikçe, bu likidite problemleri çözüldükçe hem piyasada yeni denge aslında nasıl oluşacak biraz da buraya bakmak gerekiyor. Tabii ki piyasalarımız aslında temel itibariyle güvene dayalı. Bütün dünya ekosistemini belki ele aldığımızda evet burada bir şekilde kişilerin ihmali veya bilinçli bir şekilde yapılmış bir durum olabilir. Öncelikle fonların doğru bir şekilde, adil bir şekilde tasfiyesi yapıldıktan sonra buradaki meseleye sebep olan durumu çözmek için hak sahiplerinin dönüp dolaşıp sonuçta bir mağduriyet var ve bu bilinçli bir kaynak aktarımına sebebiyet vermişse buradan tekrardan aslında elde edilmek suretiyle yine hak sahiplerine ulaştırılabilir. Bunun dışında da tabii ki bazı konularda denetimin arttırılması, şeffaflığın arttırılması, hesap verilebilirliğin arttırılması için de önemli adımlar yapmamız gerekiyor. Burada bütün aslında sektör paydaşlarına gerek yönetim tarafında, denetleme tarafında olsun, aracı kurumlar, bizler olsun, analistler olsun, hepimize sorumluluklar düşüyor. Bu açıdan tabii ki piyasa koşullarının da nasıl oluşması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, yatırımcılar da aslında burada bu durumdan belirli dersleri çıkartarak aslında sadece getiri odaklı değil, içsel değerlere, bir miktar daha temel değerlere de odaklanması gerektiğini belki bu çıkarımları yapmak suretiyle yeni yıla belki bu bir süreç alacak, 3 ay 6 aylık bir süreç alacak ama 2027 yılına girdiğimizde aslında çok daha şeffaf, çok daha sağlıklı bir yapıya ulaşabiliriz. Bu da sermaye piyasalarının asıl amacı olan tabandaki katılımı sağlayıp ve sermaye piyasalarının derinleştiği bir ekosistemi tekrardan bize sağlayabilir. Tabii ki bu çok kısa bir zaman almayacaktır. Bu durumun, bu adımdan atıldık piyasadaki güvenin tekrardan artmasını elbette bekleriz.
1: Evet, şimdi siz de özetlediniz. Kurumlar yapısal risk yok mesajını yineliyor. Likitte tedbirleri alınıyor. Soruşturma bir yandan, adli boyutu da var. Hukuki süreç de devam ediyor. Diğer taraftan bu ortamda endeks metodolojisinde de bir değişimler gördük. Bir de işte tasfiye sürecinin yönetilmesi, yani birçok tedbir masada ve uygulamaya sokuluyor. Dolayısıyla bundan sonraki adımlara da biraz bakalım. Yani yatırımcı güveni tekrar gelmesi için aslında 3 tane sinyal de bu noktada izleyebiliriz. Zorunlu satış baskısının azalması oldukça kritik olacak. Diğer yandan günlük işlem derinliğinin yeniden oluşmasına bakacağız. Bir de bu yine fon tasfiyesi ve hukuki sürecin daha öngörülebilir hale gelmesi, ki buradaki başlıklar da zaten takip ediyor. Dolayısıyla bundan sonra neye bakmak lazım? Yani yatırımcı tekrar geldiğinde veya gelmek istediğinde hangi kriterleri baz alacak sizce? Hem fon piyasasına hem de hisse tarafındaki riskli varlıklara.
0: Aslında öncelikle yatırımcı hem kendi risk grubunu burada çok iyi bir noktaya kategorize etmesi gerekiyor ve aldığı risk, aldığı şirket doğrudan bir borsa şirkete yatırım yaptığında veya bir fon yatırımcısı olduğunda aslında karşılaşabileceği en iyi ihtimalle, en buradaki kötü ihtimali belki risk kategorisine doğru yerde mi ve bu yatırımcının risk profili ile aldığı risk aslında örtüşüyor mu? Yani bu ikisinin dengeli olduğu yerlerde elbette ki yatırımcı getiri arayışına devam edecektir. Enflasyon yüksek. Burada tabii ki yatırımcıların enflasyon üzerinde reel bir getiri beklentisi ve bu hikayesi mutlak surette devam edecektir. Enflasyon düştüğünde de bu devam edecektir. Yani yatırım yapma güdüsü aslında değişmeyecektir. Tasarrufların yatırıma dönüşmesi en doğal buradaki akış. Tabii ki burada neye dikkat etmesi gerekiyor? Öncelikle İşte burada Borsa İstanbul'un endeks kategorilerine baktığımızda burada güveni daha çok temsil edecek işte BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 şirketlerinin içsel varlıklarının, bu şirketlerin bilanço yapısının sağlıklı olduğuna baştan bir güvenmesi gerekiyor elbette. Ve tabii bu da yapacağımız endeks düzeltmeleriyle beraber daha fazla buradaki güvene sağlanması yönünde iyi bir adım olduğunu da söyleyebiliriz. Diğer adım

0: Aslında yatırımcılar sadece bu tarz fon vakası olarak belki dillendirmek dışına çıktığımızda doğrudan aslında daha küçük mağduriyetler, daha hak kayıplarının olduğu durumlar da vardı. Burada daha şeffaf bir yönetim anlayışına geçilmesi, yatırımcının bir sorusu olduğunda aklına gelen farklı bir konu olduğunda veya şirketin projeksiyonunu öğrenmek istediğinde sadece bilanço kalemleriyle değil de analiz toplantılarıyla, yatırımcı günleriyle daha farklı beklentileri cevaplarını alabileceği bir evreye de geçmesi gerekiyor ki bu da yatırımcı ile şirket arasındaki kopan bağların iletişim kanalıyla da beslenmesi açısından da elbette önemli olacaktır. Veri güvenliği bir açıdan önemli. Yani burada yatırımcıların şirketler üzerindeki pay sahipliği, MKK'daki bulunan kişi isimlerinin art niyette kullanılıp kullanılmadığından da aslında bir miktar emin olmak istiyor. Yani burada genel kurullarda bu verilerin paylaşılmasının da açıkçası çok da önemli olmadığını düşünüyorum. O yüzden yatırımcının hangi şirkete yatırım yaptığını gizliliğinin daha fazla korunması gerektiği bir döneme geçmemiz gerektiğini de bekliyorum. Diğer konu imtiyazlı paylar. Yani şirket yönetiminin %5'lik onluk payına sahip olup %100'ünü yönetme hakkının elinden alınması gerekiyor aslında. Bu da en çok yatırımcı mağduriyetini beraberinde getiren konular. Bir bakıyorsunuz hakim ortağın %8 şirketin %80'e 90'ı halka arz edilmiş, halka açılmış ama yönetimdeki o %3'lük beşlik payla tamamını yönetmeye devam ettiğini ve sürekli şirketlerin bedelli sermaye arttırım elde etmek suretiyle aslında halkın buradaki kaynağını kötüye kullandığını da görüyoruz. Yani ve günün sonunda tabii ki baktığımızda 17 şirketimiz var. Yarın 18 şirket yakın izleme pazarına gelecek. Yani bu süreçte yatırımcıya ne kadar doğru bilgi verildi? Buradaki finansman süreçleri, finansal krizler nasıl yönetildi? Yakın izleme pazarına düşen şirketler tekrardan üst lige gelebiliyor mu? Biraz bunu da belki ayrıştırmamız gerekiyor. Haliyle bu krizin bize getireceği birçok fırsat var. Yarın itibariyle endeks değişimi olacak. Yıldız pazardan %13 şirketin ana pazara düştüğünü, sadece bir şirketin burada ana pazardan yıldız pazara çıktığını görüyoruz. Yani aslında demek ki temel metriklere biraz baktığımızda yıldız pazardaki şirketlerin finansal yapısının çok daha sıkı analiz edilerek aslında ön planda tutulması gerekiyor. BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'deki şirketlerin burada aslında default riski dediğimiz yani iflas riskinin çok sınırlı noktalarda olması gerekiyor ki gerek endeksin itibarı için gerekse fiyat oluşumunun daha sağlıklı oluşması için aslında bu tarz yapısal iyileşmelere çok daha fazla ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Eminim hani Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere denetim kurulunun da elbette ki süreçle ilgili analizi belki fon piyasasının önemli bir kısmında yaşanan bu krizin daha büyük, daha farklı riskleri ve bunca zamandır aslında yatırımcı mağduriyetlerinin yaşandığı süreçleri de bertaraf edecek şekilde çok kapsamlı iyileşmelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunlar olduğunda belki bizim tahmin edemeyeceğimiz boyutta tekrardan sermaye piyasalarına ilgi ve para akışı akacaktır. Yönetebildiğimiz şirketler ne kadar artarsa, buradaki şirketlerin şeffaflığı, art niyetli yönetimi ortadan kaldırıldığı durumları gördüğümüz takdirde belki fon piyasasında oluşan sanal getirilerle aslında büyüyen bir yatırım ilgisini gördük. Bunun gerçek hayatta oluşmaması için hiçbir aslında argümanımız yok değil. Yani bu taraf daha güçlü bir şekilde kendini besleyebilir. O yüzden bizim yapısal anlamda çok iyi süreçler doğurduktan sonra sermaye piyasalarına özellikle pandemiden sonra yaklaşık 600-700 bin yatırımcının bir anda 6-7 milyonlara çıktığını gördük. Şu anda doğrudan ve dolaylı 1 milyon yatırımcı etkileniyor. Bizim 1 milyon yatırımcıyı burada küstürmek veya mağdur etmek gibi bir durumumuzun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tam tersine bu mağduriyetlerin giderildikten sonra bizim daha fazla tabana yayılarak belki 10-15 milyonluk bir yatırımcı kitlesine doğru evrileceğimiz bir süreci açıkçası ben başlangıcı olacağına da inanıyorum.
1: Evet, yine burada atılan adımlar oldukça kritik. Bir de şuraya da bakalım istiyorum İbrahim Bey. Şimdi geçen yayında da size konuşmadık. Para kaybı olmadı, park etti senaryosu. Goldman Sachs'ın analizi beraberinde ki çoğu zaten istatistiki rakamlar da bunu gösteriyor. Fonlardaki çıkışla beraber TL mevduatta güçlü bir artış gördük. Aslında bir dolarizasyon olun veya tahvil tarafını etkiler mi diye konuştuğumuz bu dönemde bu mevduata bir park söz konusu ettiğini görüyoruz. Aslında biraz da burada riskli varlıklara dönebilme güveninin gelmesiyle yeniden mevduattan çıkışlarla beraber

0: belki borsaya dönüşlerde görebiliriz. Dolayısıyla eğer para mevduata gittiyse burada geri dönüşün şartını soracağım. İşte yine güvenden bahsedebiliriz ama bir yandan da bu piyasadan gerektiğinde çıkabilirim algısının daha mı fazla pekişmesi lazım? Yeniden bu mevduatta bekleyen paranın sistemden borsaya veya fona girmesi için.
1: Aslında şöyle, yani şimdi para piyasası fonlarındaki temel motivasyon işte çok kısa vadeli getiriler, mevduata yakınsamış bir getiri vardı yani bu tarafta ve daha paylara bölünmüş bir mevduat gibi de düşünebiliriz. Çünkü şimdi yatırımcı mevduat yapmak istediğinde bankayla işte 1 ay 2 ay 3 ay gibi böyle hani çok uzun da olmayan bir vade ama optimizasyonunun 3 ay vadede olduğunu ve bu arada herhangi bir fırsatı değerlendirememe durumu var. Ama tabii ki şu an bir belirsizlik arttığı için en azından 3-6 aylık yatırımcıların en azından para piyasası fonlarından veya diğer hisse senedi yatırım fonlarından çıkıp şu an daha güvenli gördükleri, reel getirinin devam ettiği TL mevduatı tercih ediyorlar. Aslında durum tespitini yaptığımızda, fon çözülmelerinin tamamlandığında, buradaki hak kaybının olmadığını gördüğünde, önemli bir kısmının telafi edildiğini gördüğünde ve bu süreç bitmeye yakın olduğunda en azından büyük ölçekte yatırımcı burada varlıkların tekrardan aslında içsel değerlerini aldığında, alacağı riski gördüğünde ve getiri potansiyeliyle de bir miktar şekillendirdiğinde aslında tekrardan riskli varlıklara geçmesini bekleriz. Tabii burada para piyasası fonlarında da diğer fonlarda da aslında yatırımcılar ne araç olursa olsun daha temkinli, daha seçici ve karşısında aldığı riskin ne olduğunu bilmek isteyecektir. Burada atılacak adımlar, yani burada fonların şeffaflığı, evet bir para piyasası fonu var, diğer de bir para piyasası fonu var ama hangisi daha fazla özel sektör tahvili riskini almış, hangisi daha kamu tahvilleri almış, yani sonuçta hepsinin kategorileri biraz daha farklı olması gerekiyor. Burada kendilerince ayrıştıracakları bu risk ölçütleri ve piyasada aslında bizim en başından beri söylediğimiz piyasanın geneli için bir risk olmadığını, belli grupta bir risk olduğunu hep ifade ediyoruz. Bu risk ortadan kalktığında aslında piyasaya güven ve o riskli varlıklara akışın tekrardan sağlanması gerektiğini bekliyoruz. O yüzden tabii bir miktar zamana ihtiyacımız var. Biraz da aslında atılacak adımların da karşılığının piyasa tarafından da okunmasına da ihtiyacımız var.
0: Evet, peki bu tasfiye süreci son bulduğunda nasıl bir borsa bizi bekliyor diye soracağım. Şimdi yine aslında detayların hepsini ele aldık. Burada satış baskısını atlatmanın yanı sıra bir de bu tekrar aynı problemlerin yaşanmaması da oldukça kritik bir başlık. Dolayısıyla bundan sonra önümüzdeki dönemde bize hangi konular bekleyebilir? Yani nasıl bir sermaye piyasası bizi bekliyor?
1: Aslında tabii bundan sonrası elbette her şeyden çok daha farklı önemli olacaktır. Bütün aslında sermaye piyasasının paydaşları daha titiz davranacaktır. Şeffaflığın artması bu açıdan önemli. Şirketler sorumluluklarını daha özenle yerine getirecektir ve yatırımcılar da tabii ki bütün bu olup bitenlerden sonra yatırım yapacakları şirketlerin bilançolarını çok daha titizlikle analiz etmeye gayret gösterecektir. Burada işte kasasında parası var mı, borcu var mı, borcu sürdürülebilir bir borç mu, karşılığında alacağımız riskin deyip değmeyeceği, olası bütün aslında riskleriyle ve fırsatlarıyla beraber biraz daha analiz etmenin ön plana çıkacağı, sadece işte aylık şu kadar yükseldi, bu kadar düştü değil, yani o fiyat denkleminden biraz çıkıp aslında şirketlerin içsel değerlerine yöneleceğimiz bir dönem. Tabii burada analistlere çok fazla iş düşecek ve yatırımcılar da aslında ilgili kurumlarında alacakları şirketleri ve bu pozisyonların ileri vadede ne olabileceğini tahminlemek için aslında bu araştırma süreçlerine elbette girişilecektir. Bu açıdan daha aslında sermaye piyasalarının olması gerektiği zemine doğru gideceğini de bekliyorum. Gerek bilanço tahminleri olsun, gerek bilanço sonrasında beklentilerin karşılanması veya bu sürpriz karlılıklar veya zararların çok daha etkin bir şekilde aslında fiyatlanması burada ön planda olacaktır. Şirketler ne kadar ucuz, ne kadar primli, daha çok yatırımcılar aslında kendini korumak için olabildiğince ucuz, potansiyeli yüksek şirketleri tercih etmeye çalışacaktır. Zaten bizim hani BIST 100 dışı dediğimiz şirket grubundaki bu fiyat anomalisinin de şu anda giderildiğini görüyoruz. Yani bir aylık vadede baktığımızda Eylül ayı içerisinde X tüm Y'nin yaklaşık %33'lük kısmında bir değer kaybı oldu. Yani neredeyse BIST 100 dışındaki şirketlerimizi

0: değerlerinin üçte biri silindi. Aslında bu değerlemeler zaman zaman konuştuğumuz şirketler üzerinde baktığımızda evet ya burada bir pahalılık var. Bunun yerine daha ucuz şirketler tercih edilmeli anomalisi belki yıllardır sürdü ama bir ay içerisinde dengelenmesi veya birkaç ay sonrasında dengelenmesini gördüğümüzde aslında yatırımcılar daha fazla burada kendilerinin potansiyel olarak fiyat hareketliliğinin değil aslında içsel değerlere yönelmesi gerektiğini de anlayacaktır diye düşünüyorum. Bu da etkin piyasa hipotezinden aslında piyasanın çok daha evet bir varlık bir yatırım bunun karşılığı bilançodaki çıktıları dünya ekonomisi şirketin buradaki konumu sektördeki gelişmeler gibi birçok başlık aslında temel metriklerin daha önemli olacağı bir sürece doğru da evriliyoruz. Tabii biz bu noktaya bakarsak yabancı yatırımcının uzun zamandır baktığı nokta bu. Makro koşullar bize el verdiği sürece fiyatlamaların bu ölçekte şekillenmesini bekleriz. Çünkü bir yandan enflasyon verisi, bir yandan büyüme verisi başta olmak üzere aslında bakmamız gereken metriklerin biraz daha sektörel gelişmeler olduğunu, jeopolitik gelişmeler olduğunu ve bunların çok daha fazla fiyatlanmasının aslında sağlıklı bir piyasa koşullar içinde önemli olmasını da bekliyorum.
1: Evet, bir yandan Eylül ayını da kapatıyoruz. Bahsettiniz. Eylül enflasyonu da zaten 5 Ekim'de alacağız. Biraz bu fon tasfiye sürecinden ikinci planda kaldı bunları da konuşmak tabii ki ama şimdi 1 Ekim neden önemli? Siz yine konuşma ortasında bir ara değindiniz. Dönemsel değişiklikler geliyor, endeks değişiklikleri. Burada yine BIST yüzde 27 tane hisse değişimi vardı. BIST 30'da da 6 tane şirket değişimi oldukça kritiktik. Aslında son yıllardaki en büyük yeniden yapılandırmalardan da biri olarak bunu okuduk. Dolayısıyla böyle bir ortamda gelmesi de tabii farklı bir başlıkta açıyor. Bu endeks değişimini de biraz daha sormak istiyorum. Yani bundan sonra hangi hisseler piyasayı temsil etmesi gerektiği konusunda yeni bir çerçeve de oluşturdu bu başlık. Yine piyasanın sağlıklı işleyişi olarak da kritik tarafta yerini alıyor ki MSCI uyarılarından önce gelmesi işte Kasım değerlendirmesini bekliyoruz. Ne dersiniz 1 Ekim'de yani yarından sonra bu hisselerde de bir mekanik fon hareketlilikleri görür müyüz ve yine piyasanın bu sağlıklı altyapısını zemin oluşturmak için buradaki değişim sizce yeterli midir?
0: Yani ilk etapta baktığımızda tabii hani çıkan her şirket endeksten çıkan her şirket kötüdür, gelen her şirket iyidir gibi böyle çok genel bir yaklaşımda bulunmamak gerekiyor ama hani böyle bir yargıdan ziyade tabii ki şirket bilançolarına, finansallarına baktığımızda, yapılarına baktığımızda evet belki işlem hacimleri son birkaç ay, birkaç çeyrektir düşük seyretmiş olabilir. Yatırımcıların ve yatırım fonlarının burada ilgisi olmamış olabilir. Ama teknik metriklerle endekse aldığımız şirketlerin de bugün bizi getirdiği noktada ortada. Yani biz burada bütün hisse paylarında mesela PAYRE bu yapamıyoruz. İşte para piyasası fonlarında burada işte BIST 30, BIST 50 ölçeğinde olması gerekiyor. Ama sadece getiri ve işlem hacmi odaklı ve burada da bir sanal fiyat ve sanal hacim oluşturulduğunda bu gerek yabancı MSCI yatırım fonlarını etkilediği gibi yerli yatırımcı yatırım fonlarını da etkiliyor. Yani BIST 30, BIST 50, BIST 100 temalı yatırım şirket fonlarının da aslında haliyle burada belli bir pay ayırması gerektiğini düşünüyor. Çünkü burada Borsa İstanbul'un bu endekse dahil etmesinin tabii ki temel olarak baktığımızda çok tutarlılığını görmezsek de teknik metriklerle burada oluyorlar. Burada da iyi bir aslında arınma süreci var. Yani genel itibariyle baktığımızda tabii ki 27 şirketin bu arada mevcuttaki Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki ağırlığının %5-6 ölçeğinde olduğunu söyleyebilirim. Yani zaten aslında %27'sini değiştiriyoruz ama ağırlık olarak %5'ini değiştiriyoruz. O yüzden artı ve eksi yönde katkıları sınırlı olacaktır. Ama tabii ki bu fonların yoğunlaştığı, manipüle edilen bu fiyatların çıkması kısa vadede bizde bu baskıyı kaldıracaktır. Halihazırda zaten BIST 100'e ve BIST 30'a baktığımızda başta bankacılık sektörü olsun, holding sektörü olsun, sanayi grubu olsun bu tarafta zaten çok önemli bir fiyat kazanımı olmadığı için ve fiyatlar artık kısmen de olsa alıcı bulmaya başladı. Yani özellikle bankacılık tarafından işte son bir aylık performans elbette o da negatif hariçte ama diğer sektör endekslerine ve kısmen grup endekslerine göre daha dirençli kaldığını görüyoruz. Perakende grubunun daha dirençli kaldığını görüyoruz. Elbette ki şirketlerin içsel değerlerine ve içsel haber akışlarına göre burada bir değişim takip edeceğiz ama bundan sonrası için daha temeli baz aldığımız sadece işlem hacminin halka açıklık oranının, fiili dolaşım oranının değil,
1: Evet.
0: Şirketlerin öz kaynak varlıklarının

0: da ön planda tutulduğu bir endeks yapısına geçiyoruz. Bu da bu dönemde gerçekleşmiş olması yatırımcı evet. güveni için ayrıca pozitif bir durum olarak da karşımızda duruyor.
1: Evet İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yarın 1 Ekim'den sonra bu değişikliklerle beraber borsadaki yankılarını da takip edeceğiz. Yine tasfiye sürecindeki başlıklar da oldukça kritik diyelim. Çok teşekkür ederiz yayına katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: İyi seanslar dileyelim size de. Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman'la tasfiye sürecindeki son başlıkları değerlendirdik. Buradan bültenimize kripto borsalarla devam edeceğiz.

0: Evet, piyasa saatinde kripto piyasalarını konuşmaya devam edeceğiz. CoinTR CEO'su Ali Eşeoğlu bizlerle birlikte olacak. Merhabalar Ali Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Kolay Teşekkür olsun. Ediyoruz. İyi bir yayın olsun. Şimdi aslında Bitcoin tarafıyla başlamak istiyorum. Çünkü biz 87 bin dolarları gördük. Şimdi 84 bin dolar civarında bir fiyatlaması var ama özellikle bir 84-85 bin dolar bölgesinde uzun vadeli yatırımcıların maliyet kümelenmesini de aslında biraz piyasalarda izledik. Bir tarafta fiyatı taşıyan bir spot talep var. Diğer tarafta kar satışına hazır bir arz var. Dolayısıyla bu bölgeyi size sormak istiyorum. Gerçekten bu 84-85 bin dolar bölgesinde alıcı güçlenirse yeniden bir yükseliş dalgası görür müyüz? Ve Bitcoin'deki bir son hareketleri nasıl yorumlarsınız?
1: Şöyle, aslında 15-16 Eylül'de 75 binlerde bir destek bulup işte 21-23 Eylül'de 87 bine kadar bir yükseliş yaşadı ve Ocak ayından beri ilk defa 85 binin üzerini görmüş olduk. Ama ardından 82.550'ye kadar pazartesi günü geri çekilme gördük. Şimdi 83 binlerde tutunmaya çalışıyor. Burada teknik açıdan baktığımızda 82.000-84.000 bin aralığı önemli. 82 binlerden destek alıp 84 binin üzerine atabilirse işte daha önce dönüş yaptığı 87.500'lere tekrar gelip 90 binleri deneyecek. Bu hareketi destekleyen açıkçası spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri oldu. Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle ETF'lerde ciddi girişler oldu. Yaklaşık 2.39 milyar dolarlık Bitcoin ETF'lerinde, 690 milyon dolarlık da Ethereum ETF'lerinde giriş oldu. Bunun desteğiyle de spot piyasada bu yükselişleri görmüş olduk. Ama bunun devam edebilmesi için açıkçası makroekonominin buna izin vermesi lazım. Ve o da şu anda bu şartlar altında biraz zor görünüyor. Niye dersek, işte yüksek petrol fiyatlarından dolayı ülke enflasyonlarında baskı ve merkez bankalarının yüksek faiz ortamına geçmiş olması. Biliyorsunuz hem Fed hem ECB hem Japon merkez bankaları faiz arttırımı yaptı. İngiltere ve Türkiye pas geçti Eylül ayında. Şimdi yarın ve Cuma günü Amerika'da bir takım datalar gelecek, işsizlik ve enflasyon tarafında. Açıkçası bunlar Fed'in Ekim ayındaki toplantısındaki faiz arttırım beklentisi konusunda karar alma tarafında bir belirleyici olacak. Önemli göstergelerden bir tanesi olacak. O yüzden piyasa orayı takip ediyor. Buralar izin verirse açıkçası kripto tarafında biraz önce söylediğimiz yukarı seviyeleri test edebiliriz. Ama buralardan pozitif bir sinyal gelmezse bu destek seviyelerine geri çekilme söz konusu olabilir. Bitcoin'de işte 82-84 binler. Ethereum biraz daha sıkışmış durumda. Orada 2600-2700'ler önemli ve 2500-2700 aralığında sıkışmış durumda. Orada da yukarı potansiyel 3000'lere kadar söz konusu olabilir. Ama 2400-2500 desteği önemli. Tüm bu hareketler olurken aslında blockchain tarafında Amerika'da özellikle bir takım adımlar atılıyor. Dünya devi finans şirketleri, finansal kurumlar, bankalar burada önemli adımlar atılıyor. Yani son birkaç güne baktığımızda Morgan Stanley'nin, Citibank'ın, Goldman Sachs'ın önemli adımlarını gördük. Her biri kendi alanında, kendi şirketiyle, kurumuyla ilgili olarak blockchain'de bir takım geçişler yapıyor. Yani aslında bu geleneksel finanstan dijital finansa geçiş tarafında bankaların da adapte olması demek. Dolayısıyla bu tarafta adımlar atılıyor. Amerika'da regülasyon tarafında da şu önemli, biliyorsunuz. Clarity Kongre'ye geçemedi oradan. Ama SEC Başkanı Paul Atkins'in bir konuşması vardı. Bu pazartesi günü bir televizyon kanalına verdiği devreçte. Kongrede bu geçmemiş olsa da biz SEC olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız. Hisse senetlerinin ve bazı menkul kıymetlerinin

0: şirketlerin tokenizasyonu tarafında burada daha gelişen piyasa olmasını istiyoruz. Biz de yetkimiz çerçevesinde bir takım adımlar atacağız dedi. Yani dolayısıyla kripto özelinde bir takım gelişmeler var ve önemli gelişmeler bakacak olursanız. Ama diğer taraftan makro ekonomi uzun dönem için belirleyici olacak. Diğer taraftan da ETF'leri izliyor olacağız. Hazine, son olarak hazine şirketlerini söyleyebiliriz. Hazine şirketlerinde stratejinin adımını gördük. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 160 milyon dolara yakın bir alımı olmuştu. Daha önceki haftada da benzer rakam vardı. Yine Fransa'da ve Amerika'da halka açık küçük şirketlerin hem Solana hem Bitcoin'de alımlarını gördük. Yani bu sıkışık piyasada bu alımlar açıkçası pozitif. Ama rakamlar çok yüksek olmadığı için fiyatlar üzerinde belirleyici olmadı. Ama önümüzdeki günlerde izliyor olacağız bunları.
1: Evet, siz de genel hatları çizdiniz. Yine Bitcoin ETF'lerine geçen hafta güçlü girişler vardı. Hatta 2026 toplam akış da yeniden pozitife dönmüştü. Yine Ethereum kesinlikle tarafına baktığımızda Bitcoin'deki bu yılki toparlanmayla karşılaşıyoruz. Çok da aslında Bitcoin kadar güçlü hissettirmiyor. Aynı ölçüde bir toparlanma Ethereum'da görmüyoruz ama bir de burada yine şeylere de bakmak istiyorum. Altcoin'lere de bakmak istiyorum. Çünkü Bitcoin'den çıkan paralar henüz tam anlamıyla altcoin'lere geçmiş değil ama ETF kanalı genişliyor. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde Bitcoin yükseldi sıra altcoin'lerde şeklinde bir klasik bir alt season geliyor diyebilir miyiz sizce?
0: Şöyle, öncelikle ilk tespitiniz önemli. Özellikle ETF tarafında altcoin'lerde biraz daha hareket var. Mesela özellikle Solana ETF'lerinde aslında son bir hafta 10 günde önemli alımlar gördük. Yani şimdiye kadar yapılan alımlara göre yüzdesel anlamda çok ciddi bir giriş oldu ve nette bunlar pozitifte. Dolayısıyla yani ETF tarafında altcoin'lerde hareketlilik daha fazla. Sizin sorunuza gelecek olursak, evet, Bitcoin dominansı işte %58'lerde yaklaşık, 57-58 aralığında. Şimdi burası oturduktan sonra altcoin'lerde de hareket olacaktır. Ama şimdi biraz bu 4 yıllık geleneksel döngülerin dışında hareket ediyoruz. Çünkü makroekonomi de değişiyor. İşte biliyorsunuz piyasalar çok hızlı hareket ediyor. Altın, gümüşte bile gün içerisinde çok yüksek dalgalanmalar görebiliyoruz. Benzer şekilde işte petrol fiyatları ve yani geleneksel yatırım ürünlerinde bile çok ciddi hareketler varken kriptoda da bu hareketleri görmemiz gayet normal. Şimdi Bitcoin tarafında biraz daha piyasa oturduğunda altcoin'lerde de hareketlilik olacaktır. Ama bu biraz önce söylediğimiz gibi geleneksel o 4 yıllıktaki gibi olmayacaktır muhtemelen. Önemli projeler öne çıkacak burada. İşte yaklaşık 9-10 tane proje kripto para kripto evreninin %89'una tekabül ediyor. Dolayısıyla öne çıkan 10-15 proje verdikleri hizmete göre, mesela stablecoin'lerdeki büyümeden bahsediyoruz. Burada Ethereum ve Solana öne çıkıyor. İşte ödemelerde Ripple öne çıkıyor. Dolayısıyla proje bazında yatırımcılar da seçici ve buna göre fiyatlarda da önümüzdeki dönemde farklı hareketler olabilir. Ama eninde sonunda Bitcoin tarafının bir oturması ve işte yaklaşık bir sene olacak, Ekim 2025'te 126 bin doları görmüştü Bitcoin ve buradan hızlı bir düşüş yaşamıştı. Şu anda oraya oldukça uzağız. Dolayısıyla bir makroekonomi izin verdiğinde bu 82-83'lerden 90 bin ve belki 100 bine hareket söz konusu olabilir. Ama önce oradan bir destek alınması lazım. Zor o anlamda, piyasayı izleyeceğiz ama beklentiler pozitif.
1: Evet, yine siz de bir ara değindiniz bu yüksek faiz tarafına, özellikle kriptonun yapısını biraz değiştirdiğini göre. Şimdi önceden biraz kriptoda biraz kendi dinamikleriyle şekillenen bir yapıdan bahsediyorduk ama şimdi biraz daha makro tarafa da daha çok evrildi. İşte ABD 10 yıllık tahvil faizinin %5 üzerine çıkması, yine bu ay doların çok fazla güçlenmesi ama buna rağmen Bitcoin hala bu seviyelerde kalması da oldukça kritik. Yani kripto artık likidite bolken yükselen bir varlık olmadığını da bir yandan sanki göstermiyor. Dolayısıyla artık şunu diyebilir miyiz? Bitcoin yüksek reel faiz döneminde kendi başına bir varlık sınıfı olmayı sizce başardı mı? Yoksa aslında bu faiz gevşemesinden sonra yükseliş tavanı mı sınırlı kaldı? Nasıl değerlendirmek lazım bu küresel tarafla ilişkisini?
0: Bence ilk söylediğiniz daha doğru. Artık makroekonomi tarafında daha fazla kabul gördü. Yani biraz önce bir sürü birçok şeyi saydık. Finans devini, banka devini saydık. Her biri kriptoda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni ürünler çıkarmaya, müşterisine sunmaya çalışıyor. Dolayısıyla dijital varlıklarda geleneksel finans tarafına daha çok kabul görmeye başladı. Bunun etkisiyle de yani eninde sonunda tabii ki parasal genişlemeye göre hareket söz konusu. Ama son

0: dönemlerde, son aylarda, birkaç ayda özellikle kripto paralar makroekonomik göstergelerin ve finansal piyasalardaki genişleme, daralmanın daha çok etkisinde. Jeopolitik risklerden de benzer şekilde hareket etkileniyor. Ama makroekonomik hareketlerden oldukça duyarlı hale geldi ve ona göre hareket ediyor. Yine eninde sonunda parasal genişleme önemli. Makroekonomiye göre de hareketi devam edecek. Biraz daha sizin sorduğunuz konu önemli. Daha çok kabul gördü ve artık yani ciddi bir yatırım enstrümanı olarak da kabul edildi. Ama tabii ülkeler bazında bu fark edebiliyor. Her ülkede regülasyonlar bu seviyede değil. En fazla burada öne çıkan Amerika var. Arkasından bazı Asya ülkeleri ve işte Dubai, Abu Dhabi'yi görüyoruz. Türkiye'de burada da regülasyonlar tarafında adımlar atılıyor. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye hem Avrupa, bazı başka ülkelerde de burada daha fazla genişleme göreceğiz. Mesela ETF'leri muhtemelen daha çok göreceğiz. Ama şu anda Amerika önde gidiyor ve Amerika'da da dünya devi finans grupları burada ilgililer ve daha fazla kripto kabul görmüş durumda diyebiliriz.
1: Evet, peki kriptoya yine baktığımızda şöyle genel çerçeveli, evet, makro taraftan etkilenmeye başladı. Jeopolitik riskler diyoruz, petrolün yüksek olması, yine altın da bu noktada zaten değerli metal olarak baskı görüyor ama Bitcoin tahvil faizlerinden etkilenirken aslında biraz kriptoya dijital altındır da diyoruz. Kriz gelince yükselir denklemi eskisi kadar da biraz basit kalmıyor. Dolayısıyla siz Bitcoin'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kriz döneminde güvenli liman olarak mı almalıyız? Likiditeye duyarlı, riskli bir varlık mıdır demeliyiz? Yoksa ikisinden bağımsız yeni bir kategoriye mi koymak lazım? Yani Bitcoin hangi sepete koyuyorsunuz?
0: Biraz bağımsız, yani güvenli liman demek için erken. Çünkü kripto para evreni şu an 2.7 trilyon dolar seviyesinde, 2.8 trilyon dolar seviyesinde. Dolayısıyla diğer, yani altın mesela 32-33 trilyon dolar civarında. Dolayısıyla diğer bazı varlıklara göre baktığınızda dijital varlıklar olarak henüz rakam olarak küçük, dolayısıyla piyasa daha sığ diyebiliriz ve dolayısıyla büyük para hareketleri fiyatlamalarda daha fazla etkili olabiliyor ve daha dalgalanma boyunu arttırabiliyor. Dolayısıyla henüz güvenli liman demek için erken, ama gelişen bir piyasa, daha fazla hem bireysel hem kurumsal tarafta yatırımcının kabul ettiği, biraz daha özümsediği ve portföyüne koyduğu bir yatırım ürünü diyebiliriz. Ama eninde sonunda makroekonomik gelişmelerde duyarlıyız. Parasal genişlemede de burada ne kadar rahat hareket olursa kripto yapıp gidecek para da burada daha fazla olacaktır. Biraz diğer yatırım enstrümanlarına paralel hareket etmeye başladı. Bu da dijital varlık piyasası için aslında umut verici diyebiliriz.
1: Evet Ali Bey, az bir süremiz kaldı. Bir de stabil coinleri de sormak istiyorum. Artık fiyattan çok para altyapısını da çünkü konuşuyoruz. FED'den geçen hafta bir stabil coinler ihraççılarında yeni kurallar getirdi. Yine ECB'de de bazı merkez bankalarında stabil coin rezervlerinde banka mevduatı tutulması konusunda yaklaşım tartışmaları vardı. Dolayısıyla burada yine başka bir tarafa da evrildik. Buraya yönelik ne dersiniz? Artık stabil coinlerde ödeme ve para transferleri sistemi nasıl değişir? Nasıl okumak lazım?
0: Şöyle, sizin başta söylediğiniz Amerika Fed tarafındaki adım şu aslında, Amerika Trump'tan sonra burada kripto para piyasasının gelişmesini istiyor, ama yani burada Amerika bir potansiyel görüyor ve bu ülke dışına çıkmasını istiyor. Ama şurada da netler, bir takım gelen kurallar şunu gösteriyor. Stable coin'lerde yapılacak yatırımlarda para tabanı dolar veya dolar bazlı yatırım ürünlerinde kalsın. Dolayısıyla doları destekleyici adım atılsın. Bu yönde regülatif adımlar var. ECB tarafına gelecek olursak da aslında bu ECB'den önce Amerika'da da Clarity Act yasası tasarısında tartışıldı. Bu stable coin'lerin ödül olarak bir uygulaması var. Bu da aslında mevduata benzer ve bankacılık tarafı bunu bir tehdit olarak görüyor. Yani stable coin'lerdeki bu staking dediğimiz ödül kavramı geliştikçe ve buraya gidecek para arttıkça bankaların mevduatından buraya para çıkabileceği ve bankacılık sistemi de kredi tarafında kaynak yaratırken mevduat kullandığı için önce Amerika'da sonra Avrupa'da başlayan bankacıların, evet, burada bir takım endişeleri var. Dolayısıyla bunun altı çizilmiş oldu. Stablecoin pazarı büyüyor ama mevduatta açıkçası bir miktar tehdit de oluşturuyor diyebiliriz. Bunu saklayamayız.
1: Evet, yani burada artık kripto yatırımcısının işlem yaptığı bir araçtan ziyade bir de doların dijital dolaşım altyapısına da dönüşüyor. Bir taraftan kripto piyasası evreni diyelim. Ali Bey, çok teşekkür ederiz değerli katkınız için yayına.
0: Rica ederim. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. İyi seanslar dileyelim size de. CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu ile kripto borsalarını değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taktiği yapmak

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytm sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük rahatlık
2: Paytm. Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, kartım
3: Hadi. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 21, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 23, Aydın 27, Muğla 24, Manisa 25. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 27. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 21, Rize 23, Samsun 22. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 25, Erzincan 22, Van 20, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Mardin 26, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29 ve Siirt 27 derece.

Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

Ritim hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Ben Zehra Öney. Evet, her gün gün geçmiyor ki teknolojiden, yapay zekadan ve yeniliklerden haber almayalım. Ve gün geçtikçe de aldığımız haberler aslında günlük yaşantımızın içine, iş şekillerimize, şirketlerimize ve aslında biraz da bizim davranışlarımıza da yansıyor. Ve artık yapay zekayı geldiğimiz bu zamanda öğrenmek, yapay

0: Yapay zeka okuryazarı olmak, onunla beraber hareket edebiliyor olmak, onunla çalışabiliyor olmak, güvenliğimizi onu öğrenerek sağlıyor olmanın önemi de kat be kat arttı. Tabii bu programda başından beri yapay zeka konusunda dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki yapay zeka ile ilgili hem bakanlıklarımızın hem şirketlerimizin bu dönüşüm içerisinde almış oldukları önlemler, stratejiler, geliştirmeler, bütün bunları birlikte konuştuğumuz muazzam bir program dönemi yaşadık kış boyunca. Geçmiş programları da kontrol ederseniz bir arşiv gibi gelişmeler orada yer aldı. Bugün daha çok yapay zekayı iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi özellikle kurumsal yönetim yapılarında yapay zekanın dijital dönüşümde ne kadar etkili hareket edebildiği ve özellikle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunu yaparken aslında hangi noktalarda takıldıkları, hangi noktalarda kendilerini daha iyi götürebildikleri ve burada da insan faktörünün önemini aslında biraz konuşmak istiyorum. Diğer taraftan baktığımızda da hep konuşuyoruz, yapay zeka ajanları diyoruz. Şirketlerin içerisinde bir birey gibi çalışan ve şirketlerin içerisindeki o çalışanların, kalabalık çalışanların sorumluluğunu büyük ölçüde alıp angarya işleri üstlenip çalışanların daha verimli hareket etmesini sağlayan ajanlar. İşte bu ajanlar da hayatımızın içine artık tamamen girdi. Yine bu konuda da çok değerli bir konuğum var. Onunla da bu konuları değerlendirmek istiyorum deyip hemen sizleri bekletmeden konuklarıma dönmek istiyorum. Eğer sizler de hazırsanız. Sevgili Özge Bulutmaraşlı, hoş geldin programıma.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Seninle dostluğumuz bir yana yıllardır evet. Sektörde büyük bir beğeniyle, büyük bir hayranlıkla izlerim. Hem çalışmaların hem multidisiplin hareketlerin, özellikle çalıştığın şirketlerde yaptığın derinleşmeler, STK çalışmaların, bütün bunlar aslında benim o işte bu çağın gerektirdiği multidisiplin insan olma ve dayanıklı insan olma tarifini tamamlıyor. Kurumsal yönetimden yatırıma, şirket dönüşümlerinden küresel ağları uzanan 30 yılı aşkın bir tecrüben var. Evet. Ve bankacılıktan telekomünikasyona yapay zekanın müşteri deneyiminde sahadaki dönüşümü de bizzat yöneten bir tarzında olmuş. Şirketlerin içerisinde karar verici noktalarda çalışmışsın. Aynı zamanda tabii Global Turks Foundation diye benim de içinde olduğum, hatta kurucusu olduğum Teknolojide Kadın Derneği'ni kurarken burada kurucu üyelerimizden Ayşegül Dicle Aydın o dönemlerde bir hayal, bir heyecan, bir fikir vardı 4-5 sene önce. Hem bizim kurucumuz oldu hem de bu fikri, bu hayali böyle derin derin işleyerek, muazzam disiplinle çalışarak bugün vakfı tamamen artık resmi olarak da kurmuş şekilde bu hayali gerçeğe dönüştürdü. Muazzam bir vakıf ve sen de hem kurucu üyelerdensin evet. Hem de global bir vakıf. Global anlamda da chapter'larımız var her ülkede. Evet. Bütün bu chapter'ların da liderliğini sen yapıyorsun. Yapmaya da devam edeceksin. İnşallah senle bu konuyu da derinlemesine konuşmak arzu ediyorum. Hoş geldin
1: hoş
0: programımıza.
1: Bulduk, hoş bulduk sevgili Zehra. Bana söylediğin her şeyin çok daha fazlasını yaptığın için senden bunu duymak hakikaten çok heyecan verici. Davetin için de çok teşekkür ediyorum. Çok kısa izin verirsen Global Turks Foundation'dan da bahsetmek isterim.
0: Çok sevinirim.
1: Böyle bir açılım bize son günlerde müthiş bir heyecan veriyor. Bu heyecanımız kapımızın arkasında şu yatıyor. Bildiğiniz gibi özellikle Avpara'nın izleyicisinin ekonomiyi yakın takip ettiğini, iş dünyasını yakın takip ettiğini bildiğimden uluslararası pek çok organizasyon Türk beyaz yakalı çalışanlardan liderlik pozisyonunda ciddi bir vizyon alıyorlar ve

0: Dünyanın dört bir tarafında sadece batıda değil doğuda da pek çok büyük şirketin liderliğini beyaz yakalı Türkler elinde tutuyor. Aslında Ayşegül Dicle Aydın'ın da bu konuya el atmasını bir tesadüf olarak görmüyorum. Çünkü iki temel sebebi var. Bunu da açıklama ihtiyacı duyarım. Biraz da Global Turks Foundation'ı da anlatan bir hikayesi var. Kendisi çok büyük uluslararası insan kaynakları işinde aktif olan şirketlere ortaklık yapmış durumdaydı. Ve pek çok uluslararası şirketin talep ettiği beyaz yakalı Türkleri de onlara tanıştıran, götüren önemli isimlerden birisi oldu. 30 yılı aşkın süredir. Ve şunu fark etti. Senin de katılımının çok önemli olduğunu biliyorum. Yine burada Tankut Turnoğlu'nun da adını anmadan edemeyeceğim. O da biliyorsun Singapur'da çok önemli görevlerde bulundu, büyük bir şirkette. Aynı şekilde Amerika'da, sonra da Türkiye'ye geldi. 6-7 ülkeden sorumluydu. Hep bir arada şöyle bir şey konuşulmaya başlandı ki, neden bu beyaz yakalılar birbirlerini tanıyıp birbirleriyle dayanışma içerisinde olmasınlar? Ülkemizin bu soft power denilen yumuşak gücünü, kabiliyetini neden tüm dünyaya aktarmasınlar? İşte böyle başlayan bir yolculukta senin de katılımınla tüm dünyaya ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında alt başlığında da sadece bir networking organizasyonu değil, Türkiye'den önemli liderleri, beyaz yakalı liderleri dünyaya kazandırmak üzere üniversitelerle çalışıyoruz. Mentoring çalışmaları yapıyoruz. Bunun haricinde chapter'ları oluşturuyoruz. İnanın gittiğimiz her ülkede ortalama 200-300 ülkemizden giden ve büyük şirketlerde liderlik yapan beyaz yakalılarla bir araya geliyoruz.
1: Aslında orada şunu soracağım. Yani en büyük problemlerden birisi şu. Biz Türkler olarak dünyanın her tarafında yayılmış vaziyetteyiz. Evet. Aslında ben buna beyin göçü değil de beyin gücü diyorum.
0: Gücü.
1: Çünkü biz Türk olarak temsiliyet yapıyoruz. Evet. Ve iyi şirketlerde belli pozisyonlara kadar çıkıyoruz. Ama ben de mesela global bir şirketi getirmiştim Türkiye'ye, bir AŞ kurdum filan. Fakat dikkatimi çeken şey, en üst yönetim katlarında, yönetim kurulu başkanlıklarında ya da merkezdeki CEO katlarında Türkler çok az sayıda olabiliyor.
0: Evet.
1: Daha çok başka ülkelerden. Yani liderler oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi biz ama baktığımızda da Türklerin buna çok büyük kabiliyeti var.
0: Müthiş.
1: Ama dikkat şöyle oluyor, dikkat ettiğim şey, birbirimizle de linkli olmadığımız için bir Türklük gücünü de ön plana çıkararak birbirimizi destekleyip, birbirimizi yukarıya kaldırarak, el ele, üst üste koyarak gidemiyoruz.
0: Evet.
1: Bir dağılmışız. Global Turks Foundation aslında bu vakıf hem yeni neslin hem de şu anda mevcuttaki dünyaya dağılmış bu kurumsal gücümüzün en büyük destekçisi olacak
0: kesinlikle,
1: gibi düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bence sözün özünü çok iyi ifade ettin. Ben üzerine bir şey söylemek istemem. Hafızalarda bunun kalmasını arzu ediyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Lütfen Global Turks Foundation'ı takip edin. Uluslararası yapacağı bütün çalışmalarda da destekçimiz olun. Daha çok başındayız. Başında olan bütün sivil toplum kuruluşlarının benzeri bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim. Gerçekten.
0: Bunu da bu vesileyle, bu ekranlardan sizlerle paylaşmayı isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci konuğuma da dönmek istiyorum sevgili Özge. Seabot Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi sevgili Ece Tuna.
2: Merhabalar Zehra.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Çok mutluyum. Bir böyle genç nesil, ciddi bir yöneticiyle birlikteyiz. Ve hakikaten hem gurur verici. Çünkü teknoloji alanındasın. Ama aynı zamanda da rol model, örnek olarak seni de göstermek isterim açıkçası.
2: Teşekkür ederim.
1: Kariyerine Smart Moderation'da müşteri başarı yönetimi alanında başlamışsın. Sonra da Türkiye'nin yapay zeka alanında öncü teknoloji şirketlerinden Seabot'a geçmişsin. Orada da

0: satış pazarlama ekiplerinde ardından da iş analisti olarak görev yapıp bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon ve perakende gibi farklı sektörlerde uçtan uca yapay zeka ve müşteri deneyimi projelerinde de önemli deneyimler kazanmışsın.
1: Doğru.
0: Bunlar son derece bugünün aranan koşulları açıkçası. Şimdi Seabot aynı zamanda hem pazarlama ve iş geliştirmede ve müşteri deneyiminde yapay zeka kökenli AI agent teknolojileri yapıyor diye araştırmalarımda gördüm. Hem biraz Seabot'tan hem biraz kendinden bahsederek başlayabilir misin?
1: Tabii ki. Çok güzel özetlediniz bu arada. Teşekkür ediyorum. Seabot'ta pazarlama ve iş geliştirme süreçlerini yönetiyorum. Biz bir yapay zeka şirketiyiz. Üniversite içerisinde kurulmuş bir Ar-Ge şirketi olarak düşünebilirsiniz bunu. %100 Türk bir şirket bu arada. 2015 yılında kurulduk. 2017 yılında sanal asistanların çok rövanşta olduğu bir dönemdi. Biz de Türkiye'nin ilk bankacılık sanal asistanını özel bir bankamızla birlikte hayata geçirdik. O günden bugüne gelişen teknolojiyle de biz de her zaman yeni teknolojilere adapte olduk. Şu an günümüzün en popüler konusu üretken yapay zeka. Bu alanda özellikle de ses teknolojileriyle öne çıkıyoruz diyebilirim.
0: Çok güzel. Ben bütün o detaylara şimdi girmek istiyorum. Çünkü bizi izleyen şirketler, bu alanda gelişmek isteyen, dijital dönüşme girmek isteyen şirketler onlar için çok önemli. Aynı zamanda da bizi izleyen girişimciler de var. Tabii girişimci ki. Adayları var. Onlar açısından da nasıl bir yolda gitmeleri lazım? Bunu onlara verecek kıymetli bilgileri senden alacağım. Hoş geldin tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Özge, senle devam edeceğiz. Ben demin seni tanıtırken birkaç şey var söylemek istediğim. Onları da burada aktarmak istiyorum açıkçası. Global Turks Foundation dışında da çok makro bir kariyerim var aslında. Birçok alanda çok yoğun çalışmışsın ama International Television Academy, yeniden biz bunlarda yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorsun. Aslında hem kurumsal yönetim, hem yatırım dünyası, hem de küresel iş ağları tarafında da çok geniş deneyime sahipsin. Bu devir için çok önemli bir konu. Yine aynı şekilde Sabancı Holding gibi önemli yapılarda strateji, yatırımcı ilişkileri, iş geliştirme alanlarında da üst düzey görevler almışsın. Çeşitli yayın kuruluşlarında çalışmışsın. Ne kadar karma görüyorsun. Yani ben de karmayımdır. Yani aynı olmasa da karma çalışırım. O karmalık şimdi çok işe yarıyor.
1: Çünkü
0: multidisiplin bakmak son derece önemli. Şimdi şunu sormak istiyorum Özge. Kurumsal tarafta baktığımızda şirketleri nasıl değerlendiriyorsun? Çok yönetim kurulu üyeliklerin var.
1: Evet.
0: Derneklerde, STK'larda çalışırken birçok kurumla da iç içesin. Ve çalıştığın holdingler bünyesinde de son derece bilgilisin. Nasıl değerlendiriyorsun? Şirketler dijital dönüşümde, yapay zeka ile entegrasyonda bu stratejileri almakta hem yönetim katları olarak özellikle,
1: evet,
0: hem de şirketlerin stratejileri olarak nasıl durumdalar, nasıl değerlendirirsin?
2: Sevgili Zehra, bence çok önemli bir soru bu. Ben tabii bugün bağımsız yönetim kurulu üyeliklerim var. Büyük, özellikle tüketiciye dokunan şirketlerde, halka açık şirketlerde. Dolayısıyla biraz onların perspektifinden bu soruları yanıtlayacağım. Ancak geçmişte 20 yıllık kurumsal tecrübenin üzerine ben medya yöneticiliği dönemi geçirdim 2012 ile 2026'lara gelirken hala da süren böylesi sorumluluklarım var. Bildiğin gibi medya tarafı teknolojiden ilk kısmetini alan, değişimi, dönüşümü ilk yaşayan sektörlerden birisi oldu. Biraz da ondan örnek vererek devam etmek isterim. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yönetim kurullarının açısından kurumsal yönetim gereğince yönetim kurullarının temel gerekliliği şirketlerin gelecek stratejilerini tayin edebilmek. Şimdi bu gelecek stratejilerini tayin eden taraftan baktığınızda dijital dönüşüm hayatımıza aslında 90'lı yılların sonunda girip 2010 yılında

0: kazandı. Fakat bu dönüşümün içerisine son yıllarda senin de bahsetmiş olduğun gibi yapay zeka inanılmaz bir hızla girdi. Şimdi yapay zekanın girdiği bu hızla giren dönem içerisinde aslında biz yönetim kurullarında şunu konuşmaya başladık. Şirketimiz yapay zekayı şu anda kullanıyor muyu konuşmuyoruz. Biz yapay zeka ile rekabet avantajımızı nasıl arttırabiliriz? Bunu konuşur hale geldik. Bunun kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijital dönüşümde amaç şuydu. Bütün teknolojik altyapıyı kuralım, bu dijital dönüşümü gerçekleştirelim ve teknolojiyi kullanalım. Peki yapay zekaya aynı gözle bakabilir miyiz? Hayır, aynı gözle bakamayız artık. Yapay zekanın bizim için rekabet avantajı yaratıp yaratamadığını, insanlarımızın hızını arttırıp arttıramadığını ve karar verdiğimiz zeminlerin de bize ne kadar yapay zeka tabanlı olarak geri döndüğünü anlamamız lazım. Neden diyeceksin? Yapay zeka takdir edersiniz ki strateji vermiyor. Sadece stratejinizi hayata geçirmek için kapasitenizi büyütüyor. Yapay zekanın aslında anlatımında bir mesele olduğuna da inanıyorum. Naçizane bir kişilik fikrimi anlatmak isterim. O da nedir? Yapay zeka elde var olan bilgilerin çok hızlı proses edilerek sizin tarafınıza geri dönmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla aslında gelişiyor, geliştiriliyor. Belki şu an biz konuşurken de yepyeni bir şey çıkıyor.
1: Belki Ece başka bir şeyler söyleyecek.
0: Başka bir şey de söyleyebilir. Evet. Machine learning denilen taraftaki gelişmeler aslında onlar öğreniyor, proses ediyor ve bize geri dönüyor ve tabii ki strateji tavsiyesinde de bulunuyor. Ama bu stratejiyi hala insan eliyle, muhakemeyle, yönetim kurulları değerlendirerek bu işin üzerine gidiyor. Son şöyle özetlemek isterim. Biz bulunduğum bütün şirketlerde yapay zeka olgunluğu araştırması yapıyoruz organizasyonların. Çünkü biz bu işi eskisi gibi teknolojiden sorumlu operasyondaki liderin sorumluluğu olarak bakmıyoruz. Tüm insanların ve kültürün parçası olarak değerlendiriyoruz. Ve bu olgunluğa bakarak da mümkün olduğunca bunu hızlı geliştirmeye bakıyoruz. Çünkü dünyada rekabet ettiğimiz şirketler bunları sonsuz şekilde kullanıp hatta sadece kendi şirketlerinin kullanacağı modellemeler yapıyorlar. Bunların takibindeyiz.
1: Harika, çok güzel bilgiler bu arada. Evet, söz Ece'de şimdi hem dinlediklerinden yola çıkarak, çünkü siz daha pure bir teknoloji şirketi servisleri veriyorsunuz. Daha böyle sahadan ciddi bilgiler var. Son iki yılda bu üretken yapay zeka, işte AI agent teknolojileri, onların müşteri deneyimi nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdi? Nasıl değerlendiriyorsun? Mesela sevgili Özge dedi ki strateji yapmaz dedi. Yapar mı? Nasıl gidiyor gelişmeler?
2: Tamamdır. Şimdi müşteri deneyimi konusu biz kurumların en çok önem verdiği konu. Ben burayı birazcık daha böyle geçmişte nasıldı, şu an nasıl ve gelecekte nasıl olacak gibi özetlemek istiyorum. Geçmişte internetle de birlikte bir görünürlük ve ulaşılabilirlik çabamız vardı. Web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya hesaplarıyla biz müşteriye her kanaldan hizmet vermek, onların taleplerini karşılamak üzere kendimizi geliştirdik. Peki şu an ne yapıyoruz? Eminim ki hepimiz günlük hayatta ChatGPT kullanarak belki bir yemek tarifi soruyoruz. Yarın arkadaşımızın doğum günü için bir kıyafet kombini soruyoruz. Ya da bazen çocuklarımızın ödevi ya da kardeşlerimizin ödevi için destek alabiliyoruz daha komplike konularda. Bu sefer ne oldu? Hayatımızdaki bir problem aslında çok daha hızlı çözülmeye başladı. Ve biz de şirketlerle olan ilişkilerimizde bu çözümü ve hızı aradık. Yani biz artık bir şirketle konuşurken beklemek istemiyoruz. Benim bir problemim varsa ben herhangi bir yere yönlendirilmek istemiyorum. Beni kimse aramasın da. Ben sorunumu direkt olarak orada çözebileyim. Hızlı bir şekilde ve çözümcül bir şekilde. Şirketler de tabii ki bunun farkında. Bu yüzden de yapay zeka yatırımları zaten çok artıyor. Buradaki artışın en çok olduğu

0: nokta birincisi otonom yapay zeka sistemleri. Buradaki en önemli nokta şirketin kendi verileriyle ve sistemleriyle entegre olan dijital çalışanlar. Biz CBOT olarak onları dijital çalışanlar olarak Türkçeleştirdik bu arada. Dijital çalışanlar hayata geçirebilmek. Çünkü bir modeli herkes kullanabilir ama o genel bir modeldir. Siz ona kişisel verilerinizi tabii ki güvenlikler kapsamında ve şirketinizin entegrasyonlarını eklediğinizde o zaman çok daha faydalı bir çalışan elde etmiş olursunuz. Bu çalışanlarda da ben artık saha deneyime dayanarak konunun birazcık daha sese kaydığını düşünüyorum bu arada. Eskiden daha çok metin tabanlı sanal asistanları konuşuyorduk. Bugün birazcık daha ses konularını konuşuyoruz. Özellikle son dönemde tahsilat süreçleri gibi konularda sesli çözümler çok revaçta. İkinci alansa birazcık daha temsilcilerin, çağrı merkezi temsilcilerin kullanılabileceği, onlara sufle verebilecek, yeni gelen temsilcilerin oryantasyonunu güzelleştirebilecek yapay zeka çözümleri var.
1: Eğitim odaklı.
0: Eğitim odaklı, kesinlikle. Mesela siz beni aradınız. Ben de işe yeni başlayan bir temsilciyim. Hemen önümde Zehra Öney ile ilgili bilgiler görüyorum. İşte Zehra Öney bir sipariş mi verdi? Bir kargosu mu var? Ya da poliçesi ile ilgili bir durumu mu var? Ben bunların hepsini ekranda görüyorum. Bu sefer ne oluyor? Ben aslında sizin beni neden aradığınızı biliyorum. Sormam gereken bir soru varsa sorabiliyorum. Belki poliçe bilgilerinizi soruyorum, belki sipariş durumunuzu. Böylelikle hem size daha iyi bir deneyim sağlıyorum hem de ben de oryantasyon
1: sürecini... Kesin bende şey vardır. Hani gereksiz uzatma, sorunu çöz ve yürü Zehra Öney kızar. Ben daralıyorum çünkü ayrı yerlerde filan.
2: Kesin kızar kelimesini çok kabul etmiyoruz.
1: Efendim?
2: Kızar kelimesini kabul etmiyoruz.
1: Ay, kızı veririm valla. Artık sabrım kalmıyor ayrı yerde. Oradan oraya, oradan oraya. Ama hakikaten şakası bir yana çok gelişiyor. Kesinlikle. Yani bu anlattıkların o kadar önemli şeyler ki bir temsilcinin, insan temsilcinin bir yapay zeka ile harmonisini kurup onun ona destek verdiği ve seni daha olduğundan daha iyi bir hale götürdüğü kesinlikle muazzam bir yardım ve müşteri deneyimini de eminim çok artıran bir şey.
0: Evet. Belki son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Eskiden bize daha çok Ece Hanım, biz sıkça sorulan sorularımızı yanıtlamak istiyoruz. Örneğin e-ticarette, kargom nerede, şifremi unuttum gibi hepimizin klasik konuştuğu konular vardır. Biz bunları 80'e 20 kuralı, en önemli 20 konuyu cevaplarsak %80 problemi çözeriz mantığıyla chatbotlar yapıyorduk. Ama artık şöyle geliyorlar, ya bizim şöyle bir işimiz var, bunu yapay zeka ile otomatize edebilir miyiz? Otomatize edebilirsek nasıl daha hızlı hale getirebiliriz gibi yeni yeni talepler geliyor.
1: Yani biraz daha olgunlaştı mı sektör?
0: Kesinlikle olgunlaştı.
1: Bu çok önemli bir şey. Yani o endekslere baktığımız zaman hep ben sayısal giderim. Yani ne yapıyorsak sayısal sonuç isterim. Şimdi çok yeni Cumhurbaşkanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat açıkladığı bir vizyon var.
0: Evet.
1: Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıldaki yapay zeka vizyonu ve gerçekten çok heyecan vericiydi. Ben etkinliğine de katılma fırsatı buldum. Hem Sayın Bakanımızdan hem Yapay Zeka Müdürlüğümüzden hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan ayrı ayrı bu hedefleri dinledik. Hani 5 yılda 5 milyon yapay zeka okur yazarı olmuş ve bu işte var olabilecek insan yaratmak, insan eğitmek gibi bir şey var, hedef var. Bu söylediğin aslında biraz ona denk geliyor.
0: Evet.
1: Çünkü insanın güçlenmesi gerekiyor yapay zeka karşısında. İşte o sorgulamalar, o talepler, doğru bir iş istemek, o işi doğru yönetmek aslında bizim ülke olarak yapay zeka olgunluğumuzu ortaya çıkaracak.
0: Evet.
1: Sevgili Özge, sen sahada hızlı yatırım dalgaları, işte müşteri beklentilerindeki değişimler, böyle yönetim kurulu odalarında bunların yoğun tartışılmaları, bütün bunların içindesin ve ciddi yönetim katlarında oldun, yöneticilikler yaptın. Burada yapay zeka artık bir teknoloji konusu değil herhalde bu katlarda.
0: Kesinlikle
1: artık konuşulurken
0: değil.
1: Ve bence yönetim kurulları tam olgunlaşmadı. Yani daha eski nesil karar vericiler ve Türkiye aile şirketlerinden çoğunlukla oluştuğu için,
0: evet,
1: böyle büyükleri yenmek diye bir şey oldu. Yani genç jenerasyonun babaları, işte büyükleri alt etmek, ikna etmek gibi de bir mecburiyeti oluştu. Nasıl değerlendiriyorsun?

0: Çok güzel bir soru ve hakikaten benim de faaliyet gösterdiğim bir alandaki soru. İki tane boyutuyla konuyu ele almak isterim. Bir tanesi özellikle dünyanın hızı nedeniyle ikinci nesil görevleri bayağı devralıyor Türkiye'de. Yani ortalamada bir aile şirketinin ömrü bizim ülkemizde 35 yılla ölçülüyordu. Fakat bu 35 yılda hareket gördük. Son 4 yıllık dönemde 40 yıla kadar artan bir trendi gözlemlemekteyiz. 2'den 3. nesle geçen şirket sayısı da artmaya başladı. Ben bunu tamamen dünyanın bu hızıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkında ki kurucular da, yani şirketi kuran aile de farkında ki genç nesli yanına alarak bu rekabet avantajını yaratma mecburiyeti hayatlarının bir parçası.
1: Evet.
0: Bunu artık kabullendiler. Ben bunu iyi bir haber olarak gözlemliyorum. İkinci iyi haber şu, çokça girişimci var. Girişimci ekosistemi çok gelişiyor. Girişimci ekosisteminin gelişmesiyle kurulan pek çok şirket genç insan tarafından kuruluyor. Ve inanın bu genç insanlar, demin söylediğin gibi sevgili Zehra, bağımsız yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulları oluşturup içlerini almak konusunda çok istekli. Çünkü bir taraftan fikri görüyor, fikri ileriye taşıyacağını biliyor. Fakat şirketin nasıl sürdürülebileceğine dair kendi kafalarında soru işareti var. Hiçbir iş tecrübesi, saha tecrübesi bu anlamda olmadığı için. Bu nedenle yönetim kurulları oluşturuyorlar. Yönetim kurullarına onlara smart, yani tanımlanabilir bir şekilde yardımcı olabilecek bağımsızları getiriyorlar. Veya yine yönetim kurulları oluşturuyorlar. İlk etapta paraları yoksa diyorlar ki size hisse verelim, yeter ki bu şirketi sürdürülebilir hale getirelim. Ben fikri aldım, tuttum, götürüyorum. Siz de lütfen bu şirketin kurulumunu ve daha ileriye taşınmasını yönlendirin. Dolayısıyla ben son yıllarda bu trendin çok değiştiğini gözlemliyorum. Daha da yapacak işlerimiz var. Yönetim Kurulu'nda, Kadın Derneği'nde de böylesi bir faaliyetimiz var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Tek tek Anadolu şehirlerini geziyoruz. Sanayi ve ticaret odalarıyla birlikte toplantılar yapıyoruz. Ve bu konudaki niyetimizi anlatıyoruz. Müthiş bir heyecan duyuyorlar. Pek çok anne ve baba gençleriyle birlikte bu toplantılara katılıyorlar. Ve oradan anlıyoruz ki aslında gençleri, tabii, onlar yanlarına alıp
1: açlık var.
0: Evet, müthiş bir şekilde şirketlerini büyütmek, devam ettirebilmek ve markalarını geleceğe taşımak istiyorlar.
1: Çok doğru. Ben şunu da hep sorguluyorum. Yani yönetim kurulunda kadın çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben de büyük bir hayranlıkla izliyorum. Hele son 4 sene, 3 sene çok daha ivme yükseldi. Anadolu'da da çok yetenekli kadınlarımız var. Evet. Yönetim kurullarında olabilecek. Ama onlar biraz daha Anadolu şehirlerinde oldukları için çok da davet edilmiyor oluyorlar ya da göz önünde olmuyorlar. Bu vesileyle, evet, Anadolu'ya açılım vesilesiyle aslında Türkiye'nin hemen hemen tamamında bu şansın eşitlenmesi konusunu da mutlaka ele alacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Dernek. Peki Ece, bu yönetim kurulu hazırlıklarını konuşuyoruz. Eskiden chatbotlarla konuşuyorduk. Bugün kendi başına karar alan agentlardan bahsediyoruz. Bu iki yaklaşım arasındaki farkı sana sormak istiyorum. Hem de önümüzdeki dönemde AI agentlar bu yönetim katlarına nasıl yerleşecekler? Bir agent CEO olabilir mi? CEO olursa ona güvenebilir miyiz? Ve şirketi ileriye taşır mı? Ne diyorsun?
2: Şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Ben dijital çalışanları bir araba direksiyonundaki şoföre benzetiyorum. Mesela siz ve ben bir yolculuğa çıkalım Zehra. Siz bana deyin ki beni eve götürür müsün Ece? Ben ne yaparım? Evin adresini sizden alırım ve sizi evinize götürürüm. Ama siz bana işte trafik kurallarını ya da adım adım şuradan dön şöyle git diye bütün süreçleri söylemezsiniz, değil mi? İşte dijital çalışanları

0: chatbot'tan ayıran en önemli fark burası. Çünkü biz chatbot'larda belirli senaryolar tanımlıyorduk. Diyorduk ki e-ticaret için en sık gelen konular bunlardır. Bunları sistemimize tanımlayalım ve bunların belirli bir cevabı olsun. Ama bu müşteri tarafına nasıl yansıyordu? Çoğu müşteri chatbotlara sinirleniyordu. Neden beni anlamıyor diyordu. Çünkü bağlamı takip edemiyordu. Kapsam dışında bir konu geldiğinde üzgünüm sana yardımcı olamadım ya da işte bize mail atarak ulaşabilirsin gibi yanıtlar veriyordu. Bu sefer müşteri deneyimi düşüyordu ve müşteri sinirleniyordu. Ama işin öteki tarafına baktığımızda biz dijital çalışanlara artık spesifik bir soru seti vermiyoruz. Şunu söylüyoruz. Sen C-Bot'un dijital insan kaynakları uzmanısın. İsmin Filiz. Ben ona C-Bot'un kurum kültürünü öğretiyorum. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bugün C-Bot'a başlıyor olsam yöneticim bana gelip ne diyecek? Ece, C-Bot şöyle bir şirkettir. Şu konuları bilmelisin. Bu konularda dikkatli ol diye beni eğitecek. Biz de aslında aynısını yapıyoruz. İşin ikinci adımında ona spesifik konular vermek yerine diyoruz ki Filiz, sen bir insan kaynakları uzmanısın. O zaman benim şirketimin İK politikalarını bilebilirsin. Ben şirketimin politikalarını, dokümanlarını ona öğretiyorum. Artık belirli soru kalıplarında sınırlı kalmıyor. O tıpkı bir insan gibi öğrenip bilebiliyor. Üçüncü ve en önemli nokta
1: ise... Yorum ve analiz var mı?
0: Var. Var.
1: O önemli. Yani sen öğrettin, kalıpları mı kullanıyor yoksa kendisi bir toparlama, bir analiz veya bir ekleme çıkarma, bir stratejik bir şey yapıyor mu?
0: Yapıyor. Ama burada kurumsal dünyada belirli çerçevelerimiz var. Çünkü biliyorsunuz belirli riskler var. Kullanıcıya yanlış içerikli, hakaret içerikli ya da kıyaslama önerileri vermemesi gerekiyor. Bu yüzden bizim böyle sınırlarını çerçevelediğimiz, kesinlikle yapmaması gereken şeyleri öğrettiğimiz ama onun dışında da o bilgileriyle onu serbest bıraktığımız bir dünya. Şimdi siz bana iki kere aynı soruyu sorsanız emin olun ben ikisine mantıkta aynı ama cevap olarak farklı şekilde veririm. Bizim Filiz de o şekilde. Size böyle daha insansı ve soruyu farklı yerden alarak yanıt
1: Filiz'i
0: veriyor.
1: Filiz'i merak ettim. Davet edebiliyor muyuz programı?
0: Filiz'i her toplantıda anlatıyorum. Evet.
1: Filiz çok iyi.
0: Üçüncü nokta da şöyle bir şey ekleyebilirim. İşlem yeteneği çok önemli Zehra. Şu an sadece bir soru alıp bilgisini öğrenmek değil bizim konumuz. Benim bir derdim var. Akşam eve gittiğimde işten akşam 9'da 10'da aradığımda çözüm olabilmek istiyorum. Ve ben o işlemin belki İK süreçleri için tatil planlayacağım akşam eşimle birlikte ve ne kadar iznim kaldı emin değilim 10 gün mü 15 gün mü hemen sorup sistemden benim iznimi getirmesini, gerekiyorsa yöneticimin onayını sunmasını, onu planlamasını, toplantılarımı organize etmesini bekliyorum. Birazcık konu buralara doğru
1: evriliyor. Ne kadar rahatlatıcı bir şey ve çok ne kadar hızlı bir şey. Ben eskiden eski yıllarda Turkcell'de çalışırdım operatör olarak ve orada mesela bir ERP sistemi vardı ve biz oradan girer manuel olarak web üzerinden özlük haklarımızla ilgili filan profilimiz vardı. Ama meşakkatliydi o. Yani bir zaman alırdı.
0: Kesinlikle.
1: Bağlanmak, sormak, onay almak çok. Falan. Ama o zamana göre de fişek gibi bir sistemdi yani. Hiçbir yerde
0: evet.
1: Yoktu. Hep öncüdür Turkcell. Fakat bu arada şimdi baksana hıza. Akşam oturduğum yerden benim ne kadar izim kaldı? Yöneticim sence onay verir mi? Yöneticime bir onay açar mısın? Hatta çabuk vermesi için onun işte dijital çalışanıyla konuşur musun? Evet. Ya düşünebiliyor musun rahatlığı
2: evet,
1: Özge?
2: Evet, müthiş bir şey. Müthiş.
1: Bence gerçekten harika.
2: Evet.
1: Peki sevgili Özge, bir yatırımcı ya da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak şirketi değerlendirdiğinde
2: evet.
1: Dijital dönüşüm ve yapay zeka yetkinliklerinde ne kadar artık belirleyici oldu yönetim katında? Ne kadar konuşuluyor? Şimdi ben de yönetim kurulu üyelikleri yapıyorum. Yani o kadar değil. Yani o kadar yönetim katları bunu birinci sıraya almamış durumda.
2: Evet.
1: En azından benim örneklerimde.
2: Evet. Evet.
1: Eğer şirket teknoloji şirketi değilse yönetim kurulu başkanından başlayan C-level'lara inen bir atalet var. Bir çekingenlik var. Hani bu yapay zeka ya da dijital çalışan benim yerime geçecek korkusu mu yoksa ben anlayamam bu saatten sonra çok teknik şirketi riske sokarım kaygısı mı nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ben bu soruya cevap vermeden Ece'nin demin anlattığı şeyin etkisi

0: gerisinde kaldım. Bir danışmanlık yaptığım bir şirkette dediler ki biz yapay zeka uygulamalarına geçiyoruz. Sizi de bir eğitime tabi tutmak istiyoruz. Tabii dedim. Katıldım ve bize ismini şu an söylemeyeyim, çok entegre bir programın içerisine aldılar. Şimdi o entegre programında ben hemen bütün cihazlarımı indirdim. Zaten hepsi birbirine bağlı çalışıyor. Bana mesela sabahleyin şöyle söylüyor: Zehra Öney'in Alpara'daki programına katılacaksın. Yolunuz şu anda şu kadar zaman veriyor. Ondan sonra yanınıza almanız gereken şeyler diye. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir lüks olamaz.
1: Müthiş.
0: Ve evet, yani onu sesliye getiriyorum. Kendim hazırlık yaparken o sesli olarak bana zaten bütün mesajlarını veriyor. Benim birlikte çalıştığım asistanım bana bazen gönül koyuyor. Benden daha çok ona inanıyorsunuz diyor.
1: Gerçekten mi?
0: Fakat ben de asistanıma şöyle bir cümle söylüyorum. Bak diyorum, çok önemli bir şey. Sen benim ajandama bu bilgileri koymadığın sürece
1: kesinlikle
0: zaten o yapay zeka bana bu şekilde geriye dönemez. Yani insanın buradaki etkisini
1: çok
0: altını,
1: doğru bir yere yaklaştınız.
0: Evet, altını evet çizmeden edemeyeceğim.
1: Çok güzel oldu. İnsanlara da moral olsun.
0: Evet,
1: yani
0: kesinlikle
1: bizim yapay zekanın yapmadıklarına odaklanmamız
0: evet
1: ve oralarda kendimizi geliştirmemiz de gerekiyor.
0: Gerekiyor. Şimdi diğer taraftan deminki soruna şöyle cevap vermek istiyorum. Bir kere yapay zeka, yapay zeka ajandası olarak evet yönetim kurullarında konuşmuyoruz. Ancak şunu konuşuyoruz. Bir yatırıma karar verirken ya acaba şu bilgileri topladınız mı, aldınız mı diye soru sorulduğunda, çünkü öyle bir hızdasınız ki anlatılır gibi değil. Yani önünüze veriler geliyor ve sizin elinizde öyle büyük bir kaldıraç etkisi sunuyor ki yapay zeka bu bilgileri, hele ki şirket kendine ait bir yapay zeka programını, güvenlik, çünkü hayatımıza bununla birlikte siber güvenlik konuları girdi, governance, kurumsal olarak nasıl bunu yöneteceğiz konuları girdi, gizlilik konuları girdi. Dolayısıyla bunları garanti altına almış olan bir şirket yatırım kararını alırken bütün bilgileri buraya yükledikten sonra çeşitli senaryo çalışmalarını hızla önüne getirip alabiliyor. Dolayısıyla siz eskiden herhangi bir araştırma raporunu, 50 sayfalık bir araştırma raporunu okuma hızınızla sistemin bunu okuyup süreçleri, sorularınızı doğru sorduğunuz sürece, işte burada bence çok önemli bir şey var ve demin anlattığım, espriyle anlatmış olduğum uygulama esnasında bizi eğitimde şuna da getirdiler. Sorularınızı nasıl sormanız lazım? Ne beklemeniz
1: lazım? En önemli konulardan birisi.
0: En önemli konulardan birisi. Doğru soruyu soruyor musunuz? Neticesinde şöyle bir noktaya geldik. Benim bulunduğum şanslıyım. Yönetim kurullarında bu hep gündemde. Doğru soruyu sorduk mu, yaptık mı? Çalıştığım bu bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlerin 4 tanesi üretim şirketi. Bunlar üretim ve satış alanında yapay zekayı ne kadar uyguladılar, ne kadar artı bir gelir, ne kadar maliyet azaltma gerçekleştirdiler diye sürekli bunun üstünden gidiyoruz. Ve PwC'nin bir araştırması var, 2026 yılında CEO'lar da yapmış. Orada çok net olarak görüyoruz ki CEO'ların %50'si hala şu cevabı veriyor: hiçbir mali etkisini görmedik. %30'u diyor ki benim gelirlerim arttı. %29'u da kendi içerisinde çelişerek benim maliyetlerimi azalttı şeklinde cevaplar veriyor. Şimdi bunları da gördüğümüz için biz operasyona ne etkisi var diye sadece şu aşamada yönetim kurullarında sorguluyoruz. Yatırım yaparken de muhakemeyi hala yapay zekaya teslim etmiyoruz. Bütün bilgileri proses ediyoruz. Ama yepyeni bir yatırım alanına bir şirket satın alması yaparken şunu sorguluyoruz. Artık bizim matriksimizde, karar verme matriksimizde sadece şirketin büyüme hızı yok. Sadece pazarın büyüme hızı yok. Diyoruz ki bu şirket ne kadar değişime ve dönüşüme açık? Dijitalleşme açısından pozisyonu nedir? Yapay zeka olgunluğu nedir? Bunların

0: Her biri bir madde. Bize bu çalışmayı yapanların getirdiği sonuçları buna göre analiz ediyoruz ve buna göre karar veriyoruz. Geçen de bir şirketin değişim ve dönüşüme açık olmadığını ve geçen yıllarda ne kadar kan kaybettiğini gözlemlediğimiz için alım kararımız üzerinde iki kere düşündük. Yani bu kadar etkili olduğunu size anlatmak için bunu söylüyorum. Son kez şunu da açıklamam lazım. Gerçekten biliyorsunuz bu değişimin içerisinde insan faktörü çok önemli. İnsan ve şirketin kültürünün faktörü çok önemli. Esnekseniz, çevikliği organizasyonunuza yerleştirdiyseniz ve değişime açık bir lideriniz var ise siz aslında orada doğru bir yönetim tarzını benimsemiş durumda oluyorsunuz. Biz bunu yönetim kurulunda oturduğumuzda çok net anlıyoruz. Bu şirket esnek midir, çevik midir? Kafamızda bunları sorguluyoruz. Ve liderimiz, operasyonun başındaki CEO bu değişikliklere açık mı? Bunu bu şekilde yönetiyor mu? İşte bizim gündemimizde yapay zeka olmasa bile direkt hep bunlara bakıyoruz. Ve bunları gördüğümüzde ister yapay zeka gelsin, isterse yepyeni bir teknolojik uygulama gelsin hayatımıza. Biliyoruz ki bunlar bize sadece bir kaldıraç görevi yapacak ve biz bunu doğru yöneteceğiz. Bunlara bakıyoruz.
1: Evet, çok, bence çok kıymetli. Yani şu anda da verilen mesaj çok kıymetli. Ben küçük bir senin mesajına ek olarak söylemek istediğim bir şey var. Türkiye'de gözlemim şöyle, özellikle şirketlerin içine baktığımda dijital dönüşümde haritalama yapmadan, bir mimari plan çizmeden ürün ve servis odaklı bir dijitalleşme çabası var. Oysa biraz önce senin bahsettiğin uçtan uca, C-Bot'un şu anda şirket olarak servisini verdiği o uçtan uca dijitalleşmede sadece ürün ve servis odaklı olmuyor. Önce insan, kültür, içerideki yapı, liderlik ve departmanların, çalışanların bu değişime uyumunu sağlamak gerekiyor ki temel sağlam olsun. Onun üstüne bir mimariyi çizip hangi aşamalarda nasıl bir dijitalleşme olacak onu da önden belirlemek gerekiyor. Ben şey diyorum, yapay zeka mimarları diyorum. Bu mimarların mutlaka kurumlara girmesi, servis vermesi, o mimariyi çizmesi, önce binayı hayata geçirmesi, sonra içine eşya koyacak şekilde o ürünleri yerleştirmesi gerekiyor. Çünkü bir atımlık kurşunda yapılan yatırımlar, o çabalar ziyan oluyor. Bir de en çok üzüldüğüm şey yetenek harcanıyor. Çok yetenekli çalışanlar iyi değerlendirilemediği için biraz daha geçmişe dönük yapay insan kaynakları politikalarına bakıldığı için o yetenekler de arada kayıp gidiyor, diyorum değil mi Ece?
2: Çok doğru bir noktaya değindiniz. İnsanla yapay zekayı bir arada tutmak gerekiyor. Artık iş yapış biçimleri önümüzdeki yıllarda insanın yapan değil de yöneten tarafa kaydığı bir noktaya gelecek. Hani çok fazla duyuyoruz yapay zeka bizi işsiz bırakacak mı diye. Konu aslında bu değil. Ben buraya daha pozitif bakan taraftanım. Yapay zeka bizi farklı bir pozisyona taşıyacak. Bizler artık onu yöneten, hedeflerini ve sınırlarını belirleyen, stratejisini kuran tarafa geçiyor olacağız. Sizi de desteklemiş olayım aynı zamanda.
1: C-Bot şirketlere girdiğinde bir baştan uca şeyi söyleyebilir misin? Nasıl bir yolculuk var?
2: Şimdi öncelikle ihtiyacı anlamamız gerekiyor. Bu arada bazı şirketlerde ihtiyaç da olmuyor. Yani biz masaya oturduğumuzda şunu açıkça söylüyoruz. Sizin şu an bu yatırımı yapmanıza gerek yok. Tabii ki yapabilirsiniz ama bu bir yıl sonra şu an için size bir değer katmayacak. Eğer ki şirketin ihtiyacı varsa öncelikle kanayan noktaları tespit ediyoruz. Eğer çok kalabalık bir çağrı merkezi varsa, çok yüksek hacimde gelen bir çağrı varsa bu bir maliyeti yaratıyor bizim için. Ve burada belki sesli bir dijital çalışan önerisi yapmak şirkete mantıklı bir hamle oluyor. Sonrasında Filiz'in geliştirilmesi gibi düşünün. Onun personasının tasarlanması, şirket kaynaklarının yüklenmesi, entegrasyonlarının yapılması gibi süreçler var. Buradaki en önemli nokta veri güvenliği. C-Bot olarak bizim en önem verdiğimiz konu veri güvenliği. Biz 15 tane bankayla çalışıyoruz. O yüzden sıkı regülasyonları çok biliyoruz ve takip ediyoruz. Modeller konusunda hem cloud çözümleri olduğu gibi aynı zamanda zamanda on-premise çözüm

0: nerede kurabiliyoruz ki kurumsal şirketlerin ihtiyacı birazcık da bu yönde diyebilirim.
1: Peki dönüşümü nasıl buluyorsun? Yani bu çağrı merkezi işi, biraz önce esprisini yaptık, kızarız kızmayız diye, ama insanlar hakikaten özellikle dijital bankacılıkta veya dijital yaşamda, dijital müşteri deneyiminde çok zorlanıyorlar. Eskiden IVR'lar vardı. IVR'lar çok statikti, biliyorsunuz, hatırlarsınız.
0: Evet, evet.
1: Cevapları çok akılsızdı, netti. Sadece ne kodlanmışsa onu cevap veriyorlardı. Ama şimdi bu Filiz'le beraber senin söylediğin akıllı arkadaşlar, dijital çalışanlarla beraber çok akıllandı. Peki bu şirketlerin ivmesi nasıl böyle çağrı merkezleri kullanma konusunda?
0: Eğer kalabalık bir hacmi varsa, burada çok fazla çağrı alıyorsa, en çok kanayan nokta 7/24 hizmet verememek oluyor. Bir noktada da yurt dışı çağrılarını dilden kaynaklı karşılayamayabiliyorlar. Bu tarz şirketler ses teknolojilerine daha hızlı adapte oluyorlar. Bununla birlikte aynı zamanda yazı tarafında da yine, hani hep sesi konuştuk ama yazı tarafında da artık WhatsApp gibi 7/24 ulaşabilecekleri birçok farklı kanalda hizmet verebiliyoruz. Önemli olan şirketin orada bir kanayan noktası olması. Şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Gartner bir veri yayınladı. 2027 yılına kadar agentic AI projelerinin %40'ının iptal edileceğiyle ilgili bir öngörü yayınladı. Şimdi buna pozitif noktadan şöyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle bir oran çıktı? Çünkü biz istediğimiz iş değerini yaratamıyoruz. Çünkü aslında ihtiyacı doğru belirlemiyoruz. Birçok şirket, hadi bizim de yapay zekamız olsun, biz de bu işin içine girelim diye buralara yatırım yapıyor. Sizin de dediğiniz gibi yetenekleri kaybedebiliyoruz. Maliyet açısından bize gerekli olmayan eforlar yaratabiliyor. Gartner'ın verisini ben buraya bağlıyorum. O yüzden doğru ihtiyacı belirlemek çok kritik kurumlarda.
1: Çok teşekkür ederim Ece. Hele son verdiği Gartner bilgisi süperdi. Son iki dakikamız efendim. Özge, sevgili Özge ile kapatacağım. Özge, şöyle yapalım. Hani son söz gibi nasıl, evet, toparlarsın bugünkü sohbetimizi, Ece'nin, benim bahsettiklerimizi sen bir toparla bize. Ama bir dakika.
2: Bir dakika içinde. ben en son Ece'nin söylediği cümleyle aslında toparlamayı isterim. İnsan faktörü ne olursa olsun, teknoloji bizi nereye getirirse getirsin, hala hayatımızın en önemli faktörü. Fakat değişiklikleri, dönüşümü esneklikle, çeviklikle önce insanın kendisinin özümsemesi gerekiyor. Ve bu özümsemeyle birlikte teknolojinin bize getirdiği faydaları kaldıraç olarak kullanması, iş hızına, iş sonuçlarına bunu yansıtabilmesi ve devamında da hem beden hem akıl sağlığımızla hayatımızı sürdürebilmemiz 21. yüzyıla damgasını vuran bir konu diye düşünüyorum. Ve böyle noktalamak istiyorum, izin verirsen.
1: Bence harika bir bitiş oldu.
0: Kesinlikle.
1: Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yani akan bir sohbette çok ayağı yere basar şekilde bugün ve geleceği ilgilendiren bu dönüşümle ilgili önemli bilgiler, önemli aslında açılımlar verdik diye düşünüyorum bizi izleyenlere. İyi ki geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Biz
1: evet,
0: teşekkür
1: sevgili
0: ediyoruz.
1: İzleyiciler, konuklarımla, sevgili Ece Tuna ve sevgili Özge Bulut Maraşlı'yla kıymetli bir yapay zeka sohbeti yaptık. Önümüzdeki hafta farklı konuklar ama yine teknolojiyle bir arada olmak dileğiyle hoşçakalınız diyorum. Kaçırdıysanız da sizleri YouTube kanalımıza davet ediyorum.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.

formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Şok. Trendyol Milla.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Artline artısı var.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Horse dünyasına siz de katılın.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
3: Stablex.
4: Hesap basit.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Artline artısı var.
8: Biz bugün nereye gidecektik ya?
9: Spora.
8: Değil.
9: Çocuğun kursu.
8: Değil ya.
10: Maça.
8: Değil babacım.
9: Buldum.
11: Petrol Ofisi kampanyası.
8: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
12: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
13: pozitif puan hediye.
14: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi kesiyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar
16: otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
15: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
17: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım günlüğünden herkese merhaba. Bugün yarım saat boyunca piyasaların gündemini değerlendireceğiz yatırım günlüğünde. Önce gidelim haber başlıklarına bakalım, özetlerde neler var.
1: Fon soruşturmasında devletin zirvesi devrede. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yatırım fonlarının işlemleri ve denetim faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetim çalışmalarını başlattı. BDDK Başkanı Salih Tanrıkulu, sürecin mevzuata uygunluğun sağlanması ve gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla yürütüldüğünü açıkladı. Öte yandan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verecek. İşsizlik Ağustos ayında gerilerken istihdam arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azalarak %7,8 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 seviyesine indi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %48,4 oldu. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri

0: verilerine göre ihracat Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalatsa %10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ağustos ayında %83,5 iken 2026 Ağustos ayında %81,7 oldu. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,3 artarak 60 milyar 206 milyon dolardan 65 milyar 793 milyon dolara yükseldi. Küresel ekonomide de gündem Hürmüz Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçişi sağlandığını öne sürdü. Bağımsız verilerde sevkiyatlarda belirgin toparlanmaya işaret ediyor. Fed cephesinde de görüş ayrılıkları başladı. New York Fed Başkanı John Williams, Eylül faiz artışının ardından yeni bir adım için acele edilmemesi gerektiğini söylerken, Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Barr, ilave faiz artışlarının gerekebileceğini belirtti. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee ise enflasyondaki arz kaynaklı baskıların artık geçici kabul edilmemesi gerektiği mesajını verdi.
1: Ve şimdi dönelim bakalım bugünün havası nasıl küresel tarafta, hemen haritamızı açalım ve görünüme bir göz atmış olalım. İçeride BIST 100 endeksinde 12.171'e geldik. 0.97'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz BIST 100 endeksinde. Diğer taraftan Avrupa'da karışık bir seyir. Paris 0.47 geride, Londra 0.22, Madrid 0.38. Madrid şu an 0.41 oldu yukarıdayken. Almanya'da da negatif yatay bir görünümün hakim olduğunu görüyoruz. Asya tarafında bugün karışık bir seyir vardı. Japonya'da artıda kapattık Nikkei'yi de. Güney Kore 0.48 gerideydi. Hindistan 0.12 geride. Çin ve Hong Kong'da ise pozitif bir görünümün hakim olduğu bir gündeydik. Bugün özellikle Çin'den gelen imalat sektörü verilerinin Eylül'de yeniden büyüme bölgesine geçmesi önemliydi piyasalar açısından. Diğer taraftan da Japonya'da imalat sanayi üretimi Ağustos ayında düşüş kaydetti. Perakende satış büyümesi de yavaşladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli tarafta S&P 0.12, Dow Jones 0.18 yukarıda. Nasdaq'ta negatif yatay bir görünümün hakim olduğunu görüyoruz. Dün Amerikan borsaları ekside kapattı. Tahvil tarafında yükselişler devam etti orada gün içerisinde. 5.30'lara kadar geldi 10 yıllıklar. 2007'den beri en yüksek seviyeler bu. Özellikle 30 yıllıkların geldiği seviyeler dün dikkat çekiciydi. 2002'den bu yana en yüksek seviyeleri gördük 30 yıllıklarda. Şu an bakalım Amerikan tahvillerindeki görünüm nasıl? Dediğimiz gibi dün 5.30'ları test etmişti Amerikan tahvilleri. Bugün düne göre daha düşük 5.23, 2 yıllık 4.88, 5 yıllıkta ise 5.04 seviyesini görüyoruz. Bir geri çekilme var, alıcılı bir seyir var an itibariyle. Ve petrol 97.16'da şu an Brent petrol, ham petrolde 90.16'dayız. Doğalgaz 3.02'de, düne göre yukarı yönlü bir hareket var. Fakat tabii yine gerginlik yüksek, taraflar arasında bir uzlaşı yok. Trump eninde sonunda İran'ın pes edeceğini savunuyor. İran tarafı ise biraz daha temkinli ve de karşılıklı açıklamalarda da Trump'ın ne müzakere edebildiği, ne savaşabildiğini öne sürdü İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rezai. Ons altın 0.17 yukarıda 4.189'da, gümüş 60.92, 0.88 geride, platin 0.12 yukarıda, paladyum 0.35 geri çekiliyor. Ve BIST 100 endeksi 12.162 an itibariyle 1.04 oldu geri çekilme. Bugün 12.097'ye kadar geriledik ve 12.239 da günün en yüksek seviyesi oldu. Bankacılık şu anda 2.02 geri çekiliyor. Bankacılıktaki düşüşler %2'yi aştı. Sanayi 1.84, turizm 0.58, gayrimenkul 1.15 geride, spor 3.08, teknoloji de 1.25 yukarıda. Sigortacılık 1.23, kimya 0.58, inşaat 2.29, bilişim 1.25, gıda 2.5 gerideyken madencilik 0.55 yukarı yönlü harekette. En çok artanlarda Altınay savunma 7.02 ile dikkat çekiyor. Onu Fenerbahçe izliyor. 4.70.

0: 8'de Gürsel Turizm 3.89, Bera Holding 2.87 ve TR Anadolu Metal Madencilik'te de 2.76'lık bir yukarı yönlü hareket var. Azalanlara da gidelim. Kuyumcu Kent taban olmuş durumda. Destek Finans, Odin Solutions, Astor, Europower'da taban olan şirketler arasında diyerek buradan dönelim. Bora Faik Önal bizimle birlikte piyasalardaki son durumu değerlendirelim. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Mesut Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii yeni gelişmeler oldu malum fon konusuna ilişkin olarak. Dün fonların tasfiye süreciyle ilgili olarak tam yetkili bir kurul oluşturuldu. Erdoğan Başkanlığı'nda ekonomi kurmayları buluştu. Şimdi tabii yeni bir süreç başlamış oldu. Bu devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik diyor Erdoğan ve bu süreci süratle neticelendireceğiz yorumu var. Ve ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak ve sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Diğer taraftan devlet denetleme kurumundan da açıklama var. Orada da şu anda süreci başlattıklarını ifade etti başkan. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreci ve atılan adımları, ben genel bir değerlendirmenizi alayım.
1: Evet, baktığımız zaman hani piyasa daha fazla bir şeyler bekliyordu, adımlar atılıyor ama en azından hani ödemelerle ilgili olarak bir takvim zamanlama hani piyasa bekliyordu muhtemelen. Hani baktığımız zaman piyasadaki fiyatlama en azından yapılan açıklamaları çok ikna edici şu aşamada bulmuş gibi gözükmüyor. Tabii bunu zaman gösterecek, bugün vade sonu da yeni aya giriyoruz. Ama genel olarak baktığımızda şu anda piyasada bununla ilgili olarak sıkıntı ve belirsizlik devam ettiği için daha ikna edici adımların ve açıklamaların gelmesini ben açıkçası beklerim.
0: Evet, şimdi bundan sonrası için siz özellikle hani yani yol haritasında atlanmaması gereken noktaların ne olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi bu arada SPK'nın da ödeme sürecine ilişkin yol haritasını koordinasyon kuruluna sunduğunu da ifade etmiş olalım.
1: Evet, dediğim gibi yani burada o konuyla ilgili olarak bir netlik olması oldukça önemli. Çünkü belirsizlik devam ettikçe piyasadaki stres artıyor. Şu anda hala hani mevzu bahis hisse senetleriyle ilgili olarak da sıkıntılı süreç devam ediyor. Halen taban serileri devam ediyor. Yarından itibaren en azından endeks tarafında bir miktar hani bu anlamda rahatlama görebiliriz. Çünkü 27 tane hisse senedi mevcut endekslerden çıkartılacak. Hani daha gerçekçi fiyatlamalara yöneliyor olacağız. Bu oldukça önemli. Ama tabii ki ben halen oradaki marjların %20'ye çıkartılması ve ayrı pazarda izlenmesi gerektiğini düşünen taraftayım o hisse senetleri için.
0: Evet, peki şimdi tabii bugünün sizin de dediğiniz gibi ay sonu olması da önemli. Çünkü hani BIST endeksi tarafında bakıyoruz, yarın yeni bir endeks değişiklikleri, yeni endeksler karşılıyor olacağız. İşte BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 değişikliklerini değişiklikleri bugün tamamlanmış olacak, buna yönelik fon işlemleri. Bu arada Viyop'un Eylül vadeli kontratlarının sona erdiği bir gün pozisyonlar Ekim'e taşınacak ve de tabii ay sonu nedeniyle de yine fonların ağırlıklarını yeniden dengelediği bir gün. O nedenle şimdi bu unsurları bir araya getirdiğimizde bugün tabii trendin aşağı yönlü olmasını siz normal mi karşılıyorsunuz? Ne dersiniz?
1: Yani vade sonları zaten ki şu anda hani Ekim kontrat endeks Ekim sonu itibariyle rollover olacak ama hisse pay vadeliler bugün itibariyle rollover olacak. Ama sıkıntı hem o tarafla ilgili olarak var hem de fon tarafındaki belirsizlik, yurt dışındaki belirsizlik hem iç hem dış olarak şu anda piyasa ağır bir baskı altında kalmış gibi gözüküyor. Taban olan hisse senetlerindeki satışlar gerçekleşmeyince diğer tahtalarda satışları tetikliyor. Hacimsiz bir şekilde piyasa aşağı gelme eğilimini sürdürüyor. Yani bunun nerede dengelenmesini göreceğiz. Tekrar diyorum, hani mevzu bahis hisse senetlerindeki tabanlar çözülmeden dediğim gibi marjın bence açılması gerekiyor. En azından adım olarak yarından itibaren hani endeks üzerindeki ağırlıkları azalacak olsa da burada içeride kalan yatırımcıların nerede satışlarını yapabileceği, fonların satışlarının nerede olacağı konusu halen belirsizliğini sürdürdüğü için genel olarak burada konusundaki gelişmeler

0: gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.
1: Evet, peki şimdi siz gelinen mevcut seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hani teknik açıdan tabii konuşmak biraz zor oluyor böyle dönemlerde, ama şimdi bugünkü kapanışta aylıkta kapanışı yapmış olacağız. Hangi seviyeler kritik? Ve şunu da hatırlatalım. Ay başından bu yana %15'lik bir kayıp var BIST yüz endeksinde Eylül ayı boyunca. Ve de hafta başından bu yana 4,5'u aştı kayıplar. Bu da tabii ki önemli. Ve aynı zamanda şunu da belirtelim, BIST 100 dışı hisselerde de bu ayki kayıp %33'ün üzerinde seyrediyor.
0: Evet, şimdi endekse göreceli bir referans olarak bakmak lazım. Çünkü Ocak ayı ile birlikte endeks 15.200'e 2 ayda giderken yaklaşık 10-15 tane hisse senediyle gitmişti. Birçok hisse senedi bu yükselişi seyirci kalmıştı. Şimdi baktığımız zaman endeksi aslında bu hisse senetleri ve bu hisse senetlerinde oluşan baskı sebebiyle diğer hisse senetlerine gelen satışlarla aşağı geliyoruz. Ben açıkçası şu anda 12.274 2 yıllık ortalama 2021'den 2020'den beri, pandemiden beri ilk kez bu seviyenin altına geldik. Bu seviyenin altına temas ettik. Genelde hep bu seviyeden dönerdik. O yüzden gün sonu ve yarın akşama kadar 12.274 üzerinde bir kapanışı önemseyeceğim. Yani 2.50 cent seviyesinden ve 12.274'ten çok uzaklaşmamasını tercih ederim endeksin. Hani böyle bir durum söz konusu olursa aşağıda çünkü gelebileceğimiz bir miktar daha alan olduğunu açıkçası düşünüyorum. O yüzden 12.274'ün altında çok kalıcılık olmaması gerekiyor endeks için.
1: Evet, peki şimdi tabii sürece dair gelişmeleri biz takip ediyor olacağız, ama hani bu süreç başladığı zaman, hani bundan sonraki dönemde özellikle biz 30 hisselerine ilginin daha artacağını hep konuştuk sürecin devamıyla birlikte. Yabancı girişlerinin daha artabileceğini konuştuk ve yeni rekorlar gelebileceğini de konuştuk. Ne dersiniz önümüzdeki döneme dair? Şimdi süreç ilerledikçe yeni tespitleriniz var mı?
0: Evet, ben hep onu dile getiriyorum. Yani bu olaylar olmadan önce de söylüyordum. Seçici olmak gerekiyor. Hele bu saatten sonra oldukça seçici olunması gereken bir dönemden geçiyoruz. Şu anda bu değişimin sancıları, dediğim gibi temelin, rasyonelliğin ve gerçek fiyatlamanın olacağı bir döneme giriyoruz. Ama tabii ki şu anda geçiş dönemi kelebek etkisiyle bütün hisse senetlerine yayılmış durumda. Ama dediğim gibi BIST 30 ve BIST 50 bünyesinde oldukça cazip çarpanlara gelmiş ve önümüzdeki dönemde beklentileri kuvvetli olan birçok hisse senedi oluşmuş durumda. Hatta yavaş yavaş bazılarının ayrıştığını da BIST 30 tarafında dikkat çekici şekilde görmeye başladık. O yüzden hani piyasanın ilgisinin daha çok BIST 30, BIST 50 ve seçici olmak kaydıyla yine BIST 30, BIST 100 hisse senetlerine kayacağını ben önümüzdeki dönemde düşünüyorum. Yani temelin ön plana çıkacağı, gerçek fiyatlamalarının olacağı bir döneme geçiş yapıyoruz. O yüzden bu tarz hisse senetlerinde geri çekilmelerin her daim alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünen taraftayım.
1: Evet, alım fırsatı demişken tabii malum böyle bu süreçlerde hani alım fırsatında hep konuştuğumuz bankacılık endeksi. Fakat bugün de orada %2'yi aşan bir geri çekilme var. Neden sizce?
0: Dün bankacılık sektörü yukarı bir hamle denedi. Başaramadı. O da düşüşe ayak uydurdu. Açıkçası orada da bankacılık endeksine baktığımız zaman orada da 2 yıllık ortalama 15.700. Daha önceden 14.800'lerden dönmüştü. Bir günlük ihlal olmuştu. Şu anda 15.700 desteğine tekrar çekildi. Çünkü yukarıda dirençleri geçmekte zorlanıyor bankacılık sektörde. Doğal olarak piyasa satışının baskısı altında kalıyor. Açıkçası 16.200-16.500 bandının üzerinde bankacılık sektörü daha rahat hareket eder. 15.700 şu anda 2 yıllık ortalama, bu seviyenin altında eğer satışlarda ciddi artış söz konusu olursa 15.000-14.800 aşağıda bence dip seviye olarak takip edebilir. Buralara doğru geri çekilmelerde bankacılık sektörde yatırımcılar rahatlıkla pozisyon açabilirler.
1: Evet, peki şimdi haftaya tabii 5 Ekim ve biz enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Şimdi tabii özellikle artan fon ihtiyacı da Merkez Bankası'nın Ekim ayında bir faiz indirimine gidebileceği yorumlarını arttırmıştı, ama tabii burada Eylül ayı enflasyonundan ne gelecek, o da kritik. Siz ne bekliyorsunuz?
0: Yani iki civarı

0: katılıyorum. 200 bas puan faiz indirimi çok olağanüstü bir gelişme olmazsa Merkez Bankası tarafından yapılabilir.
1: Peki, şimdi yurt dışı tarafa da geçelim çünkü oradaki gelişmeler de bir hayli kritik. Şimdi özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri İran cephesindeki o malum görüşmelerde pek bir ilerleme sağlanamaması askeri çatışmanın yeniden başlayabileceği ihtimaline yönelik beklentileri arttırmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer diyor ki Başkan Trump ara seçimlerin ardından geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden dönebilir. Yani burada tansiyonun düşmediğini görüyoruz. Tabii burada tansiyon düşmeyince de petrol fiyatları düşmüyor. Şimdi bu da tabii ki önemli bir gelişme. Bu arada şunu da hatırlatmış olalım petrol demişken Goldman Sachs ve JP Morgan'dan petrol piyasasına ilişkin değerlendirmeler var. Şimdi JP Morgan diyor ki Orta Doğu'nun petrol ihracat damarları yeniden akıyor. Hala savaşta olan bir bölge için dikkat çekici bir toparlanma. Ham petrol sevkiyatları günlük 17,5 milyon varille savaş öncesi seviyelerin %98'ine toparlandı diyor JP Morgan. Goldman Sachs da Basra Körfezi'nden petrol ihracatı son bir haftada günlük 23,3 milyon varile toparlandı. Bu seviye 2025 ortalamasıyla uyumlu, küresel petrol piyasasının Eylül ayında kabaca dengeli olduğunu tahmin ediyoruz yorumlarını yapmış. Şimdi şunu da altını çizelim. OPEC Plus'ın önde gelen üyeleri bu hafta sonu yapılacak toplantıda bu hafta sonu toplantı var. Gelecek ay için ham petrol üretim kotaları değiştirmeyerek mevcut planı sürdürmeyi planlıyorlar. En azından haberler bu şekilde. Konuya yakın iki delegenin verdiği bilgiye göre grubun Kasım ayında üretim hedeflerini sabit tutması muhtemel. Şimdi bir taraftan gerginlik devam ediyor ama görüyoruz ki son açıklanan bu raporlarda da İşler petrol sevkiyatları tarafında normale dönmüş gibi ama tabii petrol fiyatlarında yine seviyeler 100 dolara yakın. Ne dersiniz petrol fiyatları için?
0: Evet, şimdi biraz evvel siz de değindiniz. Baktığımız zaman sıcak çatışma olabilir mi endişesiyle ne kadar da sevkiyatlar tekrar başlasa açılsa da burada tekrar bir sıcak çatışma ihtimali petrol fiyatlarını 100 sınırından uzaklaştırmıyor. Şu anda 22 günlük ortalama 97'nin altına geldi ama açıkçası özellikle 90-80 seviyesi aşağı geçilmeden şu anda yukarı baskı devam edecektir. Yani iyi bir haberle 90-80 kırılırsa zaten 80-85 bandına kadar çok sert gelir. Zaten dediğim gibi 75-80 aralığında stabilize olan Brent petrol fiyatı bütün dünyada merkez bankalarının elini rahatlatacaktır. O yüzden bu tarafı çok yakından takip etmeye devam etmeniz gerekiyor. Yani Orta Doğu'daki olumlu bir gelişme burada petrol fiyatlarını oraya kadar çeker. Önümüzdeki dönemde merkez bankalarının elini de rahatlatır. Çünkü şu anda herkes tetikte, tekrar sıcak çatışma ihtimalinin olduğu bir ortamda petrol fiyatlarının çok kalıcı bir şekilde geri çekilmesini beklememek lazım.
1: Evet, peki şimdi buradan çok pardon dönelim Fed cephesine. Tabii Fed tarafında da malum açıklamalar geldi arka arkaya. Fed üyelerinden dün birden fazla konuşması vardı Fed bölgesel başkanlarının. Şimdi burada tabii özellikle New York Fed başkanının açıklaması dikkat çekti. Bu yıl bir faiz artışı daha olabilir ancak acelemiz yok. Faiz kararları açıklanacak verilere bağlı. Bu açıklamanın ardından %70'lerin üzerinde fiyatlanan Ekim ayı Fed'in faiz artışı %50'nin altına düştü. 49'lara geldi. Onu ifade edelim. Şimdi diğer taraftan Michael Barr diyor ki Fed yönetim kurulu üyesi. Enflasyonun hedefe dönmesini sağlayacak belirgin bir eğilim henüz yok. İlave faiz artışları gerekli olabilir. Şimdi bu ikisi aynı görüşte değil. Chicago Fed Başkanı da kalıcı enflasyon ateşle oynamak gibidir. Enflasyonun yeniden düştüğünü görmeliyiz yorumlarını yapıyor. Şimdi öncelikle ne düşünüyorsunuz Fed konusunda, faizler konusunda? Bugün tabii PCE verisi çok kritik olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan. Tabii PCE dediğimiz veri de Fed'in favori göstergesi. Bakalım burada enflasyon göstergesi PCE endeksinde nasıl bir veri alacağız? Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek PCE'de aylık 0.2, yıllık 3.3'lük bir beklenti var. Burada yıllık bazda bir değişim beklenmiyor. Zaten beklentilerde enflasyonist baskıların tam anlamıyla kontrol altına alınmadığını gösteriyor. 15.30'da veri diyelim ve size dönelim. Ne dersiniz Fed için?
0: Evet, şimdi biliyorsunuz artık sözlü yönlendirme yok. Piyasalar yapılan açıklamalara göre ve datalara göre karar veriyor. Evet.

0: İçeride de zaten bir ayrışma olduğunu gözlemliyoruz son toplantılarda. Ama bana kalırsa tabii ki FED adım adım gideceği ve datalara yine bakarak hareket edeceği için piyasa gelen datalara göre bir fiyatlama yapacak. Bu volatiliteyi beraberinde getirecek. Benim şahsi düşüncem, eğer Orta Doğu'da savaşın yayılma etkisi olmaz ve bir ateşkes söz konusu olursa veya savaş bitecek olursa, petrol fiyatlarının düşmesiyle ben FED'in faiz arttırımı bir kenara bırakıp hatta faiz indirimi bile önümüzdeki yıl yapabileceğini düşünen taraftayım. Onu da dile getirmiş olayım.
1: Evet, peki. Buradan da şu tahvil konusuna ilişkin ben görüşlerinizi alarak devam edeyim. Şimdi malum hep konuşuyoruz sizinle yayınlarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen tahvillerdeki mevcut seviyeler normal şartlarda ciddi boyutta sıkıntı yaratacak seviyeler. Son 20 yılların en yüksek seviyelerine geldik. Ve şimdi burada kritik bir konu daha var. Hedge fonların Amerikan tahvil piyasasındaki payının rekor kırmış olması. Şimdi hedge fonların nakit hazine tahvili varlıkları 2025 sonunda 2 trilyon dolar olmuş. 5 yıl öncekinin 3 katı, 28.9 trilyon dolarlık işlem gören hazine borcundaki payları rekor seviyeye çıkarak %7 oldu. Yerli hedge fonların alımları ikinci çeyrekte 60.6 milyar dolara yükseldi. İlk yarıdaki toplam alım yaklaşık 87 milyar dolara kadar ulaştı. Tabii burada yetkililer, daha doğrusu analistlerin vurguladığı noktalarda da hedge fonların sahibi olması yüksek kaldıraç riski yaratıyor ve de aynı zamanda da işte daha da büyük sıkıntılar yaşama ihtimalini getiriyor. Çünkü volatilite artışının teminat tamamlama çağrılarına ve zorunlu pozisyon kapatmalarına yol açabileceği, bunun da satış baskısına ve de piyasa oynaklığına yol açabileceği ve bunu da büyütebileceği vurgulanmış. Ne dersiniz tahvillerin gidişatına ve hedge fonların buradaki ağırlığına yönelik?
0: Evet, bu dikkat edilmesi gereken bir unsur. Çünkü bu bir panik satışı veya volatiliteyi arttıracak bir gelişme. Ama şuna dikkat etmek lazım. Faizler 25-30 yılın zirvesine geldi. Eğer buralardaki, şöyle düşünelim. Amerika'nın borcu 40 trilyon doları geçti. Bunun borçlanması çok yüksek faizlerle olacak bundan sonra. O yüzden aslında bu seviyeler Amerika gibi ülkeler için sürdürülebilir değil. O yüzden bu faizlerin düşürülmesi için adımlar atılması gerekiyor. Besant'in yaptığı açıklamalar, evet, geri alımlar 3-5 milyar, hani bunlar günü kurtarır ama hani genel olarak baktığımızda önümüzdeki dönemde bu faizlerle borçlanma Amerika için çok maliyetli olacak. Bir de bir parantez atmak istiyorum. 2008 krizinin bu yüksek faizlerden mortgage krizinin kaynaklandığını göz önünde bulundurursak bu faiz oranları sürdürülebilir değil. Yani bu süreç Orta Doğu'da bu gerginlik, yüksek petrol fiyatları, enflasyon ve faiz artışı devam ettiği sürece biz orada mortgage tarafından gelecek endişe kaynağı olabilecek sonuçları da takip etmemiz gerekiyor. Bir sonraki adım çünkü burası olabilir. O yüzden hani bu faizlerin bir an evvel düşürülmesi yönünde adımların atılması gerektiğini düşünüyorum piyasalarda.
1: Evet. Peki şimdi tabii bunun Avrupa, bunun tabii şöyle bir yine konuşulan gündem maddesi de var. Geçmiş dönemde tarihsel döngülere bakıldığı zaman tahvil faizlerindeki bu denli hızlı yükselişlerin sonunda borsalarda ciddi düzeltmeler olmuş. Fakat şu anda bakıyoruz çok sert satışlar görmüyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
0: Bunu neye bağlıyorum? Halen bir ümit taşıyor piyasalar. Hani orada, çünkü hani en kötüyü bu şekilde fiyatlıyorsa iyimser gelişmelerde piyasalar yönünü devam ettirebilir. Önümüzde Amerikan seçimleri var. Zaten Kasım seçimlerinden sonra daha net bir tabloyu görüyor olabileceğiz. Yani piyasa şu anda olasılığı değil de gerçekleşmeyi satar. Ama olasılıklar arttıkça yavaş yavaş fiyatlamaya geçer. O yüzden hani bu faizlerin indirilmesi için dediğim gibi acilen adımlar atılması lazım. Bence Amerika şu anda zaten Trump köşeye sıkıştı. Her türlü blöfü yapıyor ama günün sonunda kaybeden taraf şu anda Amerika oluyor. Yani dediğim gibi faizlerle Amerika'nın borçlanması ve bunun sürdürülebilirliği yok ki Amerika'nın ekonomisinin can damarlarından biri mortgage kredileri. 2008 krizini hatırlarsınız. Yani gerçekten

0: Bu anlamda bu yüksek faizlerle sürdürülebilir değil. İçeride konut satışlarından çimentoya birçok sektörü etkileyecek bir gelişme bu. O yüzden dediğim gibi yüksek kaldıkça, çünkü herkes Mart'ta savaş başladığında çok kısa süreceğini bekliyordu ama geldiğimiz noktada buraya kadar geldik. Faizler inanılmaz seviyelere geldi. Bundan sonraki süreçte artık tansiyonun düşürülmesine yönelik adımlar atılarak bu faiz oranlarının aşağı gelmesi gerekiyor. Yoksa Amerika'nın borçlanma maliyetleri ciddi oranda artıp bunun mortgage kredilerinde sıkıntılara sebebiyet verebileceği bir döneme giriyor oluruz önümüzdeki dönemde böyle devam ederse. O yüzden seçimden sonraki gelişmeler bu anlamda çok daha önemli olacak.
1: Evet, bu arada şöyle bir görüş de var. Şimdi zaten Trump'ın baktığımız zaman 2 yılı kaldı. Bu seçimlerde de kaybetmeyi hani göze alacak gibi görünüyor. Bu bir görüş bu arada. Ve de şu anda %40'ın altına düşmüş durumda Trump'a olan destek.
0: %33'lere kadar geldi.
1: Evet, evet, yani 40'ların altına düştü ve bu da döneminin en düşük seviyeleri. Dolayısıyla zaten kaybedeceğinin farkında. O nedenle de hani askeri seçeneği devamında İran konusunun gündeme getirmesi yüksek ihtimal. Siz buna nasıl yaklaşırsınız?
0: Evet, yani olayları daha fazla çığırından çıkartacaksa evet, ama dediğim gibi hani içeriden de sonuç olarak Fed tarafı olsun, hazine tarafı olsun muhtemelen bir görüş alışverişinde bulunuyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü çıkıp oradan faizlerin düşmesi gerekiyor derken burada tansiyonu arttırıcı açıklamalar, hareketler söylediğiyle tezat oluşturuyor. O yüzden dediğim gibi biraz evvel söylemek istediğim oydu. Tansiyonu düşürücü adımlar atılıp bu rakamların düşürülmesi yönelik hareketler atılması gerekiyor kırmızı çizgi geçilmeden.
1: Evet. Peki bu arada bu tahvil konusuna ilişkin olarak yine dikkat çekilen bir nokta Japonya'nın faiz artışlarının başlamasıyla birlikte işte Japonya tarafına dönüşlerin artması, işte carry trade'lerin çözülmesi ve aynı zamanda da Japonya'nın elindeki Amerikan tahvillerini ve diğer gelişmiş ülke tahvillerini de satmaya başlaması. Ne dersiniz buna dair?
0: Evet, bu zaten en büyük sıkıntı, çünkü biliyorsunuz ortak Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam ortak müdahalede bulunuldu. Çünkü oradaki bonoları satmaya başlarsa bu Amerika için yine çok büyük sıkıntı olacak. O yüzden her anlamda tansiyonun düşürülmesi gerekiyor. Orta yol bulunması gerekiyor. Yoksa çünkü bu dediğim gibi zincirleme reaksiyon şeklinde kelebek etkisiyle bütün dünyaya yayılabilecek bir krizi tetikler. O yüzden burada petrol fiyatından başlayarak belirsizliğin Orta Doğu'da azalıp hatta Rusya-Ukrayna tarafında da gerilimin azaltılıp aklı selim hareketlerle bunların rakamlara yansıtılması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü şu anda piyasa halen bir umutla fiyatlamayı ufak ufak yapıyor ama dediğim gibi kırmızı çizgiler geçirmeye başlarsa fiyatlamaların önüne geçemeyeceğimiz dönemlere yönelebiliriz. O yüzden bir an evvel tansiyon düşürücü rakamları normalleştirici adımların atılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Bir de şu nokta var, onu da atlamayalım. Tahvil faizlerindeki yükselişte yapay zeka temasının da öne çıktığını görüyoruz. Burada tabii pek çok farklı görüş var ama yapay zeka temasının reel büyümeyi hızlandıran bir unsur olduğu, dolayısıyla da hızlı büyüyen bir ekonomide temel denge faiz seviyesinin yükselmesinin söz konusu olduğu ifade ediliyor. Çünkü yapay zeka şirketlerinin özellikle uzun vadeli yoğun borçlanmasından kaynaklanan bir portföy değişimi yaşandığına dair görüşe ne dersiniz?
0: Evet, bu doğru. Hatta geçenlerde hatırlamıyorum. Burada bir miktar hani durulması gerektiği yönünde yapay zeka ile ilgili olarak gelişmelerin hani tehlike teşkil edebileceği yönünde açıklamalar gelmişti. Ama burada tabii ki şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Önümüzdeki dönem sonuç olarak teknoloji çağındayız. Tabii bu yatırımlar hani kontrollü bir şekilde devam etmeli ki Ekim ayının gelmesiyle birlikte tabii buradaki karlılıkları da takip edeceğiz. Sektör ne durumda? Nereye gidiyor? Hani bu balon mu patlayacak mı? Bunları da gelen bilançolar dahilinde, yapılan harcamalar dahilinde her gelen bilanço kaleminin satırlarını okuyarak birlikte yorumlayacağız. Bu çok önemli olacak. Özellikle bu dönemki ve önümüzdeki dönemde buradaki harcamalar şirketlerin karlılıklarını nasıl etkiliyor? Bunları da yine genel rakamlarda olsun da hep birlikte okumaya çalışacağız. O yüzden yine buranın da altını

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim Bora Faik Önal bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Global Menkul Değerler Müdürü, size de kolaylıklar diliyoruz. Konularımız tabii çok fazla bu ara ama süremizin sonuna geldik. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim burada kapatalım yatırım günlüğünü. Kısa bir araya gidelim. Fon dünyasıyla birazdan karşınızda olacağız.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: efendim, fon dünyasıyla birlikteyiz. Fatih İlker Yiğit'i ağırlayacağız. Katılım, emeklilik ve hayat fon operasyonları, varlık yönetimi ve ekonomik araştırmalar direktörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii malum dün önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir ekonomi kurmaylarıyla yapılan bir toplantı. Fonların tasfiye süreciyle ilgili tam yetkili bir kurul oluşturduk diyor, dedi Recep Tayyip Erdoğan. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, SPK, BDDK başkanları da katıldı. 3 saatlik bir toplantı ve bu toplantının bu arada içeriğinde SPK'nın tasfiye kapsamındaki fonlar için ödeme yol haritasını sunduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda da fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin bir yol haritası olduğunu da hatırlatmış olalım. Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara da ödeme yapılacağını da ifade etmiş olalım. Şimdi bu kurul tasfiye sürecinde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak ve de kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceğini biliyoruz. Son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemleri incelenecek. Bu arada Devlet Denetleme Kurulu'nun da yatırım fonları için bu toplantının ardından inceleme başlattığını da hatırlatalım. Bu konuya ilişkin olarak da Başkan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun açıklaması vardı. Dün sosyal medyadan sermaye piyasalarında yatırım fonlarının işlemleri ve denetim faaliyetlerine yönelik inceleme ve denetim çalışmaları başlatıldı. Gerekli idari ve hukuki tedbirler de hayata geçirilecek diyor. Siz öncelikle gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Gelinen noktada şu anki mevcut yapıda bizim daha çok hem fon dünyasında değerlendirdiğimizde biliyorsunuz kıymet yatırım fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ile çok geniş bir evren aslında. Ve bu evren içerisinde fonların kendi içerisinde birbiriyle yatırımları da var. Bu yatırımlar içerisinden şu an geldiğimiz noktada biz emeklilik fonları tarafında baktığımızda bizi dinleyenlerin de özellikle emeklilik fonu şirketi yöneticisi sıfatıyla aslında biraz da bu konuları da daha çok bilgilendirmek isterim.
0: Şimdi evet. Bir araya gireyim çünkü haklısınız. Neden? Özellikle dün sosyal medyada bu konunun evet. Emeklilik fonlarına, BES'e bazı hatta BES fonlarına da sıçradığına dair haberler vardı. Sizden de bir değerlendirme alalım.
1: Aslında en güzel noktası burası. Ben de bütün medyayı yakından takip ediyorum. Sosyal taraftaki bütün süreçleri yakından takip ettiğim için bugün biraz daha önceki yayınlarımızdan da hatırladığımız, biz biraz daha piyasayı konuşurduk, fonları konuşurduk, nasıl ilerlediğini konuşurduk. Şimdi bizi dinleyenler bu sefer bu bağlamda daha çok merak ediyor. Şunu söyleyelim. Emeklilik fonları içerisinde şu anki mevcut durumda emeklilik fonlarının neredeyse %40'ı altın ve kıymetli madenlerde. Altın ve kıymetli madenlere dayalı fonları ve borsa yatırım fonlarında koyduğumuzda bu oran %47'ye geliyor. Yani yarısına yakını zaten kıymetli madenlerde. Hisse varlıklarının oranı da %17 seviyesindeydi. Burada geniş bir çerçeveyi çizmekte fayda var. Şimdi emeklilik fonları özelinde genel olarak fon adedine baktığımızda 400 tane emeklilik fonu var. Bu emeklilik fonlarının 53 tanesi banka dışındaki portföy yönetim şirketlerinde yönetiyor. Yani ortağı banka olmayan emeklilik şirketleri tarafından, yani banka olmayan şirketler tarafından yönetiliyor. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. Bunların 13 tanesi de yatırım bankası statüsünde. Bunları da eğer ki bu banka ortaklığı olan PYŞ'leri çıkarttığımızda 40 tane kalıyor. Dolayısıyla fonlarda bu risk emeklilik tarafında minimize edilmiş tarafında. Burayı yoğun olarak insanlar burada çok çok yoğun bir şekilde soruyor. Emeklilik fonları tehlikede mi değil mi? Katılım emeklilik sıfatıyla ben bunu çok net söyleyebilirim. Tasfiye olan hiçbir fon bizim emeklilik fonlarımızda yer almıyor. Bu net olarak bildirmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Diğer şirketler zaten hani kendileri KAP'ta gerekli açıklamalarda bulunuyorlar. Hani o var olan fonlardan bazılarında olduğunu biz gördük KAP'taki açıklamalar özelinde. Dolayısıyla emeklilik fonlarında bu tarafta herhangi bir şekilde etki edecek bir yapının olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi sosyal medyada çok yoğun gördüğümüz noktalardan bir tanesi de şu. Biliyorsunuz yatırım fonları aylık paylaşım yapıyorlardı ve portföy tablolarını yoğun bir şekilde KAP'ta yayınlıyorlardı ve biz bunları görüyorduk ve en büyük eleştirilerden bir tanesi bizim emeklilik tarafında biz 6 aylık raporlarla biz bunları bildiriyoruz ve yıllık rapor ve 6 aylık raporda portföy tablosunu gösteriyoruz. Portföy tablosu bilmeyenler için de emeklilik fonu hangi varlıklara yatırım yaptığını insanlar, yatırımcılar buradan görmüş oluyorlar. Şimdi şunu net bir cevap vermemiz gerekiyor. Burada da bir katarsis yapmamız lazım. Nedir bu? Aylık yayınlandığı halde sorun çözüldü mü? Veyahut da aylık yayınlanması bizi bugünkü durumdan engelledi mi? Hayır, engellemedi. Açıkçası yatırımcının buradaki içerideki faaliyetleri, biz regülasyon tarafında da neye yatırım yapıldığını çok net bilinmesi gerekiyor. Yani özellikle şunu söylemek istiyorum. Aylık yayınlandığı takdirde çok yoğun bir baskı gördüğümüz için piyasada ve böyle paylaşımlar olduğu için aylık yayınlanması sorunu kesin çözüm müdür? Bence kesin çözüm değildir. Regülasyon tarafında net bir keskin bir hareketin olması lazım ki bunlar önlenebilsin. Dolayısıyla aylık yayınladığımız takdirde de biz geçmişten şunu soruları alıyorduk. Yatırımcılar bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi doğrudan emeklilik şirketine mail atıyor ve diyor ki siz hangi hisselere yatırım yapıyorsunuz? Şimdi böyle de bir gerçek var, Türkiye gerçeği. Fonun içerisindeki varlığı, emeklilik fonunun içerisindeki varlığı bilmek istiyor. Bizim şunu net oturtmamız lazım. Emeklilik fonu kişilerin trade edeceği, yani alım satım yapabileceği veyahut da kısa vadeli işlemleri için değerlendireceği bir yatırım aracı değildir. Emeklilik fonu adı üstünde kişinin emekliliğe götüren birikimlerini tasarruf ettiği yerdir. Dolayısıyla buradaki varlıkların zaten temel olarak yatırım felsefesi uzun vadeli yatırım aracı olduğu için bunu çok net koymak isteriz. Yani aylık yayınlandığı takdirde daha çok insanlar girecek emeklilik fonu içerisindeki hangi varlık var, ben bunu alayıma da götürebilecektir. Bunu net bir çerçevesini çizmiş olalım. Şimdi yönetim ücreti çok yoğun kıyaslanıyor. Ben burada çok hızlı bir şekilde ilerliyorum ama konular çok biriktiği için zamanımızda birini kullanmak
0: Siz çünkü haklısınız.

0: Çünkü şöyle bir şey de var basına yansıyan. Yatırım fonlarındaki likidite krizinin bireysel emeklilik fon alım satım platformunu açık emeklilik fonlarındaki nakit çıkışına yol açtığına yönelik.
1: Yok, bunu net olarak sektör tarafından böyle bir şey gerçekleşmediğini.
0: Yani nakide sıkışan nakide sıkışanların BES fonunu sattığına yönelik de haberler okuduk.
1: Biz kendi verilerimizi takip ediyoruz. Sektörde açıklamadan, SPK açıklamasından sonra da nakit girişine baktığımızda 4 milyarın üstünde nakit girişi olduğunu görüyoruz. Bu şuna sebebiyet verebilir. Şimdi bugün konuşuyoruz, yarın farklı bir şey olabilir ama şunu net söylemek lazım. Oradaki 500 bine yakın yatırımcı buradaki para piyasasındaki nakitini yönetip oradaki paralarıyla harcama yapıyordur. Gelip daha sonra nakite sıkıştığı için emeklilik fonlarını bozmaya başlayabilir. Bu çok ayrı bir case. Biz şu an için değerlendirdiğimiz bizde 30.09, 13.43 ne oluyor? Bizdeki net etki eden bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Okey. Şimdi geliyorum yönetim ücreti kıyaslamasına. Şimdi Türkiye'de şöyle bir hata yapılıyor ve bunu birçok kesim bu hataya yönetiyor. Şimdi nedir bu hata? Emeklilik fonları dünya ile kıyaslanıyor. Emeklilik fonları ya da mevkul medya yatırım fonlarının dünyadaki fon yönetim ücreti maliyetinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Şunu net masaya koymamız lazım. Türkiye'deki emeklilik fonları OECD ortalamasına baktığımızda GDP'nin yani gayri safi milli hasılanın %3'ü seviyesinde. OECD'de bu rakam ne kadar? %80. Dolayısıyla biz o kadar küçük bir para yönetiyoruz ki aslında. O kadar küçük bir tasarruf sahibiyiz ki burası gerçek anlamda emeklilik şirketlerinin veyahut da burada çalışan insanların para kazanabileceği bir ortamın dışına çıkıyor. Yani ilgili branşlar zararlarda. Bunları net söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir yol haritası izlenebilir. GDP'ye oranlı yani gayri safi milli hasılaya oranlanır. Emeklilik fonları büyüdükçe fon yönetim ücretlerinde küçülmeye gider. Bunu zaten biz ilgili regülasyonu da sunduk. Yani bunun şu an değerlendirilmesi, beşeri sermayenin kalitesi, siz burada beşeri sermaye olarak bu fonları yönetecek, bu fonları kurgulayacak yapılarda insanları tutuyorsunuz. Bunlar dünyayla kıyaslanabilir ve dünyada hizmet verebilecek kapasitedeki insanlar oldukları için dolayısıyla buradaki yapının dünyayla kıyasladığımız zaman dünyadaki yapıyı da bilmemiz gerekiyor. Bunu net bir şekilde söylemek gerekir. Bir farklı bir konu. Çok yoğun olarak benim gördüm sosyal medyada. İnfluencerlar fon önerisi veriyor. Şimdi zaten bizi buraya getiren influencerlar fon fiyatları paylaşıyor. Şimdi resmi otoritede ben akşamları sosyal medyayı açtığımda yarın çıkacak fon fiyatları paylaşılıyor. Yani şu bir gerçektir. Ertesi gün saat 10'a kadar 11'e kadar takas bankla mutabakat yapılır. Yani ilgili saklamacıyla mutabakat yapılır. Fon fiyatında değişmeler olabilir. İnsanlar akşamlardan yani bu bugüne has değil yıllardır süre gelen bir şey olduğu için ve insanlarımızı çok ciddi yanılttığı için sosyal medya tarafındaki fon dağılım önerileri fonun içerisinde alınması gereken hisseler bunları tamamen zaten suçtur. Dolayısıyla sosyal
0: medyada bir araya gireyim çünkü son bir dakikamız.
1: Tamam. Net şuraya geliyorum. Şu da sağlanabilir önümüzdeki dönemlerde. Emeklilik şirketleri aslında kendi fonlarını da yönetme yetkisi olduğu noktada belki bundan sonraki süreçte daha şeffaf bir yapının oluşturulması gelebilir. Şeffaflıktan da son şunu arz etmek isterim bizi dinleyenlere. Şimdi emeklilik fonları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından regüle ediliyor, onaylanıyor. Sigortacılık Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurulu var. SEDDK diyoruz biz buna. Bu taraftan denetleniyor. Emeklilik Gözetim Merkezi var. Bizim fona ilişkin bütün varlıkları günlük olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne bildiriyoruz. Yani bizim fonlarımızın içerisinde ne var? Hangi fiyatla değerlenmiş? Bu buradan çok net olarak gözüküyor. Takas Bank'ta biz fonun günlük fiyat mutabakatını yapıyoruz. Yani istediğimiz gibi böyle fonun varlığının borsada ilgili piyasalarda ilan edilmeyen fiyat dışında bir fiyatın geçirilmesi de mümkün değil. Bağımsız denetime tabi iç kontrol ve denetim mekanizmaları var. Özellikle emeklilik şirketleri çoğu banka iştiraki olduğu için iştirak denetimine. Yani size ne saydım burada? 8 farklı denetim mekanizması saydım. Yani menkul kıymet yatırım fonlarından çok daha regüle, çok daha katı denetlenen bir yapıdan konuşuyoruz. Dolayısıyla insanlarımız bu yapıya güvenmeli ve kısa vadeli dalgalanmalarda, kısa vadeli küçük krizlerle de buradaki evet. Emeklilik fonları birikimlerini uzun vadeli düşünerek götürmeli. Sistemin felsefesine uygun olarak diyebiliriz.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Fatih İlker Yiğit. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Fon Operasyonları Varlık Yönetim Direktörü. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim burada kapatalım bu bölümü de. Yarın görüşmek üzere. Apara ekranlarında hoşçakalın.

0: Bist'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: öyle soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank Kobi bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artisi var.
5: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.
3: Büyük rahatlık PTR.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: alışverişi, grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: 2'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. BIST 100 Endeksi. Borsa İstanbul pay piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse senedinden oluşur. BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. İstanbul Borsası değeri denildiği zaman BIST 100 endeksi esas alınır.

0: İlk KOBİ'lere kazandıran yenilik, Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınız

0: çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir. Bankam, bank,
1: anne benim canım sıkıldı.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
5: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
6: Rastgele güven kaptan.
7: Bol şans güven kaptan.
5: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
8: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın 3. işlem gününde piyasalardaki hareketliliği konuşacağız ve öne çıkan başlıkları sizlerle buluşturacağız. Hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakalım. Bugün işsizlik verisini takip ettik. İşsizlik 7.8 seviyesinde geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuyla alakalı iş gücü piyasamızdaki istikrarlı tabloyu değerlendirdi ve 40 aydır tek hanede olan bir görüntü var. Tek hanede kalmaya devam ediyor. Orta vadeli programda 2.1 milyonluk yeni istihdam hedefinden bahsedilmişti. 3 yıllık yol haritası ifade edilirken iş gücüne yönelik böyle bir rakam da hedefler arasında var. Bu arada dış ticaret verilerini takip ettik. Hem ihracatta hem ithalatta yükselişlerin olduğunu görüyoruz. İhracata baktığımızda %8.1'lik artış var Ağustos ayında. İthalatta ise bu oran %10.5 olarak kayıtlara geçiyor. Hisse senedi piyasasında görüntü negatif. Borsa İstanbul ayı piyasasına girdi. 11 Mayıs'ta gördüğü zirve seviyeden %20 aşağıda fiyatlamalar devam ediyor. Borsa İstanbul'daki görüntü nasıl devam edecek? Birazdan bakacağız ve değerlendireceğiz. Bu arada hazır Borsa İstanbul demişken katılım endekslerinde de değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Katılım 30, katılım 50, katılım 100 ve katılım tüm. Bu endekslerde 127 değişiklik var. 1 Ekim 30 Nisan 2026 tarihlerinde geçerli olacak bu değişiklikler. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: Borsaya bakalım. BIST endeksinden itibariyle 12.097 puan seviyesi var. 248 dolar seviyesinde işlemler devam ediyor BIST endeksinde. 320-330 dolarları görmüştük sene içerisinde ve daha yukarı yönlü hareketlerin olabileceğine yönelik kanaatler vardı. Ama 250 dolar seviyesinin altına sarktı endeks dolar bazlı. %1.57'lik düşüş var. TL bazlı 12.100 puan seviyesinin altındayız. BIST 500'de de görüntü benzer. Sektörlerin genelinde geri çekilme var. Bankacılık endeksi yaklaşık %3 düşüyor. BIST 500'de %1.74'lük geri çekilme var. Bu arada 14.368 ve 14.522 bant aralığını gün içerisinde görüyoruz. Bugün bankalar önderliğinde yine o geri çekilmeyi ifade edebiliriz. %3 yaklaşık değer kaybı yaşıyor bankacılık endeksi. Sanayi endeksi %2.21 aşağıda. Gayrimenkul ve turizmde de düşüşler var. Teknoloji endeksi %1'in üzerinde alıcılı seyrediyor. Ama ağırlıklı olarak endekse işlem gören şirketlerde negatif bir görüntüden bahsetmek mümkün. Sigortacılık, kimya, inşaat, bilişim ve gıda da bu düşüşlerden nasibini alıyor. Fiyatı en fazla artanlar ve fiyatı en fazla geri çekilenlere bakacağız. Altınay Savunma, Pasifik Eurasia, Gürsel Turizm, Fenerbahçe, TR Anadolu Metal Madencilik, sıralama böyle. Bir de düşenlere bakalım. BIST'te en fazla geri çekilen şirketler. 5'i de taban fiyatlama gösterdi. Astor Enerji taban oldu. 190 TL 60 kuruşa geldi. Odin, Destek Finans, Genilaç ve Kuyumcukent. Bu şirketlerde de taban fiyatlama var. One Portföy, Portföy Yönetimi Direktörü Mine Tarakçıoğlu bizlere eşlik edecek. Son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Şimdi dün itibarıyla fon düzenlemesi ve soruşturmasında yeni bir sayfa açıldı. Devlet Denetleme Kurulu bu süreci takip edecek ve Fon Komisyonu Kurulu da yine bu işin üzerinde olacak. 1 Ekim itibarıyla artık bu kapatılan fonlar İş Bankası ve Ziraat Bankası kanadındaki faaliyetlerle tasfiye edilme noktasına gidilecek. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz ve bu tasfiye sürecinin nasıl olmasını beklersiniz?
1: Tasfiye sürecinde regülatörün yapacağı düzenlemeler doğrultusunda bu iki kuruluş nezdinde tasfiye işlemleri gerçekleştirilecek. Burada daha likit varlıkları taşıyan fonların nakde geçecek olan varlıkları tabii daha çabuk elden çıkarılıp tasfiye süreci çalıştırılabilir. Hani buradaki sürecin nasıl işleyeceği konusunda gelen açıklamalar doğrultusunda biz de yol haritasını izleyip göreceğiz. Hani şu anda net bir yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Yol haritası Devlet Düzenleme Denetleme Kurulu tarafından oluşturulup ve burada kurumlara tebliğ edilecek ve sonra uygulamada daha net göreceğiz.
0: Kafalar çok karışık Mine Hanım. Yani 16'sında emir verip ben ne zaman tasarrufuma ulaşacağım diyenler var. 17'sinde emri tasfiye sürecine kalan yatırımcı var. İlk toplantı sonrasında acaba 1 milyona kadar olan katılım payları mı ilk etapta ödenecek başlığı gündeme geldi. Bu gelişme bir kanadı sevindirirken diğer tarafta benim 1 milyon artı 1 TL'm var. Suçum artı 1 TL olmasından mı kaynaklanıyor sorusunu gündeme getiriyor. Biraz daha periyodun uzaması mümkün mü? Bu sorulara da cevaplar aramaya çalışıyoruz ama oldukça zor bir süreç. Bunu da ifade etmek gerekiyor.
1: Doğru. Likidite riski önemli bir risk. Hani bütün piyasalar için bu yıllardır önem taşıyan bir risktir. Hani portföy yöneticisi de varlıklarını çeşitlendirirken bu nedenle riski dağıtır. Riski dağıtırken de likit varlıklar başta olmak üzere tercihlerini yapar. İçinden geçtiğimiz dönemde tabii böyle bir gelişme karşısında buradaki sürecin çözülmesi biraz zaman alacak.

0: Net bir şekilde yol haritasının ortaya koyulması, düzenleyici otorite tarafından resmin net olarak görülmesi ve çözüm sürecine dair adımlar atılması bir zaman alıyor tabii ki. Burada yatırımcı tarafında da bu yönde haklı olarak kaygılar oluşuyor ama hani bu sürecin de bu şekilde ilerlemesinden başka çare gözükmüyor.
1: 6 ay ifade edilmişti SPK tarafından. O kadar uzun sürer mi peki? Yoksa bazı fonlarda tasfiye hızlı mı olur?
0: Yani hani benim şahsi kanaatim bazı fonlarda hızlı olabilir. Ama buradaki süreçte hani 6 ay resmin tamamının netleşip tüm sorunun çözülmesi için gerekli olan süre. Bu konuda da fonların içerikleri, taşıdığı kıymetler, düzenleyici kurum tarafından bunların detayları görülüp resim anlaşıldıkça daha net ortaya konur. Burada en azından kısmi olarak da bir rahatlama gelebilir diye düşünüyorum ben.
1: Bu noktada risk bulaşıcılığını da konuşalım mı? Çünkü adı geçen fonların dışında hisse senedi piyasasında diğer şirketlerde de ciddi bir baskılanma söz konusu. Bu daha büyük bir risk ortamını ve kaosu fiyatlamalar açısından beraberinde getirmez mi?
0: Yani burada en kötü dönemecin geride kaldığını düşünüyorum ben. Bundan sonrasında tabii ki sonuçta bu yönettiğimiz fonların pek çoğu TEFA'sı açık. Açık uçlu fonlar. Açık uçlu fon ne demek? Her gün yatırımcısı değişiyor. Valörüne göre işlem yapılıyor ama yatırımcı profili her gün değişen yeni yatırımcıların girdiği, mevcut yatırımcıların bir kısmının çıktığı fonlar. Dolayısıyla bu fonlarda likidite yönetimi de önemli. Bu anlamda çıkışların yoğunlaştığı dönemlerde fonların likidite riskini yönetmek de oldukça portföy yöneticileri için önem taşıyor. Bu anlamda sektörün ben en kötü dönemeci geride bıraktığını düşünüyorum. Bundan sonrası için dediğim gibi regülatörlerden gelecek açıklamalarla oluşacak yol haritası belirleyici olacaktır.
1: Burada tasarruf sahipleri katılım paylarına nasıl ulaşacak? Yani burada regülatörün uygulamış olduğu düzenleme sonrasında adil fiyat noktasına hisseler ve fonlar nasıl gelecek? Bununla alakalı tablo nasıl olabilir? Netice itibarıyla şu an bu fonlar kapalı. Alım satım yapılmıyor. Ama bu fonlarda yer alan hisseler, şirketler borsada işlem görüyor ve çoğunluğunda da düşüş eğilimi var. Kimisi 20 gündür taban oluyor. Bazı şirketlerde 10 günlük taban serisi var. Bazı şirketlerde kaybın boyutu %90'ı buluyor. Peki buradaki değerleme nasıl olacak? Ne dersiniz?
0: Bu süreçleri yaşayıp göreceğiz. Hani kolay değil yatırımcı açısından da, portföy yöneticisi açısından da, regülatör açısından da yönetimi büyük bir çaba gerektiren bir süreç. Buradaki işleyişi görmek lazım. Şu anda işlem gören fonlar TEFAS'ta işlem gören, TEFAS'a kapalı olanlarda da her gün fiyat açıklayan fonlar bu likidite yönetimi sınavını verdi. Bu da sektör için önemli bir sınavdı. Ama şu anda kapalı olan fonların durumuna yönelik gelişmeleri takip etmek lazım.
1: Peki bu kapalı olan fonlar ve mevcut gelişmeler diğer yatırım fonlarına nasıl sirayet ediyor? Çünkü para piyasası fonu likit olduğu için ticaret yapan tüccarlar birkaç günlüğüne ben burada varlıklarımı değerlendiririm demiş olabilir. Ya da kirasını yatıracak olan yatırımcı nasıl olsa 10 gün var, ben o parayı burada değerlendireyim demiş olabilir. Ev almak isteyen, araba almak isteyen yine

0: vatandaş da bu şekilde çok likit bir fon, para piyasası fonu, 2 gün kalayım, 3 gün kalayım derken buraya yakalanmış olabilir. Şimdi bu vatandaşlar, bu tasarruf sahipleri diğer belki de tasarruflarının olduğu bireysel emeklilik sisteminden çıkış gerçekleştiriyor mu? Son rakamlara baktığımızda orada da bir hareketlilik var sanki.
1: İster istemez nakit ihtiyacı olan yatırımcının diğer varlıklarında, özellikle sermaye piyasaları tarafında yaptığı yatırımlarda mevcuttaki menkul kıymet yatırım fonlarından ya da bireysel emekliliklerinden acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı çekişler portföyün toplam yönettiği büyüklüğün küçülmesine yol açıyor. İster istemez böyle bir süreci de yaşıyoruz tabii beraber.
0: Burada peki özellikle hisse senedi piyasasına bu riskin sıçraması ya da etki etmesini ne derece değerlendirmek gerekir? Nasıl okumak gerekir? Çünkü piyasa değeri şirketlerin epey bir çok kısa sürede düştü. Burada dolar bazlı erimeler olduğunu görüyoruz. Biz tümün dolar bazlı değeri yaklaşık 85 milyar dolar düşüş kaydetti, gerileme kaydetti. Sadece fon kanadında, yatırım fonlarında bu ateş yok. Diğer enstrümanlara da sanki sıçrıyor gibi.
1: Tabii yatırımcıların sizin belirttiğiniz nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla diğer sahip olduğu sermaye piyasası araçlarındaki kıymetlerini satması burada bir baskı yaratıyor. Ayrıca mevcutta menkul kıymet yatırım fonlarından yaşanan yatırımcı çıkışları da o portföylerin küçülmesi sebebiyle bu portföyleri yöneten portföy yöneticileri de burada likidite yönetimini sağlamak amaçlı gene bu varlıklarda satış gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra bu daha öncesinde değerlemeler anlamında biraz piyasa tarafından değerlemelerde çok yüksek seviyelere çıkmış olan kıymetlerde de hisse senedi tarafında bu baskının daha yoğun yaşandığını görüyoruz. Endeks değişiklikleri gene burada önemli oluyor. Bu endekslerden çıkan fonların etkisini görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin yansımaları hisse senedi piyasasında da negatif olarak kendini gösteriyor. Bunun yanı sıra tahvil faizlerinde globalde bir yükseliş var. Yani bu aynı zamanda böyle bir döneme de denk geldi. Başta Amerikan tahvil faizleri olmak üzere global tahvil faizlerinde de ciddi bir yükseliş görüyoruz. Bu da bizim tahvil piyasamız üstünde de bir baskı yaratıyor. Bugün mesela bankalarda gelen satışın bir nedeni de tahvil faizlerinde globalde yaşanan yükselişin de etkileri diye düşünüyorum.
0: Şimdi endeks değişikliklerine vurgu yaptınız. Yarından itibaren BIST 30 ve BIST 100'de var olan şirketlerin görüntüsü de değişecek. 27 şirket BIST 100'den çıkacak. Yeni 27 şirket gelecek. Bu çıkan şirketlere baktığımızda da özellikle Eylül ayı başından itibaren birçoğunda taban fiyatlama vardı. Ve bazısı endeksi ağırlığı yüksek olan şirketlerdi. Hatta iki tanesi ana konuyla direkt temas halinde olan şirket. Bu şirketlerin BIST 100 içerisinde yer almayıp, BIST 30 içerisinde olmayıp, ana pazarda işlemlere devam edeceğini tekrar hatırlatmış olalım. Bu BIST 100'deki hareketlere nasıl sirayet edebilir? Ağırlık değişeceği için BIST 100'e giren şirketlerdeki müsbet hareket endeksi bu seviyelerde tutmak adına yeterli olacak mıdır?
1: En azından daha dengeli bir seviyede kalmasını sağlayabilir. Bunun müspet katkısı olacak mutlaka diye düşünüyorum ben BIST 100 endeksine de BIST 30 tarafına da.
0: Endeks bu arada ayı piyasasına girdi. Zirvesinden %20 düşüş kaydetti. 12 binli seviyeleri görüyoruz. Son görülen seviye

0: güçlü, potansiyeli olan, şu anda gelen satış baskısıyla değerlemeler tarafında da cazip olan şirketleri düşünmek lazım. Ama piyasanın bir dengelendiği noktaları da izlemek lazım diye düşünüyorum ben.
1: Siz hazır hisse bazlı demişken yönetmenimizden rica edeceğim. Arkamda BIST 100 şirketleri var ve günlük görüntüsü yer alıyor bu şirketlerin. Yani yatırımcı açıkçası tedirgin. Yani hisse bazlı yaklaşsak da yukarıda yeşil olan 20 şirketin dün %5, %7 düşüş gösterdikleri de vardı. Yani 80 şirket düşüyor. Burada acaba hiç maliyetlenmemiş yatırımcı biraz kenarda olup süreci takip mi etmeli, acele etmemeli mi? Çünkü yani Türkiye'nin değeri diye nitelendirdiğimiz şirketler Aselsan dahi 400 liradan 340'lı seviyelere geldi. Ya da sürekli model portföylerde yer alan şirketler bile %30, %40 değer kaybı yaşadı. Bu anlamda süreç yatırımcı nezdinde nasıl yürütülmeli?
0: Biraz piyasada dengelenme görülmeli. Çünkü içinden geçtiğimiz süreçte dediğim gibi likidite yönetimi tarafı portföy yöneticileri içinde şu anda önem taşıyor. O yüzden bu içinde bulunduğumuz sürecin netleşmesi, fiyatların denge seviyelerine oturmasından sonra yatırımcılar için buralar önemli değerler sunacaktır. Ama dengelenme noktalarını beklemek lazım diye düşünüyorum.
1: Bankalardaki görüntüyü nasıl okumak gerekir peki? Bu süreçte bankalarda etkilenen şirketler arasında yer aldı. Aslında seneye başlarken ortaya konulan senaryonun çok uzağındayız. Bankacılık endeksi bugün de %3'ün üzerinde değer kaybı yaşıyor. Buralar geldiği nokta itibarıyla nasıl değerlendirilmeli? Şimdi dünkü toplantıya Merkez Bankası Başkanı da katıldı. Bazı kurumlardan Türkiye'nin puanı risk noktasında değişmeyecek, bir risk barındırılmıyor şeklinde yorumlar görüyoruz ama bu acaba son iki toplantıya sirayet edecek mi yaşanan gelişmeler? Bunu da merak ediyoruz. Sadece bu konu değil, bu konudan bağımsız global ölçekte de tahvil faizleri rekor seviyeye çıkmış durumda. Uluslararası merkez bankalarına dair faiz artışı öngörüleri masada. Tüm bunlar acaba bankalara dair senaryoları da değiştirecek mi?
0: Global anlamda da zor bir süreçten geçiyoruz. Jeopolitik riskler yüksek seyretmeye devam ediyor. Enerji maliyetleri yüksek ve enerji maliyetlerindeki bu yükseliş çok da geçici olmayabilir ortaya çıkan sorunlar sebebiyle. Yüksek enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini tetikliyor. Enflasyon beklentilerinin tetiklenmesi tahvil faizleri üstünde baskı yaratıyor. Ayrıca başta Fed olmak üzere global merkez bankalarının da faiz artırımı noktasında beklentiyi yükseltiyor. Yeni bir faiz artırımının Fed'den de gelebilir tahminleri giderek daha yüksek bir orana erişiyor gelecek toplantı için. Bütün bunlar da global tahvil faizlerindeki yaşanan yükselişler ve yükselen enflasyon beklentileri global anlamda. Yurt içi tarafta da yurt içi tahvil faizleri üstünde baskı yaratıyor. Enflasyonist beklentiler anlamında olumsuzluk yaratıyor ve sonuçta hisse senedi tarafında bankacılık sektörü, hani bu yaşadığımız piyasa koşulları bu şekilde olmasaydı da bankacılık sektörünün baskı altında, bu sebeplerle global taraftaki bu sebeplerle baskı altında kalacağını görecektik. Biraz içinden geçtiğimiz süreç bu anlamda genel olarak başta bankacılık olmak üzere finans sektörü açısından zor bir süreç. Aynı şeyi kıymetli madenler tarafında da görüyoruz. Ons altının fiyatı üstünde oluşan baskı yine bu sebeple, ama global anlamdaki riskler ciddi anlamda büyüyor. Amerika'nın tahvil faizleri yükseldikçe borç sürdürme sorunu gündeme geliyor. Dolayısıyla global olarak da dikkat edilmesi gereken hassas bir dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum ben.
1: Bu arada BIST 100 endeksinde gün içi düşüşler %2'yi

0: oluyor. An itibarıyla bankacılık endeksindeki kayıp da %3'ün üzerinde. Peki merkez bankalarından ağırlıklı olarak faizlerin artacağı bir dönemi mi bizler göreceğiz? Yani yüksek kalacağını biliyorduk evet, ama bu tahvil faizlerinin rekor seviyede olması ve olağanüstü hareketleri de malum.
1: Merkez bankalarının aslında yaşanan enflasyonist baskılar daha çok maliyet enflasyonu sebebi, yüksek enerji maliyetleri sebebiyle, dolayısıyla para politikası önlenebilir ve çok da önlenebilecek süreçler değil. Amerikan seçimleri de sonbaharda var. Bu da ciddi anlamda bir volatilite yaratabilir piyasalar üstünde. O yüzden hani merkez bankalarının burada faiz artırma anlamında çok da harcayacak kurşunları olduğunu düşünmüyorum ben global tarafta da. Yurt içi tarafta da faizin artırımına gerek olan bir ekonomik resim oluştuğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ortaya çıkan enflasyonist baskı yüksek enerji maliyetleri kaynaklı, talep kaynaklı olmadığı için de makroekonomik politikalarla, faiz artırımı gibi önlemlerle çözülmesi zor gözüküyor.
0: One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Mine Tarakçıoğlu bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi seanslar. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirdik. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda fiyat hareketliliği var. Bir yandan piyasalardaki bu hareketliliği görüyoruz. Diğer yandan makro gelişmeleri takip ediyoruz. Öte yandansa ülkelerin ilişkileri gündemimizde. Özellikle geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verilmişti. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında da önemli görüşmeler yaşanmıştı. ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi için övgü dolu sözlerle bahsetmişti ve iki ülkenin arasında önemli bir iletişimin olduğu, ticari ilişkinin devam edebileceğine yönelik bir kanaatten bahsetmişti. Peki Türk tüccarları, ticaretçileri için, ihracatçıları için küresel kanattaki konjonktür ne anlatıyor? Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin ardından Çin dış ticaretindeki değişimi ve Türkiye'ye olası etkilerini değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Tabii bugün bir konuya odaklanmaya çalıştık sizlerle birlikte. O da şuydu. Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında diyoruz ama bütün dünya noktasında bakıldığında bir tarife değişikliği süreci ve tarife savaşları adı yerindeyse başlatılmıştı. O süreçte hepimizin kafasında farklı sorular vardı. Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı gümrük tarifelerinde de bir artış oldu. Hep biliyoruz. Acaba bu bizim ihracatımızı nasıl etkiler? O günkü yaptığımız değerlendirmede biz de ilk olarak dedik ki mutlaka etkiler. Ama bu sınırlı bir etkileme olacaktır. Yani etkilemeyeceğini söylemek mümkün değil ama bizim asıl problemimizin buradan gelmeyeceği kanaatindeydik. Çünkü agresif bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Sayın Trump'ın birinci başkanlık döneminden başlayarak Çin'le dış ticaretinde kendi aleyhine olan dengeyi düzeltecek şekilde, o açığı kapatacak şekilde hareket ediyordu.

0: Çin'in mevcut kapasitesini durdurmayacağından varsayarak ki büyüme rakamlarına bakıldığında durdurmadığını da görüyoruz. Eski çok agresif 7'li 8'li büyümeler olmasa da 5'li rakamlarda hala büyümeye devam ediyor. O zaman Çin o mevcut kapasitesini bir başka pazara satacak. O başka pazar dediklerimizin içerisinde de bizim pazarlarımız da olacak. Asıl riskimiz buradan gelir diye düşünmüştük. DEİK Ekonomik Araştırmalar Birimindeki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bir rapor çalışması yaptılar. Henüz bir yılını gerçi tam tamamlamamış bir tarife savaş sürecinden bahsediyoruz ama 2026'nın da ilk 6 aylık verilerini yayınlamadık kabaca baktığımızda öngörümüzün hiç istemediğimiz şekilde haklı olduğunu görüyoruz. Bizim ihracatçımızın kendi içimizden kaynaklanan bir takım problemleri, sorunları, çözülmesi gereken başlıkları varken aynı zamanda bizim elimizde olmayan faktörlerden de zorlandığını gördük.
1: Tabii özellikle şunu da sormak isterim. Çin'in Afrika, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında artan bir ağırlığı var efendim. Türkiye için özellikle hangi rekabet alanlarını ve yeni fırsatları da beraberinde getiriyor?
0: Yani rekabet alanını getiriyor, aslında fırsat getirmiyor. Biz o rekabet alanında dikkatli olmak durumundayız. Bahsettiğiniz pazarlarda bizim ihracatımızın eğilimine ve Çin'in aynı pazarlarda son 2 yıl içerisindeki eğilimine baktığımızda bizde yatay gibi giden pazarlar ya da çok küçük miktarlardaki artışların görüldüğü pazarlarda Çin'in agresif şekilde kendi ihracatını arttırdığını görüyoruz. O da işte biraz önce bahsettiğimiz husustan. Elinde bir üretim kapasitesi var, satamadığı ciddi büyük bir pazar var. Ya dünyanın en büyük 2 tane alıcı ülkesi derseniz birisi Çin, birisi Amerika Birleşik Devletleri. Oraya satamadığı malı bizim de içinde olduğumuz pazarlara sattığını görüyoruz. Bunun çözümü işin bir başka boyutudur ama öncelikle benim sanayicimin, ihracatçımın, iş insanımın bu gerçeğe göre hareket etmesinin, bu gerçeği de daha fazla görerek, mutlaka hareket ediyor ama hareket etmesinin doğru olacağını bugünkü toplantı içerisinde vurgulamaya çalıştık.
1: Geçen haftaki Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahatini de sormak istedim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler mesaisine sizler de eşlik ettiniz. Evet. Tabii orada iş dünyasıyla, yabancı yatırımcılarla da görüşmeler oldu efendim. Nasıl geçti, çıktıları neler? Sizin gözünüzden de dinlemek isterim.
0: Tabii bir seri toplantı oldu. Böyle sadece başlıklarıyla söyleyeyim. Biz pazartesi günü sabahleyin Sayın Mehmet Şimşek Bakanımızı City'de yatırımcılarla bir araya getirerek başladık. Öğleden sonra Sanayi Bakanımızla yine Amerikalı sanayicileri, yatırımcıları bir araya getirdik. Getirdiğimiz bir toplantı vardı. Akşam geniş çaplı bir resepsiyonla devam ettik. Bir sonraki günde sabah erken saatlerde bu defa Enerji Bakanımızla 25'in üzerindeki Amerikalı enerji firmasını bir araya getirdik. Türkiye'nin
2: efendim Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımı son dakika gelişmesi olarak ekrana taşıyoruz. Vatandaşımızın hakkı korunacak. Piyasaları manipüle edenlere hukuk önünde hesap sorulacaktır diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek ve soruşturmanın kapsamını anlatıyor. Bugün 5. dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini, böylece şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını vurguluyor. Ama en önemli nokta, bu soruşturma sadece fon kapsamında, mevcut fonlar noktasında değil, daha geniş noktada ilerleyeceğinin altını çiziyor. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı bir şekilde incelenmekte. Kısa süre içinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır diyor Bakan Gürlek. Ayrıca piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir diyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz diye de ekliyor. Soruşturmanın kapsamı genişliyor. 5. dalga yine operasyonlarının gerçekleştiğini ifade ediyor. Bu operasyonlar noktasında şüpheli sayısının 217'ye geldiğini vurguluyor. Bakan Gürlek ve

0: sadece fon kapsamı, bu kapatılan fonlar noktasında değil, soruşturmanın daha detaylı bir şekilde ilerleyeceği ve 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı bir şekilde incelenecek diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Meksa Portföy Fon Yöneticisi Kadirhan Öztürk'le konuşacağız. Kadirhan Bey'e soracağız. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Hukuk önünde hesapların verileceğini Adalet Bakanı ifade ediyor ama en önemli nokta sadece bu kapatılan fonlar ve adı geçen fonlar değil, 26 hisse de ayrıntılı bir şekilde denetlenecek. Burada yine burada alan satan hareketler noktasında soruşturmanın detaylandırılacağı ifade ediliyor. Nasıl değerlendirmek gerekir? Aslında günlerdir taban olan bazı şirketlere de biz temas ediyorduk. Şimdi hukuk açısından, soruşturma açısından da böyle bir paylaşım geldi.
1: Tabii şimdi fonlarda şu anda mağdur olan yatırımcıların paralarının geri ödenebilmesi için en azından ödenebilecek miktarın mümkün olduğu kadar ana paraya yaklaştırılabilmesi için sadece fonlardaki hareket değil, hisse senetlerindeki hareketler de çok önemli. Hatta bunu bir adım ileri getirelim. Bakın şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum, işte bu hisselerde içerisinde yüklü miktarlarda zaman zaman trade eden, yani al sat yapanlar da aslında bu fonları uzun vadeli olarak ya da 3 ay 4 ay 5 ay neyse tutan yatırımcıların parasını almış oldular teknik olarak. Dolayısıyla sadece hisseyi alıp belli bir tarihte satanların değil, bu aralık içerisinde herhangi bir noktada olağan dışı oranlarda kar eden, alıp satan, yukarıdan alıp düştüğünde tekrar satan, çünkü bu hisselerde zaman zaman %20 %30 düştüğü dönemler oldu, ara ara böyle birkaç gün süren ya da 1-2 hafta süren dönemleri var, buradaki paraların da peşine düşülmesi gerekir. Ne kadar bu konu detaylandırılırsa yatırımcılara ödenecek paranın ana paraya oranı o kadar artar. Dolayısıyla bu sadece fonlarda değil, hisse senetleri tarafında da bunun yapılması çok doğru. Çünkü bunu daha önce de ifade etmiştim. Bir Ponzi sisteminde birinin karı otomatikman diğerinin zararı olacaktır. Çünkü ortada bir değer yok. Dolayısıyla burada kar eden ne kadar fazla miktar tespit edilebilirse, gerek alıp satan, gerek birkaç kez bunu farklı seviyelerden al sat yapanlar tespit edilirse, vatandaşa o kadar yüksek oranda bir para ödenebilir. Dolayısıyla zaten bu iş sadece fonlarda kalsaydı, yani fonlarda bu hisse senetlerini çok büyük oranda tutuyor bu fonlar. Dolayısıyla yatırımcı, bu fonlar likit edildiğinde yatırımcıya kalacak oran tatminsizlik yaratabilir. Bu en azından daha makul bir seviyeye çıkarılması için kesinlikle bu hisse senetlerinin de peşinden gidilmesi gerekiyor. Doğru bir adım olarak görüyorum ben de.
0: Şimdi bir yandan güven verici adımlar ve mesajları takip ediyoruz ama burada piyasadaki bu bulaşıcılık noktasını da konuşmak gerekmez mi? Sadece bu 26-27 neyse 30 hisse değil de ana sektörler ve ana hisselerde de bir baskı var. Bu soruşturmanın, düzenlemenin geldiği andan itibaren. Bu bulaşıcılığı nasıl değerlendirmek gerekir? Sermaye piyasalarımız, hisse senedi piyasamız bunun üstesinden nasıl gelebilir?
1: Tabii bu bulaşıcılık normal. Şunu bir kere söyleyelim. Türkiye sermaye piyasaları tarihindeki en büyük olayı yaşıyoruz şu anda. Yani bundan daha büyük bir olay yaşanmadı. Bunu sektördeki herhangi bir insana sorsanız, bu olay en büyüğü müdür dese, size en büyüğüdür diyecektir yani. %99.9 insanlar bunu söyleyecekti. Dolayısıyla bulaş olması son derece normal. Fakat burada önemli olan şu, bu bulaş niye oluyor? İşte mesela bugün vade sonu. İşte Eylül ayı kontratlarının kapatılması için son gün. Burada uzlaşmaya gidilecek, bu fonların elindeki kontratlar varsa bunlar ne olacak, bunlar gibi konular ve işte bazı aracı kurumların geldiği durum, temerrüt ilan eden çeşitli işte bu fonlarla alakalı hisse senetleri vesaire, bunlar haliyle maddenin tabiatı gereği bir satış dalgası yaratacak. Biz de şu anda bu satış dalgasını yaşıyoruz. Bugün mesela az önce bir %-2'ye kadar gitti Borsa İstanbul. O sırada küresel piyasalarda da ufak bir satış dalgası geldi. Altın bir negatife indi vesaire. Yani gün içinde küresel de biraz bozduğunda zaten bizim şu anda görüntümüz

0: bu olay nedeniyle bir herkes korku içerisinde. Yani şöyle düşünün, bir yatırımcı mevcut olaylardan dolayı parasını aracı kurumundan çekmek istese bile, hani birkaç, en azından bu olaylar yatışıncaya kadar paramı çekeyim ya da işte gideyim bir bankaya koyayım falan diye düşünse, sadece bunu düşünen insanlar bile elbette bir bulaş, bir panik satışı yaratabilir. Dolayısıyla son derece normal görüyorum bunu, ama geçici olacağını düşünüyorum. Ve Borsa İstanbul'da gerçek değer yaratan şirketler için şu anda makul seviyelere gelindiğini düşünüyorum. Bakın şu anda Borsa İstanbul'da pek çok indikatör Covid dönemindeki Mart ayındaki dip seviyeye geldi. Yani 2020 yılındaki dip seviyelerde yakın bir aşırı satış bölgesinde şu an Borsa
1: 6 yıl
0: İstanbul.
1: önceki fiyatlara geldi diyorsunuz yani.
0: Evet, yani şey, indikatör bazında 6 yıl önceki seviyelere geldi. Fiyat zaten 2022 Kasım'ına geldi. Aslında onun da daha altında. Çünkü hala bu hisselerin katkıları var. Bakın bu sene izleyiciler yıl başından beri Borsa İstanbul'daki BIST 100'deki hisse senetlerinin getirisini sıralasınlar. Adı geçen hisselerin hala 3 haneli getirileri var. Yıl başından bu yana 3 haneli getirisi olanlar var. Hala da bu hisselerin köpüğü Borsa İstanbul'un göstergesinde, yani BIST 100 endeksinde devam ediyor. Önümüzdeki süreçte çok uzun olmayan bir vadede BIST 30 hisseleri öncülüğünde ben BIST'te bir toparlanma olacağını düşünüyorum. Ama işte X TÜMİYE endeksi dediğimiz yan tahta endekslerinde aşağı yönlü marjın daha fazla olduğunu düşünüyorum. Belki yolun yarısı bile gelinmemiş olabilir. Çünkü şimdi bu BIST 100'den çıkarılan, bu söz konusu olaylara adı karışan hisse senetleri haliyle BIST tüm endeksine dahil olacak. Dolayısıyla X tüm Y endeksi, yani BIST tüm eksi BIST 100 endeksi bütün bu taban serisine bağlamış hisselere dahil olmuş olacak. Dolayısıyla yan tahta endeksimizde aşağı yönlü hareket devam edecektir. Zaten son 2 yılda Nasdaq'tan çok daha yüksek bir getiri sağladı. Uzaya ring yapan şirketlerden daha iyi bir getiri sağladı X tüm Y endeksi. Şimdi bu köpük normale dönecektir. Normalde faiz arttı. Yüksek faiz dönemlerinde yan tahtaların daha zayıf performans göstermesini bekleriz. Bu sene Türkiye'de, yani son 2-3 yılda Türkiye'de bunun tam tersi oldu. Burada yatırımcılar daha net bir resim görmek için X tüm Y endeksini BIST 100'e bölerek durumu anlayabilirler.
1: Kadirhan Bey, bu olaylar başladığı andan itibaren ortadaki çok büyük tutarlar ifade edildi ve bu kadar büyük tutarlar, meblağlar nasıl karşılanacak? Bu kapatılan fonlardaki yatırımcının mağduriyeti nasıl giderilecek sorusu çok gündeme geldi. Tasfiye süreçleriyle alakalı da bir bilinmezlik olduğundan ötürü, bir muğlak durum olduğundan ötürü haliyle yatırımcı da bu soruları soruyor. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in paylaşımında son kısmında bir fon hususu da var. Dediği de şu: suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir. Acaba fon tasfiyesi noktasında atılacak adımlar nasıl olacak? Nasıl bu tasfiye süreci olacak diyoruz. Bu kanattan gelecek olan adımlar da o tasfiye hususuna katkı sunabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi sizce? Ne dersiniz?
0: Katkı sunmayı geçtim, ana kaynağı olur bu taraftan gelecek adımlar. Çünkü dediğim gibi fon tarafından çok bir şey gelmeyecek. Çünkü siz de görüyorsunuz, fonun hisseleri, bu fonların hisseleri günlerdir taban serisinde ve hala yapılabilen satış miktarı eldekilere göre çok çok düşük. Dolayısıyla bu eldeki bu şişmiş hisselerin nakde dönmesi çok düşük bir oranda olacak. Bu hani şu an bile bugün nakde dönse bütün hisseler yine de kaç tane taban yedi. Dolayısıyla zaten burada paranın bu tarz hisse senetlerinde de yüklü miktarda işlem yapanlardan tahsis edilmesi yani gerekir. Bir de şöyle bir konu var tabii. Fonlara artık bu noktadan sonra zannediyorum bütün o fonların yatırımcıları da buna razı gelecektir. Herkesin giriş maliyetine göre bir geri ödeme yapılması gerekir. Eğer son fiyat üzerinden bir şey yapılırsa, o zaman zaten fona son girenler ilk girenleri yine aynı şekilde bu tasfiye parasından da yine haksız bir şekilde ilk girenleri fonlamış olur son girenler. Dolayısıyla herkesin giriş maliyeti üzerinden

0: Yani ana parası üzerinden bir hesap yapılmalı. Çünkü bu fonlardaki karlar zaten fiktifti. Bunları sizin yayında da konuştuk aylar önce. Dolayısıyla bu fiktif karlar üzerinden değil, daha adil bir durum oluşması için bütün yatırımcıların en azından girdiği seviye üzerinden, yani ana parası üzerinden bir ödeme yapılması gerekir diye düşünüyorum. Adam parası üzerinden bir geri ödeme yapılır ve işte hem hisse senetlerinde haksız yolla kazanç edenlerden bu paralar tahsil edilir ise o zaman en azından makul bir geri ödeme oranına ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi bizi izleyen yatırımcı, canı yanan yatırımcı haklı bir şekilde tez canlı ve acaba ne zaman bu süreç tamamlanır? Ben ne zaman işte ne kadarsa artık tasarrufuma ulaşabilirim sorusunu da çok soruyor. Bu biraz süreç alacak mı? Nasıl ilerlemesini beklersiniz?
0: Bu tabii normal yolda süreç alır. Belki şöyle bir çözüm üretilebilir buna. Şimdi bu taraftan gelecek para aşağı yukarı belli olmaya başladığında, belki bu işte mal varlığı dondurulan isimler var biliyorsunuz, şirketler vesaire. Şimdi burada gelecek parayı nakde çevirmek de zaman alacaktır. Yani bugün bir eviniz bile olsa satıyorum deseniz aylar sürüyor bir evinizi satmak. Dolayısıyla belki burada bu teminatı en azından örneğin para piyasası fonu gibi ekonomi içinde kullanılan, işte ev alacak, araba alacak ya da kredi kartını ödeyeceği güne kadar parasını para piyasası fonunda tutan yatırımcılar var. En azından hani hisse senedi sonuçta bir yatırım ve acil ihtiyacınız olan bir parayla hisse senedi yatırımı yapmayacağınızı varsayabiliriz bir şeyle, varsayımla. Ama para piyasası fonu tam anlamıyla bir yatırım da değil. Yani insanlar 3-4 günlük boşta kalan parasını da buraya koyabiliyor. O yüzden para piyasası fonları tarafına bir öncelik verilerek belli bir meblağ en azından aşağı yukarı belli olduğunda belki burada kamu biraz taşın altına elini koyabilir. Yani şöyle bir taşın altına elini koymak, kamu üzerinden zararların karşılanması adil olmaz asla. Ama örnek veriyorum, paranın tahsil edileceği miktar belli olduğunda en azından bunun bir miktarı yatırımcılara ön şekilde ödenip sonrasında tahsil edildikten sonra devlet o tahsil ettiği para üzerinden kendi hazineye tekrar bir para geçirerek en azından o vadeyi bir miktar olsun kısaltabilir ya da paranın bir kısmı için vadeyi kısaltabilir. Böyle bir çözüm benim aklıma geliyor açıkçası. Çünkü diğer türlü yani tamamen tahsilat beklenirse süreç uzun olacaktır. Bu kişilerin tespit edilmesi, bu işlemlerin yapılması, bunun yargı süreci vesaire, hukuki basamakların teker teker gerçekleştirilmesi, bunlar bir zaman alır. Dolayısıyla yani net bir zaman söylemek zor ama ilk önce 3 ay olarak konuşuluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam SPK'nın yaptığı duyuruda da böyle bir şey vardı. 3 ay süre verildi gibi. Sonra bir 6 aya çıkarıldı yine yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani süreç zaman alacaktır. Yani hemen olacak bir süreç değil. Çünkü çok fazla atılması gereken hem operasyonel hem de hukuki adım var.
1: Çok haklısınız, çok doğru hatırlıyorsunuz. Şunu da merak ediyorum. Şimdi son gelen bu paylaşım sonrasında 26 hissenin de denetleneceği, kim burada alım satım yapıyor, buradaki hareketler nasıl oldu, işte 3 liradan pizana mı gitti, bunların da tespitinin yapılacağını Adalet Bakanı ifade ediyor. Aslında bu paylaşım gelene kadar biz hep fon kısmını konuşuyorduk ama bunun diğer enstrümanlara sirayet edişine ya da borsa İstanbul'da oluşturabilecek tahribatına da değinmeye çalışıyorduk. Şimdi fon yatırımcısı üzerinden konuşuyoruz. O şirkette yatırım yapmış hisse yatırımcısı üzerinden de konuşacak mıyız acaba? Yani bu manipülatif işlemler takip edilecekse, hukuk önünde hesap verecekse, bu 26 şirketten birine yatırım yapmış olan yatırımcının da hakkı savunulacak mı? Bu da merak ediliyordu.
0: Tabii
1: Şayet
0: şimdi çok zor bir konu. Çok zor bir konu. Şimdi gerçekten şöyle düşünelim. Diyelim ki bu konularla teknik olarak hiçbir alakası olmayan, bu suça hiç karışmamış ya da bu insanları hiç tanımayan ama piyasa dinamikleri gereği bunu gören ve bundan spekülatif amaçlı kar eden yatırımcıları düşünelim ve bunların bakiyeleri örnek veriyorum 100.000 TL, 200.000 TL olsun. Yani bir büyük bir şeyin içerisinde değil ama kendi bütçesiyle bu hareketi görüp bir kar amacıyla vesaire bunu değerlendirmeye çalışan insanların alıp sattığını varsayalım ki

0: Kesin vardır böyle insanlarda bu süreçte. Peki bu insanlardan da bu paralar alınacak mı? Yani gidip o insanın 50 bin lirası, 100 bin lirası tahsil mi edilecek? Yani onu bulacak mı, bulunabilecek mi o kadar insan? O kadar detaya inilebilecek mi? Muhtemelen belli bir büyük işlemlere bakılıyordur. O büyük işlemler üzerinden hesap kitap yapılacaktır. O küçükleri tespit etmek mümkün değil. Ya da şöyle söyleyeyim, mümkün olsa bile müthiş bir zaman kaybı. Alınacak paraya değmeyecek bir durum olur. Dolayısıyla dediğiniz gibi burada bir haksızlık, yani şu dakika itibariyle burayı artık sıfır haksızlıkla, yani kimsenin hakkı kimseye geçmeden tamamlamak matematiksel olarak imkansıza yakın. Yani şu dakikadan sonra bu, o yüzden mümkün olan en iyisini hedeflemek bence daha gerçekçi, daha doğru olur. En iyisinin tanımında da hız da var. Dolayısıyla hani çok en mükemmeli kovaladığınız zaman bu sefer hız çok yavaşlayacaktır. İşte o kadar küçük hesaplara dahi inip teker teker insanları kontrol ettiğinizde belki en azından süreç yıllar sürdürülüp ama en azından ilk büyük hesaplardan tahsilat yapılıp bir yatırımcının en azından bir can suyu olarak parasının iade edilmesinden sonra belki bu küçüklere de girilebiliriz. Daha zamana yayarak hani vakit bolluğu içerisinde, ama ilk etapta en azından vakitle de yarıştığımız için bir taraftan enflasyon var, bir taraftan insanların ihtiyaçları var vesaire. Özellikle para piyasası fonları için söylüyorum bunu. Daha büyük işlemler göz önüne alınmalı yani.
1: İnsanların ihtiyaçları var. İnsanlar başka noktadaki tasarruflarına bozmaya başladı. Bireysel emeklilik sisteminden çıkışlar var mesela. Başka
0: Tabii
1: kanattaki
0: şimdi
1: fonlarda da çıkışların olduğunu görüyoruz.
0: Uğur Bey, bu şimdi şu anda ben de yeni bir konu açmak istemiyorum. Çünkü şu anda önemli bir konumuz var Türkiye sermaye piyasaları gündeminde. Ama bugünden bittikten sonra muhakkak bireysel emeklilik sistemindeki fonların da daha ciddi bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Bu piyasada herkesin konuştuğu, herkesin bildiği ama kimsenin net bir şekilde dillendirmediği konulardan bir tanesi. Belki 2 yıl öncenin, 1,5 yıl öncenin daha bu şu anda mağdurları olan fonların ilk çıktıkları zaman bunları söyleyenler vardı. Çok ciddiye alınmadı bu insanlar. Ben de onlardan biriyim. Bireysel emeklilik fonlarındaki bu hisse senedi, BES'lerdeki hisse senedi tarafına da dikkat edilmesi gerekiyor. Buradaki işlemlerin çok ciddi bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Çünkü bireysel emeklilikte paralar çok büyük ve bazı miktarlar arada kaynayabiliyor. O yüzden bireysel emeklilik sistemi içerisindeki hisse senedi fonlarının da muhakkak ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. Şunu ekleyeyim son olarak bu konuyla ilgili. Ekonomi elbette kötü etkileniyor. Büyüme yavaşlayacaktır bu olaydan dolayı. Bu net bir gerçek. Çünkü ya otomotiv satışları azalır bundan sonra. Ya da işte bu olayların zirveden hemen önceki birkaç haftasında ben sosyal medyada şöyle tweetler görüyordum. İşte efendim Allah razı olsun, sizin sayenizde artık rahat harcıyorum. İşte efendim 3 gündür İskender yiyorum. İşte akşam Antep fıstığı yiyorum falan diye. Böyle insanlar teşekkür ediyorlardı. Tweetler vardı yani, bunlar gerçek. Şimdi burada önemli bir para kaybı var an itibariyle. Çözülünceye kadar muhakkak ki bunun tüketim tarafında bir etki yaratacaktır. Hani kötünün iyisi şunu söyleyebiliriz, hani en azından biraz olsun bir pozitif bir şey olması bakımından yaşanan hadiseyle ilgili. Hem önemli bir temizlenmeye gidiyor şu anda Borsa İstanbul. Gerçekten ben kendi hayatımda ilk defa bu kadar net adımlar görüyorum. İkincisi de enflasyon tarafında aşağı yönlü etkisi net olacaktır bunun yani.
1: Net bir temizlikten, temizlenmeden bahsediyorsunuz. Peki tekrar aynı derecede güven inşası olabilir mi? Tekrar yatırımcı buraya güvenip gelebilir mi?
0: Yani şöyle söyleyeyim, ortalama bir yatırımcının buraya tekrar güvenmesi zaman alır. Ama daha borsaya entegre yatırımcılar zaten bunlara çok şaşırmamışlardır. Yani Türkiye'deki pek çok aracı kurumun hepsinin kendi içerisinde şeyi var. Banka aracı kurumlarının ayrı bir
1: Evet.
0: konumu var. Diğer aracı kurumların ayrı bir konumu. Bunu zaten pek çok entegre yatırımcı biliyordu. Normal yatırımcıların dönmesi zaman alır. Belki 1 sene, belki 1,5 sene bir zaman alabilir bu yatırımcıların tekrar borsaya dönmesi. Zaten borsada herkesin yatırım yapması gereken bir yer değil. Yani bu çok büyük bir problem olarak görmüyorum bunu borsa için.
1: Süreci takip edeceğiz. Kadirhan Bey, çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: katkılarınız, değerlendirmeleriniz
0: ederim.
1: için.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ
0: Sağ olun.
1: olunuz. Kadirhan Öztürk bizlere eşlik etti. Piyasalarda gelinen noktayı değerlendirdik. Kısa bir ara verelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak ne?

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Emparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
5: Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
9: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
10: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
11: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
12: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
10: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Temsil Hizmet Turka sundu.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Macera aramıyorum ki, değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
4: Muazzam bir geçiş töreni, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile, Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
5: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
4: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
6: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

Paranın yönüyle karşınızdayız. Paraya yön veren gelişmeleri aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Fon soruşturmasının kapsamı genişliyor. Biraz önce Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Burada sadece soruşturmanın kapsamının fon noktasında ilerlemediğinin altını çizdi. 26 şirketin hareketlerine bakılacak. 26 hisseden bahsediyoruz. Bu hisselerin alım, satım, yukarı yönlü hareketleri, ani hareketleri hepsi sevgili izleyenler incelenecek. Ve bu hususta da adımların atıldığını ifade ediyor Bakan Gürlek. Beşinci dalga operasyonu olarak da bunu vurguluyor. Şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını ifade ediyor. Bugüne kadar bize fon soruşturması kapsamında demiştik. Şimdi evet fon soruşturması devam ediyor ama kapsamın da genişlediğinin altını çiziyor. Bu bağlamda baktığımızda 26 hisse incelenecek. Diğer yandan TMSF'ye bir fon oluşturulacak. Bunu da söyleyelim. Burada bazı kişilerin mal varlıklarına tedbirler konulmuştu. Ve bu fon aracılığıyla da ödeme noktasında bir kolaylık olacak mı? Vatandaşların katılım paylarının ödenmesi noktasına nasıl katkı sağlayacak? Bültenimiz içerisinde değerlendireceğiz. Diğer yandan katılım evim ve bir evimin satın alınması noktasındaki girişimlerini sürdürüyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Bir Evim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin rekabet kurumuna izin başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Hazır bu tasarruf finansman şirketleri demişken bu düzenlemelerden, bu soruşturmalardan önce tasarruf finansman şirketlerinde kuralların değişeceğini ve buna yönelik düzenlemelerin yapıldığını biliyoruz. İşte o düzenlemeler, o kurallar 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Daha önce

0: Tasarruf sahipleri bu tasarruf finansman şirketleri üzerinden birden fazla ev ya da birden fazla araba işlemi yapabiliyordu. Şimdi buna bir sınırlama gelecek. Diğer yandan 1 Ekim Eşel Mobil Sistemi açısından da önemli. 28 Şubat savaşın başladığı tarih ve petrol fiyatlarının hızla yükseldiği bu süreçte atılan adımlar arasında Eşel Mobil Sistemi var. Eşel Mobil Sistemi neydi? Akaryakıt kanadına yapılan zamların %75'i devlet tarafından karşılanıyordu ve bunun takvimi 1 Ekim'e kadardı. Şimdi bu takvim uzayacak mı uzamayacak mı göreceğiz. Normal şartlarda ama normal sisteme geçiyordu. Eşel Mobil Sistemi yarın itibariyle sona eriyordu. Yeni bir açıklama gelecek mi izleyeceğiz. Bu arada günün verisi işsizlik verisiydi. Son 40 ayda tek haneyi görüyoruz. Gelinen nokta 7.8 ve istihdam piyasasının güçlü olduğunun altını çiziyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bültenimiz içerisinde önemli bir veri gelecek. 15.30'u saatler gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde PCE verisini göreceğiz. Kişisel tüketim harcamaları nasıl gelecek? Piyasalar nasıl etkilenecek? Altında bir baskı vardı günün ilk yarısında. Uzun zamandır global ölçekte tahvil faizleri rekor seviyelerde. Bugünkü veri önemli. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. 28 Ekim'de Fed'in kararı var. O karar öncesinde de yine Amerika'da enflasyon verisi takip edilecek. Peyderpey piyasa bu gelişmeleri, bu verileri izliyor olacak. Başlıklar böyle. Yurt içi piyasalarında satış var. Bir yurt içi piyasalarındaki satışa bakalım. Öyle ki BIST endeksinde %1.88'lik düşüşü görüyoruz. 12.059 gelinen nokta. 12.041'de görülmüştü. 248-247 dolar seviyelerinde dolar bazlı grafiklerde. Sektörel anlamda birçok sektörde düşüş var. 80 şirket BIST işlem gören düşüş kaydı derken sadece 20-21 tanesinde yükseliş var. Yine taban fiyat oluşumları da adı geçen bazı şirketlerde devam ediyor. Bankacılık endeksi %3.27 değer kaybederken sanayi endeksi %2.68 düşüş kaydediyor. Turizm, gayrimenkul bu satışlardan kaçamadı. Bugün de düşüş var. Teknolojide yarım puana yakın bir değer kazancı görüyoruz. Tabii endekste baskılanıyor. Hal böyle olunca endekste ağırlığı yüksek olan şirketler düşünce BIST endeksinde de %2'ye yakın düşüş var. 1 Ekim'den itibaren endeks değişiklikleri de hayata geçmiş olacak. Yeni endekslerle birlikte de belki de bu baremin, bu satışların biraz daha nötrleştiği bir süreç göreceğiz. Fiyatı en fazla artan, fiyatı en fazla azalan şirketlere bakalım. Pasifik Eurasia %9.93 artıda. Gürsel Turizm, Altınay Savunma, Bera Holding, Pasifik Teknoloji sıralama böyle. Fiyata en fazla geri çekilen şirketler Kuyumcu Kent, Genilaç, Destek Finans, Odin ve Astor Enerji. Astor'da 190 TL'nin üzerindeki fiyat var ama taban bir fiyat oluşumu 3 gündür devam ediyor şirkette. Fiyatlamalar böyleydi. Günün verisi işsizlik demiştik. İşsizlikte tek haneli periyot devam ediyor. Son gelen işsizlik verisi %7.8'e işaret etti.
1: İş gücü piyasasında Ağustos ayında işsizlik geriledi, istihdam arttı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya göre 106 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı 2 milyon 740 bine gerilerken işsizlik oranı da 0,3 puan düşerek %7,8 oldu. İstihdamda ise artış dikkat çekti. Ağustos'ta istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla %48,4'e çıktı. İş gücüne katılım oranı ise değişmedi ve %52,5 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 olurken kadınlarda %10,1 olarak gerçekleşti. İstihdam oranında da erkekler %65,8'de kadınların %31,5'lik oranının oldukça üzerinde yer aldı.
2: Olumlu olmakla birlikte manşet rakam. Orada biraz geniş tanımlı işsizlik tarafı da o tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor diye yorumluyorum. Yani iş gücüne katılımı da arttırmak gerekiyor yani istihdam tarafında.
1: İş gücü

0: piyasasında gençler açısından da Ağustos ayında iyileşme görüldü. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 1,1 puan azalarak %13'e geriledi. Genç erkeklerde işsizlik %9,7, genç kadınlarda ise %19,4 olarak kaydedildi. Atıl iş gücü oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.
1: Piyasalarda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bizlere Gece Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergis eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Uğur Bey.
1: Alper Bey, zor bir süreç. Evet. Sizin gibi değerli isimlerin bu süreçte ekran karşısında olması, ekranın önünde olması, yatırımcıyı bilgilendirmesi çok kıymetli. O yüzden ilk etapta tekrar teşekkür ederek başlamak isterim. Yatırımcı çünkü bu süreçte daha tedirgin, daha mutsuz. Bir bilinmezlik karşısında ne yapacağını anlamaya ve bilmeye çalışıyor. Bu arada biraz önce Adalet Bakanı'ndan da yeni bir paylaşım geldi. Bu fon soruşturmasını biz hep diyoruz ama bunun kapsamının genişlediğini de ifade ediyor. Piyasada bugün satış devam ediyor. Ayın son işlem günü. Hem bu fon krizi, fon soruşturmasının etkisiyle piyasada gelinen noktayı nasıl değerlendirmek gerekir? Hem de 12 bin puan seviyesine kadar gerileyen bir endeks var. Bu dolar bazlı 248 dolara aşağı yukarı tekabül ediyor. Nasıl okumak gerekir geldiğimiz yeri?
2: Evet, tabii bu fon olayı ister istemez yatırımcılar üzerinde biraz bir güven problemi yarattı. Açıkçası bu sebepten dolayı biraz satışlar, hem piyasadaki satışların geldiğini, fonlara satışların geldiğini gözlemliyoruz. Fakat dün ve bugün, özellikle bugün siz de belirttiniz, vadeli piyasaların son günü. Dolayısıyla bunun yarattığı bir hisse değişimleri vesaire de var. Artı bugün çarşamba günü, kredilerin de günü, son yaşanan gelişmelerle birlikte biraz borsada kredili satışların da açıkçası yaşandığını gözlemliyoruz. Biraz hisse senedindeki risk iştahı bu güven problemiyle beraber biraz azalmış gözüküyor. Ama yarından itibaren de hisse senetlerinde endeks yeniden hesaplanması, bazı hisse senetlerin, özellikle bu açılışta direkt taban taban olan hisse senetleri vardı biliyorsunuz. Hala devam ediyor bunlar. Dolayısıyla bu hisse senetleri yarından itibaren endeksten çıkacağı için endeksteki bu düşüş hızı bence azalacaktır. 12 bin seviyesi de psikolojik bir seviye. Önemli bir seviye. Bu seviyenin umut ediyoruz ki çok fazla altına gelmesin. Ama dolar bazında baktığınız zaman 230-220 seviyeleri dolar bazında daha dipleri görülebiliyor. Fakat bakarsak 14.500'lerdeydi. Bugün 12.000'lerdeydi. Neredeyse %17, %20'ye yakın bir düşüş olmuş. Dolayısıyla biraz piyasanın bu son yaşanan gelişmelerden açıkçası olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Fakat alınan tedbirler...
1: Ayı piyasasına girdik. %20 ve üzeri düşüş var.
2: Evet, öyle yorumlar da var ama daha henüz %20'nin onlar Mayıs ayına göre değerlendirirsek, evet, %20 ama
1: son satışlara göre daha girmedik.
2: Henüz oralara girmedik diyelim. Bugün biraz ayın sonu olması, endekslerin değişimi, yarından itibaren bu taban taban gelen hisselerin endeksten çıkacak olması borsadaki bu baskıyı biraz azaltacak. Ama bir hissemiz var yine, o da bu ismi geçen hisselerden. O devam ediyor, endeks 30 hissesi. Bugün de yine tabandı. Dolayısıyla biraz bu endeks baskısının kalkmasıyla ben yani yarının daha biraz piyasalar açısından belki biraz daha pozitif olabilir. Fakat normal tabii yatırımcı bu hisseleri satamayınca diğer hisse senetlerine de ister istemez satış yapmak durumunda kalabiliyor. Biraz da dediğim gibi yatırımcılarımız risk iştahını borsada bu yaşanan son olayla birlikte 8,5 milyona çıkmıştı biliyorsunuz. yatırımcı sayısı çok önemli rakamlara çıktık. En son 6,5'lara kadar gerilemiştik bu olaylardan önce. Şu anda da size de gelmeden önce baktım, hala daha 6,5 milyon civarında yatırımcı var. 1 milyondan buralara geldik. Tabii niye geldik? Bu halka arzlar çok ciddi buraya şey yaptı. Tabii bu 12 bin seviyelerine gelmiş olması artık bu dönemdeki bundan sonraki halka arzları da ister istemez çok olumlu etkilemeyecektir. Bu izin süreçleri biraz daha uzayacaktır gibi. Çünkü arz talep meselesi, talep olduğu zaman bunlara evet. da müsaade ediliyordu. Ama bu biraz zaman alacak. Hani yatırımcının bunu hani silmesi, etmesi, bu alınan önlemlerin, yol haritalarının zamanla biraz daha detaylanacaktır. Tabii 450 bin yatırımcı az bir yatırımcı değil. Bir de burada hani parasını emanet etmiş yatırımcıdan bahsediyoruz. Yani burada çünkü profesyonel fon yöneticileri bunları yönetiyorlar. Onların da bir daha bir gözden geçirilmesi lazım. Yani yatırımcının kendi kararını kendi verdiği bir durum başka bir şey. Ama parasını verip bunu profesyonellerin yönetmesi başka bir şey. Tabii bunlar da tekrardan değerlendirilecektir. Bu çerçevede önümüzdeki dönem biraz daha bununla ilgili yeni düzenlemeler, yeni değerlendirmeler gelecektir. Tabii bunu da piyasayı da çok hani yatırımcıları da çok panik etmeyecek diyelim, çok güven kaybı oluşturmayacak şekilde bunun devam etmesi gerekir. Çünkü her şeyi her an artık online her haber her şey anında piyasaya düşüyor ve ister istemez etkileniyor. Buradaki yazılan çizilenlere dikkat edilmesi lazım. Piyasa bu dönem biraz hassas. Bu hassasiyeti dikkate alarak daha dikkatli açıklamalar yapılması lazım.
3: Bir bulaş durumu söz konusu mu Alper Bey peki? Bir 100 şirketi ekrana taşıyalım. Tamam, adı geçen şirketlerdeki düşüşü yatırımcı belki de tamam anlayabiliyoruz. Orada yakalanan dinlemedim uyarıları, yakalandım mutlaka üzgündür diyordur ama şimdi bir de BIST 30 ve BIST 50 şirketlerinin performansı da son dönemde çok iç açıcı değil. Yani bu yüzden bir bulaş durumu diyebilir miyiz buna diye sordum. Şimdi, ve devam eder mi bu süreç?
2: Ya bulaş durumu demeyelim de şöyle diyelim. Yani şimdi portföylerde çeşitli hisseler olabilir. Yani tek hisseye yatırım yapmamışsınızdır. Mevcut hisse senediniz o düştüğü için onun yerine farklı hisse senetlerinden satış gelebilir. Bir de tabii bu profesyonellere verilmiş çok düzgün yönetilen portföy yönetim şirketlerince yönetilen hisse senetlerinde de piyasanın düşeceğini öngörerek yatırımcı fonlardan da satış emri verebilir. Tabii bu fona satış emri verdiğiniz zaman otomatik olarak fonda elindeki mevcutları satmak durumunda kalabiliyor. O yüzden dedim yani bu dönem hassas bir dönem ama bunun geçici olduğunu umuyoruz, değerlendiriyoruz. Çünkü bu yetkililerin de açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla
3: evet.
2: Bundan sonra yeni düzenlemelerle ki bayağı bir aslında fonlarla ilgili detaylı bir düzenleme geldi biliyorsunuz. Artık bunların yaşanmaması adına ki tahmin ediyorum dünkü yapılan toplantıdan sonra daha da detaylı yakında bir düzenlemeler gelecek. Ben hani bankalı mesela dün ve evvelki gün bankalarda sanayi hisselerinde çok fazla düşüş görmedik. Bugün biraz yoğunlaştı. Dediğim gibi bugün hem vadeli piyasaların ay sonu hem çarşamba günü kredili mevcut pozisyonların da azaltılması söz konusu olabiliyor. Hı hı. Ama yarın bu endeksten çıkacak hisselerle birlikte çünkü o bir hafta sürdü o süreç. Hani bazı kişiler bunlar endeksten çıktı. Niye bu hala düşüyor ama bunun bir süresi var. Bir hafta ayın birinden itibaren geçerli. Bir de hani yani sektörde de görüyoruz. Yani herkes farklı yorumlar yapabiliyor. Hani biraz daha bence hakikaten bilenlerin bu işlerle ilgili biraz yorum yapması bu sektörde çok değerli
3: evet.
2: Yöneticilerimiz var. Bu işleri takip eden var. Bu işleri yaparken de çok dikkatli konuşulması gerekiyor. Bir de bakıyorum hani bu artık tahmin ediyorum istişareyle daha sonra istişareyle de bu işler götürülmesi sektörün görüşlerinin de bu konuda alınması bundan sonraki en azından değerlendirmelerde daha faydalı olacaktır diye değerlendiriyor.
3: Şimdi bu konu önemli ama ekrana bir son dakika gelişmesi yansıyor. O konu da önemli. Altın yatırımı

0: da kopacak. Evet. Şimdi 75 binin üzerinde 90 bin gelmesi, istihdam noktasında bir bozulma yok. O zaman 28 Ekim'de biz faizi arttıralım noktasına taşır mı? Elbette Cuma günkü veriyi de göreceğiz. Akabinde Amerika'daki enflasyon verisini de göreceğiz ama bu ilk veriyi nasıl okumak gerekir? Bu arada kişisel evet. tüketim harcamalarını da göreceğiz.
1: Evet, kişisel tüketim harcamaları, o PCR daha önemli. Çünkü o da bugün bekleniyor, belki yayın esnasında gelebilirse değerlendiririz. Orada tabii eğer özellikle PCR'ın yüksek gelmesi Fed üzerindeki faiz arttırım baskısını arttıracaktır. Fakat şöyle ben değerlendiriyorum biraz daha farklı olarak. Şimdi 27'sinde Fed'in toplantısı Ekim'de. Bizim de 22'sinde toplantı. Biliyorsunuz dün Sayın Trump hep seçim sonrası diyordu ki ben de belki sizdeki yayınlarda da söylemiştim. Ekim ayı gibi burada bir şey bekliyoruz. Yani özellikle bu hem Rusya Ukrayna hem de İran ABD arasında yani son günlerde işte yeniden tekrardan bir diplomatik çabalar var. Ben ümit ediyorum ki seçimler öncesi böyle bir şey gerçekleşebilir. Yani iki yerde birden bir ateşkes eğer söz konusu olursa o zaman FED 27'sinde faiz bu veriler yüksek bile gelse faiz arttırımı yapmaz. Hatta Türkiye eğer 22'sinde böyle bir şey olursa Merkez Bankası da tekrardan değerlendirebilir. Çünkü son yaşananlara baktığımız zaman açıkçası burada hakikaten yeni gelişmeler çerçevesinde ben de Ekim ayı için biraz daha umutlandık diyelim. Hem Hürmüz'ün açılması hem kuzeyimizde hem güneyimiz biliyorsunuz bölge çok jeopolitik risk açısından sıkıntı. Dün hatırlarsanız ABD 10 yıllıkları 5.30'ları görmüştü. Bugün tekrardan gerilediğini gördük. Petrolün tekrardan gerilediğini gördük. Altın da çok düşmüştü. O 10 yıllıklar rekora gidince Bey, altında
0: bu veri öncesinde Fed'in Fed Watch'ta sabit kalır fiyatlaması %59.6 oranındaydı.
1: Evet.
0: Şimdi sabit bırakır Ekim'de fiyatlaması %55.2. Evet. Biraz orada oynama başladı. Bir kıpırdama başladı evet. FedWatch'taki fiyatlamalarda. Evet.
1: Biliyorsunuz 2 gün önce 70'ti.
0: 77.5'i de gördük
1: evet.
0: geçen hafta.
1: Evet. Yani dolayısıyla burada bir fazla bir oynaklık var ve düşüyor. Faiz arttırım beklentileri düşüyor ama bunda bu Trump'ın yaptığı jeopolitik risklerle ilgili yaptığı açıklama etkili oldu. Çünkü petrolde 103, 105 hatta 110'ları görmüştü. Bugün 96, 97'lere kadar gevşemiş gözüküyor Brent petrol özellikle. Dolayısıyla 100 doların altında geldiği takdirde bakıyoruz ki görüşmelerde acaba bir ilerleme sağlanır mı? Rusya'dan bir sürpriz bir şey geldi. Biz görüşebiliriz. Burada Amerikan temsilcileri de görüştüler. Ben o yüzden acaba diyorum Ekim ayında seçimler öncesi hem Rusya hem kuzeyimizde hem güneyden böyle bir şey gelebilir mi? Ki biliyorsunuz İran'da açıkçası diplomatik yazış şeyleri baktığımız zaman diplomasiyle ilgili yazan yazarları okuduğumuz zaman şunu görüyorduk. Seçimi İran bunu kullanacak. İşte Eylül-Ekim ayına kadar bu işler pazarlık devam edecek diye. Ama şunu da biliyorlar ki seçimden sonra karşı tarafın elinde çok bir şey kalmayacağı için farklı farklı gelişmeler de olabilir. Bu da bir senaryo olarak çeşitli senaryolar yazılıyor. Acaba eğer bir barış olmazsa Trump da müdahale ederse Amerika petrol çok çok daha farklı yerlere gidebilir mi? Bu tabii hiç istemediğimiz bir şey. Bizlerin de istemediği bir şey. Umuyoruz ki orta vadeli planda da bakıyoruz petrolün 76-77 gibi 2027 için öngörülüyor. Dolayısıyla bunun enflasyona da etkisi var. Ki burada bir uzlaşma olursa evet petrol fiyatı da gerilerse bizim 2027 hedefleri açısından da pozitif olur diye değerlendiriyorum. Ben dolayısıyla Amerika'daki faiz arttırımının verilerden ziyade jeopolitik gelişmelerin de etkili olacağını
0: bir de siyasi
1: evet bir de siyasi

0: gelişmenin etkili olacağını değerlendiriyor.
1: Şimdi Aralık ayı içinde faiz artışı fiyatlaması %53. Yani
0: düştü 70'den 77'den.
1: Bu Aralık.
0: Evet. Aralık.
1: Bu Aralık.
0: O da düşük. Aslında o da jeopolitik riskle ilgili olarak artıp inebilir. Zaten Ekim'de bekleniyordu. Kasım'da yok biliyorsunuz. Aralık'ta şu anda genelde analistler acaba Aralık'ta bu olur mu diyorlar ama bunlar Uğur Bey hepsi
1: çok değişken
0: biraz mi? Şeyle ilgili yani jeopolitik gelişmeler, siyasi gelişmelerle değişebiliyor. Veriler çünkü veriler de aydan aya fark ediliyor. Mesela Amerika'da aslında enflasyon 3. Mayıs'ta 3.84'leri görmüştü. Şu anda 3.4'lere düştü. Dolayısıyla aslında veriler iyi geliyordu ama Eylül ortalaması eğer 100 dolar civarında kapanırsa bu ay sonu itibariyle aslında yaklaşık öyle gözüküyor. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos ortalaması petrolde 90 dolar civarında olduğu için %10'luk bir yükseliş var. Bu %10'luk yükselişin enflasyona ister istemez büyümelere etkisi olacak. Bunları da önümüzdeki ayda göreceğiz. Bizde de beklentiler var. Yani dün çeşitli kurumların beklentilerine baktım. 2.2 civarında bir beklenti var. İşte 30'lara geleceği. Yıl sonunda da 30'un bir tık altı, 29 ortalamasını söyleyeyim. 29.7 civarında bir beklenti var. Dibi 28, tavanı 31 gibi bir ortalama var. Umuyoruz ki yani bu jeopolitik riskler biterse burada dünya bir rahat nefes alır, enflasyon düşer, yatırımcılar yeni yatırım yapmak için biraz öne açılır. Türkiye'ye belki doğrudan yatırımlarda bir artış olur. Ama bunların sonlanması lazım. O yüzden Ekim ayı özellikle seçimlerden önce bu önemli. Belki Merkez Bankalarının da faiz indirim veya arttırım toplantılarının Ekim'in sonuna gelmesi için de hem onlar için hem piyasalar için biraz da şanslı diyelim.
1: 101 seviyesinde dolar endeksi var.
0: Evet, dolar güçleniyor.
1: Değerli metalleri verelim. Altın yorumunuzu merak ediyorum. Nasıl bir evet. Altın piyasası beklersiniz orta vadede?
0: Altın şöyle, altın 4000 doları biraz dip yaptı gibi ama kısa vadede altın bu faizlerin olduğu bir ortamda, bu yükselen faiz ortamında 10 yıllıkları biliyorsunuz 5.30, Almanya'da 3.6, Japonya'da 3 olmuş. Yani Japonya gibi ülkede 10 yıllıklar 3. Dolayısıyla bu ortamda altında kısa ve hatta belki biraz orta vadede bir yükseliş, hızlı bir yükseliş beklemek doğru olmaz. Hatta yavaş yavaş bir miktar gerileyebilir. Ama bizim yatırımcımız onstan ziyade gram altın takip ediyor. Gram altın yılbaşından bu yana %11 yaptı. Ama ons altın yılbaşından bu yana yaklaşık %3 gerilemiş. İşte dolarda %15 civarında bir yükseliş var. Dolayısıyla değerlendirdiğimiz zaman altın yatırımcısı uzun vadeli yatırımcı. Uzun vadeli bir yatırım için evet ama kısa vadede altında çok hareketli, dalgalı bir piyasa beklemiyoruz. Belki gelirse...
1: Hiç almayan buradan alabilir mi? Ucuz mu?
0: 4000'li seviyelerden kademeli alış, yani ons için konuşuyorum. 3900-4000 seviyelerine doğru gelirse o seviyelerden kademeli alış yapılabilir. O uzun vadeli olmak kaydıyla.
1: Daha da sertleşmez çünkü mi tekrar 4000'in altına sarkarsa? Düşüşler daha da sertleşmez mi? Birkaç kere gördü.
0: Teknik olarak olabilir. Ama hani bu jeopolitik risklerin artması, faizlerin daha da artması durumunda. Hani bunu da görmüş olacağız dediğim gibi. Yani ben bu dediğiniz rakamları hemen bugün düşmeyeceğini varsayarsak bu belki Ekim ayında diyelim böyle bir durum oldu. Gelişmelere bağlı. Ama uzun vadede şunu da unutmayalım. Bu ons 1800'den 5600'e gitti. Yani çok ciddi bir yükseliş yaşadı. Şu anda aslında onun bir dönüşü yaşanıyor. Ama bunu değerlendirdiğimiz zaman hani 4000 daha böyle gördüğümüz en azından 4000'li seviyeler. Hani biz de dedik maliyet hepsiyle girmekti. Zaten borsada da altında da diğer şeylerde ne diyoruz?
1: Sepet.
0: Sepet yapın. Ve bize bu son yaşanan gösterdi ki finansal okuryazarlık Türkiye'de çok önemli.
1: Hayat kurtarıyor.
0: Yani bunu hayal eğer ne kadar fonu yöneten finansal okuryazar dediğimiz kişiler de hani burada konuşuyoruz bazen, yani tabii insanlar şey yapıyor, piyasa defter değeri, fiyat kazanç oranı, hadi fiyat kazanç oranı şirketlere göre değişir ama bir defter değeri, piyasa defter değeri dediğimiz bir oran var, bunu artık her yer herkesten görebiliyoruz. Bakıyoruz

0: Koca koca sanayi şirketlerinde bu 1'lerde, 0.7'lerde, bankalarda 0.7'lerde, bazı bu işte anormal şirketlerde 40'lara 50'lere çıkmıştı. Yani bu yaptığı işte finansal işte olmayacak bir fiyatlama söz konusuydu. Dolayısıyla bugün ki bu hacim olarak da çok dar hisselerden bahsediyoruz. Ne yazık ki bu olayı yaşadık. Bakıyoruz ki bunları da fonlarda, hani bunu belki yatırımcı diyebiliriz, çok anlamadı, girdi gidiyor diye yükseldi. Ama burada yatırımcının da çok şeyi yok. Açıkçası fonlarla ilgili, özellikle para piyasası fonları, garantili fon diye bir anlamda geçer. Yani risk derecesi düşüktür. Dolayısıyla bunu değerlendirirken, likit diye değerlendirir. Bunu ayrı bir değerlendirmek gerekir. Belki serbest fonlarda limit var vesaire var. Ama serbest fonda olsa, hani görüldü ki bazı buralarda limitler konması gerekiyor. Bunlar da konuldu. Ama tekrar ediyorum, bunu tabii profesyonel yöneticilerin trader mantığıyla değil, gerçekten araştırma biriminin hani mantığı, araştırma biriminin model portföyler vardır, biliyorsun. Model portföy önerileri vardır çoğu aracı kurum ve bankanın. Hani burada baktığınızda ana hisseler 8-10 tane hisse alır ve herkes de işte ne bileyim Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Akbank gibi böyle daha likit şeyler alır. Ama tabii bu bazen yatırımcıya da şeye de çok cazip gelmeyebiliyor. Bunların getirisi normal şeklinde bakılıyor. Ama bunlar bir değerleme yerle buraya konuyorlar. Yani bunlar da seçilirken bir değerlemelerle şey yapıyorlar. Araştırma birimlerine açıkçası çok iş düşüyor. Belki bundan sonra bu tür hisse alımlarında bu tür rapor da almak gerekir. Yani bu hisseleri böyle isteseniz de yatırımcı için bunu engelleyemeyiz, ama en azından fonlar için belli bir raporlar olması lazım. Yani bu hisseler alırken böyle bir rapor var mıydı vesaire var mıydı? Biraz da belki bu borsaya bakıyoruz. Sektörden de tabii temsilcilerin belli yerlerde olması lazım diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi Alper Bey, çekirdek PCE geldi. 0.2 arttı Ağustos'ta aylık.
0: Beklentilerde. Hatta 0.3'tü galiba beklenti.
1: 0.3'tü. Evet.
0: 0.2 gelmiş. Evet.
1: Çekirdek beklenti, yıllıkta da manşet önceki 3.3'tü. Beklenti 3'tü. Yıllıkta da bu bantta gelmiş.
0: Yani. Evet, beklentilere paralel gelmiş. Yani o çok, o zaman etkisi çok olmaz. Yani asıl cuma günkü tarım dışını beklememiz lazım diye düşünüyorum. Ama tabii burada hani etkiler artık dediğim gibi hem siyasi hem çok fazla yüksek bir artış değil gördüğüm kadarıyla. Eğer dediğiniz rakamlarsa beklenti paralelinde gelmiş. Hatta bir tık daha şey, manşet kaç geldi bilmiyorum ama o da 0.4 vesaire bekleniyordu aylık, ama yıllıklarda da yine bu çerçevede, bu tabi Fed'in baktığı bir
1: yıllıkta bir, %3 geldi, beklenti 3.3'tü.
0: Evet, onun altında gelmiş.
1: Tabi yıllıkta PCE, bu şimdi sert tüketim harcamaları, evet, beklenti
0: Fed'in faiz altında baskısını azaltacak bir şey. Yani düşük gelmiş. Dolayısıyla faiz beklentisini azaltacak bir şey aslında.
1: Yani sabit muhtemelen tutma noktasında etkili bir veri diyorsunuz.
0: Etkili bir veri, evet. Eğer o şekilde geldiyse beklentilerden düşük. Dolayısıyla olumlu yorumlayacağımız bir veri.
1: Ama İkinci çeyrek için de 3.3 geliyor. Beklenti 3.6 çeyreksel bazda da.
0: Yani yine
1: hep
0: orada.
1: Hep beklentinin altında.
0: Evet, beklentinin çekirdek altında. PC. Gayet aslında iyi bir veri. Dolayısıyla yani tabii burada ne kalıyor geriye? Petrol fiyatı ve jeopolitik risklerdeki baskı dışında buradaki bir, en azından bu gelen veri çok Fed'i zorlayacak bir veri değil önümüzdeki dönem için.
1: Nasıl yansır tahvil piyasasına? Amerikan tahvillerini verelim ekrana. Altına, tahvile biraz nefes aldırır mı?
0: Yani dünden bu yana biraz nefes aldırdı ama bakalım 5.25 şu anda tabii anında belki yansımadı. Ama biliyorsunuz burada 5.30'ları gördük. Yani dolayısıyla düne göre petrolün 96'ya gelmesiyle burada da biraz düşüş yaşamıştık. Dün zaten zirveleri görünce hatırlarsanız altın %2, %3'e yakın, gümüşte %4'e yakın bir düşüş vardı. Bu 10 yıllıkların hem sadece Amerika'da değil, yani Almanya olsun, Japonya olsun tavana gitmesi ve oradan biraz gerilemesi piyasaları biraz rahatlatıyor.

0: attı. Avrupa borsaları bugün daha iyi gözüküyordu. Yani altın da o şeyle beraber düşmüştü. Bugün bakın %1'e yakın bir artış var. Bence bu piyasaları daha pozitif bir veri olarak değerlendiriyorum. Hı
1: hı. Bu arada kişisel harcamalarda da Ağustos'ta 0.9'luk bir artış var. Çekirdek PC yıllık %3 geldi. Evet. Kişisel harcamalar noktasında da 0.9. O da beklentiyi karşılamış.
0: Beklentiyi karşılamış, evet. Yani bakıyoruz altında 0.85 oldu.
1: Şimdi gözümüz tarım dışı istihdam verisinde mi olacak? Cuma gününde mi olacak? Kısa vadede.
0: Yani kısa vadede o var tabii ama kısa vadede yine sürpriz jeopolitik gelişmeler var. Yine siyasi gelişmeler var. İşte Katar'ın yürüttüğü bir diplomasi trafiği var İran'la Amerika arasında. Bir taraftan Rusya yine Amerika ile görüşüyor. Bunlar yani hem bizim piyasamız açısından, eğer burada düşünün ki hani borsamız da aşağı geliyor. Belki yatırımcılar için şöyle pozitif bir şey değerlendirelim. Eğer hem kuzeyde hem güneyde bizde yer alan bu savaşlarda en azından belli bir süre bile olsa bir şey yaşanırsa, bizim piyasamızı da bu pozitif yansıyacaktır. Yani bunu da değerlendirmek lazım. Hani uzun vadeli bu fiyatlardan alalım mı diye düşünen yatırımcılarımız varsa buradaki değerlenmelere de bakmak lazım. Yani 12.000 ise uzun zamandır 14.000 altını görmüyorduk. Tabi bu değerlemelerle 12.000'e geldi. Biraz da bu endeksteki bu hisselerin yansımasıyla geldi. Piyasayı da aşağı getirdik. Ama burada belki öyle de bir şey değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Alper Bey çok değerli yorumlarınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergis bizlere eşlik etti. Bu son gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Çekirdek PC geldi Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Yine tüketim harcamaları, kişisel tüketim harcamalarında beklentilere paralel bir veri görüyoruz. Diğer yandan ADP özel sektör istihdam verisi geldi. Philip Capital Genel Müdürü Yardımcısı Sadrettin Bağcı bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Nasıl buldunuz verileri? Yansımasını da konuşalım.
2: Vallahi Uğur Bey, şöyle bir taraftan verilere bakıyorum. Bir yanlışlık mı var diye de düşünüyorum. Çünkü aylık beklentiye paralel hemen hemen şey gelmiş, çok hafif altına gelmiş. Ama yıllıkta bu kadar çok fark ediyor olması bana biraz tuhaf geldi, açık konuşmak gerekirse. Ona bakıyordum hani nasıl olabilir böyle diye. Ama sonuç itibariyle şöyle okuyorum ben. Amerika'da zaten mesela dün akşamdan gelen bir şey vardı. Fed'in faiz arttırma ihtimalini daha az görülmeye başlamıştı. %50'lerin, hatta 70'lerin üzerine, 70'lere yakın bir seviyedeydi. %50'lere yakın bir seviyeye, 50'nin altına kaydı gibi bu sabah itibariyle. O nedenle bu gelen veri de muhtemelen hani Fed'in faiz arttırım tarafındaki hareketini ya da isteğini biraz daha törpüleyebilir ya da en azından muhtemelen hafta sonuna, ya daha doğrusu cuma günü gelecek olan, hafta sonuna doğru gelecek olan tarım dışı istihdam verisini de gördükten sonra hareket etmeyi seni gerektirecek bir durum olabilir. Ama net net de benim düşüncem sanki bu biraz böyle faizleri aşağı doğru çekebilecek bir veri gibi görünüyor şu aşamada.
1: 10 yıllıklar 5.25 seviyesinde. 19 yılın zirvesini görmüştü. 30 yıllıklar, evet, 23 yılın zirvesini test etmişti. Şimdi ilk veri geldiğinde, ADP özel sektör istihdam verisi geldiğinde, o da beklenti 75.000'de 90.000 geldi. Fed Watch'ta faiz artışı olur fiyatlaması %44 seviyesindeydi. %44 oranında fiyatlanıyordu Ekim ayı için faiz artışı. Ben yayına başlamadan önce 40 bandındaydı. Şimdi bu veri sonrası 47'ye çıkmış. Yani %47 oranında faiz artışı olur fiyatlaması var. %52, %53 olayların dolarlarında da sabit kalır deniyor fiyatlamalarda, Fed Watch'ta.
2: Evet. Yani benim düşüncem, ama hani verinin kendisine baktığım zaman tabii tam ben de ekran başına otururken geldi veri, hani detayına çok fazla göremedim ama manşete baktığım zaman benim düşüncem biraz daha böyle Fed'i faiz artırma konusunda hani bir daha düşündürebilecek bir veri diye okuyorum, açık konuşmak gerekirse. Yani çünkü eğer yanlış görmüyorsam şimdi tekrar bir daha bakıyorum. Gelen

0: Rakam 0.2 seviyesinde, 0.3 bekleniş, pardon, 0.3'tü, 0.4, 0.4 geldi, 0.3 geldi, 0.4 bekleniyordu. O nedenle sanki biraz daha Fed'in elini rahatlatır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi manşet üzerinden konuşuyorum. Belki alt detaylarda daha farklı rakamlar olabilir.
1: Çekirdek PCE Ağustos'ta aylık 0.2 geldi.
0: Bir saniye Uğur, şöyle bir daha netleştirin çünkü çok hızlı
1: beklenti bir şekilde 0.3'tü. Siz geçen aya bakıyor olabilirsiniz.
0: 0.3 yani, ama her halükarda beklentinin altında gelmiş.
1: Evet evet, beklentinin altında.
0: Beklentinin altında.
1: Yani yıllıkta da 3 geldi.
0: Benim okudum. Yıllıkta da 3. Evet. Yani yıllık, ben de onu şey yapıyorum. Yıllıktaki beklenti, yani şöyle demeye çalışıyorum Uğur. Yıllıktaki gelen rakam 3 beklenti, ama 3'ün üzerinde, bayağı bir üzerinde. 3.3 bekleniyor imiş. Yani aylıkta 0.2 bekleyip 0.3 gelmesi okey. Şey pardon, 0.3 bekleyip 0.2, tamam, buna bir itirazım yok. Ama hani yıllıkta nasıl bu kadar fark oluyor, onu anlamakta zorlanıyorum. Yani arasında bu kadar fark olmamalıydı diye düşünüyorum sadece.
1: Şimdi kısa vadede Cuma günü tarım dışı istihdama mı odaklanmamız, evet, gerekecek?
0: Aynen, tarım dışı istihdama bakacağız. Tarım dışı istihdam tarafında da eğer faizle alakalı olarak, hani daha doğrusu ekonomik aktiviteyle alakalı olarak aşırı ısınmaya işaret eden bir durum söz konusu olmaz ise, ya da daha mutedil bir veri gelir ise, muhtemelen FED hani 28 Ekim'i pas geçme ihtimali olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki sene içerisinde 28 Ekim'i pas geçmesi akabinde bir toplantı daha göreceğiz. Aralık.
0: Evet. Aralık toplantısı.
1: Belki burada 3 Kasım seçimlerine de değinmek gerekir. Çünkü 5 gün öncesinde faiz kararını verecek. 5 gün sonrası da 3 Kasım seçimleri olacak. Siyasi sayıklar belki devreye girer mi? Siz ne düşünürsünüz? Çünkü Eylül ayı içerisinde faiz artışı oldu. Trump dedi ki en düşük faizler bizde olmalı. Sonra dedi ki ben FED Başkanı ile konuştum. Zaten onun oyuyla yeterli olmayacaktı. O yüzden bana da danıştı, bana da söyledi. Yani bana da bundan bahsetti, evet, dercesine bir üslup kullandı. Baya baya öncesinde de ne olacağını dile getiriyor. Ve yani önümüzde de bir 3 Kasım seçimi var. Bunu da yani unutmamak gerekiyor.
0: Yani açıkçası Uğur, hani para politik, mesela 28 Ekim'de bir faiz artışına gitse, hemen 3-5 gün sonra olacak bir seçimi doğrudan etkileyebilecek bir hamle midir? Yani insanlar oradaki artışı bütçelerinde hisseder mi, oy verecek olan kitle? Ondan emin olamıyorum. Çünkü gerçekten arada çok az bir zaman var. Yani para politikasının etkinliğini göstermesi belli bir süre alan bir mekanizma. O nedenle ben açıkçası onun seçim üzerinde bir etkisi olacağını düşünmüyorum. O nedenle de açıkçası o tarafta hani çok fazla, ya hani biz bunu arttırmayalım, seçimi bir görelim, ondan sonra arttıralım diyeceğini zannetmiyorum Fed'in. Eğer gerçekten arttırmaları gerekiyor ise, o nedenle ben hani orada çok siyaseten, hani o 3-5 günün çok bağlayıcı olduğunu düşünmem, açık konuşmak gerekirse.
1: Fed bağımsız diyorsunuz yani.
0: Ya Fed'in bağımsızdan ziyade alınacak olan aksiyonun seçmen davranışını çok etkileyebilecek kadar bir süresi olmadığını düşünüyorum. Yani 5 gün içerisinde o oraya etki etmez diye düşünüyorum. İnsanlar onu cebinde ya da ne bileyim alışverişlerinde ya da günlük hayatlarında çok hissetmeyebilirler. Bir de hani sonuç itibariyle hani bir ara seçim, daha böyle genele yayılmış da olmadığı için çok majör bir etkisi olacağını zannetmem.
1: Belki Topal ördek kalacak, ama bu seçimde istediği neticeyi alamazsa Trump, topal ördek olma ihtimali de var.
0: Yani o yüzden şey diyorsunuz, hani
1: işini sağlama bağlamak isteyebilir.
0: İsteyebilir, mümkün olabilir. Ama hani daha sağlama bağlamak isteseydi mesela bir önceki toplantıda da arttırmama eğilim olabilirdi. Çünkü mesela özellikle bir önceki seçimden sonra biz 10 yıllıkların daha yukarıya doğru meylettiğini de gördük. Yani o nedenle belki hani onun tüketici davranışları üzerine daha fazla etkisi olmuş durmuş olabilir diye düşünüyorum bir önceki faiz artırımının.
1: Şu anda
0: çünkü mesela şey konuşuluyor bugün mesela şeye baktığımda, haberlere baktığımda mortgage faizleri Amerika'da, yani konut kredisi faizlerinin %7'lerdi galiba, %7'li rakamlara yükseldi.

0: 7,5'lara kadar çıktı. O nedenle mesela konut piyasasında belirgin bir duranlaşma olabileceğine dair bir haber akışı vardı. Ve hatta nesiller arası konut sahibi olabilme ihtimali üzerine de bir şey geçiyordu. Çalışma yapılmış ya da öyle bir anekdot vardı. Çok detayına bakamadım ama hani anladığım kadarıyla bu özellikle son dönemdeki faizdeki ivmelenme Amerika tarafında konut piyasasına yansımış. Yani o nedenle eğer Trump bir seçim kaybedecek ise eğer ya da senin dediğin gibi bir topal ördek durumuna düşecekse sanki bu aslında bu karardan önce gerçekleşmiş dahi olabilir yani. Hı hı.
1: Bakalım Cuma günü tarım işi istihdam verisi nasıl gelecek? İçeride de önemli konular var. Gündem hala evet. Fon soruşturması, yatırımcı tasarruflarını ne zaman, nasıl alacak bunu merak ediyor. Bir yandan bu 131 kapatılan fonu konuşuyoruz. Bir yandan bireysel emeklilik sisteminden çıkışların son dönemde arttığına yönelik rakamlar, veriler görüyoruz. Öte yandan borsada ciddi anlamda baskılanıyor. Bugün ayın son işlem günü. Görüntüyü nasıl okumak gerekir? Belki de 12 2000 puan seviyesinin altında bir kapanış göreceğiz bugün.
0: Yani Uğur, seninle bu konuda yani bu böyle bir yayın yapmış mıydık hatırlamıyorum ya da yaptığımız yayınlardan birinde bahsetmiş miydik hatırlamıyorum ama hani ben açıkçası bu fonlardaki daha doğrusu fon tasfiye süreciyle beraber 12.000 endeksin görülebileceğini tahmin etmiştim. Hatta bazı arkadaşlar beni şey diye yorumlamıştı hani iyimser düşünüyorsun muhtemelen daha aşağısı olabilir diye söylemişlerdi kendi aramızdaki konuşmalarda ve şu anda baktığım zaman hani benim dediğim seviyelere hemen hemen zaten gelmiş görünüyor. Bu işte aşağı yukarı geçen 3 haftalık süreç içerisinde oldu. Şimdi buradan daha aşağısı var mı diye konuşuluyor. Yine daha aşağılara doğru sarkabilir mi diye konuşuluyor. Hani ben o dönemki analizin arkasında çok fazla duramıyorum açıkçası. Sebebi de şu, şimdi benim o analizi yaptığım dönemdeki fon tasfiyesinin içeriğindeki konularla şimdiki konular daha doğrusu üzerine ilave olarak gelen konular var. O nedenle sanki biraz daha baskı devam edecek diye tahmin ediyorum. Burada bence fon tasfiyesi evet yani o tasfiye sürecinde insanların alacaklarını bir an evvel alabiliyor olmaları bence önemli. Bunun adilane olarak yapılması da bence çok değerli ve kıymetli ve aynı zamanda bunun Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı tarafından koordine edilen bir devlet denetleme kurumunun da devreye girdiği bir şekilde yapılıyor olması bence çok kıymetli. Burada hikaye bence biraz daha burada şeyi verebilmek hani o güven unsurunu daha fazla teşkil edebilmek. Sen dedin ki mesela bireysel emeklilik fonlarından hani çıkışlar görülüyor. Yani burada bütün fonları aynı kefeye koyuyor olmak bana şey geliyor açıkçası hani bu biraz sermaye piyasasının bütününe biraz ihanetmiş gibi geliyor. Şundan dolayı yani biz burada bütün fonları aynı kefeye koymayız. Yani bazı fonlar evet bir takım oradaki aksiyonlar, toksik aksiyonlar diğer tarafa bu kadar fazla sirayet etmemeli diye düşünüyorum. Bu işi gerçekten layıkıyla yapan çok fazla arkadaşımız var. Hatta büyük bir kısmı bu işi layıkıyla yapan insanlar. O nedenle bütün fonları bu kefeye koymak bana çok makul mantıklı gelmiyor. O nedenle de hani ilk etapta tasfiye süreci tabii ki insanların oradaki alacakları belirlensin ve o süreç bir rayına oturtulsun. Ama bence bir de burada güven unsurunu tesis etmemiz lazım. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Güven unsurunu kaybettiğimiz noktada hani piyasanın daha fazla aşağı gelmesi ve bu birbirini besleyen bir kısır döngü içerisine girmeye başlıyor. O nedenle o döngüyü bir noktada kesmek gerekiyor inancı içerisindeyim. Yani bu nedenle de burada evet şu andaki baktığımız resimde benim demin bahsettiğim 12.000'in altında bir endeks seviyesi görülebilir mi? Görülebilir. Ama gerçekten ekonomik aktiviteye baktığımız zaman biz bunu görüyor muyuz diye sorduğum zaman ben açıkçası dışarıdaki ekonomik aktivite anlamında bu hani bu hisselerin, bu şirketlerin bu değerlerinde olmamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biraz böyle satışın boyutu artık şey şeye doğru kaymaya başlamış durumda. Hani daha fazla böyle tedirginliğe ulaşan bir durumda. O nedenle de burada bence olması gereken o güveni tekrar bir ortaya koymak. Çünkü bir sürü bireysel emeklilik fonunda çok düzgün hisseler var. Yani

0: Türkiye'deki en iyi şirketler o emeklilik sistemli emeklilik fonlarının içerisinde. Yani ben de bir dönemler çalıştım. Hatta o arkadaşlara bizim de burada konuştuklarımız oluyor. Bizden hisse tavsiyeleri alıyorlar. Bu karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Yani oradakilerin hepsini toksik olarak değerlendirmek bana çok makul mantıklı gelmiyor açık konuşmak gerekirse. O nedenle bence biraz o tarafa doğru meyletmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu fon olayını konuşuyoruz ama diğer endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerde de bir baskı var. Tıpkı siz biraz önce diğer fonlara da bu yüklenmemeli değerlendirmenizin bir benzerini hisse senedi piyasasında yüksek montanlı şirketler adına da yapabilir miyiz? Çünkü deyim yerindeyse topyekün bir geri çekilme görüyoruz. Yani bu bankalar battı mı? Bu ISO 500 içerisinde yer alan sanayi şirketlerine bir şey mi oldu? Fabrikaları mı kapandı? Yani insan bu soruları da sormadan edemiyor.
0: Yani Uğur, sana burada çok katılıyorum ve şöyle cevap vereyim. Geçen hafta seninle konuştuk mu hatırlamıyorum. Geçen hafta ben Adana bölgesindeydim. Şimdi ismini vermeyeceğim ama iki tane çok bence değerli fabrikamızı ziyaret ettik. Şimdi oradaki ekonomik, hatta şöyle de söyleyeyim, karayoluyla gittik Adana'ya ve Adana'ya giderken özellikle gidenler, o yolu kullananlar bilir. Pozantı'dan aşağı doğru inerken Adana istikametine, Tarsus istikametine doğru gerçekten ciddi anlamda bir kamyon trafiği vardı, tır trafiği vardı ve biz Ercan hocamla beraber gittik, böyle sen kendisini de biliyorsun. Yani evet. Ercan hocamla da konuştuk, ya dedik ne güzel, süper, demek ki bu kadar kamyon varsa, bu kadar trafik varsa işler yolunda. İki tane fabrikamızı ziyaret ettik. Yani açık konuşmak gerekirse evet, her ikisi de bayağı canla başla çalışıyor. Yani senin dediğin soruya geleceğim. Şu anda ekonomik aktivitede ben öyle bir bozulma, durağanlaşma, hani sen dedin ya bankalara bir şey mi oluyor, yok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama evet, bu tamamen tedirginlikle gelen bir husus.
1: Bu arada endekste 12.000 puan seviyesinin altını görüyoruz. 11.999. Bakalım nasıl bir kapanış olacak. Saadettin Bey, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Bu bölümümüze bir ara verelim. Saat başında devam edeceğiz.

0: harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
7: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor.

0: Tamamen keyfi. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: Hesap basit.
2: Hesap basit.
4: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin...

0: Yazları bile güvence altına alan Yuvam Sigortası'yla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam Sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele güven kaptan.
3: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
4: Yatırım finansman tam 50 yıldır

0: yatırımcıların yanında.
1: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar
2: otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
1: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağpara, X Ağpara TV, Facebook Ağpara, Instagram Ağpara, YouTube Ağpara.

0: piyasa notları başlıyor. Günü akşama bağlıyoruz. Saatlerimiz artık 16 oldu. Bir yandan fon soruşturmasının kapsamını konuşuyoruz. Diğer yandan oluşturduğu tahribatı ve olası senaryoları masaya yatırıyoruz. Öte yandan bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli veriler geldi. Haftanın devamında önemli verileri takip etmeyi sürdüreceğiz ve piyasalardaki fiyat hareketliliklerini de konuşacağız. Bizlere ekonomist Hikmet Baydar eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Herkesin merak ettiği konu fon, yatırım fonları. Yeni gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sadece soruşturmanın kapsamının fonlarda kalmayacağını ve 26 hissenin denetleneceğine yönelik sosyal medyadaki paylaşımını görüyoruz. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Burada bir komisyon kurulacak. Devlet Denetleme Kurulu sahada olacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye sürecinde yetkilendirildi. Günlerdir konuşuyoruz. Zaman zaman bir bilginin arkasından gidiyoruz. Zaman zaman net olmayan başlıkları netleştirmeye çalışıyoruz ama hangi noktadayız?
1: Şimdi tabii burada önemli olan konu şu. Borsadaki hisse senedi fiyat değişimleri spekülasyon mu, manipülasyon mu? Çünkü bu iki ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bu uzmanlık isteyen bir konu. Bence bu konuda bilirkişi almaları gerekebilir yanlarına, Cumhuriyet Savcılarının. Fiyat hareketleri tüm dünyada olan bir olay. Dolayısıyla bir hisse senedinin fiyat yükselişi beklentisi olduğu zaman o hisse senedine insanlar girer. Bu bir doğal bir tepki, öyle söyleyeyim. Ama fiyatların arkasında o fiyatların hareketini açıklayacak bir sebep yoksa ve kısa sürede bu hareketliliğin arkasında 1 lira alıp hisse senedini bir yere taşıp ondan sonra bunun reklamını yapıp birilerine yıkıp çıkıyorsa
0: 5 liralık bir hissenin 5000 TL'ye gitmesinin arkasında bir şey olabilir mi?
1: Yani çok doğru.
0: Temel tabii, açıdan.
1: Doğru söylüyorsunuz. Ben de aynı fikirdeyim. Tabii bu konu, bu piyasayı gözetlemesi gereken kurumların anında müdahil olmaları gereken bir konu. Örneğin yatırım fonu bütün hareketlerini gün sonunda değerlemesini yaparak fiyat çıkarırken zaten bir tablo çıkartıyor. O değerlemesini yaptığı zaman o değerlemeyi sisteme giriyor ve SPK bunu görüyor. Dolayısıyla anlık bütün işlemleri zaten sistemde görülür, denetlenebilir olması gerekiyor. Zaten yapay zeka var. Dolayısıyla birebir insan gözüyle de bakmaya gerek yok. Yapay zeka sizi zaten uyarır. Şu kadar oransal bir artış var. Bundan olağanüstü hareket tespit ettim diye yapay zeka haber verebilir. O yüzden de burada önemli olan konu şu. Bir süreçten geçiyoruz. Bu bir geçmişte var olan bir problemin çözümü için atılan adımlar bunlar yasal boyutta. Ama bundan sonraki süreçte tıpkı geçmişte yaşanan bankacılık krizi gibi gelecekte bu krizin olmasını engelleyecek tedbirler, yasal düzenlemeler

0: detaylı olarak yapılırsa Türkiye bundan kazançlı çıkar. Ama sadece soruşturmayla kalacaksa, yasal düzenlemelerle bunların önü kapatılmayacaksa yine gelecekte bu sürecin yaşanma riski olacak. O yüzden de burada bu sınavı umarım doğru bir şekilde atlatırız. Çünkü hisse senedindeki fiyat hareketi o kadar ince bir çizgi ki, biraz yükselirse spekülasyon, saçma sapan yükselirse arkada bir veri olmadan manipülasyon. İşte oradaki manipülasyonun tanımını çok detaylı yapmak lazım. Burada SPK'ya büyük iş düşüyor diye düşünüyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde borsa bacağını çözerler ki soruşturmanın işte halka arzlara kadar uzanacağına dair haberler okuyorum. Böyle olursa bütün şirketler sahibi altında kalır. Bu borsa için iyi bir şey değil. Gelecekte borsada tedirginlikle hiç alakası olmayan adamın bile, ya benim aldığım hisse senedi yükselmişti, belki bunda da sorun çıkarsa diye satışta bile yol açabilir. Ki son zamanlarda gelen satışların arkasındaki en büyük neden bu. Hatta şunu söyleyeyim, hiç alakası olmayan fonlar acaba bizim fonda da böyle bir şey olabilir mi kaygısıyla iade almıştır. Onlar da mecburen pozisyon kapatmak zorunda kalabilir. Eski bir foncu olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu sürecin dalga dalga sistemik risk haline gelmesini engellemek amacıyla bu soruşturmaların ivedikle tamamlanması, incelenen şirketlerin bir an önce tamamlanması ve borsayla iletişimin inceleme bacağının tamamen bitirilerek sonucun netleştirilmesi lazım. Aksi takdirde borsa bu sonucu görene kadar satış ağırlıklı olma riski taşıyor.
1: Şimdi çok haklısınız ama bir şirkete yatırım yapıp da %50, %100, %150 kazanan yatırımcının ben endişe duymaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da düşünüyorum. Bir şirkete yatırım yapıp %3000, %2000, 20 kat, 30 kat değer kazancını izleyip orada olmaya devam edip ben temel analiz yaptım, ben teknik analizciyim dediğinde buna inanmamızı da kimse beklemez.
0: Doğru, çok doğru. Aynı fikirdeyim. Tabii bu arada şu var. Biraz evvel dikkat ederseniz hiç alakası olmayan, sağlıklı çalışan fonlara gelen iadelerden bahsettim. Bunu özellikle söyledim. O fonlara iade geldiğinde o fonlar mevcut portföylerini satmak zorunda kalıyor o parayı ödemek için. İşte o zaman kurunun yanında yaş dayanıyor. Benim bahsetmek istediğim nokta buydu. Sistemik risk haline gelmesini engellemek
1: amacıyla. Bir bulaşma durumu.
0: Bravo, aynen öyle. Yoksa söylediğinizde çok haklısınız. Anormal bir fiyat yükselişinde tabii inceleme alıyorlar. Halka arzlar incelemeye alınıyor. Eski SPK başkanlarından birisi sanıyorum soruşturma kapsamına alındı. Yani ki ben SPK'nın da
1: ispatıyla.
0: Tabii yani sonuçta eğer bir soruşturma yapılıyorsa başka bir kanaldaki yayında açıkça onu söylemiştim. Soruşturmanın tamamını kapsayan neresiyse oraların tamamına soruşturmanın yapılabilmesi gerekiyor. Kimsenin bundan muaf olmaması lazım diye özellikle altını çiziyordum. Bugün de bu açıklamayı görünce çok doğru yapılıyor diye düşünüyorum. Ama hisse senetlerinde olayda ilginç bir durum var. Bir hisse senedinin fiyatı 10 liradan 5 bin liraya gidiyorsa, abartarak söylüyorum çünkü sonuçta manipülasyon abartı. Oraya gittiği zaman o şirketin sahibi niye bedelli artırım yapmaz? O şirketin sahibi elindeki hisse senetlerinden satmayı niye düşünmez? Bu da bir soru işareti. Dolayısıyla bir hisse senedinin fiyatı yukarı çekilirken bir şirketin o hisse senedi firmasının hakim ortağının burada pasif kalması bana göre kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü elindeki hisse senedinden %10'unu satsa bu kadar yüksek bir değerle yani ciddi bir para elde eder. Bunu yapmıyor. Bedelli artırım kararı alsa çok yükseldi. Para toplar faizsiz. Üstelik bu parayı geri ödeme yükümlülüğü de hiçbir zaman yok. Dolayısıyla böyle bir fırsatı da yakalamışken neden bu fırsatları değerlendirmez? Bunu da netleştirmek lazım. O yüzden de şirketler incelemeye alındığında değer artışı varsa hakim ortağın orada neden pasif olduğunu, o fiyatın yükseltilmesi için herhangi bir taahhütte bulunup bulunmadığını sanıyorum soruşturma kapsamında detaylı incelemeleri gerekir diye düşünüyorum.
1: 12 bin puan seviyesinin altına inen bir BIST 100 var. Şimdi evet. Biraz önce bulaşıcılıktan bahsettik.
0: Evet.
1: Riskin yayılma olasılığını vurguladık. Aslında borsada işlem gören ve adı geçmeyen ve yüksek montanlı diye tabir edilen şirketlerdeki satışı görünce bu bulaşma durumu çoktan ortada yorumunu da rahatlıkla yapabiliyoruz. Günlerdir görüntü bu şekilde.
0: Evet,
1: büyük sanayi şirketlerinde düşüş var. Büyük bankalarda geri

0: çekilmeyi takip ediyoruz. Bu bir panik satışı olarak mı yorumlanmalı? Nasıl değerlendirilmeli? Yani sizin o ilk değerlendirmenizde bazı noktalar çok kıymetliydi. Ya ben bu bahsedilen 26, 30, 50 hissede değilim. Aracı kurumların model portföyünde yer alan şirketlere yatırım yaptım ama ya buraya da bir şey olursa?
1: Aynen öyle.
0: Ya burayla alakalı bir şey de gerçekleşirse korkusu mu şu an?
1: İşte bulaşma.
0: Fiyatlamalar da var.
1: Maalesef bakıyorum burada ülkemizin yani güzide firmaları var. Onu gurur duyduğumuz firmaları var. Bu firmaların hiçbirinin bu manipülasyonla alakası yok. Ama biraz evvel bir şey söyledim. Fona iade gelirse herhangi bir fon, benim fonumun içerisinde de böyle bir şey yapıldıysa, varsa veya bu manipülatif hisse senetlerinden birileri benim fonuma alınmışsa ve incelemeye girerse ben ne yaparım kaygısı işte bu bulaşmayı yaratıyor. O yüzden de bu olayın sistemik risk haline gelmemesi gerekiyor. O yüzden bu incelemelerin borsa bacağının çok net bir şekilde hızlı tamamlanması lazım. Şaibe altında olan, inceleme altında olan hisse senetlerinin bir an önce adı açıklanmalı. Tahtası zaten kapalı bazılarının. O yüzden de bunları burada şeffaflığı sağlayarak borsaya güveni tekrar tesis edilmesi gerekiyor. Aha. Aksi takdirde bu bulaşıp birçok fonlar üzerinden iadelerle gerçekleşiyor. Bazen bu hisse senetlerinin o fonda olduğunu yatırımcı bilmiyor ki. Benim fonumu iade edeyim de ne olur ne olmaz başıma bir dert gelmesin kaygısıyla o yaptığı iadeden nasibini alıyor borsa böyle. O yüzden de bunu engellemenin bir tek yolu var. Soruşturmanın borsa bacağının çok şeffaf olması, hangi hisse senetleri ilgili olduğunun açıklanması, onlarda düşüşü kabul etmek zorundayız. Ama onun dışındakilerin de yani kurunun yanında yaşında yanmasını engellememiz lazım.
0: Mesela Vakıfbank %3.6 bugün düşüyor. Halk Bankası %3.7 geri çekiliyor. Evet. Garanti Bankası %4 düşüyor. Vade sonu diye mi biz bu şirketlerde böyle satış görüyoruz? Ya da Koç Holding 209 liraya gelmiş. Ya da işte Türkiye Sigorta'yı biraz önce gördüm. Onda da önemli bir geri çekilme vardı.
1: Şimdi işin acı tarafı kredili işlem yapanlar. Teminatlarında bu hisse senetleri varsa o kredili işlem hesaplarını kapatmak için bu hisse senetlerini satmak zorundalar. İşin bu bocağı da var.
0: Dolayısıyla diğer güven kanatta kredili işlem yapanlar.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla olayın yayılmasını engellemek için çok şeffaf ve çok hızlı bir sürecin tamamlanması lazım. Belki gece gündüz koşturmaları gerekiyor. Burada çünkü her aşağı hareket birçok insanın geleceğe olan yatırımlarının yavaş yavaş erimesi anlamına geliyor. Burada bir sorumluluk var. O yüzden de ben BDDK, çünkü
0: kredili
1: bir bacağı BDDK'ya da gidiyor.
0: Örnek veriyorum, bugün %3 düştüğünde çarpı 7 çarpı 8 mi oluyor? Yani. Kayıp. Yani. Yani 2 günde 3 günde varlığı kaybedip belki de borçlu konumuna geliyor.
1: Aynen öyle. Maalesef. O yüzden de özellikle kredili işlemler bu ortamlarda çok ciddi zarar yaratır. Ve o zarar nedeniyle bazen teminatların nakde dönmesi gündeme gelir. O belki de o teminatlar nakde dönüyor. Hmm. Çünkü çok güçlü, çok önemli hisse senetleri var burada. Bunlar bu düşüşü hak etmiyor şu an. Kaldı ki hep hatırlarsanız eski yayınlarımızda borsa olması gerekenin yarısında diyordum ben. Dolar bazında. Yabancı yatırımcı da görüyor bunu zaten. Şimdi böyle bir kriz acaba onlara bir alım fırsatı verir mi? Bu da ayrı bir konu.
0: Ne zaman 50 doların altına indi. 248-247 dolar seviyesinde.
1: Yazık yani. 500 dolarların üzerine gören bir borsadan bahsediyoruz biz.
0: Yine 500 bir 10 sene içerisinde, 15 sene içerisinde evet. Görmüştü. Evet. 330'u gördük şu yakın dönemde.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Yani oradan 80-90 dolar düşmüşüz.
1: Şimdi geçmişte bankacılık krizlerini bizzat bilen adamım, yaşayan adamım. O dönemlerde Türkiye öyle bir sistem kurdu ki Avrupa'da bile, bakın bunu ben söylemiyorum, Avrupa'da bile Türk bankacılık sistemi Avrupa'dan güçlü dediler. Avrupa'da dediler bunu. Hı hı. Şimdi belki de buradaki tökezleme gelecekte Türkiye sermaye piyasaları Avrupa'dan da güçlü dedirtecek hale gelecek. Belki yasal düzenlemeleri de sağlayacak. O fırsatı da verecek. Ama şu an için yayılmayı bir an önce durdurmak amacıyla özellikle borsayı ilgilendiren kanatların çok hızlı çözülmesi gerekiyor. Ki bu korkuyu bir an önce atalım. Bu fonlara gereksiz iadeler de gelmesin. Kredili işlemler de insanlar pozisyon kapatmak zorunda kalmasın. Çünkü birbirlerini tetikleyen olaylar bunlar.
0: Peki şimdi tasfiye süreci diyoruz. İki tane önemli kurul Cumhurbaşkanı Erdoğan zikretti. Devlet Denetleme Kurulu, Fon Komisyon Kurulu. Nasıl işleyecek bu fonlardaki katılım payı, hangi noktada iade edilecek, bununla alakalı hala somut bir bilgi yok.
1: Yani, o konuyu açalım isterseniz.
0: Evet, iki banka görevlendirildi. Evet, 1 Ekim'den itibaren.

0: itibaren artık bu aracı kurumların, portföy yönetim şirketlerinin altından çıkacak. Bu iki banka artık bu süreci yürütecek. Evet. Ama nasıl olacak? Yani kimisi diyor ki ben 16'sında emir vermiştim. Tamam, SPK açıklama yaptı. O emirler geçerli olacak. Ne zaman geçerli olacak? Ne zaman paramı alacağım diyor 16'sında emri veren. Emri veremeyen fon kapatıldı. Bu fonda olan hisseler patır patır her gün 10-10-10 düşüyor. Kimi 10 gündür taban, kimi 20 gündür taban. Bu hisselerin düşüşü benim fondaki payıma nasıl yansıyacak diyor. Epey bir cevaplanması gereken soru var. Evet.
1: Bu soruya cevap verirken bir yandan eski foncu olduğum bilgileri kullanacağım. Bir yandan da eski müfettiş olduğum bilgileri kullanacağım. Birincisi, bir kere yatırım fonları bir değer, fiyat açıklayabilmek için bütün varlığını değerlemesini yapmak zorunda. İçinden bir tanesinin değerini yapamıyorsa fiyat çıkmaz. Dolayısıyla yatırımcı eğer fonunun fiyatını görecekse oradaki bütün menkul değerlerin hepsinin gün sonu değerini görmesi lazım.
0: Fon içerisinde olan.
1: Tabii. Dolayısıyla bir tane hisse senedinin tahtası kapalıysa gün sonu değeri yok. O zaman zarar yazacak. Tamamını. Peki tamamını zarar yazdığı zaman o fon o zararı payı iade eden çekiyorsa tabii ki arkada kalan tasfiye sürecinin devamında da o değer çekilecek. Ama burada önemli olan nokta şu. Öncelikle fondaki bütün varlıkların değerlemeleri yapılacak. Sıfır değerli olanlar tek tek komple zarar yazılacak. Ondan sonra da bir değer tespit ettikten sonra zaten tasfiye sürecinin tamamını birden ödeyebilirsiniz. Ama burada söylenen şu, iade isteyenlerinkini öncelikle ödeyeceğiz. Ama ondan sonra geri kalan da tasfiye süreci içerisinde bankalarda hesap açarak oraya koyacağız diyorlar. Burada bir zarar olacak mı? İlk etapta olacak. Fon sahipleri fonun değer azalışından dolayı zarar edecek. Peki bunu nasıl, bu mağduriyeti nasıl gideririz? İşin bu boyutu var. İkinci boyuta geçtiğim zaman değerler tespit edildi, zararlar yazıldı. Fon katılım payı sahipleri mağdur oldu. Ödemelerini aldılar ve bir zarar yazdılar. Şimdi ikinci boyutta bu manipülasyonu yapanlar, bu parayı kazananlar.
0: Lütfen bana bir müsaade edin.
1: Tabii.
0: Adalet Bakanı'nın paylaşımında şöyle bir pasaj var. Diyor ki suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin işleyeceğini vurguluyor. Burası çok önemli bence. Suçtan elde edilen mal varlığı değerleri TMSF'nin fonuna geçecek. Acaba bu bir kaynak olarak kullanılabilir mi geri ödemelerde?
1: Ben öyle düşünüyorum. Çok doğru bir tespit. Burada bu manipülasyonu yapanlar ve aşırı gelir elde edenlerden...
0: Ama bir zaman oluşturacak değil mi? Bir süreç
1: tabii,
0: olacak.
1: Tabii.
0: Çünkü o varlıkların tekrar nakde dönüşmesi belli bir süreci de beraberine
1: tabii
0: getirir.
1: Burada öncelikle katılım payı bedelleri ödenir. Fon komple tasfiye edilir. Bu sürecin onu beklemesine gerek yok. Bunlar ödendikten sonra kalan fark da bu oluşturulan fondan elde edilen nakit bu katılım payı sahiplerine ödeme yapılarak bu fark kapatılmaya çalışılabilir. Tamam mı, kapatılır mı onu bilemem. Ama böyle bir imkan şu an var. Onun altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor diye tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla iki kere bir ödeme söz konusu olabilir. Birisi katılım payı bedeli ödemesi. İkincisi de zarar tazmini, tazmin fonu gibi bir fon oluşturularak bu yapılabilir. Gelecekte böyle bir fonun oluşturulacağına dair hareketlerin olduğunu görüyorum. Henüz adı konulmadı ama böyle bir fon oluşturulacak. Çünkü bazı paralar maliyenin belirlediği hesaba yatırılıyor. Demek ki bir fon oluşturulmaya başlandı bile. Bu fon gelecekte katılım payı sahiplerine ödenecek olan tazminatın temeli olabilir.
0: Ne kadar sürede 16'sında emir verenlerin tasarrufları iade edilmiş olabilir peki? Normal kitap bu konuda ne diyor tasfiye süreçleriyle alakalı? Bu olağan dışı bir durum evet ama normal tasfiye süreçlerinde nasıl işliyor durum?
1: Şimdi fonun değeri belirlendikten sonra birim değer üzerinden eldeki nakit imkanları ne kadar varsa o kadar iade alınabilir. Burada bir engel yok. Ama asıl sorun şu. Tahtası kapanan bir hisse senedinin fiyatı yok. Dolayısıyla değerleme yapılamıyor. Temelde düşmüş olan bir tahvilin fiyatı yok. Değeri tespit edilemiyor. Bu değeri tespit edilemeyenler ne olacak?
0: Ne olacak?
1: Mesele burada. Çünkü o değerlemeyi siz dikkate almazsınız. Daha sonra ilgili şirket ben tahvili ödüyorum der.

0: Galiba o kişiler adına o hesaplara yatırılacak diye biliyorum. Ama bundan sonraki hukuksal süreçte düzenleme, şu an bu konuda bir boşluk var. Kurulan fon kurulu büyük ihtimalle bu boşluğu dolduracak, yasal düzenlemeleri yapacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi o kısım fonla alakalı kısım.
0: Evet.
1: Bu fonda olan şirketler burada hala bugün, burada dediğim ya, BÜSTÜM'de işlem görüyor. Bir taban fiyat oluşumu ya da bir değer kaybı da devam ediyor. Acaba bu kanat adına da bir eğilim, bir düzenleme olacak mı? Çünkü 26 hissedeki giriş çıkışlar ve hareketlerin kontrol edileceği vurgulanıyor. Yani bir 131 fonda kalan yatırımcı kitlesi var.
0: Doğru.
1: Bir de ilintili olarak borsada işlem gören ve 20 gündür, 30 gündür belki de sağdan soldan duydu, X hesaplarından duydu, Telegram'dan duydu. Tek amacı parasını enflasyona karşı korumak olan yatırımcının da burada kapalı kaldığı, evet, olayı da unutmamak gerekir.
0: Doğru, doğru. Şimdi tabii o hisse senetlerinin içerisinde benimki var mı diye kaygı var. Artı biraz evvelki söylediğim alternatif diğer fonlara, suçsuz olduğu için alakası olmayan fonlara da gelen iadelerden doğan zorunlu pozisyon kapama satışları da var. Bir yandan da kredili işlemlerden doğan pozisyon kapama satışları da var. Şimdi bu bu fiyatlamalarda eğer birisi, yabancı bir fon, bu fiyatların çok makul ve çok olduğunu, çok ucuz olduğunu dolar bazında görüp de piyasada alıma girerse ve o gün piyasa artıda kapatırsa, bir yabancı alıma geldi şeklinde bir haber duyarsanız bu düşüşün çok çok fazlasını çıkışta görürüz. Yani 10 gündeki düşüşü 2 günde çıkışta alır. O yüzden de bu düşüşlere kredi işlem yapmıyorsa yatırımcı, pozisyonlarını muhafaza edebilsinler, hatta ekrana bakmasınlar bile. Çünkü gelecekte bu dediğim haber borsadaki 10 günlük kaybı 2 günde alabilecek haber. O yüzden de korkmalarına gerek.
1: Ama sizin dediğiniz haber sadece BIST 30'a sirayet etmez mi?
0: Tabii. Yok, hayır. BIST 100'e de etki yapar. Çünkü onların gireceği önemli bankacılık sektörü, öncelikleri onların. Çünkü şeffaf BDDK var. Çünkü rakamları, her şeyi gerçekçi. O yüzden de belki onun öncülüğünde başlayabilirler ama
1: temeli sağlam olan şirket.
0: Bravo. Çok güzel. Zaten özeti, ana fikri söylediniz. Temeli sağlam olan hisse senetlerinde olanların korkmasına gerek yok. Orada muhakkak bir yukarı hareket zamanı gelince olacak.
1: Şimdi BIST'te şirketlerin piyasa değeri, dünkü veri bu, bugün belki daha yüksek olmuştur, 4 trilyon liranın üzerinde değer kaybı yaşamış. Yani biz fondaki tahribatı konuşuyorduk. Burada da şirketlerin piyasa değerleri hızlı bir şekilde eriyor.
0: Evet.
1: Nasıl devam edecek? Yani biz bu sorun çözülene kadar her gün kıpkırmızı piyasa mı göreceğiz? Ya da işte sizin dediğiniz gibi bir yabancı alımı mı bekleyeceğiz? Yeni bir hikaye mi bekleyeceğiz? Bu konulardan bağımsız olumlu bir haber akışı burayı toparlamaya yeter mi? Küresel çaplı olabilir, makro açıdan içerideki gelişmeler noktasında olabilir.
0: Şimdi tabii yabancı basın da boş durmuyor. Yabancı basın içerisinde Türkiye aleyhine yazılar yazmayı seven bir kurumun hemen bunu pişirerek servis ettiğini gördük. Türkiye'nin aleyhine. Maalesef bu haber var ama Fitch Ratings'in açıklamasını ben burada önemsiyorum. Bu notu etkilemez dedi. Ve sistemik bir risk olmadığı kanaatinde. Bu satışlar bir nevi panikleyen, kısa vadede benim başıma sorun gelirse diye pozisyon kapatma ve aynı zamanda kredili işlemlerden çıkanların satışları. Bu eninde sonunda bitecek. Geçmişte biz çok taban taban gördük. Geçmişte çok biz borsada alıcısız olduğun dönemleri de gördük. Fakat sonra borsa yeni zirvesini test etti, yeni zirveler de yaptı. O yüzden de bunun geçici bir durum olduğunu, bu hisse senetlerinde orta vadede gelecek vaat ettiğine inanıyorsa, temeli düzgünse, eninde sonunda bu gelen zirve seviyelerini tekrar test edebileceğini yatırımcının iyi algılaması lazım. Düşüş olacak mı? Devam eder. Pozisyonlar kapandığı sürece de bu satışlar devam edecektir. Bu soruşturmalar netleştikçe kendisini ilgilendirip ilgilendirilmediğini de görecektir. Ama daha sonra piyasalarda yeni bir alım dalgası göreceğiz. Ne zaman onu kimse bilmiyor. Onu yani 3 gün sonra, 2 gün sonra diyen de yalan söyler.
1: Ama bir güven eksikliği oluştuğu da kesin.
0: Tabii muhakkak oldu.
1: Yani o sizin dediğiniz nokta piyasa profesyoneli buranın riskini de biliyor.
0: Evet.
1: Buranın hani

0: derler ya, huyunu da suyunu da her şeyini biliyor. Doğru. Ama finansal okuryazarlık oranı yüksek olan kişi. Piyasacı diye tabir ettiğimiz kesim. Ama işte dişinden tırnağından arttıran yatırımcı buraya zor bela zaten uzun yıllardır. Evet. Sermayeyi tabana yayalım, sermaye piyasalarını anlatalım, fon yatırım fonlarını anlatalım. Bütün sektörün paydaşları bu noktada hep bu piyasayı yatırımcılar anlattı.
1: Evet.
0: Şimdi buradaki riskler de elbette anlatıldı. Ama böyle bir risk de herhalde kimse öngörmemiştir. Yani siz uzun yıllardır birçok problemli piyasa gördüğünüzü, evet, bankacılık krizi gördüğünüzü ifade, evet, ettiniz. Bilmiyorum katılır mısınız? Herhalde bu en büyüğüdür.
1: Evet. Çünkü rakamlar büyüdü. Rakamlar büyüyünce bu en büyüğü. Aslında o krizlerde de defalarca kez taban taban alıcısı kapandığı günleri gördük borsanın. O zamana göre de oldukça büyük bir riskti o. Hı hı. Fakat şu an elektronik sistem o kadar gelişti ki her yerden rahatlıkla işlem yapabildiğiniz için işlem hacimleri de eskiye göre arttı. Ama gördüğünüz gibi çok çabuk etkilenebiliyor piyasa. Bir haberle herkes bir anda satışa geçebiliyor. Ama bunun sonunun geldiğini göreceğiz hep birlikte. Geçmişte çok gördük. O yüzden de yatırımcı soğukkanlı değilse zaten böyle bir şeye girmemesi lazım. Ama burada en büyük zararı kim görecek biliyor musunuz? Yatırımcı görecek gibi konuşuluyor ama en büyük zararı aracı kurumlar görecek. En büyük zararı fon kuran şirketler görecek.
0: Sektör çalışanlar.
1: O güven, evet, bravo. O yüzden de orada işsizlik artabilir, küçülmeler olacak. En büyük zararı onlar görecek aslında burada. Çünkü ve artı Türkiye sermaye piyasalarına olan güven zaman içerisinde yavaş yavaş artacak. Bu kadar hızlı düşüşü yavaş yavaş yerine koyacak.
0: Halka arzları etkiler mi?
1: Muhakkak. Muhakkak etkiler. Artık eskiden böyle 3 tavan, 4 tavan gider diye halka arzlara sürekli girilirdi, yukarı getirilirdi.
0: Yok, halka şimdi açılma isteği şirketlerde nasıl olacak? Yani 140 tane şirket onayda bekliyor diyorduk.
1: Şirketlere ben etkiler. Şunu söylüyorum. Halka açılacaksanız lütfen karı paylaşmayı bilin. Temettü veriminiz yüksek olduğu sürece hiçbir zaman sırtınız yere gelmez diyorum ben şirketlere. Çünkü dikkat edin, borsada temettü verimi yüksek olan şirketlerde muhakkak güçlü bir alım dalgası gelir veya gelen satışlarda karşılanır. Çünkü o temettü verimi yüksek olan şirket asla ve asla borsadaki o hızlı düşüşe ayak uydurmaz. O yüzden bence borsada halka arz yapılacak olan şirketin önce karı paylaşmayı bilmesi gerekiyor. Öbür türlü zor yani.
0: Aynı zamanda böyle durumlarda geri alım da açıklaması gerekmiyor mu? Yani yatırımcının yanında geri alım açıklayarak olması gerekmiyor mu? Geri alımlarda üst sınır kaldırıldı. Bazı şirketlere bakıyoruz, 2-3 gün geri alım yaptı. Bir şekilde o güveni verdi. En azından çok ciddi geri çekilmeyi akabinde görmedik. Bir dengelenme süreci oldu. Bu pay geri alımları da bu noktada yatırımcıya güven vermez mi? Hisseyi dengelemez mi?
1: Doğru. Verir ama hangi fiyattan? Eğer o şirket sahibi de ya bizim şirket bu kadar etmez ki diyorsa, dönüp de o pahalı fiyattan kendi şirketine bunu aldığı zaman ve düşüş devam ettiğinde şirketine de zarar yazacak. O yüzden de öncelikle bu dalganın bitmesini beklemesi bence daha makul. Daha sonra işlem hacmi düştüğünde, bu panikle yapılan satışlar bittiğinde yapacağı alımla fiyatı daha yukarı çekme imkanı var. O yüzden bence soğukkanlı davranıp bu dalganın geçmesini beklemesi daha doğru.
0: Yani pay geri alımları için doğru zamanda şirketler değil, bekliyor olabilir.
1: Doğru. Bekliyor yani, çünkü orada benim şirketimin olması gereken değerinin altına indi, bu fiyat olmamalı dediği yerde alıma girmesi lazım. O zaman şirketine de kazandırır, piyasaya da kazandırır. Hmm. Ama öbür türlü şu an benim şirketim bu kadar etmez ki derken alıma giriyorsa şirkete zaten zarar edecek, bilse seni de alacak demektir. O yüzden de zamanlama çok önemli. Biraz soğukkanlı davranmaları lazım. Evet, şirketi zamanı gelince biz alacağız açıklaması yapabilir. Bu açıklamayı yapabilir ama o zaman konusunda taahhütte bulunmamalı. Piyasa durulduğunda, bu dengeler minimum seviyelerde yerine geldiğinde yapacağı alımla şu an belki düşüşü yavaşlatır ama o zaman belki %20 yükseltecek.
0: Şimdi bankacılık endeksinde yaklaşık %5 yakın değer kaybı var.
1: Evet.
0: 15.392 puan seviyesine geldi. Dünkü külliyede gerçekleştirilen toplantıda edinilen bilgilere göre Merkez Bankası Başkanı da yer aldı. Şimdi büyük rakamlardan ve tutarlardan bahsediyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın bu toplantılarda olması, senenin geri kalanında gerçekleşecek olan para politikası

0: Politikası Kurulu toplantılarına bir etki oluşturur mu? Öyle mi anlamamız gerekiyor? Tabloyu isterseniz bir de Merkez Bankası kanadından da okuyalım.
1: Şimdi bir yatırım bankası kredi vermişse ve verdiği bu kredide de o aşırı fiyatları yükselen hisse senetlerini teminata almışsa, o hisse senetlerinin tahtası kapatılmışsa veya fiyatı çok hızlı düşüyorsa, teminat özelliğini kaybetmişse, o zaman yatırım bankası verdiği parayı nasıl geri alacak? Alamama riski varsa o para battı demektir. Yatırım bankasının vermesi gereken kredi limitinin üzerinde bir kaynak kullandırmışsa, burada da BDDK devreye girmesi gerekiyor. O yüzden de soruşturmanın bir de yatırım bankası kredi verme bölümü var. Şu borsa bacağının dışında. Dolayısıyla o verdiği kredinin teminatı hisse senediyse ve patır patır fiyatlar düşerken teminat özelliği kayboluyorsa, açığa düşmüşse banka, evet, ne olacak? İşte orada Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın o sorunu çözecek ciddi alternatifler önermesi gerekebilir. Evet. Ki Sayın Mehmet Şimşek eski borsacı. O yüzden bu işin mutfağını bilen birisi. Dolayısıyla bu konuda neler yapılacağı konusunda çok kolay iletişim kurabilecek birisi. O yüzden de borsadaki bu sorunun olduğu dönemde öyle birinin maliyenin başında olması bence bir avantaj.
0: Biraz global ölçekte de başlıkları konuşalım. Amerika'da veriler geldi. Altını değerlendirelim. Bu arada hazır global ölçek demişken, altın demişken, bizlere altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de katılıyor. Hoş geldiniz İslam Bey. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar.
0: Teşekkür ederiz. Hem çekirdek PC'yi aldık, hem kişisel tüketim harcamaları geldi. Özel sektör istihdam verisini takip ettik. Etkiledi mi altını bu veriler? Beklentinin altında çok gelen, beklentinin üstünde, evet, gelen iki kanatta da veriler var.
2: Bugünkü verilerin altın üzerinde bir etkisi olmadığını gözlemliyoruz. Sadece bugün altın tarafında tepki alımları, yani haftaya sert düşüşlerle başladığımız için şu anda sadece tepki alımları var. Bu tepki alımlarında cılız kaldığını gözlemliyoruz. Yani 4200-4220 dolardan bir satış geliyor. 4180-4220 dolar aralığında oyalanıyor. Tabii cuma gününe kadar bu oyalanma yine devam eder diye tahmin ediyorum. Çünkü Trump hemen hemen her akşam farklı bir açıklama yapmaya devam ederken FED üyelerinde de farklı açıklamalar geliyor. Geçen hafta faiz artırma durumunun enflasyon tarafında iyimser olacağını, %2 hedefini tutturacağını öngörmüşlerdi. Ama dün yapılan açıklamalara baktığımız zaman da çok aceleci davranmayacağını ifade eden FED üyesi vardı karşımızda. Ve dolayısıyla böyle bir kafa karışıklığı hala piyasalardaki türbülans devam ediyor. Yani yön belirsiz hala piyasalarda devam ediyor. Tabii ki Amerikan tahvil faizleri, dolar endeksi, petrol fiyatlarının yükselmesi, jeopolitik gerilim, yani birçok etken yine altın tarafındaki baskıyı yine devam ettiğini gözlemliyoruz. Ama sonuç itibariyle yine belirsizlik burada devam ettiği için artık Trump'ın sürekli söylemleri, ara seçimlere atıfta bulunuyor, Kasım ayına atıfta bulunuyor. Burada bir ateşkesten bir anlaşmadan bahsediyor. İşte petrol fiyatlarının sert bir şekilde tekrar gerileceğinden bahsediyor. Bu ihtimaller de yine masada. Yani bugüne kadar söylemiş olduğum söylemler piyasaya hiçbir zaman güven vermedi. Piyasalarda o beklentiler hiçbir zaman karşılanmadı. Ama ara seçimlerin riski varken, dolar endeksi bu kadar yüksekken, Amerikan tahvil faizleri yükselmişken, FED tekrar faiz artırma ihtimali güçlenmişken eli biraz daha zorlaştı. Ve dolayısıyla da barış ihtimalinin biraz daha sürpriz bir şekilde piyasalarda olma olasılığı da güçlü. Yani bu tarafı ihmal etmemek lazım. Yine altın tarafında yani yarından itibaren artık Çin tarafındaki altın hafta tatili yakından takip ediliyor olacak. Bu tarafta Merkez Bankası en azından Asya tarafından altın talebinde bulunmaz. Yani burada sakin bir seyir mi olacağız? Çin tatildeyken farklı jeopolitik gerilimleri göreceğiz. Buradaki belirsizlikler devam ediyor. Şu anda teknik olarak ons altın tarafında 4070, yani 4070 dolar aşağıda güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda da 4250 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanmasını bekliyoruz kısa vadede.
0: 4190 dolar seviyesi ons altında var. Hikmet, evet, Bey, siz ne dersiniz? Hikmet Bey'in görüşünü de merak ederim. Buradan alınır mı sizce?
1: Altın mı?
0: Evet.
1: Altında yön orta vadede hala aşağı göründüğü için ben açıkçası 4080'leri beklemeyi tercih ederim.
0: Biraz daha düşebilir diyorsun.
1: Düşebilir, evet. Yani şu an Amerikan tahvilinde verilerden dolayı bir miktar alım gelmiş. Hafif bir faizlerde düşüş var ama hala zirvelerde. Orada daha olay netleşmiyor.

0: Geçmiş değil. Bana göre orta vadeli aşağı sinyalleri bitene kadar, yani net 4326 seviyesinde tutunduğunu görene kadar ben yukarı pozisyon almamayı tercih ederim.
1: FedWatch'ta bu veriler ilk açıklandıktan sonra faiz artışı olur fiyatlaması biraz daha yukarı yönlü olmuştu. Şimdi sabit bırakırım fiyatlaması %65 oranında. Evet. Yani piyasa ağırlıklı olarak Ekim ayında faiz artışı beklemiyor Amerika'da.
0: Evet, ama Amerikan tahvillerinde şu an satışlar rekor. Orada ciddi bir faiz artışı var. Dolayısıyla olayın farklı boyutlarına bakmamız lazım. Şu an dünya Amerikan tahvilini satıyor. Bakın 10 yıllık faizlerde bir...
1: Kaçıyorlar.
0: Aynen öyle. Amerikan tahvillerine gelen satışlar piyasanın risk algılamasını gösteriyor. Buna rağmen altında düşüş var. Çünkü birileri altın pozisyonunu kapatarak tahvile destek çıkmaya çalışıyor. Tahvil alımı yapmaya çalışıyor. O yüzden de altında aşağı yönlü hareket var. Tabii bir başka konuda dünyada büyüme hedefleri aşağı çekilirken tasarruf edebilme imkanı da azalıyor. Bu da altına alım eğilimini azaltıyor. Şu an 2-3 tane merkez bankası var. Birisi Çin, birisi yanlış hatırlamıyorsam Kazakistan, biri de Polonya. 3 merkez bankası şu an altın alıyor. Onun dışında hiç kimse altın almıyor. O yüzden bence para piyasaları fonları, ETF'ler şu an piyasayı ciddi şekilde dalgalandırma eğilimi içerisinde. Sürpriz hareketler olabilir mi? Olabilir, evet. Ama orta vadeli yukarı sinyal gelmeden altında uzun pozisyonu ben alamam.
1: İslam Bey, bu sene faiz artışı yapar mı bir daha FED? Siyasi sayıklar yani, belirleyici olur burada.
2: Kasım ayındaki gelişmeler burada önemli olacak. Ara seçimler mutlaka önemli olacak. Veya yıl sonuna kadar bir anlaşma, bir geçici bir ateşkes haberi gelecek mi? Burada etkili olacak ama şu andaki görüntüye baktığımız zaman FED faiz artım noktasında kararlı. Yani bu 25 bas puanlı faiz artımın geleceği yönünde beklenti güçlü. Ben de bu şekilde bir faiz artımı yapacağı düşüncesinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Aralık için. Yani şu anda Aralık için böyle bir faiz artımı ihtimali güçlü. Ama dediğim gibi Kasım ayındaki gelişmeler sürpriz. Gerçek anlamda Trump'ın söylediği gibi bir ateşkes, bir anlaşma ve petrol fiyatlarında o söylediği gibi sert düşüşler yaşanırsa ötelenebilir. Yani burada bir sürpriz kapıyı açık bırakmak lazım. Ama şu andaki piyasa koşulları Fed'in faiz artırma ihtimalini güçlü şekilde bakıyor. Ve altın tarafındaki baskılanmalar da burada bu tarafı destekliyor.
1: İslam Bey, senenin başında siz bu seneye dair biraz karışık bir yıl olabilir demiştiniz.
2: Evet.
1: Varlıkları korumaya çalışmalı, evet, yatırımcı demiştiniz. Para kazanma yılı, evet, değil, koruma yılı demiştiniz.
2: Kesinlikle. Evet. Bu yıl 2026 yılındaki manşetimiz bu yöndeydi. Kesinlikle finansal piyasalarda para kazanma yılı olmadığını, birikimlerin mutlaka çeşitlendirmesi gerektiğini, mutlaka uzun vadeli bir strateji belirlemek gerektiğini sık sık ifade etmiştim. Yıllık öngöründe şu yöndeydi 2026 yılında. 3880-5880 dolar aralığında yıllık bazda bir dalgalanma beklediğimi ifade etmiştim. Haziran ayında 3950 dolar seviyesi görüldü. Ocak ayında da 5600 dolar seviyesi görüldü. Yani bu beklentinin %80-85'i gerçekleşmiş oldu. Ama bundan sonraki süreçlerde 4600 dolar seviyesi kritik bir eşik. Yani bundan sonraki süreçlerde 4600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 4950-5000 dolar seviyesi barış haberinin gelmesiyle birlikte veya bundan sonraki süreçlerde tekrar petrol fiyatlarının geri ilemesiyle birlikte böyle bir coşku tekrar olabilir. Ama savaş devam ederse, petrol yüksek kalmaya devam ederse bu sefer 4600 dolar seviyesi burada kritik bir eşik konumunda, direnç konumunda kalabilir diye düşünüyorum.
1: Hikmet Bey, petrol düşer mi bu ortamda?
0: Zor. Başka sorunlar da ortaya çıkıyor şu an. Petrol fiyatlarında düşten ziyade artık ham maddeye ulaşmak da artık bir problem haline geldi. Dolayısıyla petrolü işleyecek olan tesislerde üretim aksamaları riski arttı. O yüzden de önümüzdeki süreç içerisinde ürüne ulaşamama, bakın taşımak için gemi bulunamıyor. Üretecek rafineri yok. Bakın Rusya'da rafineriler bombalanıyor, Suudi Arabistan'da rafineriler bombalanıyor. Şimdi olaya biraz daha yukarıdan baktığımızda petrole ulaşımı zorlaştırıyorlar. Artı petrolün bir yerlere ulaştırılmasını da zorlaştırıyorlar. Dolayısıyla önümüzde çok ciddi riskler var. Global anlamda söylüyorum. Bu riskler ürüne ulaşmayı da zor hale getirecek. Çünkü ben birçok reel sektör kurumuyla görüşüyorum. Mal alamıyoruz, gönderemiyoruz, getiremiyoruz. Gemi yok, tır yok. Yani bu ikilemleri yaşamaya
1: başladık. Artık paran olsa da fayda etmiyor.
0: Bravo. Aynen öyle. O yüzden bana göre olay keşke bu kadar küçük kalsa. Çok ciddi şekilde yayılma riski var. Avrupa'yı zor günler bekliyor. Evet. Özellikle Avrupa'yı.
1: Bu savaş yayılır.

0: olmazsa, yüksek petrol ortamı İslam Bey devam ederse 2027 için mottonuz altın ve değerli metaller için değişir mi peki?
1: Yani ben değerli metaller tarafında, endüstriyel metaller tarafında bir değişim yılı bekliyorum. Yani benim 2027 yılındaki manşetim 2027 yılı değişim yılı finansal piyasalar için. Hem dünya piyasalarında hem dünya genelindeki bütün yatırım araçlarında yasa ve kanunların tekrar güncelleneceği, belli bir çerçevenin çizileceği, emtia milliyetçiliğinin tekrar başlayacağı, yeni kısıtlamaların ve sınırlamanın tekrar başlayacağı bir dönem olarak gözetliyorum. Ve 2027 yılında bütün finansal yatırım araçlarında fiyatın takip edilmediği, genelde profesyonel yatırımcıların kazandığı bir piyasa daha çok ön plana çıkabilir. Yani 2027 yılında eğer Hikmet Bey'in dediği gibi biz petrol tarafında öngörülemeyen yükselişler, yani 120 dolar ve üzeri, 150 dolara kadar yükselen bir dünya piyasası, bir dünya ekonomisi görürsek hikaye tamamen değişir finansal piyasalarda. Ve bundan sonraki süreçlerde de bütün veriler olumsuz yönde gelir. Kalıcı bir enflasyonu konuşuruz ve merkez bankaları sadece faizi artırarak bununla mücadelesini kurtaramaz. Yani burada bambaşka bir piyasada konuşuruz. Umarım böyle bir şey olmaz. Ama gerçek anlamda bir bölgesel savaşa dönüşür. Burada tekrar petrol fiyatlarında 150-200 dolar senaryosu dünya piyasalarında girerse biz bütün yatırım piyasalarında, bütün şirketlerde, bütün global borsalarda tekrar ezberlerin bozulacağı, dünya ekonomilerinde yeni bir çerçevenin açılacağı, yeni bir kapının açılacağı bir süreç konuşuruz diye düşünüyorum.
0: İslam Bey, teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. İyi bir gün diliyoruz. Şimdi altını konuşurken bankacılık endeksine düşüş %5'i aştı. Tekrar bir bankaları toplu verelim.
2: Evet.
0: Bunu hala aynı konuştuğumuz vade sonuyla ilişkilendirmemiz gerekir mi? Önünüzde bakabilme ihtimaliniz varsa, şansınız varsa yeni bir haber akışı mı var? 15.300'e geldi.
2: %5'in yeni bir haber akışı yok. Ben bir pozisyon kapamalarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu rüzgar bir şekilde durulacak ama bugün mü durulur, yarın mı durulur? Şu ortamda pozisyon kapatan, biraz evvelki bahsettiğim o hani hem kredili işlemlerden hem de fonlara gelen iadelerden dolayı hızlı pozisyon kapamalarla aynı zararı yazmış olacak. Buna gerek yok. Eğer kredili işlem yapmıyorsa, istesen de kendine aitse.
0: Şöyle diyeceğim var. Ben buradan kurtulayım. Sonra başka şirkette, başka hissede, başka enstrümanda eski paramı tekrar amorti ederim. Mevcut olanı yükseltirim. Bence en tehlikelisi de bu. Yani o
2: zararı realize edeceğim diyor.
0: O hışımla evet. Birden karar vermek.
2: Aynen. Panik hareketlere gerek yok. Özellikle temeli sağlam, fiyat hareketleri mantıklı olan hisse senetlerinde özellikle uluslararası yatırımcılar fırsat kolluyor olabilir. Yani her an bu sürpriz hareketleri, haberleri duyabiliriz. Gelen gidenler de var çünkü Türkiye'ye biliyorsunuz önemli kişiler de gelip gidiyor. Türkiye'yi analiz etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin reytingi Türkiye gerçeğini açıklamıyor. O yüzden de Türkiye'ye gelip Türkiye'de öğrenmeye çalışanlar var. Hem de çok ünlü kişiler. O yüzden de yarın öbür gün ilginç haberlerle karşılaşabiliriz. Yeter ki fiyatlar onların alabileceği cazip seviyeye gelsin. Şu an için bu soruşturmalardan dolayı tahta kapatma riski karşısında panikleyenlerin satışları var. Bununla beraber fonlara gelen iadelerin satışları var. Bu durulduktan sonra, çünkü genellikle paniklerinin para kaybetme ihtimali yüksektir. Şu anda da o dönemi yaşıyoruz. Daha sonra piyasa durulduktan sonra ben hisse senedine sahip çıkarım diyenlerin ortaya çıktığını göreceğiz. Ve buraları kelepir deyip alıma giren fonları da göreceğiz. O yüzden bence soğukkanlı kalıp bunun sonucunu beklemek para kaybettirmez. Ama şu an sattığınız zaman zararı realize etmeniz garanti.
0: Şimdi sene başlarken büyük umutlarla başlamıştık.
2: Evet.
0: Bugün baktığımızda hem dolar bazlı grafiklerde istediğimiz noktada değiliz,
2: evet.
0: Hem de TL bazlı. Evet, başladığımız yerin hala bir miktar üzerinde olabiliriz. Ama Ocak seviyelerine de geldik. Yani başa baş noktadayız.
2: Evet.
0: Bu sürünceme fiyatlama noktasında bir süre daha devam eder mi? Bir de şimdi yabancı noktasına siz geniş parantez açıyorsunuz.
2: Evet.
0: Anladığım kadarıyla burayı önemsiyorsunuz.
2: Evet.
0: Şimdi geçen aylardan itibaren, ilk çeyrekten itibaren bazı yabancı kuruluşlardan uyarılar geldi. Haziran sonrasında bu uyarılar arttı. MSCI iki kere uyardı mesela. Şimdi bu soruşturmalar, düzenlemeler, Fitch mesela bir risk görmüyoruz dedi.

0: MSCI'nin Kasım'da bir değerlendirmesi var. Sonuçta buraya neşter vurulduğunu da yabancı görüyor.
1: Görüyor.
0: Bu peki aksiyonlarına nasıl etkileyecek? Yani buraya gelip yatırım yapma noktasında değil, değerlendirmeler noktasında. Çünkü yatırım yapma noktası herhalde biraz daha orta vadede süreç alacak.
1: Tabii ki yani hangi hisse senedinin işlemi durdurulabilir, hangi hisse senedinde problem yaşanır bilmiyorlar. Dolayısıyla biraz evvelki bahsettiğim o şeffaflık da bu konuyla ilgili zaten. Yani bir hisse senedi alırken yarın öbür gün bu hisse senedi işlemi durdurulur mu? Tahtası kapatılır mı? Kottan çıkarılır mı? Kaygısı duydukları sürece asla ve asla girmek istemezler. O yüzden yayının başında ben şeffaflık ve bu sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledim. Yoksa bakın teknik göstergelerde şu an...
0: Teknik bakmak doğru mu böyle bir dönemde?
1: Ben teknik baktığımda kriz dönemlerinde iyi para kazandım. Çünkü teknik paniğin boyutunu gösteriyor bana. Şu an RSI 22'lerde. 20,
0: yani, ne demek yani Türkçe anlatımı?
1: Şöyle söyleyeyim, aşırı düştü demek. Aşırı düştü demek ucuz demek. Aşırı yükseldi demek.
0: Aşırılıklardan korkmak lazım.
1: Aşırı düşünce şöyle söyleyeyim. Aşırı düşüşlerde bunu alım fırsatı olarak kullanan, aşırı yükselişlerde de bunu satış fırsatı olarak kullanıyorsa güzel para kazanır. O yüzden de teknik bana zaten piyasada alınan pozisyonu
0: mesela
1: gösteriyor.
0: En son ne zaman 22'lere gelmiş onu görebiliyor musunuz?
1: Hemen ben bakayım. En son geldiği tarihi söyleyeceğim ben size. O seviyelere çok yaklaştığı 21 Mayıs. 22 Mayıs.
0: Bu yıl içerisinde.
1: Bu yıl tabii.
0: Ve sonra toparlanmış mı?
1: Çok da hızlı.
0: Yani aynı biraz önce dediğiniz gibi 5 günde düştüğümüz noktadan 2 günde çıkabiliriz.
1: Bravo, aynen öyle. Mesela 12.966'yı görüp 13.865'e kadar fırlamış. Yani 1000 puan. Yani akabinde devam etmiş ve kısa bir süre sonra da 14.827'yi görmüş.
0: İşte Mayıs'ta bankacılık endeksinde mi o toparlama hızlı olunca endekse 1000 puan yansıdı acaba?
1: Bankacılık endeksi...
0: Böyle durumlarda en hızlı banka
1: doğru
0: veriyor ya. Tip.
1: Biraz evvelki söylediğim sebepten dolayı banka yabancı yatırımcıların ilgi odağıdır her zaman için. Sebebi de şeffaf ve bilançolarına olan güvenden kaynaklanıyor. BDDK gibi bir kurum var çünkü. Dolayısıyla bankacılık sistemi yabancıların genelde öncelikli alım yaptığı sektör oluyor. O yüzden ilk hareket orada görebiliriz. Ama şu an gördüğüm kadarıyla artık teknik göstergeler bu şelale düşüşünü sonuna doğru gelmiş olabileceğini gösteriyor bana. Bir gün artıda kapatsın, ikinci günü büyük ihtimalle %8-%9 prim yaptığını göreceğiz. Ama bu yarın mı olur? Çünkü bir tane daha veri söyleyeceğim size.
0: Buyurun.
1: Tarih de vereceğim. 25 Eylül günü 12.840'ı gördükten sonra bir gün sonra
0: BIST 100'ü diyorsunuz.
1: Evet.
0: Verelim BIST 100'ü. 800 puan üstünü söylüyorsunuz.
1: Evet. 12.840'ı gördükten sonra bir gün sonra maksimum 12.750'yi görerek 750-840 arasında bir gap oluşturmuş. Boşluk diyoruz biz buna.
0: Evet.
1: O gap'i görme ihtimali çok yüksek.
0: Bir
1: yakın anda. Zamanda 12.850'yi görürsek izleyicilerimiz beni hatırlar inşallah.
0: 11.900'e geldi ama.
1: Evet.
0: Aşağıda ben, da var mı teknik göstergede söyleyeceğiniz bir nokta? Hani burayı aşağısına sarkarsa daha hızlı geri çekilir denilebilecek bir seviye var mı?
1: Aşağıda alımların gelebileceği güçlü seviye 11.415.
0: Maliyetlenmeler orada mı olmuş?
1: Orada kuvvetli alırlar. Çünkü orası güçlü bir destek. Yani şu an 11.900 puandan bahsediyorum. 500 puan aşağı stop satışları da geliyor.
0: %5 ortalama.
1: Yani ama 11.400 ve 11.500 seviyelerinde evet 11.450 bu seviyelerden güçlü alımların gelebilme ihtimali fazla. Hı hı.
0: Yarın ayın ilk işlem günü yeni endeksler 27 şirket BIST 100'den çıktı. Yeni 27 gelecek.
1: Evet.
0: Şimdi bu değişen durumda da endeksi baskılayan o şirketler çıkmış da olacak bir nevi. Mesela Destek Factoring, Katılım Evim, Destek BIST 30'daydı. İkisi de BIST 100'deydi aynı zamanda. Hı hı. Bunlar Yıldız Pazar'dan ana pazara geçecek.
1: Evet.
0: Yani endeksi %2.92'lik bir düşüş var. Bunun belli bir boyutu bu iki şirketten. Sadece bu iki şirket değil, 27 şirket değişik. O alttaki kırmızılardan birçoğu o 27 şirketin içinde zaten.
1: Evet. Dolayısıyla ben bu değişiklikten sonra satış baskısı endekste olmazsa endeks belki de artıda kapatacağım. Ama o zaman yani bir gün artıda kapatsa bugüne kadar edindiğim tecrübeye göre söylüyorum. Çok hızlı 13.000'e kadar gideriz. Çok hızlı. Çünkü bunu bir yay gibi düşün.

0: yerdiniz yayı. Millet eyvah malımı kaptırdım deyip peşine hızlı bir şekilde alıma girebilir. O yüzden de dikkat edin, şirketler için ben ne dedim, geri alımları beklemeleri gerekiyor. Bu dalga bittiği zaman, hacim düştüğünde, satış dalgası kesildiğinde şu anki yapacağı alımla belki düşüşü azaltacak ama o zaman yapacağı alımla belki %20 yükseltecek. O yüzden de sabırla bekleyecek, zamanı gelince de alıp yukarı götürecek.
1: Yarın ve cuma günü nasıl geçer? Çünkü haftanın 4. ve 5. işlem günü. Pekala, son haftalarda yaşanan gelişmelerden ötürü yatırımcı hafta sonu riskini düşünerek de hareket etmek ister.
0: Tabii bu arada açığa satan varsa cuma günü pozisyon kapatabilir. Yani bu alım demek. O yüzden de cuma günü alımlar gelebilir. Pozisyon açığa kapatanların, açığa pozisyon açanların, yani aşağı yönlü short dediğimiz eksi pozisyona geçenlerin pozisyonlarını, evet, kapatma ihtimali var. Ama 11.450'ye kadar düşüş ihtimali hala devam ediyor. Soruşturma genişledikçe olabilir. Ama sonra zaten endekste değişti, siz de ifade ettiniz. Evet. Yukarıya sert bir halde de olabilir.
1: Mehmet Bey, teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Sağ olunuz. Ekonomist Hikmet Baydar Büsere şirketli yayın boyunca. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
5: Biz bugün nereye gidecektik ya?
6: Spora.
5: Değil.
6: Çocuğun kursu.
5: Değil ya.
6: Maça.
5: Değil babacığım.
6: Buldum. Petrol ofisi.
5: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
7: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
8: Ne istersen o.
9: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.
10: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: Bir de böyle Otobit'te.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Kripto.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Toto bitti.
1: Hesap basit. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferri Art Line artısı var.
2: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. PTR Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük rahatlık PTR.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bize Sorun programından hepinize merhaba. Bugün birlikte olacağız. Bir saat boyunca yaklaşık, daha doğrusu 40 dakika boyunca yaklaşık. Ve de Faruk Erdem'le birlikte sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bize sorun@alpara.com.tr adresine bekliyoruz efendim. Hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş
0: sevgili
1: bulduk.
0: Faruk Erdem. Ve de hemen ilk konumuzla başlayalım. İş hayatındaki yeni çalışma modelleri.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bu özellikle pandemiden sonra gündeme geldi. Bu iş hayatındaki yeni modeller ve hani daha önce hiç alışmadığımız formatlara artık hani hayatımıza normalleşmeye başladı. İşte hibrittir, evden çalışmadır, işte
1: esnek
0: çalışma dediğimiz formatlar. Şimdi burada hani esnek çalışma tarafıyla başlayalım. Neler göreceğiz önümüzdeki dönemde?
1: Aslında baktığın zaman pandemiyle birlikte uzaktan çalışma hayatımıza girdi. Ama bir bakıyorsun ki dünya değişiyor. Çalışma modelleri değişiyor, ofisler değişiyor, iş hayatı değişiyor. Dolayısıyla çalışma hayatının da buna entegre olması lazım. Dolayısıyla uzun zamandır orta vadeli programda bu yönde maddeler yer alıyordu ve planlar da yapılıyordu. Yani bu çalışma modellerinin değişmesi anlamında. Uzaktan çalışma evet pandemiyle hayatımıza girdi ama hala biliyorsun büyük organizasyonlarda hala devam ediyor. Baktığın evet. zaman verimliliğin arttığını görüyorsun, maliyetlerin düştüğünü görüyorsun. Ama her sektörde de olacak iş değil. Ama belli sektörlerde bu uygulanıyor ve önümüzdeki dönemde de yeni bir çalışma modeli olarak hayatımıza girecek, öyle gözüküyor. Ama şimdi asıl bizdeki sorun şuydu. Evet, uzaktan çalıştık, esnek çalıştık. Pandemiyle birlikte olağanüstü bir dönemdi. Ama bunun yasal altyapısı yoktu.
0: Doğru.
1: Yani uzaktan çalışıyorsun evde. İşte sabah 9'da başlıyorsun, 18'de bitiyor. Saat 19'da gelen e-maile cevap verecek misin, vermeyecek misin? Cevap verdiğin zaman bu senin için bir mesai mi, fazla çalışma mı? Bütün bunların aslında bütün hani küçük detaylar gibi görünüyor ama büyük bir sorun oluşturdu aslında. Dolayısıyla yasal altyapısının oluşturulması lazımdı. Yasal altyapısı oluşturuluyor şimdi. Yani iş kanunu uzaktan çalışanların da ofiste çalışanlarla aynı özlük hakları da sahip olduklarını belirten maddeler giriyor. Esnek çalışma ise bu yeni hayatımıza giriyor aslında. Onunla başlayalım dedin. O önemli. Niye? Çünkü bizim neslin, belki hani senin neslinin de alıştığı bir şey var. 9'da başlarız, 6'da 7'de biter.
0: Evet,
1: biter.
0: Aynen. Evet. Bir saat o, öğle arası.
1: Evet. O yok artık. Şimdi yeni nesil özellikle bunu istemiyor. Yani daha esnek çalışmak istiyor ama sadece yeni nesil istiyor diye değil, iş hayatı da bunu gerektiriyor. Aile hayatı bunu gerektiriyor. Biz kadınların daha çok çalışma hayatında yer almalarını istiyorsak bu modellere geçmek durumundayız. Esnek çalışma şu, aslında bizim haftalık 45 saat çalışma süremiz var eğer cumartesi günde çalışıyorsak. Cumartesi pazar çalışmıyorsak 40 saat süremiz var. Bu 40 saati doldurduğumuz sürece saat kaçta başladığımızda, kaçta bitirdiğimizin bir önemi kalmayacak. Esnek çalışma bu. Sen işte çocuğun var, sabah okula götürmek istiyorsun. Diyorsun ki ben 11'de başlayayım. İşte
0: geç
1: ne bileyim,
0: çıkayım.
1: Geç çıkayım. Ya da ben 7'de başlayayım, erken çıkayım gibi. Aslında iş yeriyle anlaşarak yapılabilecek böyle esnek çalışma modelleri hayatımıza girecek. Orta vadeli programda yer alan bunun bir mecburiyet şeklinde değil ama bu yönle çalışan şirketlere, işletmelere,

0: çeşitli teşvikler ve destekler verileceği de orada belirtiliyor. Şimdi uzaktan çalışmanın şartları az çok söyledim. Yani mesela evde diyelim ki küçük bir kaza geçirdiniz. Yani laptopla çalışırken düştü, laptop kırıldı. Bunu kim karşılayacak? Evet. Bu bir iş kazası mı? Gibi detaylar artık yasal alt yapıya girecek. Onun bir altyapısı oluşturulacak. Yasal düzenleme yapılacak. Yeni yönetmelikler geliyor. Hibritte ise buradan sırayla gidiyorum sorulara. Hibritte ise şu: uzaktan çalışırım ama bazı günler uzaktan çalışırım, bazı günler ofise gelirim. Hı hı. Şimdi yönetmeliğin 9. maddesinde bir değişiklik yaptılar. Bu da yasaya ya da düzenlemeye girdi diyelim. Artık isteyen, yani daha doğrusu tabii ki anlaşarak isteyen 2 gün uzaktan çalışacak, 3 gün evden çalışacak, 3 gün buradan çalışacak gibi böyle bir hibrit çalışma modeli. Hatta şu anda pandemiden sonra birçok şirkette bu uygulanıyor. Yani 2 gün evden çalışıyorlar, 3 gün ofise geliyorlar. Hem ofis maliyetleri aşağı çekiliyor, hem de belki de çalışanların verimliliği artıyor. Ha, başka görüşler de var. Hani ben evdeyken daha çok çalışıyorum diyen görüşler de var. Bununla ilgili pilot uygulamalar da yapılıyor. Yani Avrupa'da belki biz ileride şunu da konuşacağız Melis. Ya işte 3 gün çalışalım, 4 gün izin yapalım. Bunun da çalışması yapılıyor. Birçok Avrupa ülkesinde verimliliğin ve maliyetlerin arttığını, verimliliğin düştüğünü.
1: Onu ben geçmişte çalıştığım bir yerde aynen böyle bir model vardı. Uluslararası bir televizyon kuruluşunda böyle çalışıyorduk. Bir hafta 4, bir hafta 3 gün.
0: Değil mi?
1: Evet. Yani, ama süre tamamlanıyordu. Yani hani haftalık ne kadar çalışmamız gerekiyorsa uzun kalarak işte o süre boyunca. Altıda değil mesela 8'de çıkılıyordu. Fakat işte o sistem yürüyordu.
0: Ama verimliliği de artırıyordu.
1: Evet, artırıyordu kesinlikle.
0: Şimdi işte Belçika'da, kuzey ülkelerinde bu denendi. Ciddi verimlilik artışları oldu ama bu artık bir bilimsel çalışma. Yani kimse heveslenmesin yarın 3 gün çalışıp 4 gün izin yapacağız diye. Ama bu modeller şu anda ihtiyaç var ve bu modellere geçmek zorundayız biz de çalışma sistemi olarak. Çünkü dediğim gibi dünya değişiyor, anlayışlar değişiyor, ofisler değişiyor. Artık böyle koca koca ofisler yerine işte internette ofisler kuruluyor. Yeni modeller kimleri kapsıyor? Şimdilik özel sektörü kapsıyor ve kamudaki işçileri kapsıyor. Memurlar açısından biraz daha zaman var gibi görünüyor. Hı hı. Zaten şöyle düşün, hani bir polis memurunun ya da bir hemşirenin uzaktan çalışması diye bir şey söz konusu olmayacak. Ama doğru. Bilişim alanında çalışan bir memurun evden çalışması mümkün olacak gibi. Bu esnek çalışma da kamuda zaten tartışılıyor. O da belli bir süre sonra ben bunun kamuda da yaygınlaşacağını düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi burada hani özellikle şu konu atlanmamalı, şuna dikkat edilmeli dediğiniz ne var kritik
0: yani
1: olarak?
0: Yani şöyle, burada aslında bu teşvik meselesinin biraz daha detayları belli olsun. İşte şu anda mesela bizim dezavantajlı kesimler dediğimiz kadınlar, engelliler, gençler gibi kesimlerden çalışan, eleman alan şirketlere ciddi teşvikler var. Belki işte esnek çalışma modeline uymuş bir şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin bir kısmını mesela devlet karşılayabilir. Hani bunu ben tahmini olarak söylüyorum. Ama böyle teşvikler geldiği zaman bu iş biraz daha yaygınlaşacak gibi. Ama burada dediğim gibi az önce küçük detaylardan bahsettim. Yani evdeki bir küçük kazadan bahsettim ya da evdeki internet maliyetinden bahsettim gibi küçük detaylarında mutlaka uzaktan çalışacak arkadaşların dikkat etmesi gereken en önemli şey bu küçük detayların sözleşmeye yazılmış olması. Yani sözleşmede mutlaka bunlar olmalı. Sonra ileride siz evdeki internetin parasını isteyebilirsiniz. İşletmede der ki bu sözleşmende yoktu.
1: Doğru. Evet. Peki bu modelleri hani en iyi uygulayanlar nereleri olarak öne çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii çok yaygınlaştı bu konu.
0: Orada var. İngiltere gibi ülkelerde var.
1: Kuzey Avrupa'da
0: var. Dolayısıyla hani böyle bizde mesela parça başı işlediğimiz şey azdır. Evet. Mesela bu ülkelerde parça başı gidersiniz, 3 saat çalışırsınız, o 3 saatin parasını alır ve evinize dönersiniz. Ama bizde biraz daha aidiyet daha fazla şirketlere. Ama burada en önemli şey, değişikliklerden birisi ben orta vadeli programda rastladığım. Biz hep anne, anne, anne diyorduk. Şimdi o anne kavramının yerine baba da geldi, aile kavramı geldi. Artık ailenin bütünlüğü, ailenin işleyişinin korunması gibi kavramlar var. Sadece anneye değil, babaya da izinler çıkacak.
1: Peki, o zaman şimdi dönelim vatandaşlık maaşı konusuna.
0: Bu çok önemli aslında. Evet. Çok da konuşuluyor. Adı vatandaşlık maaşı değil ama anlaşılsın diye. Şimdi

0: kamuoyunda böyle biliniyor. Adı şu aslında, gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Bu geçtiğimiz yıl gündeme geldi biliyorsun. Belli miktarda geliri olan hanelere, kişi aslında vatandaşlara değil, hanelere uygulanacak bir sistem. Diyelim ki bir rakam belirleyecek hükümet. Bu asgari ücret olsun. Yani bugünkü işte brüt asgari ücret 30 bin 30 lira, 30 bin 30 lira olsun. Şu anda o haneye 30 bin liradan daha az bir para giriyorsa kalan kısmı İşte gelir tamamlayıcı destek olarak o haneye ödenecek. Bu, şimdi ben asgari ücret dedim ama onu mesela 50 bin lira olarak da belirleyebilir, 40 bin lira olarak da belirleyebilir. Hükümet bunu belirleyecek ve bu destek maddi destek olarak ailelere ödenecek. Şimdi bunun pilot çalışmaları belli bölgelerde yapıldı bu sene. Önümüzdeki sene 2027'de bu uygulanmaya başlayacak. Zaten Aile Bakanlığı'nın network'ünde sosyal destek alma ihtiyacı olan ailelerin bir listesi var. Ama şimdi küçük işte muhtarlıklar, şunlar bunlar, onlar bu aileleri tespit edebiliyorlar zaten. Böyle bir network oluşturulacak. Sonra o network'e göre o ailelerin gelir seviyeleri, gelir seviyesi tespit edilecek. Gelir tespiti diye bir kavram var. Gidiyorsunuz kaymakamla, gelir tespiti yaptırıyorsunuz. Yani gelirinizi söylüyorsunuz, giderinizi söylüyorsunuz. Onlar sizin hanenizin gelirini çıkartıyorlar giderinizden düşerek. O belirlenen rakamın altındaysa bu ödemeler başlayacak. Soruların hepsini hızlıca cevap vermiş oldum. Kimler sistemden yararlanacak? Bunun içinde mesela sosyal yardım alanlar da var. Sosyal yardım alanlar da yararlanabilecek. Eğer belirlenen gelir seviyesinin altındaysa sistem böyle çalışacak. Yani hanenin gelirine bakılacak. Belirlenen seviyenin altındaysa kalan kısım parayla tamamlanacak. Bu sadece nakit olarak değil, işte gıda yardımı, enerji yardımı, işte doğalgaz yardımı gibi yardımlarda, aynı yardımlarda bu ailelere yapılacak. Bu ailelerin daha çok istihdamda yer almalarını sağlayacak işte İşkur modelleriyle sosyal yardım almalarından ziyade, hani bana balık verme, balık tutmayı öğret mantığıyla bunlar daha çok istihdama kaydırılacak. Ama öncelikle her haneye belirlenen seviyeye kadar para girmesi sağlanmış olacak bu sistemle.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada bize sorun et apara.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz efendim diyelim ve sorular gelmeye başladı bu arada. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Emekli sandığına tabiyim. Sandığa geçiş öncesi 3 yıllık SSK primim vardı. Hizmet birleştirme yapmadım. Yapsam faydası olur mu veya zararı olur mu diyor Elvan Üzüm.
0: Şimdi böyle daha önce işte bir yerde çalışmış, sonra memur olmuş arkadaşlarımız açısından önceki çalışmaları boşa gitmiyor. O yılları memuriyetteki yıllarıyla birleştiriyorlar. Hem emekli maaşları hem de ikramiyelerine katkısı oluyor. Burada sormak istedikleri aslında şu. Genel olarak ona bir cevap vereyim de çok soru gelecek. Ben EYT kapsamında SSK'lı oldum. Atıyorum 8.50-99 öncesi SSK'lıydım 3 yıl. Sonra 2000'de memuriyete başladım. Ben EYT'li miyim? Maalesef emekli sandığı kanunu sizin memuriyete başladığınız tarihi geriye çekmiyor. Sizi 2000 yılından itibaren memuriyete göre emekli ediyor. Yani EYT'li olmuyorsunuz ama o 3 yıl boşa gitmiyor. Dediğim gibi hizmet birleştirmesini emekliliğe 2 yıl kadar kala yaparsanız faydası olur.
1: Evet, peki o zaman geçelim. Neslihan Şencan'ın bir sorusu var. Annem 2012 yılı Bağkur girişli. Hala yatırıyoruz. Ne zaman emekli olur? 5268 gün Bağkurlu.
0: Zaten evet, yaşı da müsait. Bu 5268'i 5400 yaparlarsa, yani aşağı yukarı işte bir 150 gün, 140 gün daha yatıracaklar. Ondan sonra emekli olabilir. Fazla evet. Kalmamış yani 3-4 ay daha yatırmaya devam etsinler anneleri. Kısmi emekli olacak Bağkur'dan.
1: Evet. Bu arada Hakan Eraslan'dan bir soru geldi seyircilerimizden şimdi. 1976 doğumluyum. 1997 Aralık sigorta girişim var. Bağkur gün sayım 7850 gündür. Prim eşitleme 7200 gün çıkarsa borcum olan yaklaşık 24 aylık Bağkur prim borcumu sildirip emekli olma hakkım var mı, yoksa borcun tamamını yatırmam mı gerekiyor?
0: Şöyle, şu anda o prim eşitleme dediği, yani Bağkurlular içinde primin 7200 güne düşürülmesi meselesi, ama bu küçük esnaf için açıklandı. Henüz ortada bir şey yok. O yüzden bu arkadaşımız ne yapıp edip bunu 9000 güne tamamlayıp borcunu da ödeyip emekli olsun.
1: Peki. Duydunuz Hakan Bey. Evet. Ve buradan Baki Peker'in sorusuna geçelim. 1981 doğumluyum. 1998 staj sigortam var. 2005'te SGK girişim var. 6700 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Staj biliyorsun sayılmıyor. Yani Çok da talep var ama staj giriş sayılmıyor. Netice itibariyle SGK onu şöyle görüyor. Hani bunu da çok soruyorlar. Biz orada çalıştık diyorlar. Evet, stajyer arkadaşlar geliyorlar, burada çalışıyorlar. Ama bunu Sosyal Güvenlik Kurumu bir eğitim olarak görüyor. Neticede de bir eğitim. Yani eğitim için geliyorlar. Dolayısıyla yapılan sigortayı da eğitim sigortası olarak görüyorlar. Ve onu emeklilik için saymıyorlar. Zaten sağlık primleri yatırılıyor. O yüzden 2005'e göre bu arkadaşımız da 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
1: Peki. O zaman Meltem Kıryar'ın sorusuna geçelim. 2008 Nisan SSK girişliyim. 2010'da doğum yaptım. Primini ödemedim. 2015'ten itibaren 11 yıllık memuriyetim var. 4000 gün primim var. Memurluktan istifa edersem en kolay nasıl emekli olurum?
0: Şöyle, memurluktan istifa etse de son 3,5 yılı hangi kurumdan çalışmışsan oradan emekli oluyorsun. Dolayısıyla şu anda son 3,5 yıl memuriyet. O yüzden istifa edecek. 3,5 yıl bir şirkette çalışacak SSK'yla ve bunu 7000 güne tamamlayıp 58 yaşında emekli olacak.
1: Peki, o zaman buradan geçelim Korkmaz Koç'un sorusuna. Benim staj başlangıcım 9 Ocak 1997 giriş var ve de toplamda 2350 günüm var. Şu an Almanya'da çalışıyorum. Ne kadar para yatırmam lazım ve kaç yaşında emekli olurum? 18 ayda askerlik yaptım diyor.
0: Şimdi şöyle, Almanya'daki günlerini, yani 18 yaşından büyük olarak çalıştığı günleri satın alabiliyorsunuz. Ama ciddi de bir para. Çünkü bugün asgari ücretin %45'i kadar bir para. Aşağı yukarı 14 bin lira bir ay için. Dolayısıyla ama biraz da günü var buradan arkadaşımızın. O yüzden bunu en az 5400 güne tamamlayacak. Tamamlayınca da 62-63 yaşlarında emekli olacak.
1: Peki, Harun Özkan'a geçelim. 15 Nisan 1975 doğumluyum. SSK girişim 2003. 6800 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Bir 200 gün daha çalışacak. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet.
0: 2035.
1: Evet, peki.
0: Biraz uzak görünüyor ama.
1: Evet, aynen. Buradan geçelim Nurhan Başargan'a. 82 doğumluyum. 4646 primim var. Doğumdan sonra çalışamadım. 98 yılında staj girişim var. Prim yatmadı. 2003 yılında SSK ödemesi başladı. Ne zaman emekli olabilirim?
0: 2003 yılındaki girişi artık kabul edilecek. Yani staj da kabul edilmiyor. Şöyle, aslında stajla, annelerde şöyle bir avantaj var. Stajla işe başlangıç arasında bir doğum varsa borçlanıp 2 yıl geriye çekebiliyor bir çocuk için. Öyle bile olsa gene 2001'e çekecek. Bir şey değişmeyecek. Eğer çalışma imkanı yoksa bu primle 2028 yılını bekleyecek ve 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet.
0: O da 2040.
1: Bu arada bu doğum konusuna ilişkin olarak Meryem Bayram'dan bir soru geldi. 10 ay doğum izni kullandım. 10 ay mı borçlanabilirim? 24 ay borçlanamaz mıyım?
0: Şimdi şöyle, bir çocuk için 24 ay borçlanabiliyorsunuz ama borçlandığınız sürede çalışmamış olmanız lazım. Yani zaten buradaki mantık o. Anne doğum yapıyor, işten ayrı kalıyor 2 yıl, o 2 yılı satın alıyor. Siz 10 ay izin kullanmışsınızdır ama sonra 24 aylık bir borçluk varsa o borçluğu borçlanabilirsiniz. Ama başka borçluk yoksa ancak 10 ay borçlanabilirsiniz. Yani çalışmadığınız dönemi borçlanabilirsiniz.
1: Evet, peki. Devam ediyoruz yine bu sefer Necmettin Yaşar'ın sorusuyla. 1977 doğumluyum. 1999 yılında SSK'lı olarak işe başladım. 2009'da devlet memuru oldum. Toplamda 7000 günüm var. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Evet, az önce bunu söylemiştim zaten. Hani 99'dan önce de SSK'lı olsa 2009'daki memuriyet başlangıcına bakıyor. Emekli sandığı kanunu gereği. Dolayısıyla 9000 günü tamamlayacak. Yani memuriyette 25 yılı tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Peki, Murat Albayrak'la devam edelim. 1971 doğumluyum. 1987 çıraklık eğitiminden girişim var. Fakat devlet bunu kabul etmiyor. 3 yıl kadar SGK'lı çalıştım. 2015'ten sonra Bağkurlu oldum. Şu anda SGK'lıyım. 4000 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Devam edecek SSK'lı çalışmaya yani. 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak. Zaten çırak

0: 29 Ağustos 2008 sigorta girişim başladı. 5931 günüm var. Kamu çalışanıyım. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi kamu çalışanı deyince kafa biraz karışıyor. Eğer memursa 9000 gün 60 yaş. Ama işçi ise 7200 gün 60 yaş. Ama arkadaşımız çok genç. Ben yani 92 doğumlu birisinin daha emekliliğini çok düşünmesi gerektiğini düşünmüyorum. Biraz daha çalışmak lazım. Yani kaç yaşında oluyor 92? 34 mü?
0: Evet.
1: Daha çok çalışmak lazım.
0: Peki şimdi seyircilerimizden Osman Bey'den de bir soru geldi. Diyor ki 94 doğumluyum. 1 yıl 10 gün askerliğim var. 5400 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 4C4A günlerin toplamı memurum.
1: Ama ne zaman işe başladığını yazmamış. Onu yazsın.
0: Evet.
1: Ona göre
0: onu
1: bakalım.
0: Bekliyoruz sizden Osman Bey.
1: Bu arkadaşımız da çok genç. Daha zamanı var.
0: Evet. İsa Bey'den bir soru geldi. 2001 girişliyim. 7205 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Bu primi tamamlamış. Eğer bu SSK ise 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet, peki. Duydunuz İsa Bey. Buradan Muhammed Bey'in sorusuyla devam edelim. 1985 doğumluyum. Sigorta girişim 2003. 4300 prim günüm var. SSK'lıyım. En az ne kadar çalışarak emekli olurum? 4500 günden nasıl emekli olunur?
1: 4500 günden emekli olmak için 4500 gün lazım. Yani bir 200 gün daha çalışacaksınız. Bu arada bir de 25 yıl şartı geliyor orada. Dolayısıyla 2028'i göreceksiniz. Zaten 60 yaş şartı var. 60 yaşına kadar bütün bunlar gerçekleşir diye düşünüyorum.
0: Peki. 2012'nin Aralık ayında isteğe bağlı Bağkur'a kayıt oldum. 3 yıl 3 ay ödemedim. Bu boşluk ödenemiyor. Sonraları Tarım Bağkur'a geçtim. 66 yaşındayım. Ne zaman emekli olurum Fatma Car?
1: 5400 günü tamamlamanız lazım. Yani Tarım Bağkur'da da 5400 günü tamamlamanız lazım. Tabii boşluk ödenemiyor. Geriye doğru ödeme diye bir şey yok.
0: Evet, peki. Buradan Hamza Geriş'le devam edelim. Eşim 1987 doğumlu, ev hanımı, hiç sigortası yok. Devlet üçte birini destekleyerek ev hanımlarına prim ödemesi yapacaktı. Bu gerçekleşecek mi ya da eşimi ev hanımı olarak nasıl sigortalı yapabiliriz?
1: Siz şu anda yani ev hanımlarının ya da ev hanımı olmasa da yani 18 yaşını doldurmuş herhangi bir yerde çalışmayan birisi için bir sigorta sistemi var aslında. İsteğe bağlı sigorta dediğimiz bir şey. Gidiyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Ben sigortalı olmak istiyorum diyorsunuz. Her ay priminizi yatırıyorsunuz. Hem sağlık primlerinden kendiniz ve çoluk çocuğunuz faydalanıyor. Hem de emeklilik için prim biriktiriyorsunuz. O yüzden hani hiç sigortası yoksa bugün sigorta yaparsanız en az 15 yıl bunu ödemeniz lazım. Yani bu zor görünen bir şey. Yani hiç sigortası yoksa bu saatten sonra 15 yıl prim yatırmak yine. Bana sorarsınız ben böyle hiç sigortası olmayanlara bireysel emeklilik sistemini tavsiye ediyorum. Yani neticede orada 10 yıl 56 yaş diye bir şart var. Daha kolay buradan ve primleri de kendiniz belirliyorsunuz. Ama illa ben hani kamudaki bu sistemden emekli olmak istiyorum ya da sigortalı olmak istiyorum, işte sağlık yardımlarından faydalanmak istiyorum diyorsanız burada 15 yıl yatırmanız lazım. Evet, böyle bir gündeme geldi. Yani ev kadınlarının primlerinin üçte birini devletin yatırması, henüz onunla ilgili bir yasal düzenleme yok. Önümüzdeki yasama döneminde ben bunun da gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama evet, yapacağınız iş Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip isteğe bağlı sigortayı bir an önce başlatma.
0: Evet. Peki Tufan Deligezer'le devam ediyoruz. İki çocuğumuz var. Eşimin sigortası çocuklardan sonra başladı. Çocuklara borçlanma yapabilir miyiz?
1: Hayır tabii ki. Yani şimdi bu da mesela ben de bu konuda hani talepleri var insanların. Şöyle, annelerimiz önce çocuk yapmış sonra kariyer yapmışlar. Doğru. Ama burada doğum borçlanmasının bir mantığı var. Az önce söylediğim gibi. İşe başlıyor kadın. Doğum yapıyor, işten ayrı kalıyor, ayrı kaldığı süreyi satın alıyor. Ama sigortadan önce doğum yapan kadın herhangi bir işte çalışmıyor, sigortası yok, herhangi bir işten de ayrı kalmıyor. Dolayısıyla yasanın mantığı onlara izin vermiyor. Ama vicdan onların da borçlanabilmelerini istiyor ama şu anda bu mümkün değil.
0: Evet, peki. Buradan devam ediyoruz Merve Bekar'ın sorusuyla. 1973 doğumluyum. Tarım Bağkur'dan 2009 girişliyim. 6000 gün ödedim. Ne zaman emekli olurum?
1: Burada 5400 gün yeterli. 6000 gün zaten var. Doldurmuş onu. Tam emeklilik için 9000 günü tamamlaması lazım. Yani ben tam emekli olayım derse bunu 9000 güne tamamlaması lazım. 5400 günden yani artık ödemeyeyim derse 61 yaşında, diğerinden 58 yaşında emekli olacak.
0: Evet, peki 12 Mart.

0: 1971 doğumluyum. 93 girişliyim. 1960 gün SGK. 6090 günüm Bağkur'dan var. Ne zaman emekli olabilirim diyor Ahmet Aybar.
1: Şimdi şöyle iki yol var önünde. Ya 3000 gün daha ya da 2710 gün işte daha çalışacak ya da prim ödeyecek. Ya da yani eğer imkan varsa bana sorarsa 1261 gün bir yerde çalışıp SSK'lı olarak primi tamamlayıp 60 yaşında emekli olacak.
0: Evet, peki.
1: Pardon, burada yaş şartı yok. EYT'den emekli olacak. 93'te olmuş. Yani EYT'den emekli olması için bunu 9000 güne tamamlaması lazım ya da bir yerde çalışıp 1261 günü tamamlaması lazım.
0: Evet, peki buradan o zaman Serkan Pınar'la devam ediyoruz. 1977 doğumluyum. 5 Ekim 1999'da öğretmenlik görevine başladım. Kanundan önce 2 aylık sigorta prim ödemem var. EYT'ye girer miyim?
1: Evet, işte az önce söylediğim gibi emekli sandığı kanunu sizin önceki çalışmalarınıza rağmen memuriyeti geriye doğru çekmiyor. Dolayısıyla EYT kapsamına girmiyorsunuz. Bu bir ayla da kaçırmış zaten. Yani bir ay önce memuriyete girmiş olsaydı yaş şartı olmadan 25 yılda olunca emekli olacaktı. Şimdi 60 yaşını bekleyecek hocamız.
0: Evet. Peki şimdi Serkan Pınar'ın sorusunun ardından da devam edelim. Bakalım yeni sorumuz Necmettin Yaşar'dan geliyor. 1977 doğumluyum. 1999'da SSK'lı olarak işe başladım. 2009 yılında devlet memuru oldum. Toplamda 7 günüm var. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Şimdi yine aynı şey. 7000 günü 25 yıla tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet. Peki. Buradan Rukiye Çetin'in sorusuna gideceğiz. 1978 doğumluyum. 2003 girişliyim. 7300 gün prim SSK yatmış. Ne zaman emekli olurum?
1: Burada şart 7000 günde onu tamamlamış. Artık çalışmasına gerek yok eğer ihtiyaç yoksa. Ama 58 yaşını doldurması lazım.
0: Peki Murat Uzun'un sorusu. 1987 3. ay girişim. 3600 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şöyle, eğer bu primle emekli olmak istiyorsa 60 yaşını bekleyecek. Yani bu kadar günle kısmi emekli olmak için. Ama EYT'liyim ben, yani bunu arttırabilirim diyorsa 1987'ye göre hemen bakalım istersen. Burada da 5275 günü tamamlarsa, askerlik vesaire varsa tamamlayıp bence yaş şartı olmadan emekli olsun.
0: Peki, Orhan Balkan'ın sorusu, Türkiye'de milyonlarca kadına hiç sigorta girişi olmadı. Çocuklarına ve evine bakmaktan dolayı işe sonradan girdiler. Bu kadının suçu nedir demiş soru.
1: Az önce onun mantığını anlattım. Yani yasanın, yasa koyucunun bir mantığı oluyor. O mantık tamam, yasaya göre böyle. Yani daha önce çalışmadığı için, çalışma hayatından ayrı kalmadığı için borçlanacak bir süre yok. Bu tarafta çalışma hayatından ayrı kaldığı için borçlanacak bir süre var ve o süreyi satın alıyor. Dolayısıyla mantığı bu, bir suçları yok. Ama vicdanen bunlara da bir belki üç olmaz ama bir çocuk olabilir, bir doğum boşanması hakkı verilebilir. Ama bu konuda şu anda herhangi bir gelişme yok.
0: Peki, Mikail Kılıç'ın sorusu, iyi yayınlar diyor bize. Teşekkür ederiz. 2008'den sonra işe girenler için son iş yerinde kıdem tazminatı alma şartları nedir?
1: Şöyle, 5400 günü tamamladığınız zaman orada kısmi emeklilik için şartı tamamlamış oluyorsunuz. Yani bu kıdem tazminatı almak için şart şu: yaş dışındaki şartı tamamlamak. Burada yaş 60 erkek için, onu tamamlamamış ama gün tamamlanmışsa 5400 gün gidip SGK'dan bir yazı alıyorsunuz. Gelip iş yerinden istifa edip tazminatınızı alabiliyorsunuz.
0: Evet. Tarkan Taşdemir, 1970 doğumluyum, 1980 girişliyim, 3670 gün primim var. Kısmi emekli olabilir miyim diyor.
1: Yani burada şimdi 10 yaşında bir giriş var.
0: 10 yaşında aynen.
1: Yani burada ya tarihte bir hata var ya da şöyle, bu olmuş biliyorsun. 1999 öncesinde ya bizim çocuğu senin dükkanda bir sigortalı gösterelim denmiş. Kundaktaki çocukların sigortalı yapıldığını gördük. Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu SGK kabul etmez. Önce bu 10 yaşındaki sigortanın ispatlanması lazım. Ama diyelim ki bu kabul edildi. Burada kısmi emeklilik şartı 60 yaş.
0: Peki.
1: Ama gene de siz şu 10 yaşındaki sigortaya çok güvenmeyin yani. Eğer burada bir hata yoksa mesela, bu 1990'sa mesela, bazen hani yazım hatası da olabilir. Evet. 90'sa yine 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet. 4000,
1: İnşallah 90'dır.
0: 4971 gün yevmiyem var. 18 ay askerlik yaptım. Askerliği ödersem ne zaman emekli olabilirim? Kaç yevmiyeyle emekli olurum? Askerliği ödersem 70'liyim. İşe giriş tarihim de 2000 demiş.
1: Şimdi askerliği öderseniz, askerliği 1990'da yaptığını düşünüyorum. Yani 20 yaşında askerliğini yaptığını düşünüyorum. 18 ay askerliği öderse bu arkadaşımız EYT'li olur. Yani işe giriş tarihini ödediğiniz gün kadar geriye çekiyor askerlik. Sigortadan önce yapılan askerlik. Ama şimdi 70 olduğu için 1990'da yaptığını düşünüyorum askerliği. Dolayısıyla EYT'li olur. 5975 günle veya 5900 günle EYT'den emekli olursunuz. Bir 1000 gün daha çalışıp emekli olun ama mutlaka askerlik borçlanmasını yapın. Askerlik 2000'den önce ise.
0: Evet.
1: Son olma ihtimali de zayıf zaten. Hani 30 yaşında askerlik yaptırmazlar adıma. Dolayısıyla burada böyle bir şansı var Muhammed Bey.
0: Peki Abbas Savcı diyor ki 1984 doğumluyum. 2007 girişim. 5100 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz.
0: Evet, peki. O zaman Murat Yıldırım'a devam edelim. SSK emeklisiyim. 4. yıl oldu. Son 26 günüm hesaplamaya katılmamış. Bu maaşımı etkiler mi diyor?
1: Etkilemez. Çünkü yani zaten belki de 25 yılda emekli oldunuz. 25 yılda aldığınız maaşlardan sizin emekli maaşınız çıkartılıyor. Burada 26 deryada bir damla, 26 gün. Zaten bu kadar yıl sonra da ancak dava açmanız lazım. Bugünlerin mahkeme kararıyla tescil edilmesi lazım. Onların eklenmesi lazım. Lazım oldu lazım. Gerek de yok. Hiç uğraşmayın yani.
0: Evet. Oğuz Algar'ın sorusu. 94 girişliyim. SSK 360 günüm var. 71 doğumluyum. 60 yaşta emekli olursun denildi. Ne yapmalıyım?
1: Bu muhtemelen 3600 gün. Çünkü 360 günle emeklilik yok. Evet. 3600 günse bu. 60 yaşında emekli olursunuz. Ama bana sorarsanız biraz çalışın. Yani burada bir imkan var. 5675 gün yapın onu ve EYT'den emekli olun. Zaten 65 yaşına kadar çok daha zaman var. Yani 2031'e kadar. Bu sürede siz çalışıp bunun primi 5675 gün yapmanız lazım.
0: Peki. Süleyman Kesen, 95 girişliyim. 3914 günüm var. 75 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim?
1: 5750 günü tamamlarsa bu arkadaşımız da EYT'den emekli olur. Yaş şartı yok.
0: Evet. Ali Yılmaz'la devam ediyoruz. 82 doğumluyum. 1 Ekim 99'da sigorta başlangıcım gözüküyor. 15 Haziran 98 staj tarihim. 2 Şubat 99'da tam zamanlı işe başlamama rağmen sigortamı 1 Ekim 99'da başlatmışlar. Ne yapmalıyım diyor. Nasıl bir yol izleyeyim diyor.
1: Şimdi normalde bu hizmet tespit davalarında hak düşürücü bir süre var. 5 yıl. Yani zaman aşımı da değil. Hak düşürücü. Yani dava açamıyorsun 5 yıldan sonra. Ama şöyle bir istisnası var onun. Aynı iş yerinde oluyorsa bu iş, yani aynı iş yerinde olmuş yani. İş yerine girmiş ama o iş yerinde sigorta yapmamışlar ve devam etmiş. Sonra yapmışlar. Bir hukukçuyla konuşup hizmet tespit davası açsın. Çünkü niye bununla uğraşsın diyorum. Eğer bunu tescil ettirirse EYT'li olacak ve hemen emekli olacak. Yoksa 60 yaşını bekleyecek. Daha 2042'yi beklemek yerine bence bu işle uğraşın. Ve eğer tam buna eminseniz, yani sizi geç başlattıklarına delilleriniz de varsa kazanırsınız zaten.
0: Evet, Erkan tipiyle devam edelim. SSK 2001 girişim var. 78 doğumluyum. 98'de askere gittim. Askere gitmeden önce sigortam yoktu. 2000 yılı 1. ayı vergi kaydım var. İş yerim 5 yıl açık kaldı. Bütün vergilerimi yatırdım ama Bağkur'um yok. 8100 SSK primim var. Ne zaman emekli olurum? Bağkur tescil affı çıksa emekli olabilir miyim diyor.
1: Şimdi tabii bu en alttaki sorunun önce onunla cevap vereyim. Böyle bir af yok. Yani zaten hani bu yapılandırmalar vesaireler af da değil. Yani af olunca insanlar rahatsız oluyor. Çünkü neticede zamanında ödeyen bir sürü insan var. Ama siz buna, o insanların hiçbir borcu affedilmiyor. Ancak işte yapılandırılıyor vesaire. Ama burada böyle bir tescil affı diye bir şey yok. Siz 5 yıl çalışmışsınız. sigorta yapmamışsınız. Hani ben burada 5 yıl çalışıyorum, hiç sigortam yapılmamış. Sonra diyorum ki bana bir af çıkartın, oralar sigortalı sayılsın. Siz de Bağkurlu olmamışsınız. Yani iş yeri açmışsınız, vergi mükellefi olmuşsunuz ama Bağkur'a gitmemişsiniz. Gitmeniz lazımdı. Dolayısıyla onlar

0: tescil etmiyor. İlk giriş ne zaman? 2001. Buna göre de işte 60 yaş, 9000 gün Bağkur'dan, 7000 gün SSK'dan şartlarınız var.
1: Evet. Refik Güner, merhaba, sigorta girişim 10 Mayıs 2000. Prim günüm 8000. Yaşım 45. İyi çalışmalar diyor. Herhalde ne zaman emekli olur,
0: evet,
1: diyor.
0: Evet. Primini tamamlamış, 60 yaş gerekiyor. Bir 15 yıl bekleyecek.
1: Evet. Şimdi buradan da Emin Söremez'in sorusuna geçelim. 77 doğumluyum. 98'de 250 gün SSK primim var. 30 Mayıs 2005'ten itibaren devlet memuruyum. 2 yıl 9 ay 8 gün fiili hizmet yıpranma var. 7438 kanunu kapsamında 25 yılı doldurduğunda emekli olabilir deniyor. Toplam 8927 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Evet, yani 25 yılı evet dolduracaksınız ama 60 yaş şartınız da var. Onu da söyleyeyim. Çünkü 2005'te memur olmuşsunuz. Yani o 250 günü evet bu 25 yılı doldurmak için kullanabilirsiniz ama 2005'teki memuriyet 98'e geri çekilmiyor maalesef.
1: Evet, Serkan Balkaya ile devam ediyoruz. Ben 7 Temmuz 1974 doğumluyum. 1992 SGK girişliyim. 2950 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şöyle, en az 5525 güne ihtiyaç var. 5525'i tamamlarsa işte askerlik borçlanması biraz çalışıp yaş şartı olmadan emekli olur. Ama ben o kadar tamamlayamam, bunu 3600 ancak yapabilirim diyorsa orada da 650 güne ihtiyacı var. O zaman da 60 yaşında emekli olur. Yani her halükarda bu primin değişmesi lazım. Yani bu primle emeklilik yok.
1: Evet. Şimdi Tarkan Bey'inden bir soru. 77 doğumluyum. 2000 sigorta girişliyim. Askerlik borçlanması yaparsam EYT'den faydalanır mıyım? Şu an 6000 gün primim 6000 gün diyor.
0: Şimdi bu arkadaşımızın da askerliğini ne zaman yaptığını söylememiş ama aşağı yukarı işte 97'de filan askerlik yaptığını düşünürsek evet, 2000'deki sigorta girişine göre 8-9 aylık bir borçlanmayla EYT'li olur. Prim tamam, hemen emekli olur. Böyle bir avantaj var askerliğini önce yapanlar için.
1: Evet, son bir dakikamız diye düşünüyorum.
0: Bir soru daha cevaplayalım.
1: Aynen. Ve Nihat Akkaya ile devam edelim. 85 doğumluyum. Sigorta girişim 2017 Nisan 2003. 6500 günüm var. Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum?
0: Evet, yaştan önce tabii primin de tamamlanması lazım. Onun prim 7000 gün olacak. Yaşta 60 olacak. Emeklilik tamam o zaman.
1: Evet. Son bir soru daha sorabiliyor musunuz? Peki. Selahattin İnan. Prim günüm 6200. 2003 sigorta girişliyim. Özel sektör çalışanıyım. Kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim?
0: Bu primin 7000 gün olması lazım kıdem tazminatı için. Henüz bu primle alamazsınız.
1: Peki. O zaman Selahattin Bey'e de buradan mesajımızı iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Faruk Erdem. Görüşmek üzere diyelim bir dahaki sefere. Efendim, bize sorunu burada tamamlayalım. Bir araya gideceğiz ve Z raporunda birlikteyiz 18'de.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Nemrut Dağı özellikle

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçimi

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Ayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: keyfi. Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir. Bankam, kartım Hadi.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

Efendim mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat. Z raporuyla karşınızdayız. Haftanın 3. işlem gününü artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme, çekirdek, kişisel tüketim harcamaları ve EDP, özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun bir veri akışını takip ettik. Önemli başlıklar var ama önce dilerseniz bir manşetlere göz atalım. Tabii gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi fon soruşturması. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon ve hisse manipülasyonu soruşturmasındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Bakan Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir ifadelerini kullandı. Detaylarına bültenimiz içerisinde bakacağız. Fon ve hisse manipülasyonu krizinin ortaya çıktığı Eylül ayında BIST 100 endeksi tüm endeksteki şirketlerin toplam değeri aylık olarak %20 düştü. Böylelikle küresel finansal krizin yaşandığı 2008 yılından bu yana en sert değer kaybının kaydedildiğini ifade etmiş olalım. İş gücü piyasasından bir haber var. Ağustos ayında işsizlik rakamları geriledi. İstihdam arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı %0,3 puan düşerek %7,8 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da var. İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde işsizliğin tek haneli seviyelerdeki seyrini 40. aya taşıdığını ifade etti. Yılmaz, 2029 yılına kadar ekonomiye 2.1 milyon ilave istihdam kazandırılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Detaylarına birazdan bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri, ABD'de Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0,3 oranında artış gösterdi. Endeksin yıllık artışı ise %3,4 olarak gerçekleşti. Bunu da ifade etmiş olalım. Ve bu haberin de detaylarına yine bültenimiz içerisinde bakacağız efendim. Bunu da belirterek fon soruşturmasına yine geri dönelim. Bir barkomuz gelecek ekrana. Fon soruşturması ile ilgili Adalet Bakanı Akın Gürley'in önemli açıklamaları var. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değildir diyor. Fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleşti. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararının olduğunu ifade etmiş ve bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının da 217'ye ulaştığını belirtmiş Bakan Gürlek. 56 şüphelinin tutuklandığını, 88'i hakkında da adli kontrol tedbirinin olduğunu belirtmiş burada ve haksız kazancın izinin sonuna kadar sürüleceğini ifade ediyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Peki piyasada son durum ne? Borsa İstanbul 100 endeksinde artık günü yavaş yavaş kapatıyoruz. BIST 100'de %2,68'lik bir kayıp var. Kaybın gün içerisinde derinleştiğini ifade etmiş olalım ve 11.961 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi. Sektörler tarafına da bir göz atalım. Sektörler tarafında BIST bankacılık endeksinin %4,61'lik bir kaybı var efendim. 15.395 puandan işlem görüyor BIST bankacılık endeksi. Sanayi tarafında %3'e yakın bir kayıp var. BIST turizm tarafında %1,87'lik kaybın olduğunu belirtelim. Günün nadir pozitif ayrışan endekslerinden bir tanesi spor endeksi. 0,41 yatay pozitif hareketinin olduğunu belirtmiş olalım spor endeksinin. Gayrimenkul ve teknoloji tarafında da %1,62'lik ve %0,70

0: 3-4'lük bir kaybın olduğunu ifade etmiş olalım. Sigorta, kimya, inşaat, gıda, madencilik ve bilişim tarafında da yine kırmızı rengin hakim olduğunu ve bu endekslerde de kayıpların olduğunu belirtmiş olalım. Artan ve azalan şirketlere de hemen hızlıca bir göz atacağız. Altınay Savunma %9,93'lük bir artışı var. 12 TL 84 kuruştan işlem görüyor. Altınay Savunma'yı Gürsel, Bera Holding, İzdemir Enerji Elektrik Üretim ve Pasifik Teknoloji takip ediyor. Peki günün en çok kaybeden şirketlerine de bir göz atalım. Kuyumcukent Gayrimenkul %10 eksi de, Gen İlaç ve Sağlık Sanayi ikinci sırada takip ediyor. Destek Finans Factoring, Astor Enerji ve Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri de yine günün en çok azalan şirketleri arasında olduğunu belirtmiş olalım. Piyasa değerlendirmesine de devam edelim. Haftanın 3. işlem gününü değerli bir isimle konuşalım. Stratejist Aziz Kaçmaz var karşımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tabii Aziz Bey, borsa yatırımcısı açısından pek de keyifli olmayan zamanlar geçiriyoruz. Bu sabah da satıcılı bir seyirle başladı. Gün içerisinde de kaybın derinleştiğini gördük. Ayı piyasası konuşuluyor. Piyasada hangi gelişmeler fiyatlanıyor? Ben detayları sizden dinlemek isterim. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, bugün özelinde başlayalım. Şimdi zaten hali hazırda bu fon tasfiye sürecinin yarattığı bir baskı vardı piyasada. Bunu bir kenara koyuyoruz. Bunun baskısı devam ediyor. Çünkü o süreç netleşmedikçe oradaki baskı biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Bunu bir kenara koyduk. Bugün biliyorsunuz vade sonuydu. Özellikle pay vadelilerde vade geçişi vardı. Onun bir miktar baskı yarattığını takip ettik. Bir de biliyorsunuz yarın endekslerde değişim olacak. BIST 30, BIST 50, BIST 100 tarafında epey bir hisse girip çıkacak. Bunun da ister istemez yarattığı bir baskı vardı. Çünkü orada fonların da bir hisse değişimi söz konusu olduğu için o kısımda piyasada bir baskı yarattı ve genele yayılan bir düşüş gördük aslında piyasada. Yani son iki gündür özellikle düşüşün %2'yi aşmasının temel sebebi aslında biraz da bu etkenlerden kaynaklanıyor. Tabii fon kısmı, işte fon tasfiye kısmı henüz muallakta. Yani o kısımda inceleme devam ediyor. Takas Bank'ın 10 günlük inceleme süresi zannediyorum haftaya salı ya da çarşamba bitecek. Akabinde biz detayları öğreniyor olacağız. Ne bekliyoruz? İşte Takas Bank'ın incelemesinden sonra mümkün olan likit fonların öncelikle satışının yapılarak fon sahiplerine ödemelerin yapılmasıyla başlayan bir sürece girilmesini bekliyoruz. Bu tabii ılımlı olur. Yani bir şekilde bu işin artık yavaş yavaş ödeme kısmına geçtiğini görmek piyasada bir miktar rahatlamaya sebep olacaktır. Bu önemli olur. Tabii öte yandan siz de az önce haberde verdiniz. Operasyon süreci devam ediyor. Yani işin bir de adli kısmı var, hukuki kısmı var. Orada da birçok işte tutuklamalar, yargılamalar, kontroller vesaire devam ediyor. Bu da ister istemez tabii piyasadaki iştahı bir miktar kısıyor. Ama ne bekleriz? Eğer yarın endeks değişimleriyle birlikte artık daha ölçümlenebilir bir endeksten bahsedeceğimiz için bir miktar tepki almasını belki bekleyebiliriz. Orayı izleyeceğiz, göreceğiz. Ama bugün teknik anlamda kapanış hiç iyi olmadı. Çünkü arada bir desteğimiz 12.000 İşte 150-12.200 bandında bir desteğimiz vardı ki çalışmadı orası. Sabah aslında oradan güzel bir tepki almıştık ama ne yazık ki dayanıklı olmadı. Yarın burayı takip edeceğiz. Yarın 12.150-12.200 rakamı önem arz ediyor. Buranın üzerine atabilir isek eğer özellikle de 12.400 üzerinde bir rahatlama görebiliriz. Aksi takdirde yani 12.200'ler diyelim kabaca üzerine atamadığımız sürece baskı devam edecektir. Nereye kadar? 11.600'e kadar teknik anlamda 11.600'e kadar arada kuvvetli bir destek göremiyorum açıkçası. O yüzden özellikle trade eden arkadaşların bu rakamlara dikkat etmesi önemli. Tabii endeks değişiminden sonra piyasadaki iştah artacak mı artmayacak mı o kısımda bir görmekte fayda var. Eğer iştah artan bir piyasa görebilirsek eğer yarın endeks değişiminden sonra şunu diyebiliriz yavaş yavaş normalleşiyoruz denebilir. Fon kısmını bir kenara koyarak hani tasfiye sürecini bir kenara koyarak böyle diyebiliriz ama bir iştah olmaz ve dediğimiz teknik

0: rakamlarla çalışmaz ise o zaman ne yazık ki 11.600'leri kuvvetli bir şekilde masada olduğunu söylemek yanlış olmaz. Temkinli olmakta fayda var. O yüzden yukarıda 12.200'ü takip edeceğiz. Buralar aşılmadıkça 11.600'e düşme ihtimalini asla unutmayacağız. Öte yandan haber akışları önemli. Oraları takip ediyoruz ama fon kısmı ya fon tasfiye kısmı ile ilgili yatırımcılarda ister istemez bir telaş var. Ama orayı da şöyle izah etmek lazım. Yani Takas Bank'ın bir süreci var biliyorsunuz. 10 günlük bir izleme sürecinden bahsetmişti SPK yol haritasını çizdiğinde. O süre haftaya dolacak.
1: Evet.
0: Yani o süre dolmadan bir şeylerin olması net değil zaten. Buyurun.
1: Sözünüzü balla keseyim, piyasayı kapatalım, sonrasında değerlendirmeye devam edelim efendim. Piyasa alarmına gidiyoruz.
2: Üç, iki, bir ve gong.
1: Sayın seyirciler, BIST 100 endeksinde günün kapanış tablosu netleşti. Borsa İstanbul'da kapanış gongu çaldı. BIST 100 endeksi günü %2,79'luk düşüşle 11.947 puandan tamamladı. Satış baskısının devam ettiğini gördük. Hemen arka fonda da görüyorsunuz kırmızı rengin hakim olduğunu. Değerlendirmeye de devam edelim. Aziz Bey ile ben sözünüzü kesmiştim. Dilerseniz hem kapanış rakamlarını değerlendirerek hem de sözünüzü kestiğim yerden devam ederek değerlendirmenizi istirham edeceğim sizden.
0: Yani şunu söylemek istiyorum. Bana da çok soru geliyor. Özellikle fonda kalan arkadaşlarda. Herkes böyle bir acaba ne oluyor, ne bitiyor diye bir kafa karışıklığı da var. Bir de tabii sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. O yüzden diyorum ki Takas Bank'ın inceleme süresi bitmeden hiçbir şeye itibar etmeye gerek yok. Önce orası bitecek. Takas Bank varlık ne varmış ne yokmuş fonlarda bunu analiz edecek. Akabinde ne olacak? Biz artık ödeme sürecinin başlayacağı bir döneme giriyor olacağız. O yüzden bu inceleme süresi bitmeden yani çok da sağda solda duyduklarımıza itibar etmemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi endekse dönecek olursak dediğim gibi kötü bir kapanış yaptık. Görece hacmimiz daha iyiydi önceki günlere göre. Bu da aslında düşen piyasada pek iyi anılmaz ama bugün özelinde dediğim gibi özellikle hisse değişimlerinin yoğun olduğu bir günde ve vade sonu olması hasebiyle bu hacmin artarak düşüşün devam etmesini bir kenara nötr olarak yazıyorum. Yoksa daha olumsuz konuşurdum ama bizim için önemli olan yarın endeks değişimlerinden sonra piyasanın bir alıcı bulacak mı, bir iştah artışı olacak mı burayı takip edeceğiz. 12.200'ü yukarıda takip edeceğiz. Buralar geçilmedikçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini masadan asla kaldırmayacağız. Tabii bugün aslında dış tarafta da ABD tarafında biliyorsunuz veri aldık. Enflasyon verisi beklentinin altında geldi. İstihdam piyasası gayet güçlü geldi. O da aslında başta bir miktar risk iştahını atmasına sebep olsa da akabinde orada da biraz yorgunluk gördük. Niye? Çünkü enflasyon iyi, okey, tamam. Enflasyonla ilgili çok karamsar hava yok. Ama çekirdek enflasyon bu. Zaten manşet enflasyona baskı yaratan kısım enerji kısmı. Enerji tarafında bugün petrolde artı 2-2,5'ları gördük. O zaman yatırımcı olarak biz neyi takip edeceğiz? Petrolü özellikle takip edeceğiz. Çünkü petrolde bir gerileme olmadıkça bugün işte çekirdek PCE'yi aldık ABD'den, çekirdek enflasyonu aldık, iyi geldi, beklenti altı geldi. Bu bir anlam ifade etmiyor. Manşet enflasyonun düşüyor olması gerekir. Onun için de petrolün, enerjinin düşüyor olması gerekir. Şu an için böyle bir görüntü yok. Yatırımcının en önemli takip edeceği husus ne yazık ki petrol. Petrolde geri çekilmeler olmadıkça ne küresel tarafta ne iç tarafta da, tamam iç tarafta farklı dinamiklerimiz var, onu bir kenara koyuyorum. Hani hayatın normal akışında takip edecek olursak petrol tarafı bugün için en önemli takip edilecek unsur olarak karşımızda duruyor. Petrolde bir gevşeme, özellikle işte 90 dolarların altına doğru seyreden bir hareket görmedikçe riskli piyasalarda iştah artışı çok mümkün görünmüyor. O yüzden yatırımcıların özellikle petrolde takip etmeleri bu süreçte önem arz ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olunuz. Stratejist Aziz Kaçmaz piyasaya ilişkin son değerlendirmeleri yaptı. Devam ediyoruz efendim. Fon soruşturmasında

0: Yol haritasını, alınan kararları ekonomist Hikmet Baydar değerlendirdi. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz.
1: Konu, bu piyasayı gözetlemesi gereken kurumların anında müdahil olmaları gereken bir konu. Örneğin yatırım fonu bütün hareketlerini gün sonunda değerlemesini yaparak, fiyat çıkarırken zaten bir tablo çıkartıyor. O değerlemesini yaptığı zaman o değerlemeyi sisteme giriyor ve SPK bunu görüyor. Dolayısıyla anlık bütün işlemleri zaten sistemde görülür, denetlenebilir olması gerekiyor. Zaten yapay zeka var. Dolayısıyla birebir insan gözüyle de bakmaya gerek yok. Yapay zeka sizi zaten uyarır. Şu kadar oransal bir artış var, bundan olağanüstü hareket tespit ettim diye yapay zeka haber verebilir. O yüzden de burada önemli olan konu şu. Bir süreçten geçiyoruz. Bu bir geçmişte var olan bir problemin çözümü için atılan adımlar bunlar yasal boyutta. Ama bundan sonraki süreçte tıpkı geçmişte yaşanan bankacılık krizi gibi gelecekte bu krizin olmasını engelleyecek tedbirler, yasal düzenlemeler detaylı olarak yapılırsa Türkiye bundan kazançlı çıkar. Ama sadece soruşturmayla kalacaksa, yasal düzenlemelerle bunların önü kapatılmayacaksa yine gelecekte bu sürecin yaşanma riski olacak. O yüzden de burada bu sınavı umarım doğru bir şekilde atlatırız. Çünkü hisse senedindeki fiyat hareketi o kadar ince bir çizgi ki, biraz yükselirse spekülasyon, saçma sapan yükselirse arkada bir veri olmadan manipülasyon. İşte oradaki manipülasyonun tanımını çok detaylı yapmak lazım. Burada SPK'ya büyük iş düşüyor düşünüyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde borsa bacağını çözerler ki soruşturmanın işte halka arzlara kadar uzanacağına dair haberler okuyorum. Böyle olursa bütün şirketler sahibi altında kalır. Bu borsa için iyi bir şey değil. Gelecekte borsada tedirginlikle hiç alakası olmayan adamın bile ya benim aldığım hisse senedi yükselmişti belki bunda da sorun çıkarsa diye satışta bile yol açabilir. Ki son zamanlarda gelen satışların arkasındaki en büyük neden bu. Hatta şunu söyleyeyim. Hiç alakası olmayan fonlar acaba bizim fonda da böyle bir şey olabilir mi kaygısıyla iade almıştır. Onlar da mecburen pozisyon kapatmak zorunda kalabilir. Dolayısıyla bu sürecin dalga dalga sistemik risk haline gelmesini engellemek amacıyla bu soruşturmaların ivedikle tamamlanması, incelenen şirketlerin bir an önce tamamlanması ve borsayla iletişimin inceleme bacağının tamamen bitirilerek sonucun netleştirilmesi lazım. Borsa bu sonucu görene kadar satış ağırlıklı olma riski taşıyor.

0: Sayın seyirciler, sırada şirket haberleri var.
1: Aselsan ve Türk Telekom'un yerli telefonu Malatya'da üretilecek. Aselsan donanım ve üretimi üstlenirken Türk Telekom yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama sürecini yönetecek. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, orta üst segmentte konumlandırılması hedeflenen yerli ve milli telefonun kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edeceğini söyledi. Halkbank'ın kız öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve girişimcilik alanlarında güçlendirmeyi hedeflediği Bilim Kızlarla Gelecek projesinin ikinci dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, BİGE projesini hayata geçirirken temel hedeflerinin gençlerin becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi. 2 yılda 2887 genç kıza ulaştıklarını belirten Özdil, gençlerin hem eğitime hem de istihdama katılımını artırmayı önceliğimiz olarak görüyoruz dedi. Akgök Holding şirketlerinden Aksa Kompozit, Tunus'ta havacılık sektörüne yönelik kompozit parça üretimi için yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yapacak. Havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parçaların üretimine odaklanacak tesis, sıfırdan kurulacak yeni bir üretim yatırımı olarak planlanıyor. İnşaat, makine tedariki, kurulum ve gerekli kalifikasyon süreçlerinin ardından tesisin 2028'de faaliyete geçmesi hedefleniyor. Endüstriyel mutfak ürünleri üreticisi Empero üretim kapasitesini yeni yatırımlarla artırıyor. Konya'da inşaatına başlanan yeni fabrikanın 2028 yılında faaliyete geçmesi beklenirken yatırımla birlikte mevcut kapasite %50 artacak. Şirketin mevcut üretiminin ayda yaklaşık 10 bin adet elektrikli ve gazlı ekipman seviyesinde olduğunu belirten Empero Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, yeni tesisle birlikte bu rakamın 15 bin adede çıkacağını ifade etti. Empero'nun bulaşık makineleri, pizza fırını,

0: 7.8'e indi. Aynı dönemde istihdamsa 163-136 bin kişi arttı. İşsizlik verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
1: İş gücü piyasasında Ağustos ayında işsizlik geriledi, istihdam arttı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya göre 106 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı 2 milyon 740 bine gerilerken işsizlik oranı da 0,3 puan düşerek %7,8 oldu. İstihdamda ise artış dikkat çekti. Ağustos'ta istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla %48,4'e çıktı. İş gücüne katılım oranı ise değişmedi ve %52,5 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 olurken kadınlarda %10,1 olarak gerçekleşti. İstihdam oranında da erkekler %65,8'de kadınların %31,5'lik oranının oldukça üzerinde yer aldı.
2: Olumlu olmakla birlikte manşet rakam. Orada biraz geniş tanımlı işsizlik tarafı da o tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor diye yorumluyorum. Yani iş gücüne katılımı da arttırmak gerekiyor yani istihdam tarafında.
1: İş gücü piyasasında gençler açısından da Ağustos ayında iyileşme görüldü. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 1,1 puan azalarak %13'e geriledi. Genç erkeklerde işsizlik %9,7, genç kadınlarda ise %19,4 olarak kaydedildi. Atıl iş gücü oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi. İşsizlik verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. İş gücü piyasamız, ekonomimizin dengeli ve sürdürülebilir büyümesinin desteğiyle istikrarlı seviyesini korumaktadır. Önümüzdeki dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi ve daha fazla vatandaşımızın üretim sürecine katılmasını hedefliyoruz. Yılmaz, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve ekonomik büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı bir refah artışına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan ve büyümenin kazanımlarını toplumun tüm kesimlerine yansıtan kapsamlı kalkınma anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.

0: Sayın izleyiciler, hububat sektörü Özbekistan'da bir araya geldi. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy, APARA'nın sorularını yanıtladı. Yıl sonunda 2 milyon tonun üzerinde ihracat beklediklerini söyleyen Ulusoy, Türkiye'nin 12 sezondur un ihracatında dünya lideri olduğunu ifade etti.
1: Efendim hoş geldiniz. Özbekistan'dayız. AYOM Avrasya Konferansı ilk kez Özbekistan'da gerçekleştiriliyor ve 5. kez düzenleniyor. Önce konferansla ilgili genel bir değerlendirme almak isterim sizden.
2: Çok teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Bugün Özbekistan'da Özbek meslektaşlarımız, Tarım Bakanlığımız tarafından misafir ediliyoruz. İlk kez burada gerçekleştiriliyor. Neden burada gerçekleştiriliyor? Çünkü Özbekistan, Orta Asya'nın tam bir tahıl ve işlem merkezi konumunda ve bizim sektörümüz açısından da giderek artan bir öneme sahip. Özellikle bizim faaliyet alanımız olan un sanayiciliği, değirmencilik alanında Özbekistan'ın giderek her yıl kapasitesini ve ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu vesileyle hem buradaki meslektaşlarımızın bize daveti, hem Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarım bakanlıkları arasındaki ilişkilerin giderek kuvvetleniyor olması, bu unsurlar bir araya geldiğinde tüm sektör paydaşlarımızı Özbekistan'daki bu potansiyelle

0: buluşturmak, bir araya getirmek için toplandık. Tüm katılımcılara güzel bir konferans olmasını temenni ediyorum.
1: Efendim, gündemdeki diğer konuları da isterseniz konuşalım. Karadeniz'de artan gerilimle birlikte tahıl koridorunun yeniden işler hale gelmesi sizce mümkün mü? Türkiye bu süreçte nasıl bir rol üstlenebilir?
0: Evet, Türkiye 2022'de ilk kez Rusya-Ukrayna Savaşı çıktığından sonra tahıl koridorunun kurulması için çok büyük bir emek sarf etti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın birebir ilişkileriyle de iki tarafı aynı masada buluşturup, yani iki savaşan ülkeyi bir masada buluşturup bu anlaşma sağlandı ve tahıl koridoru o dönemde de hatırlarsınız dünyanın gıda enflasyonu sorununa bir tam anlamıyla çözüm getirmişti. Şimdi benzer bir durumla, hatta bir miktarda piyasaları daha çok zorlayan bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü bu sefer hem Ukrayna hem Rusya limanlarından tahıl sevkiyatı gerçekleştirilememekte, gemi hareketi olmamakta. Tabii ki bizim için, sektör için bunun yapılma, tahıl koridorunun oluşması bizim bir umudumuz. Rusya ve Ukrayna'nın toplam bu sezon için beklenen Rusya için 44 milyon ton, Ukrayna için 16 milyon tonluk, yani toplam 60 milyon tonluk bir buğday ihracatı bekleniyordu ki bu da 210 milyon tonluk dünyanın toplam ihracatının %29'u. Şu anda Rusya Temmuz Ağustos dönümünde sevkiyatı geçen yıla göre %30 biraz azaldı, Eylül ayında %50 azaldı. Ukrayna'da da benzer bir durum söz konusu. Yani bu 60 milyon tonun 30 milyon tonunun pazarlara ulaşamama riskiyle karşı karşıyayız. Şu anda hasat döneminden yeni çıktığımız için piyasalar bunu tolere edebiliyor. Ama ilerleyen dönemlerde bu sorunun çözülmesi daha önemli hale gelecek. Yani kış aylarına doğru bunu çözemezsek maalesef sorunun gündemde daha ön sıralara çıktığını görüyor oluruz.
1: Efendim, un ihracatını da isterseniz konuşalım. Tabii 10 yılı aşkın süredir Türkiye un ihracatında zirvede. 2027 yılına girerken bu liderliğin devamı açısından nasıl bir tablo görüyorsunuz? Sene sonu ihracatta miktar ve değer anlamında nasıl bir tablo olacak karşımızda?
0: Evet, Türkiye 2015 sezonundan itibaren şu anda 12. sezonun içerisindeyiz. Dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi gururunu taşıyoruz. Tabii ki biraz önce bahsettiğimiz konjonktürle ilgili problemler un ihracatında da etkisini gösterdi ve 2026 yılının sonuna 2 milyon tonun biraz üzerinde bir un ihracatı, bunun da değer olarak karşılığı 800 milyon dolar civarında bir ihracatla kapatmayı bekliyoruz. Bu bizim rekor seviyelerimizden aşağıda. Daha önce 1.4 milyar dolara kadar ulaşmış idik. 3.5 milyon tona kadar ulaşmış idik. 24.5 milyon tona ulaşan bir buğday rekoltesi Türkiye tarihinin rekoru. Çok bereketli bir sezon geçirdik. Bu ham madde dünyada lojistik sorunlarının olduğu, savaşların olduğu bir ortamda Türkiye'nin ihracatçısı için de, yani mamul işleyip ürün olarak ihraç edenler için de önemli bir fırsat.
1: Son olarak fiyatları da konuşalım isterseniz. Buğday fiyatlarının mevcut seyrine baktığımızda Türkiye'de önümüzdeki dönemde un fiyatları üzerinde nasıl bir baskı oluşturmasını bekliyorsunuz buğday fiyatlarının?
0: Evet, Türkiye'nin bu seneki rekoltesi aslında biraz dünyadan bizi ayrıştırdı. Dünyada fiyatların 220-230 dolar Türkiye teslimi fiyatlardan 300 dolarların üzerine geldiğini izledik Karadeniz'de yaşananlarla. Toprak Mahsulleri Ofisi 13 milyon tonluk bir tahılı çiftçimizden açıkladığı alım fiyatıyla satın aldı. Eylül ayından itibaren de açıkladığı satış fiyatıyla satışlara başladı ve bu bereketli harman sonrası gelen alımlar ve TEMO'nun stoklarının bizim piyasamızda fiyatların artışların sınırlı kalıp, tabii başka girdiler de var, buna da dikkat çekmek lazım. Petrol fiyatı kaynaklı, nakliyeden kaynaklanan. Ama bu ham madde stoğunun fiyatları istikrarlı tutacağını bekliyoruz.
2: Sayın izleyiciler, iş dünyasının gündeminde enflasyon ve finansmana erişim var. İndeks Grup CEO'su Erol Bilecik, yıl sonunda %30'un altına inen bir enflasyonun iş dünyasını rahatlatacağını söyledi. Ekonomi yönetiminin son derece başarılı olduğunu ifade etti.
3: Hoş geldiniz öncelikle.
4: İyi günler diliyorum.
3: Türkiye'de iş dünyasının yatırım iştahını şu anda nasıl görüyorsunuz?

0: 2026 yılı Türkiye ekonomisi için nasıl geçti, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Memnuniyetle. Tabii 2026'nın henüz daha kapanmamış, önümüzde kocaman bir belki 3,5 ayı var. Hatta yani yılın son çeyreği her zaman birçok endüstride olduğu gibi, yani benim de daha fazla fokus olduğum teknoloji dünyasında, yani hala daha parçanın bir kısmı ama önemli bir kısmının da bu anlamda devam etmekte olduğu bir yapı. Tabii 2026'nın toplam belki de dünyaya bakmakta, çünkü dünyanın çok önemli bir parçasıyız, önemli bir ekonomisiyiz nihayetinde. Ama dünyaya baktığımız zaman 2026'nın adı, şu an içinde bulunduğumuz zaten zirvenin de zaten büyük bir belirsizlik var. Yani bu belirsizliğin dünyadaki bu anlamda bu noktaya gelmesinde maalesef dünyanın çok önemli ekonomik güçlerinin de ortaya koymuş olduğu performans var. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye her zaman kendi yol ve yolculuğunu iyi kurgulamış. Bu noktada gerçekten adımını attığı bu anlamda yapıları iyi benimsemiş olan bir ülke. Yani özellikle Mehmet Şimşek'in liderliğinde, Sayın Mehmet Şimşek'in liderliğindeki ekonomi yönetiminin son derece başarıyla devam etmekte olduğunu ben görüyorum. O bakımdan ve özellikle son dönemlerde birçok hakikaten denizin dalgalanmakta olduğu, sermaye piyasalarında yaşananlar vesaire, ben genel gidişatımıza önemli etkenler olabileceğini, önemli bu anlamda etkiler yaratacağını, negatif etkiler yaratacağını tahmin etmiyorum. Çünkü özellikle sermaye piyasaları 40 yıllık geçmişi olan bir yapı. Yani bir yandan iyi bir süreçmiş gibi gözükmesine rağmen dış dünyadaki örneklere bakılırsa daha biz yolun başındayız. Yani daha içindeki firmalarımız güçlenecek, çok daha bu anlamda hakikaten bir ağacın kökleri gibi daha fazla köklenmeye bu anlamda ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani 2026 ekonomisinde şu an konuştuğumuz iş dünyasının ana noktası zaten enflasyon. Yani bu uzun yıllardır inşallah, yani önümüzdeki yıl ve yıllarda biraz daha aşağı gelecek. Tek dijite ulaşmasını canı gönülden arzu ettiğimiz bir yapıda devam etmesini istediğimiz bir yapı. Şu an iş dünyasındaki yatırım iştahını maalesef ana sıkıntıya tek sokan şey enflasyonun yüksek oranda ranking etmesi. Yani eğer yıl sonunda 30'un altına, önümüzdeki yıllarda 20'ler civarına düşmüş olan bir enflasyon hem Türk iş dünyasını çok rahatlatacaktır, ekonomiyi de başka bir anlamda ölçekte yorumlamamıza neden olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki indeks grup özelinde 2026 nasıl geçiyor? Yıl sonu için ciro ve büyüme beklentiniz nedir? Ve tabii 2027 yılı beklentinizi de almak isterim.
1: Memnuniyetle şunu paylaşabilirim ki teknolojiyle uğraşan firmaların aşağı yukarı son, yani pandemiden sonraki yıllar, özellikle son 3-4 yıl hakikaten pozitif bir bu anlamda seyir izliyor pozisyonunda. Yani ben kendi grubuma ve grubun ana lokomotif şirketi olan indeks her şeye de baktığım zaman biz bu yıl 38. yaşına girdik. Yani teknoloji dünyasına kolay değil. Hala bence yolun başında olduğumuzu arkadaşlarımız söylüyor ama 40 yıllıkta neredeyse bir geçmişe doğru geride bıraktık teknoloji dünyasında. 2026 zaten halka açık bir şirket olarak da işte Ağustos Haziran sonuçlarımızı açtık. Son derece olumlu sonuçlardı. Yıl sonuna doğru giderken de yani bu sonuçların artarak bu anlamda olumlu bir şekilde devam edeceğini hissediyorum. Göreceğiz ama. Yani şimdi 3. çeyreği bitirmek üzereyiz. Biz yani gerek information technology dediğimiz, yani klasik IT ürünleri, gerekse mobil ürünleri son derece iyi mix eden bir yıl geçirdik nihayetinde. Hem bütün mobil devicing ürünleri hem de bütün klasik IT ürünleri. Yani böyle baktığımız zaman hem toplam teknoloji dünyasının 2026'daki gerçekten değişimi son derece pozitif oldu Türkiye'de. Biz de bunu yani önemli oyuncularından bir tanesi olarak da bilançolarımızı son derece iyi yatırımcılarımıza sunarak toparlamış olduk. Bundan dolayı gerçekten memnun olduğumuz bir 2026 yılını geride bırakmayı ümit ediyorum. O şekilde devam ediyoruz.
0: Son olarak yapay zeka artık şirketlerin yatırım gündeminin önemli bir parçası. Türkiye'de şirketler bu dönüşüme nasıl, ne kadar hazır, önümüzdeki dönemde yatırımların hangi ölçekte büyümesini bekliyorsunuz?
1: Müthiş güzel bir soru. Benim de bana bu sohbeti yapmaktan veyahut da bu soruya yanıt vermekten çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi. Şu an artık teknolojinin kendi içerisindeki esas vücuda ermiş olan hali de yapay zeka uygulamaları. Yapay zeka uygulamalarını tabii yanlış uygulamamak gerekir. Bence ana nokta bu nihayetinde. Ben hep şuna inanıyorum. Çünkü yapay zekaya baktığınız zaman yani insanların ilk başta ortaya koyduğu nokta, yani bu uygulamaları iyi kullanarak bir, verimlilik, iki, maliyet avantajlarını iyi yakalamak. Bunlar gerçekten yapay zeka ile yapılabilecek şeyler. Ama ben diyorum ki artık iş dünyası, yani yapay zeka ile AI ile beraber artık bütün karar

0: mekanizmalarına yayı çekmek zorundalar. Yani siz baktığınız zaman önümüzdeki 3-5 yıllık bir yolculuğu bu anlamda yaparken, eğer AI sizin karar mekanizmalarınızın içinde değilse, eğer sizin teknoloji ekiplerinizle işi üreten iş ekipleriniz tamamıyla teknolojinin etrafında dönmüyorlarsa ve aradaki duvarları kaldırmamışsanız, bence işiniz zor. Ama yani görüyorum ki şu an Türkiye'nin hemen hemen farkındalık anlamında iyi bir noktaya gelmiş vaziyette.
1: Sayın seyirciler, fon soruşturması ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Bir yandan SPK, diğer taraftan da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu fon soruşturması kapsamında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da yeni bir karar aldı ve BDDK, Destek, Hedef ve Tera grupları ile ilgili yeni kararlar aldı ve kararların temelinde özellikle bazı ortakların banka ve factoring şirketlerindeki ortaklık yönetim haklarının TMSF tarafından kullanılması, devralınması bulunuyor. Biraz detaylarını okuyacak olursak, özellikle Destek Yatırım Bankası, Altunç Kumova'nın kontrolündeki Destek Finans Factoring'e ilişkin paylarda kar payı, yani temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF'ye geçildiği açıklandı. Yine soruşturmada adı geçen Hedef Yatırım Bankası, ki burada Sibel Gökalp %10'luk bir paya sahip, Namık Kemal Gökalp %10'luk paya sahip, Hedef Holding %41'lik paya sahip burada ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, ki onların da %30'luk bir paylarının olduğunu ifade edelim, temettü dışındaki ortaklık haklarını tasarruf mevduatı sigorta fonu kullanacak. Tera Yatırım Bankası tarafında ise Emre Tezmen'in %95, Oğuz Tezmen'in ise %0,01 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılacağını açıkladı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Factoring şirketleri açısındansa payların elden çıkarılması kararı var. Altunç Kumova'nın %99,99'una sahip olduğu Destek Holding'in Destek Finans Factoring'deki %73,81 payını 6 ay içinde mevzuattaki şartları taşıyan kişi ve kuruluşlara devretmesi gerekiyor. Benzer şekilde Emre Tezmen'in de Tera Finans Factoring'deki %53,01, Oğuz Tezmen'in ise %37'lik payını 6 ay içerisinde devretmesi kararlaştırıldı. Yine bu süre boyunca bu hisselere ait oy hakları ise tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılacak. Tabii burada bu şirketlerin tamamının mülkiyetinin doğrudan TMSF'ye geçtiği söylenmese de temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılacağını ifade etmiş olalım ve tekrar edelim, BDDK fon soruşturmasına ilişkin yeni bir adım attı ve aralarında banka ve finans kuruluşlarının olduğu bir dizi kuruluş TMSF'ye devredildi. Burada özellikle Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Factoring ve Tera Finans Factoring AŞ'nin yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine ilişkin kararın BDDK tarafından duyurulduğunu ifade etmiş olalım efendim. Ve devam edelim. Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık, TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Apara'ya konuştu. Zirvenin bölge ekonomisine katkılarını değerlendirdi. İş insanlarının Anadolu'da yatırım yapmaları açısından önemli bir program dedi.
2: 27. İş Dünyası Zirvesi bu yıl Elazığ'da düzenleniyor. Bu zirvenin Elazığ'da düzenlenmesinin bölge ekonomisine nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz? Buradan yeni yatırım ya da yeni işbirlikleri çıkmasını bekliyor musunuz?
3: Açıkçası bekliyorum ve umuyorum diyeyim. Çünkü 27. İş Dünyası Zirvesi Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya illerini içeren Fransifet Federasyonumuzun bünyesinde yapıldı. Bu yöre gerçekten de yöre

0: Türkiye'de aslında şirketlerin çoğu aile şirketi ve kurumsallaşma yeterince yok. Fikir çok aslında, finansal erişim, kurumsallaşma açısından da sorunlar olduğu için aslında burada bu tür toplantıların hem etkileşim olması açısından kurumsallaşmış şirket patronlarıyla yerel şirketlerin kendi aralarında etkileşimi olması açısından hem de bu yörenin kaynaklarını, öne çıkan sektörlerini gören Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerdeki iş insanlarının bu yöreye yatırım yapmasını özendirmek çok önemli. Biz daha önce bir zirve yapmıştık. O zirveden sonra Muharrem Bey, o zaman TÜSİAD Başkanı'ydı. O zirveden sonra Bingöl'de sütyaş fabrika kurdu. Ondan önce Cizre'de yapılan toplantıda Mustafa Koç Cizre'ye divan oteli açtı. Yani ben bu toplantıların aslında iş insanlarının Anadolu'da yatırım yapmalarına vesile olabileceğini düşünüyorum ve olmasını da umuyorum. Onun dışında sadece konu yatırımla değil aslında. Bilgi alışverişi, sivil toplum örgütlerinde bir araya gelerek iş insanlarının, mesleki sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek burada güç birliği yapmaları, ortak projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaları da sağlanabilir aslında.
1: Peki Elazığ ve Fırat bölgesinin yatırım açısından en güçlü olduğu sektörler hangileri? Önümüzdeki dönemde hangi alanlarda yeni yatırımlar bekliyorsunuz?
0: Şimdi Elazığ'da vişne mermeri çok kıymetli. Yani dünyada birçok yerde ünlü binalarda, işte Beyaz Saray'da, Kabe'de birçok yerde kullanılmış durumda. Ama biz mermeri blok olarak çıkarıp da satıyoruz. Oysa mermeri burada Elazığ'da işleyecek tesisler kursak, katma değeri yüksek ürünlere çevirebilsek çok daha iyi olacak. Bu alanda mesela bir yatırım olması gerekir. Yine su ürünleri Elazığ'ın öne çıkan sektörlerinden. Burada su ürünlerine ilişkin fabrikalar, konserve haline getirecek fabrikalar kurulabilir. Kanatlı hayvan yine burada, buralarda çok önde. Bakır, krom, yine bakır ve krom da blok halinde satılıyor. Niye burada işlenmesin? Niye buraya katma değer sağlamasın? Yöremizde aslında iklim güzel. Güneş iklim ve burada güneş gez tarlalarının yapılabileceği çok, yenilenebilir enerji yapılabilecek çok alanlar var. O alanlara yatırım yapılabilir. Çünkü biliyoruz ki artık dünyada veri merkezlerinin enerjiye çok ihtiyacı var. Yenilenebilir enerji santralleri kurulabilir. Kayısı Elazığ'da Baskil ilçesinde çok güzel, tadı farklı olan bir kayısı üretiliyor. Malatya'da kayısı var. Kayısı entegre tesisleri kurulabilir.
2: Sayın seyirciler, kadınların girişimcilik ekosistemindeki gücü artıyor. Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı Emine Erdem Alparan'ın sorularını yanıtladı. Ülkemizin girişimcilik potansiyeli çok yüksek dedi. Ayrıca Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İzleyelim efendim.
1: Girişimci Kadın Gücü Projesi'nde bugüne kadar 12 binden fazla kadına ulaşıldı. 2026-2027 döneminde 7500 kadına daha ulaşılması hedefleniyor. Bu programdan çıkan işletmelerde ciro, ihracat ya da istihdam açısından nasıl bir sonuç görüyorsun?
3: Aslında bunu genel kapsamda bir değerlendirirsek, biz bunun bir sosyal etki analizine yaptık. Bu sosyal etki analizinde 7.46 gibi bir etkileşim aldık. Yani her bir liraya 7.46 bir etkileşimi var. Dolayısıyla belki bunu böyle vurgulamak lazım. Aslında her dokunduğumuz girişimci kadın ufkunu açıyoruz. Eğitimden tutun, ihracat programlarına, katılımlarına kadar. Onun ötesinde özellikle dijitalleşmelerine, yeşil dönüşümü nasıl sağlayacaklarına, insan kaynağını daha nasıl etkili kullanabileceklerine, e-ihracat, e-ticaret konularına ufuklarını açıyoruz. Tabii bunun ötesinde de birbirleriyle network yapma potansiyelleri de oluyor ve dünyaya da açıyoruz aslında. Bundan önceki süreçte Silikon Vadisi'ne, sonra İngiltere'ye, Londra'ya örnek girişimci kadınları götürdük. Rol modeller yerleri çoğaltmak. Hedefimiz aslında her bir girişimci kadına dokunmak. Çünkü inanın Azize Hanım, Anadolu'da büyük bir potansiyel var. Aslında ülkemizin girişimcilik potansiyeli çok yüksek. Girişimde Kadın Gücü programı önümüzdeki süreçlerde de devam edecek. Burada dediğim gibi yatırımcılık

0: Yardımlardan, teşviklerden tutun, dünyaya nasıl açılacaklarına kadar bir geniş perspektifte bir vizyon veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.
1: Peki efendim, 2027 yılında kadın girişimciler için yeni bir destek mekanizması ya da bir fon olacak mı, gündeminizde mi?
0: Aslında bu, 2027 diye bir tarih koymaya hiç gerek yok. Çok çeşitli fonlar var. Sizler de takip ediyorsunuz. Bizler de eğitim programlarımızda özellikle COSCEP'ten EBRD'ye kadar bölge, özellikle uluslararası fonlardan tutun, bizim yerel bankalarımızın verdiği fonlara kadar, teşviklere kadar çok çeşitli teşvikler var. Bunlar açıldıkça bu bilgiyi zaten girişimci kadınlarımızla paylaşıyoruz. Hatta eğitimlerine katılıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum Azize Hanım. Tabii biz biraz daha yaş itibariyle, yani hem girişim yaşı itibariyle biz bunları arayarak, kazıyarak, koşuşturarak takip ettik. Şimdi bir tuşla her şey önümüze geliyor. Mühim olan, girişimci kadınlara da tavsiyem, meraklarının peşinden gitsinler ve mutlaka çalışırken o azimle araştırmayı da yapsınlar. Çünkü hakikaten çok çeşitli kaynaklar var. Bu kaynaklara ulaşabilmek, bu kaynakların nasıl bir formatta ulaşılması gerektiği konusunda da zaten bilgiler mevcut. Mühim olan hem medyayı takip etsinler, hem sosyal medyayı takip etsinler, hem bizler gibi sivil toplum kuruluşlarını dokunan bütün projelerini takip edip eğitimlerine de katılsınlar.
1: İş dünyasının en önemli konularından biri de faiz ve enflasyon. Yılın son çeyreğine girerken son iki tane de faiz kararı açıklanacak. Siz Türkiye ekonomisi için nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz ve faiz enflasyon beklentileriniz neler?
0: Valla bir genel format söylersem, iş dünyası bir öngörülebilirlik bekliyor öncelikle. Güven, bir istikrar bekliyor. Burada önemli olan büyümekten ziyade verimli, katma değerli nasıl bir büyümeyi sağlayabiliriz? Bunun zeminlerini oluşturabilmek lazım. Bu sadece finansmana erişimle de olmaz. Burada teknolojiyi nasıl kullanacağımız, yani sadece kullanmak değil, nasıl üretebileceğimiz, nasıl işimize dahil edebileceğimiz, insan kaynağını nasıl mobilize edip onlara daha ne kadar yetkinlik kazandırabileceğimiz, bütün bunlar içinde hakikaten Türkiye'nin potansiyelinin olduğuna inanıyoruz. Fırsatlar olduğu gibi zorluklar da var. Biz zorlukları fırsatlara dönüştürebilecek çeviklikte bir iş dünyası yapımız var.
2: Sayın seyirciler, yarın yoğun bir veri gündemini takip ediyor olacağız. Türkiye'de ISO, imalat, PMI rakamları açıklanacak. Yine Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de imalat PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. Euro bölgesinde aynı zamanda işsizlik oranı rakamları gelecek. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvurularını izleyeceğiz diyelim ve Z raporunu noktalayalım efendim. İyi akşamlar.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 21, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 23, Aydın 27, Muğla 24, Manisa 25. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 27. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 21, Rize 23, Samsun 22. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 25, Erzincan 22, Van 20, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Mardin 26, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29 ve Siirt 27 derece.

0: formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Malzeme aramıyorum ki, değerinde trin

0: yaşayın.
1: Bu çok iyi.
0: Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye.

0: %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Hesap

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Deniz Bank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Senin

3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses

0: Ve ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmek imanlıyor.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk, Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta.

0: kaderi.
1: Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

yapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan böyle gördük, işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

Okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı.

O günden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirimli gel.
2: Ya siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız?

0: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
1: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.
2: Zaten bir rüyadır doğmak, yaşamak.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarlı.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır. İşte.

Erol Evgin, 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

istemem. 2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 21, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 23, Aydın 27, Muğla 24, Manisa 25. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 27. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 18, Karabük 21.

21, Rize 23, Samsun 22. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 25, Erzincan 22, Van 20, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Mardin 26, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29 ve Siirt 27 derece.

0: Pis ki yüzünde reklam var.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyorum.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden?
2: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
1: Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
1: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam.
5: Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
6: Türkcell 5G hızında internetteniz arkadaşlar.
7: Aynenimiz.
6: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
6: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
6: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
6: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'leri bana hayata.
10: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni alın.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa.

0: GSYH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin fiyat cinsinden toplam değeridir.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: çok. Trendyol
1: Milla. Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
4: Ne var sırada? Denizbank burada.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
6: Genel izleyici için uygundur.
7: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız, sır küpündeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız da geldiniz.
1: Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul, Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan da ona da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım. Buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok hazırız. İyi. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız, sır küpündeyiz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasında soru seçerek başlıyoruz. Ve ilk yarışmacımız Zahit Bey seçerek başlıyor. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açabiliriz.
0: 5 nolu soruya gidiyorum, hazırsa. Baharat, şifalı otları ve kurutulmuş gıda maddelerinin ticaretini yapan, satan yer.
1: Aktar.
0: Süreyi başlatayım.
1: Aktar.
0: Aktar. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. İlk yanıtımızı aldık. Biraz heyecan geçti mi?
1: Rahatız.
0: Rahatız. Peki. Doğru yanıtı da verdikten sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 10 lütfen.
0: 10 nolu sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe. 3 harfli sorumuz. Yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
2: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey, hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
2: Şık.
0: Değil.
2: Şak.
0: Değil.
2: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Buranın yanıtı. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
2: Aşk.
0: Süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç nolu soruyu sizin için açalım Melih Bey?
2: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar, kısmet.
2: Talih.
0: Süre başlasın.
2: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin Melih Bey. Hemen talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre, harf buldunuz. İ harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir foto sorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun, çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü, iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
2: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
2: Buğle.
0: Buğle.
2: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki.

0: Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
1: Hazırım.
0: Zahit Bey.
1: Ama hiç
0: ne olabilir?
1: Tanıdık ne gelmedi bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
1: Tüylü.
0: Tü.
1: Tüla. Tüle.
0: Tüylü.
1: Tülü.
0: Doğru yanıt tülü.
1: Biraz kopya aldım.
0: Tüylüydü.
1: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü, tülü olacaktı. Uzun tüylü, çift hörgüçlü deve. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
1: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otsu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
1: Diken.
0: Diken tabii
1: doğru,
0: ki.
1: Doğru değil mi?
0: Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Kardeşinize biraz destek oluyorum. Kusura bakmayın.
1: Yok lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
1: Küçüklere evet. Biraz yardım etmek
0: değil mi?
1: Lazım.
0: Ama destek evet. Olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
1: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
1: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
1: Daha yuh olabilir mi?
0: Yok böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha, öf der gibi. Peki bir harf daha açalım. Melih Bey hazır mısınız?
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyorsunuz?
2: Bah.
0: Değil. Beh. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
2: Apay.
0: Apay. Değil.
2: Ay, apak.
0: Ay gibi.
2: Ay.
0: Ay ay ay. Belki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
1: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız. Yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
1: olur.
0: Birinci soruyu bence. Açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
1: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiniz. Siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım. Kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Hmm. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
1: Kurnazca.
0: Evet.
1: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Melih Bey size geliyoruz. Yanıt sırası sizde. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfli ne olabilir?
2: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
2: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
2: Evet.
0: Doğru fent.
2: Yani son harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
2: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan...
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Aa. Harikasınız. Fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız, gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
2: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi, ilk harfi buldunuz şifre kelimede. F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13. 13 olur.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz, arkasından da sorumuz geliyor.

0: Yaz ile dinlediğiniz 2017'de çıkış yapan şarkıcı.
1: Çok da dinlerim, Berkay.
0: Berkay tabii ki harika da bir şarkıydı. 2017'den beri de yaz günlerinin en eğlenceli şarkılarından biriydi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 17.
0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük süre başladı.
1: Alçak.
0: Alçak. Doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
1: Bilemedim.
0: Bilemediniz. Değerli. Hazır mısınız Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey. Bir de süre açtık. Ey İstanbul'da der hatta.
2: Alim olabilir mi?
0: İstanbul, değerli İstanbul.
2: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
0: Gelmedi mi
2: gerçekten? Bir şey gelmedi aklıma.
0: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattı.
1: Aziz.
0: Yanıtımız. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Melih Bey kaç tane soruyu açalım? Bakalım.
1: 25'e de eklemiştik.
0: 25'e kadar açabiliyoruz. 25'i evet. Mi açalım?
1: 16 olabilir.
0: 16 olabilir. Peki. Efendim, ateşle hüner gösteren sanatçıyı soruyoruz. Size ateşle oynuyorlar. Sürenizi başlattık.
1: Ateşbaz.
0: Ateşbaz doğru yanıttı. Ateşle hüner gösteren sanatçıydı. Hatırlatmak istiyorum. Harf bulamıyorsunuz. İşiniz biraz daha zor olacak. Sizle devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Kaç tane soruyu açalım Melih Bey?
1: 2.
0: 2 ne oldu soru? Melih Bey'e de kıyamıyorum. Abim geliyor sürekli Melih dedikçe aklıma. Melih. Hemen video soruya gidiyoruz. Önce bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Arkasından da bakalım sorumuz ne?

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldiği için de. Genelde Japonya deyince. A'lar H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da başlaydı. Zahit Bey hangi harfleri koyacağız?
2: Akashi olsa gerek.
0: Akashi. Evet. Doğru. Akashi olacaktı. Japonya'nın batı kısmında bulunan sahil tarafında olan bir şehirdi. Burası Akashi'ydi. Sizinle devam ediyoruz Zahit Bey. Tamam. Fırsat bu fırsat. Bakın abiniz hem isimden yakınlığı kullanıyor hem destek alıyor benden. Bu fırsatı kullanın, geçin.
2: Kendisi de iyi gidiyor ama.
0: Gerçekten falan, güzel gerçekten gidiyor. Tatlı tatlı iyi buldu hemen aralardan destek alarak. Harikasınız. Biraz onun da heyecanı vardı değil mi?
2: Evet.
0: Melih Bey sizin de ilk başta acaba bir tereddütü olmuştu. Bulabilecek miyiz, yapabilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
2: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Zahit Bey.
2: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel
0: yakın
2: olur.
0: Yakın açılmış acaba? Yerlerinden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
2: Evet, 3 harfli en azından.
0: Evet.
2: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
2: Sak, sek, çok.
0: Pırıl
2: arı.
0: Pırıl.
2: Ha, arı zaten.
0: 3 harf, pırıl pırıl.
2: Zahit
0: temiz,
2: yapma.
0: Pırıl pırıl.
2: Zahit yapma bunu. Hiçbir şey gelmedi artık.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
2: Gelmedi gerçekten.
0: 3 harfli pırıl pırıl. Peki bir harf açalım. Melih Bey bak için süreyi başlatalım. Melih Bey. Ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
2: Pak olabilir mi?
0: Pak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi mi aklınıza?
2: Hiç gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben de 3 harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf, arı, saf, pak diye evet, direkt harfi yakalarsınız diye. Peki bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım? Size 11. yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
2: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Vazgeçtim hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
1: Üdeta.
0: Üdeta.
1: Üdera.
0: Üdera.
1: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
1: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh, bilemedi. Hazır mısınız? Bakın A'ya çok yakın.

0: bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
1: Ünlü
0: alfabede.
1: Bir harf mi bu?
0: Sessiz
1: Üdeba.
0: Bir harf.
1: Üdeba mı?
0: Üdeba doğru. Zahit Bey valla korkuttunuz beni. Çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Evet. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
2: Bakalım ne kadar.
0: Birinci etapta. Melih Bey, siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi göğüsleyecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey, hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: efendim.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasız Yahya Kemal, yetti bile. Safran hangi ilçe ile özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk.
2: Aşk

0: Aşk yarası ilaç kapatmaz diyor Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz şarkının adı.
1: Müslüm Baba Doktor.
0: Doktor, harikasınız. Kadın oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktris.
0: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Kızıl gezegen hangisidir?
1: Mars.
0: Mars çok yakında, o da doğru. Mor havuç, turp ve bulgurun mayalanmasıyla yapılan içecek nedir? Acılısı da olur, acısı evet, da olur. Kebabın yanına şalgam. Harika gider. Şalgam tabii ki. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Sen sus Ramazan. Benim adım Şaban. Öyle ya. Ramazan sendin.
3: Benim adım da Bayram.
2: Şu halde Şaban sensin.
3: Hayır, ben Ramazan'ım.
2: Yeter. Çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin. Siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
0: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
1: Süt Kardeşler.
0: Süt Kardeşler doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
1: Gülle atma.
0: Gülle atma doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
1: Pas.
0: Peki hemen bir sesli sorumuz daha var, dinliyoruz.

0: Oyuncak Gibi şarkısını kim seslendirmek istedir? Güllü tabii ki. Rahmetli anıyoruz kendisini. Hemen pas dediğiniz soruya geliyorum. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı.
1: İbni Haldun.
0: Katip.
1: Katip. Katip.
0: Kolay.
1: Bilemiyorum ama.
0: Ne peki olabilir? Çok da yardımcı olmayayım. Bayağı bir bilmiş. Sonra Zahit Bey diyecek ki
2: çok zaman var zaten.
0: Evet, bir de 25 bilir saniye nasıl idareli kullandığını süreyi de gerçekten tebrik ediyorum hepsini.
1: Yazar İbn Sina değil.
0: A7 lakabı katip. Katip Osmanlı. Mahmut. Sorunun içi.

0: Gaziantep'e destek.
1: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
1: Tamam, heyecan yok. Abimin beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
1: hiç
2: olsa
1: sıkıntı
2: da
1: yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz kimdir?
2: Nazım Hikmet.
1: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
2: Bunu pas geçelim.
1: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: nedir? Çarşambayı ne aldı?
1: Sel aldı.
0: Sel aldı dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür. Doğru. Tabii yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım, seyredelim.
2: Ramazan, gücüm borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret canım.
3: Dattil dattat.

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Bir dahaki Mavi Gezegen hangisidir diyoruz? Mavi Gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi Gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi Gezegen'in...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metalyeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir? Böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki
1: bunu
0: geçeyim
1: da pas
0: mi? Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Hazır. Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır Çimen.
1: Geze Geze.
0: Geze Geze. Harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Seyyah. Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş. Her tarafı dolaşmış. Biraz pas önce dediniz. Niye pas geçiyorsunuz? Biliyorsunuz hayır, hayır. Bunu.
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır hayır. Gezmiş, dolaşmış. Çelebi. Ne Çelebi?
1: Yapma. Süre ne çabuk doldu bir de. Süre de çok hızlı doldu.
0: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da neydi? Beyatlı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şabanoğlu Şaban desem.
1: Evet.
0: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk atıyorlardı.
1: Disk.
0: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi, dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama...

0: Hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim, sır küpü kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri A Para Stüdyosu'nda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz. Ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken üçüncü etabı başlatmaya hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim, öyle vereceğim. Böyle yok öyle. Hazır, geliyor. 600'ü olan oyun küpü. Evet, kim basacak? Kim basacak? Melih Bey bastı.
1: Zar.
0: Zar, doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 600'ü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
1: İHA.
0: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun. Sonra gidin. Ben abilere karşı ortak mücadele
1: ben
0: verelim.
1: Ben butona odaklandım artık biraz.
0: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Yine butonlar karar verecek. Kaç da soruyu açalım?
1: 37 nolu soruyu açmak
0: 37
1: istiyorum.
0: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan dördüncü gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
1: Mars, Venüs,
0: Mars. Jüpiter. Mars. Doğru yanıtını doğru aldık. 4 harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler, kendimi de oraya ben dahil ettim.
1: Ben mi seçeceğim?
0: Siz seçeceksiniz.
1: 38 nolu.
0: 38 nolu soru. Bir foto soru.
1: Zor.
0: Bir fotoğrafımız var. Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden elde edilen doğal yağ, süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
1: Yün yağı.
0: Melih Bey yün yağı değil.
1: Kon yağı. Pas, bilemiyorum.
0: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın, sonra yanıtlayın. Harfi verdik, süreyi başladı.
1: İstersen sen bas, ben biliyorum çünkü.
0: Buyurun.
1: Lanolin.
0: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtınız. O harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
1: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
0: Bakın.
1: 29'u açalım.
0: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz? Buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
1: Win.
0: Win değil.
1: Lin.
0: Değil. Evet, seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastı. Buyurun Zahit Bey.
1: Bim.
0: Bim değil.
1: Bil. Bik. Bit.
0: Bit değil.
1: Bir. Bis.
0: Bis. Bir. Süre yetti mi? Olduğu için verdi reji. Tebrik verdi, ediyorum. Güzel. Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: O zaman hemen seçelim. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: Kaç nolu soruyu?
0: Bakın 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz. Tamam. Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
1: 40'ı açalım o zaman.
0: Peki. Geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar, süre başladı. Buyurun.
1: Kürt.
0: Kürt değil.
1: Arap.
0: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz. R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz.

0: siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
1: 49.
0: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model, süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zahit Bey.
2: Örnek gösterilen idol.
0: İdol değil.
2: Örnek gösterilen face.
0: Peki biz bir harf açalım, yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
2: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
0: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
2: Misal.
0: Misal. Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal, örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de i harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyla devam edelim?
2: 50 lütfen.
0: 50 lütfen gelsin. 50 nolu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Olamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
2: Evet.
0: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: İbrar.
0: İbrar değil.
2: İbrer.
0: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu.
2: Abiliğini gösteriyor.
0: Ona basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz. Melih Bey kaç nolu soruyu açacağımızı?
2: 55.
0: 55'e gidiyoruz. Kenarlarda, köşelerde kalmış bir yere indik. Peki. Netice, sonuç anlamına gelen, süreyi başlattık. Netice, sonuç. Netice, sonuç. Ne olabilir? Netice, sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfle süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
2: Nida.
0: Olmadı Melih Bey. Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice. Ne?
2: Neta.
0: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum.
2: Üretemiyorum.
0: Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice, sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey, kaç açalım?
2: 47 açalım, biraz kolaydan.
0: 47 hemen gidelim. Küçük ve kısa bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
2: HE.
0: HE doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen H'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
2: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
0: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun.
2: İn.
0: Melih Bey.
2: İn.
0: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu. İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 53 lütfen.
0: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher. Süre başladı. Mücevher.
2: Elmas.
0: Evet Melih Bey. Elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim. Melih Bey.
2: 51 lütfen.
0: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
2: Nihat.
0: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı.

0: amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik. Nihat'la sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
1: Yazar.
0: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre, harf bulduk. Burada Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim. 27'yi önerebilirim. 35'i önerebilirim.
1: 35 lütfen.
0: Peki, 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme süreniz başladı, ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
2: Eşledim.
0: Eşledim. Nedim?
2: Eşle.
0: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
2: Hazırız.
0: Tamam. Açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
2: Hamak.
0: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki
2: arkandayım.
0: Ne yaptık?
2: Gelir.
0: Bir de harf açtık. K harfini açtınız.
2: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
0: Peki 45'i açıyorum. Size hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Melih Bey kaptı soruyu.
1: Şal.
0: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye, kişiye bağlanması. Süre başladı. Kim basacak? İki kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harf veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve AT. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi, çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
2: Kimya.
0: Biyoloji. Moleküller.
2: Biyoloji, moleküller.
1: Aminat. Buyurun. Akinat.
0: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Hmm. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
2: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
0: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor.
2: Afin.
0: Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Afinikat, afinilat, afiniyat, afininat, afinimat.
0: Afininat doğru yanıt. Oh, bekliyorum ki. N harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda N'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum. Son sorumuz. Zaten bunu açtıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
2: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
0: Peki 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir, 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
2: Tamam 25 olur.
0: Açalım mı?
2: Olur.
0: Peki.
2: Olur, 25 olsun.
0: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
2: Balerin.
0: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf B harfini bulduk. Şifre

0: Bizden geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada, puanlarımıza bakmadan önce, bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım. Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık, 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
1: Nidenin N'si mi?
0: Nidenin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık, fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru N harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza açıklamaya. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, sır küpünün finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih, tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: Ederim.
0: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun. Beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 11. Konya 21, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 23, Aydın 27, Muğla 24, Manisa 25. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 27. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en

düşük sıcaklığı 16, Bolu 18, Karabük 21, Rize 23, Samsun 22. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 25, Erzincan 22, Van 20, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 15. Mardin 26, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29 ve Siirt 27 derece.

Kale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaldırmıştır.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir.

0: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi, baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına
2: Allianz seninle. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
3: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Hazine dış borçlanması, yurt dışındaki kaynaklardan gönüllü yöntemlerle belirli bir

0: formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
4: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım. Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: hayatımın en acı günüymüş. Bilmiyordum. Halbuki en güzel günü de olabilirdi. Kızım Zeliş'in doğum günüydü. O istedi. Bir konsere gittik. Ben mutluydum. Zeliş mutluydu.
1: Gerçekten unuttun mu benim hediyemi?
0: Çevredeki herkes mutluydu.
2: Gel bakalım. Bak orada ne var? Bak bak.
0: Mutluluk bir insanın çölde yağmura rastlaması kadar az rastladığım bir duygudur.
3: Her şeye baştan başlayalım mı?
4: Celal Kün, diğer adıyla Maraşlı.
3: 1987 Maraş doğumlusun.
0: Kahramanmaraş.
4: Mesleğin?
0: Askerim. Yani askerdim. 2 yıl oluyor. Emekli oldum.
3: Lütfen.
0: Astsubay Başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim.
3: O gün. O günü anlatabilir misin bize?
0: Her şey birdenbire oldu. Ona bir hediye almıştım. Dedim ya, doğum günüydü. Hep bir köpeği olsun isterdi. Her şeyi baştan organize ettim. Çok güzel bir sürpriz olacaktı. Oldu da.
1: Baba bu çok tatlı ama ya.
2: Hakikaten çok tatlıymış be.
1: Seni çok çok çok çok çok seviyorum.
0: Ben de onu çok seviyordum. Hayattaki her şeyden çok.
4: Ya annesi?
0: Zeliş 5 yaşındayken ayrıldık.
3: Köpeğinin bir adı var mıydı?
0: Vardı. Orada koyduk. Zeliş koydu.
1: Baba Şaşkın koyalım mı? Şaşkın olsun adı. Baksana şimdi bak isterim. Baba biz biraz oynayalım. Sen de şarkılarını ezberle.
0: Sanki bu dünyada değil gibiydim. Sanki ruhum bedeninden çıkmış, yavaş yavaş yükseliyordu. Cennetin kapısında sandım kendimi. İçeri gireyim dedim. Meğerse cehenneme girmişim.

0: Sich.
1: Sérgio?

0: Saldıranlar kimdi? Hangi örgüt?
1: Örgüt değildi.
2: Nereden biliyorsun?
1: Biliyorum. Bir adamı öldürmeye gelmişler. Mehmet İnce diye biri.
2: Tanıyor muydun?
1: Hayır. Ben kendi halinde bir askerim.
0: Özel kuvvet askeriydin.
1: Doğrudur.
2: Bütün bunları nasıl öğrendin?
1: 2 gün sonra adamı buldum.
2: Bir şey bulabildin mi peki? Telefon numarası, bir irtibat.
1: Küçük bir kağıt parçası. Bir plaka var üstünde. Sanırım Mehmet İnce'nin arabasının plakası.
2: Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu.

0: İyi günler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba?
1: Yok.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.

0: Alo. Günaydın. Çıktım, geliyorum ben de. Öyle mi? Ne zaman geleyim peki? Öğleden sonra, tamamdır. Bir gelişme var mı peki? Eyvallah. Koş.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Var mı haber?
0: Yok.
1: Ya bir ihtiyacın olursa.
0: Yok, sağ ol. Eyvallah.

0: Abi günaydın. Çay. Bu kitapların hepsini okudun mu abi ya? İki kere mi etsen öleceksin sanki. Nuray, bu adam ne erke? İki ay oldu mahalleye geleli, adını zor öğrendik. Kimseyle konuşmaz etmez. Ne iş abi bu?
1: Sana ne İzzet? Herkes senin gibi zevzek mi ya?
0: Kalbimi kırıyor ne? Sana bir şey anlattı mı?
1: Anlattı.
0: Vallahi.
1: Söyle o çaycı her işe burnunu sokmasın dedi.
0: Ya senle iki laf konuşan da kabahat ya.

0: Merhaba. Kolay gelsin. Kaybolan yıllarıma bakmıştım.
1: Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz.
0: Yanlış anladınız, kitap bu. Aşkın Yakar.
1: Kimi?
0: Yazarın adı Aşkın Yakar.
1: Ha. Yok öyle bir kitap bizde. Yeni mi çıktı?
0: Yok, bayağı eski aslında. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Belki sizde vardır diye düşündüm.
1: Yok bizde bayan, öyle kitaplar olmaz bizde.
0: Nasıl kitaplar olur peki?
1: Güzel kitaplar olur bizde.
0: Bunun kötü olduğunu nereden biliyorsunuz ki?
1: İyi olsa ben bilirdim.
0: Ben aslında hep buraya gelirim ama siz yeni mi açtınız burayı?
1: Bayan, o kitap yok bizde. Eğer bulursam ben ayırtırım, gelir alırsınız, tamam?
0: Gerekmez, sağ olun. Bulurum ben. Size de iyi günler. Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da.
1: Yürüyerek. Bayan. Fırından sağa dön, 5 dakika yürüyün. Eski yanmış bir bina göreceksiniz. Sırtınızı verin binaya, dimdik aşağı inin, fabrika orada. Oldu mu? Siz ne yapacaksınız ki orada?
0: Macera arıyorum diyelim. Kolay gelsin. Ay ne tatlı şeysin sen böyle. Gel bakayım. Şaşkın mı senin adın? Dur bakayım öyle. Bak bana. Hadi görüşürüz.

0: sen?
1: Aa, hoş geldin.
2: İyi valla görünmüyorsun çoktandır.
0: Efendim canım?
3: Canım?
4: Müjdemi isterim.
0: Hayırdır, ne oldu?
4: Style Mag dergisi seni yılın fotoğrafçısı seçti.
0: Ne? Nasıl yani?
3: Gerçekten mi?
4: Evet.
3: Kim söyledi?
4: Kimse söylemedi, ben kendim duydum.
3: Ya çok heyecanlıyım canım benim, tebrik ederim.
4: Sonuna kadar hak etsin, seninle gurur duyuyorum.
5: Mankenimiz hazır Ecem Hanım.
4: Tamam, geliyorum. Canım, benim kapatmam lazım şimdi. Kutlayalım bunu mutlaka, olur mu?
3: Tamam.
0: Tamam, geleceğim birazdan.
6: Savaş Bey, savcıyı almışlar, bizi bekliyorlar.

0: Efendim Şirin Hanım. Evet evet çıkıyorum ben de. Bir şey lazım mı? Tamam hadi eyvallah. Şaşkın. Şaşkın. Şaşkın.
1: Hayırdır, erkencisin?
0: Bir işim var, geleceğim bir iki saate de. Bizim Şaşkın'ı gördün mü?
1: Az evvel bir kızın peşine takıldı.
0: Ne tarafa gitti?
1: Bu tarafa.
0: Ulan Şaşkın. Hadi.

0: kimi kaçırdığınızı zannediyorsunuz? Bırakın dedim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çözün beni. Kimsiniz lan siz? Bırakın dedim. Bırakın. Bırakın beni. Karşınızda koskoca savcı var.
1: Evet savcı bey. Şimdi seninle bir soru cevap oyunu oynayacağız. Endişelenme, çok eğleneceğiz. Şimdi sana bir soru soracağım. Ve ilk sorduğum soruya yanlış cevap verirsen bir parmağın gidecek. Tamam mı? Soruyorum. Soruşturmadan vazgeçecek misin? Bak, evet diyorsan böyle yap. Hayır diyorsan böyle. Hayır cevabını kabul etmiyorum. Hayır diyor galiba.

0: dışarı.
1: Çık.
0: Ver şunu. Artı ver. Ver dedim.

조심해. 재벤, 기다렸어.

0: Kaç kişiydiler bunlar hanımefendi?
1: 7, yok 8. 8 kişilerdi ama ben birinin yüzünü hiç göremedim.
0: Siz niye oradaydınız?
2: Ben köpeğimi arıyordum. Bayanı kıstırdıklarını görünce de müdahale etmek istedim.
1: Adamların durumu nasıl müdür bey?
0: Ortada bir tane ceset var. Sadece bir tane.
1: Hayır, bir yanlışlık olmalı. 2 kişiyi öldürdüler, biri daha olmalı.
3: Kime?
1: Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, yüzünü görmedim. Ama fotoğraflarını çektim.
0: Fotoğraflarını mı? Nerede bu fotoğraflar?
1: Şey, korktum, attım, hafıza kartındaydı. Orada bir yerde.
2: Amirim, şimdi bayan olayın şeyle biraz şok halinde anladığım kadarıyla, o yüzden ne dediğini bilmiyor, aslında fotoğraf falan yok.
0: Siz nereden biliyorsunuz?
2: Ben de olay yerindeydim.
0: Orada mıydı?
1: Evet, oradaydı. Ama o görmedi. Yani o geldiğinde ben çoktan çekmiştim fotoğrafları.
0: Yani birini daha öldürdüklerinden eminsiniz?
1: Evet, gözümle gördüm müdür bey.
0: Pekala. Biz olay yerine kimi yolladık?
4: Cemal komiser. Orada hala.
0: Bağla bakayım bana.
4: Cemal abi, müdürüm istiyor.
5: Alo Cemal.
6: Buyurun müdürüm.
5: Bir ceset daha buldunuz mu orada?
6: Müdürüm, burada başka ceset yok.
0: Bakın, burada ceset falan yok diyor.
1: Müdür bey, gözümle gördüm diyorum size. Adamın beynini dağıttılar orada.
0: Bak, adam efendi gördüm diyorum. Tamam, siz yine de araştırmaya devam edin. Bir gelişme olursa da bana hemen haber verin.
1: Ne diyor?
0: Sizin ifade pek tutmuyor.
2: Amirim, bu adamlar durup dururken bayana saldırmadılar herhalde, değil
0: Savcıya,
2: mi?
0: Savcıya, hakime anlatırsınız bu dediklerimizi. Avukatınız var mı?
1: Evet, var.
0: Efendim? Siz Aziz Türel'in kızı mısınız?
1: Pardon, ne değişecek?
0: Benim biraz işim var, hemen geliyorum.
7: Birden çıktı herif Savaş Bey. Yoksa kızı yakalamıştı.

0: O kızı istiyorum. Fotoğrafları da. Duydun mu beni?
1: Hallederiz efendim.
0: Şu herifi de araştırın bakalım kimmiş.
2: O fotoğraf işine hiç girmeseydin keşke.
3: Neden?
2: Neden? Sen ortada bir ceset var diyorsun.
3: Evet.
2: Amir öyle bir ceset yok diyor.
3: Eyse
2: adamlar cesedi götürmüşler. Ortalığı da bir güzel temizlemişler. Eyse adamlar profesyonel. Temiz iş yapıyorlar. Sen de gidip fotoğraflarını çektin.
3: Tamam. Yani?
2: Yanisi peşine düşecekler bayan. Anladın?
3: Anladım.
2: Sen fotoğraf için hiç şey etme.
3: Ne diyorsun yani? Bulunmasın mı adamlar?
2: Bayan, şu gelirken köşede Beyza'nı vardı. Görmüşsünüzdür kesin. İyisi mi? Siz dönerken oradan kendinize bir kutu uyku ilacı alın. Olur mu?
3: Uyku ilacı. Ne yapacakmışım pardon ben uyku ilacını? Ne diyorsun sen?
2: Yatmadan önce hepsini bir kere de içeceksiniz. Oldu mu?
3: Neden?
2: Daha rahat ölmek için. Ölmek istiyorsunuz ya. Ben diyeceğim dedim. Şu saatten sonra görmedim, duymadım, bilmiyordum. Zaten ikimizin de peşine düşecekler.
3: Düşsünler canım. Yani düşerlerse düşsünler, ne yapalım?
2: Düşerlerse düşsünler. Az önce zırıl zırıl ağlayan ben miydim peki?
3: O olayın sıcaklığıyla oldu, tamam mı? Şu anda gayet iyiyim ben.
2: Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni.
4: Babanız yolda geliyor. Hanımefendiyi benim odama götürün. Buyurun. İkinize de geçmiş olsun. Ama yiyin için bu adama dua edin.

0: Hayatınızı kurtarmış.
1: Ben ne yapayım müdürüm?
0: Siz de savcıya ifadenizi vereceksiniz. Savcı beye götürün, ifadesini alsınlar.
2: Emredersiniz.
0: Bakar mısın? Tek atışta adamı alnının çatından vurmuşsun. Mesleğin ne senin?
1: Eski askerim ben. Özel kuvvetçilik.
0: Niye söylemiyorsun kardeşim?
1: Sormadan söylemek hamlıktır derler.

0: kızım. İyi misin? İyi misin?
1: İyiyim.
0: Yakalandı mı saldırganlar?
2: Arıyoruz efendim.
0: Bulunacak onlar. Onlar derhal bulunacak.
2: Sakin olun Aziz Bey. Herkes görevini yapıyor.
0: Güpegündüz kızımı öldürmeye kalkıştılar. Siz bana sakin olun diyorsunuz. Yaralı değilsin değil mi? Hastaneye götürdüler mi seni?
1: Yok baba, ihtiyacım yok öyle bir şeye.
0: Korktun mu?
1: Biraz.
0: Ben bakan beyle görüştüm. Bizzat alakadar olacak.
2: Çok münasip olmuş. Bizim arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa zamanda yakalayacağız.
0: Sen nasıl kurtuldun? Polisler mi geldi?
1: Bir adam yardım etti.
0: Kim o adam?
1: Sahaftı.
0: Sahaf mı?
2: Eski bir asker aslında. Tam zamanında yetişmiş. Yoksa maazallah.
0: Aklım çıktı be adam.
1: Biliyorum. Biliyorum babacığım. İyiyim ama. İyiyim, korkma.
0: Kusura bakmayın, biraz şey yaptım Gökçer Bey.

0: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayı pek sevmiyorum, biliyorsunuz. Zaten yeni modada bu. Görüntülü konuşma. Nasılsınız beyler?
1: İyi Savaş Bey, siz nasılsınız? Bu arada rahatsızlığınız ne durumda?
0: Rahatsızlığım aynı. Zaten iyileşebilen bir hastalığım yok ne yazık ki. Sizler gibi güneşin tadını çıkaramıyorum. Xeroderma pigmentosum. Yani hastalığın adı, merak edeniniz varsa. Onun dışında her şey yolunda.
2: Ona da şükür Savaş Bey. İnsanlar doğuştan ne hastalıklarla doğuyor.
0: Değil mi? Neyse, hastalık konuşmak için toplanmadık.
1: Anlaşılan canınızı sıkan başka bir şeyler var.
0: Evet Ferit. Duyduğuma göre benden habersiz dijital para işine girmişsiniz.
1: Baktık karlı iş. Biz de Necmi ile Bülent'le karar verdik, girdik bu işe.
2: Bu seni niye rahatsız etti ki?
0: Bu soruyu defalarca sordum kendime ama bir türlü tatmin edici bir cevap alamıyorum. Ama rahatsız etti.
1: Yapacak bir şey yok. Bu alemde herkes ekmeğini yer.
0: O kadar basit değil. Siz biraz benim ekmeğimi çalıyor gibi oldunuz.
1: Ne münasebe Savaş? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Tamam, lafı uzatmıyorum.

0: Elinizdeki bütün dijital parayı bana vereceksiniz. Ne kadar varsa.
1: Kafayı mı sıyırdın aslanım? Ne diyorsun sen? Sen kimsin ki bizi tehdit edeceksin? Hıyar!
2: Bak ya, hayır. Vermezsek ne olacak? Ne yapacaksın Savaş? Bak şimdi beni çok korkuttun Savaş.
0: Elinizdeki parayı kuruşuna kadar biliyorum. Sakın bana kazık atmaya kalkmayın. 24 saatiniz var. İyi günler dilerim. Alo. Kızı arıyoruz işte. Fotoğraflarımızı çekmiş. Ne bileyim, sen var mısın yok musun? Hafıza kartını atmış. Polis bulsaydı beni çoktan alırlardı herhalde, merak etme. Araştırıyorum. Adam kitap falan satıyormuş, evet. Adamı bulmak üzereyim, hiç merak etme.

0: Adamı bulduk. Celal diye bir adam. Eski asker.
1: Adres?
0: Hepsi var. Alıp gelelim mi?
1: Kız?
0: Kızda sıkıntı var. Aziz Türel'in kızı. İş adamı var ya, o.
1: Aziz Türel'in.
0: Evet, Mahur diye bir kız. Başımız belaya girebilir. Ciddi anlamda belaya girebilir. Bu kızın öldürme olayı var ya.
1: Saçmalama. Herkes öldürülebilir. Ortalık bir sakinlesin de şu kitapçıyı bir ziyarete gideyim.

0: Değerli misafirler, kıymetli konuklar, çok sevgili proletarya. Şimdi bilmenizi istediğim bir husus var. Büyük medeniyetimiz sadece fetihler, savaşlar, kumandanlar, sadrazamlar ya da padişahlardan ibaret olmayıp çok kıymetli filozoflarla da doludur. Maalesef sizleri felsefeyle yeterince ilgili bulmuyorum. Örnekse sevgili Bahçıvan Kudret Bey'den başlayalım. Söyleyin bize, hayatınızda kaç tane filozof tanıdınız?
1: Valla nasıl diyeyim beyim? Bizim oralardan çok filozof çıkmaz ki.
0: Olur mu hiç Kudret Bey? Bakın ne diyor sevgili Beşir Fuat? Bir adamın filozof olup olmadığını bilmek için o adamın bulunduğu memleketi dikkate almaktan ziyade yaşadığı asrı görmek lazımdır. Anladın mı?
1: Yok, çok anlamadım.
0: Çok güzel, işte bu. Evet, doğru. Çünkü felsefe anlamayarak başlar. Daha doğrusu neyi anlamadığını anlayarak başlar. Çünkü anlamamak ne yapar? Soru sordurur. Örneğin, hangimiz hayatın anlamını soruyoruz ve sorguluyoruz? Söyleyin bana sevgili dostlarım. Bizi şu dünyada şu odundan ayıran şey nedir? Nurhan Hanım!
2: Ay! Şutum patladı.
0: Nurhan Hanım, müsaitseniz bize anlatır mısınız acaba? Hayatın anlamı nedir?
2: Ne bileyim beyim, yani Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış.
0: Tamam, yaratmış da ama niye yaratmış?
2: Hikmetinden sual olunmaz.
0: Olunur kız Nurhan Hanım. Niye olunmasın? Bence bizi hikmetinden sual olunsun diye yaratmış. Bana bak, bu arada ben Jean-Paul Sartre'ı hiç sevmem. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü Fransız. Ama konumuz bu değil. Konumuz ne? Hayatın anlamsızlığı. Yani ölecek olan bir insanın bu gerçeği göz ardı ederek yaşamasındaki anlamsızlığa aşığım ben sevgili dostlarım.
1: Necati Bey'im, biraz da tarihimizden, kahramanlıklarımızdan mı anlatsanız, dinlesek hep beraber.
0: Anlatırız, olur, bahsederiz. Kudret Bey, ben daha size neler anlatacağım? Daha ben size aklı anlatacağım. Aklın başka kimselerde nasıl tehlikeli bir silaha dönüştüğünü anlatacağım. Batı medeniyetlerinin tüm Amerika kıtasında 25 milyon insanı nasıl katlettiğini anlatacağım.
1: İyi diyorsun beyim de, sabahtan beri sen de önüne geleni yeriyorsun. Ne doğusu kaldı, ne batısı kaldı.
0: Tamam da Kudret Bey, siz de benim bir alkolik ve nihilist olduğumu unutuyorsunuz. Benim hiçbir değerim yoktur. Ve bütün insanlıktan topyekün nefret ederim. Ne olur siz de bunu aklınızdan çıkarmayın Kudret Bey. Biz daha burada kimleri yereceğiz?
3: Nurhan abla, Aziz Bey'le Sadık abi geldi. Seni çağırıyorlar.
2: Geliyorum.

0: Kızım sen her şeyi baştan bir anlatsana bana.
1: Baba. Nahur, iyi misin?
2: İyiyim abiciğim.
3: İyiyim, merak etme, gayet iyiyim.
1: Ne öğrenebildiniz baba? Kimmiş bu adamlar?
0: Ne bileyim oğlum ben.
1: Polisler bulmadı mı?
0: Ya emniyetten daha şimdi geldik. Bulacağız diyorlar. Bulurlar inşallah.
4: Aziz ne oluyor?
1: Nahur silahlı saldırıya uğramış.
4: Ne? Nasıl yani? Aşkım iyi misin?
3: İyiyim Firuzan. İyiyim. Geçti gitti sağ ol.
1: Nerede oldu peki? Ha, nasıl oldu?
3: Fotoğraf çekiyordum. Adamın birini öldürdüler. Sonra da beni gördüler. Benim peşime düştüler işte.
4: Nasıl kurtuldun peki? Kaçtın mı?
3: Adamın biri yardım etti.
1: Hangi adam?
3: Bilmiyorum. Tanımıyorum adamı.
1: Neyi biliyorsun Mahur? Saldıranları bilmiyorsun. Kurtaranı bilmiyorsun. Neyi biliyorsun?
3: Abi ben bugün az kalsın öldürüyordum. Sen farkında mısın? Sence şu an beni sorguya çekmenin sırası mı? Gerçekten mi?
1: Tamam canım. Çekiyorum. Çünkü o adamları bulmamız lazım.
5: Abin doğru söylüyor Mahur. O adamları bulması lazım. Hepsini şirketinde işe alıp sabaha kadar çalıştırması lazım. Kürek mahkumu gibi. En sevdiği şey.
1: Ne alakası var şimdi konumuzla? Hem şu haline bak be abi. Saat daha kaç, içerisi leş gibi koktu.
3: Abim.
5: Canım.
3: Çok mu içtin sen yine? Biraz uzanmak ister misin?
5: Uzanmak istemiyorum. Uyumak da istemiyorum. Uyunca içemiyorum. İçmeyince sarhoş olamıyorum. O zaman da hayat çekilmez olur. Sen bir gelsin. Sen iyi misin?
3: Yani biraz korktum tabii ama şu anda iyiyim.
5: Şimdi söyle bakalım bana. Seni kurtaran bu gizli kahramanın pelerini var mıydı?
3: Yoktu. Bayan deyip durdu bana biliyor musun?
5: Bayan mı?
3: Bayan.
5: Alaturka bir kahraman. Sanki tam eksikliğini hissettiğimiz şey. Geçmiş olsun.
0: Korkma. Baban yanındayken kimse senin saçının teline zarar veremez. Asla.
3: Biliyorum babacığım.
0: Hadi uyu. Çok zor bir gün geçirdin.
3: Sen de uyu ama. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlıyorsun.

0: yaparsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
3: Stablex.
4: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: tamamen keyfi.
1: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
2: Çünkü neden?
3: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
2: Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam.
6: Gol olur yalnız. Ben de diyorum.
5: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
2: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
2: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Turkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
9: Turkcell'leri bana...

0: Hoş geldiniz. Biz sizi dün bekliyorduk.
1: Kusura bakmayın. Bir işim çıktı da.
0: Olur mu, ne demek? Zeliş bizim de kızımız artık.
1: Zeliş? Selim? Nasılsın?
0: Ben çıkışınız için evrakları hazırlayayım.
1: Tamam. Pardon. Doktor bir şey dedi mi?
0: Şu anlık bir gelişme yok maalesef. Bir sonraki ay birkaç gün daha kalacak.

0: öpüşerim. İyi misin? Hı? Sıkıldın değil mi burada? Ne ettirersene be güzelim. Bir gözlerini göreyim. Hı? Bak bakalım bana.
1: Bak, hatırladın mı burayı? Maçtan çıkıp seninle buraya hamburger yemeye gelmiştik. Hatırlamadın mı? Maçı da kazanmıştık ha. Kim atmıştı golü? Hatırlıyor musun? He? Tamam, o zaman bir ipucu vereyim sana. Dünyaca ünlü bir golcü. Tamam, bir ipucu daha veriyorum. Afrikalı diyebiliriz. Hatırlamadın mı? Tamam. Hadi bak, son ipucunu veriyorum sana. Sana formasını almıştık. Ha? Ya bütün gece çıkarmadın üstünden. Gittin onunla yattın ya, uyudun hani. Hatırlamadın mı kız? Ha?

Seriš? Seriš? Tamam, konuşma. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle.

0: Aziz Bey'le mi görüşüyorum?
1: Kim arıyor?
0: Abi ben dün kızınızı öldürmeye çalışan adamım. Nasılsınız?
1: Ne diyorsun lan sen? Kimsin sen?
0: Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha, öyle normal bir ölümde olmaz. Oldukça acılı bir ölüm.
1: Sen kimsin de bizi tehdit ediyorsun lan? Senin karşında kim var? Senin haberin var mı?
0: Aziz Türel, yanlış mı aradım?
1: Hele bir kızıma yaklaş. Hele bir kızıma yaklaşmayı dedi, seni parçalarım. Duydun mu? Seni paramparça ederim.

0: Korkmak insani bir şeydir baba. Yani kendini ailenin reisi olarak gördüğün için korkunu gizlemek zorunda değilsin.
1: Necati, bütün hırsımı senden çıkarırım. Aferin benim güzelim. He. Ye bakalım nefesini. Kollarımızı sokalım. Sıcaması çıkardık.
2: Benim güzel kızım.
1: Şirin Hanım, sen de eve git hadi. Hasan dayı beklemezsin.
3: Bir tas çorba içtiğini görmeden şuradan şuraya gitmem valla.
1: Tamam hadi. Koy bir tas içeyim. Ne güzel oldun. Kaldıralım bunları bakalım yavaş yavaş.
2: Sonra birazcık uyuyalım. Tamam mı?
1: Hadi bakalım.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Aziz Bey.
4: Durumdan haberdarsınız. Ailem tehdit altında.
5: Evet, haberimiz var.
4: Güvenilir adamlar mıdır?
5: Siz hiç merak etmeyin Aziz Bey. Son derece güvenilir adamlar. İşlerinde profesyoneller.
4: Tamam. Bir şeye ihtiyaç olursa haberdar edersiniz.
5: Sağ olun Aziz Bey.
4: Hayır. Hayır, adını bilmiyorum. Biraz önce arayıp telefonla

0: beklettiler. Çıkmadı numara. Tamam, siz yine de bir araştırın, belki bir şey bulursunuz. Teşekkür ederim.
1: Dışarıdaki adamlar kim?
2: Baba, dışarıda tanımadığımız adamlar mı var?
0: Özel bir güvenlik şirketiyle anlaştım. Bir süre buradalar.
1: İyi de baba, bu adamlara nasıl güveneceğiz ki? En nihayetinde maaş alan adamlar.
0: O kadarını biz de düşündük herhalde. Bu herifin ne yapacağı belli değil. Ne yapayım? Daha güvenilir birini bulana kadar bu adamlar burada işte. Tamam, bitti bu konu, kapatın artık.
2: Haklısın babacığım. Ben şu dünkü adamı bir görmeye gideyim diyorum.
0: Nereye gidiyorsun ya? Otur oturduğun yerde. Kızım, sen daha dün saldırıya uğramadın mı?
2: Ya baba, ne yapayım? Gitmezsem de içimde kalacak. Ya belki adam benim yüzümden tutuklandı bile.
0: Hayır efendim, tutuklanmadı. Ben emniyet müdürüyle konuştum. Hakim salıvermiş, tutuksuz yargılanacak.
2: Yargılanacak mı?
1: Herhalde. Düpegündüz adam vurmuş.
0: Tamam, ben ilgileniyorum. Sen merak etme kızım.
2: Tamam babacığım, iyi olur gerçekten, ilgilensen olur mu?
0: Çıkma bir yere, tamam mı?
2: Tamam baba, tamam, merak etme, buradayım. Sadık abi, günaydın.
3: Günaydın Mahur Hanım. Dışarı mı çıkacağız?
2: Aha, evet.
3: Babanızın haberi var mı?
2: Var var, şimdi konuştum, yanından geliyorum.
3: İyi, buyurun.
2: Bir de bir çiçek suyu uğramamız lazım.
3: Tamam.
0: Nuran. Söyle Sadık arabayı hazırlasın.
4: Sadık şimdi çıktı Aziz Bey.
0: Anlamadım, nereye çıktı?
4: Bilmem, Mahur Hanım'la çıktılar.
0: Yok, bu kız beni öldürecek. Vallahi öldürecek.

0: Sağ ol abi, koydum şöyle. Burası herhalde ama...
1: Birine mi bırakmıştınız kızım?
0: Evet, kitapçı Celal Bey'i arıyordum da ben.
1: Ha, kim soruyor acaba?
0: Mahur ben. Yani daha doğrusu biz dün yeni tanıştık. Kendisi hayatımı kurtardı. Ben de teşekkür etmeye geldim de.
1: Allah Allah. Hayatımızı mı kurtardı?
0: Bana hiç bahsetmedi. Burada mı oturuyor?
1: Ay, tabii tabii. Buyurun.
2: Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Nikser'de evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti.

0: işiniz var burada?
1: Teşekküre geldim.
0: Lüzumu yoktu. Nasıl buldunuz evimi?
1: Kitapçının oraya gittim, oradan tarif ettiler.
2: Birer kahve yapayım mı size?
0: Senin markette işiyor muydu Şirin Hanım?
2: Kahveleri yapayım, giderim hemen.
1: Yok yok, hiç gerek yok, zahmet olmasın.
2: Zahmet olmaz canım, nasıl içersiniz?
1: Orta olsun o zaman.
0: Tamam. Buyurun bayan.

0: Sağ olun.
1: Afiyet olsun.
2: Sağ olasın Şener.
0: Annem de öyle içerdi kahveyi. Telbesi dibine çökünce daha güzel oluyormuş tadı, öyle derdi.
2: Doğrudur.
0: Kızınız da çok tatlıymış bu arada. Maşallah.
2: Öyledir, öyledir. Sağ ol.
0: Kızınıza okuduğunuz şiir de, yani ben hiç duymamıştım. Çok güzelmiş.
2: Cahit Külebi. Has şairdir.
0: Bakayım ben bir ona.
2: Bak, iyidir.
0: Ya tabii ben buraya aslında teşekkür etmeye geldim de.
2: Ne yapmışım ki?
0: Hayatımı kurtardınız. Yani resmen siper oldunuz bana orada.
2: Ha. Yok, o size vurmamak içindi.
0: Vurmamak için mi? Yani öyle mi?
2: Öyle öyle. Eğitimini aldık biz. Arada kaynamayın diye sizi arkama aldım.
0: Anladım. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.

0: bunlar da sizin tabii yani, elim boş gelmek istemedim. Böyle çiçek aldım gelirken. Umarım beğenirsiniz.
1: Yani çok güzeller tabii. Zahmet etmişsiniz.
0: Yok canım, zahmet demeyelim de. Neyse, o zaman ben kalkayım yavaştan. Size de rahatsızlık vermeyeyim artık daha fazla.
1: Kahvenizi içseydiniz, öyle gidin.
0: Yok yok, bitti zaten, sağ olun. Ama sizin için yapabileceğim bir şey olursa...
1: Yok. Teşekkürler. Güzeliş. Güzelim. Uyuyamadın mı bir tanem? Ha?
0: Günaydın. Ah, ne güzel bir kızsın sen böyle ya. Adın ne?
1: O konuşmaz. Dili laldır.
0: Nasıl konuşmaz?
1: Ufak bir hadise atlattı da o yüzden. Öyle.
0: Pardon, nasıl bir hadise yani? Sormam, bir sakınca yoksa.
1: Vuruldu. O günden beri ağzını bir şey kaçmıyor.
0: Ben yani öyle ne diyeceğimi bilemedim. Ben konusunu açmak istedim.
1: Sorun değil, sorun değil.
2: Mahur Hanım, Aziz Bey arayıp duruyor. Siz bana yalan söylemişsiniz. Dellenmiş, canımı okuyacak benim.
0: Tamam Sadık abi, bir şey yok, çıkıyoruz şimdi zaten. Geliyorum ben. Şey, ben gideyim artık, beklerler. Teşekkürler tekrardan kahve için.
1: Rica ederim, ben geçireyim sizi. Geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Asıl size geçmiş olsun.
1: Bayan, çok dikkatli olun. Peşinize düşecekler.
0: Düşsünler, yapacak bir şey yok.
1: Bir saniye.
0: Ne oldu?
3: Kardeş, arabaya bin. Arabaya bin.
0: Ne oldu?
3: Şirin Hanım.
4: Ne oldu?
3: Size nişansız eve gidin.
4: Bir şey mi oldu?
3: Ya dediğimi yap. Çıkacağım, çık. Takip altındasınız.
4: Ne?
3: Gidin çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. İsmin ne kardeş?
5: Sadık.
3: Sür Sadık kardeş, hadi. Hızlan, geliyorlar.
4: Ya polisi arayalım, bir şey yapalım.
3: Peki, basana şu gaza. Bas. Daha ne kadar basayım?

0: Gelse de iş gelmez.
1: Gaza basarsan gelmeyecek.
0: Çok hızlı gidiyoruz.
1: Sıkı tutunun.
2: Bekle. Bekle. Bayan, sıkı tutun.
3: Ne?
2: Bekle. Bekle.
1: Şimdi.

0: geçti. Sakin ol.
1: Takla atıyorduk az kalsın.
0: Atmayız. İyi misiniz? Tamam dayı, sen de rahatla ya. Geçirdim pençelerden direksiyona. Hatta tamam geçtim.
1: Tabii canım, biz de kapı duvar kırıyoruz her gece. Nerede? Ay vallahi aylardır tık yok.
0: Sadık kardeş, bana bir taksi çağır da gideyim ben.
1: Biraz bekleyebilir misiniz?
0: Yok, evde kızım bekler şimdi.
1: Birkaç dakika sadece lütfen. Kuruduk kaldık burada valla. Allah Allah. Hayatım, ben seni birazdan arayayım mı? Görüşürüz. Baba!
2: Bahur, neredesin sen? Bir de kaçıp gitmeye mi başladın?
1: Özür dilerim ben...
2: Kabul etmiyorum özrünü. Sadık, sende hiç mi kafa yok?

0: Daha dün saldırıya uğramadım bu çocuk.
1: Aziz Bey aslında...
0: Ne Aziz Bey?
2: Baba, Sadık abinin bir suçu yok. Ben ona yalan söyledim dışarı çıkabilmek için.
0: Aferin kızım. İyi halt ettin. Çok iyi halt ettin.
3: İyi günler. Siz Mahur'un arkadaşı mısınız? Bana hiç söz etmemişti bu kadar yakışıklı bir arkadaşı olduğundan.
4: Arkadaş değiliz.
3: Siz yoksa Mahur'u kurtaran adam mısınız? Dünden beri evde sizden bahsediliyor. Adeta kahraman oldunuz.
4: İyi.
3: Firuzan, Mahur'un annesiyim. Üvey annesi tabii.
4: Celal.
3: Çok memnun oldum.

0: Neyse, iyi günler. Kızımın hayatını kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim.
1: Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Gerçi bütün kadınlar tehlikelidir. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Biraz ihtiraslıdır sadece. Dekoltesinden anlamışsındır.
2: Ne diyorsun kardeş sen?
1: Bazen bana da oluyor. Yani karşında dekoltesi olan bir kadın olunca bakmamak çok zor oluyor. Baksan o da olmuyor. Aslında böyle rahatsız olmuş gibi kapatır hemen eliyle. Madem kapatacaksın niye giydin? Değil mi?
3: Aziz Bey, gelirken yolda takip edildik.
4: Anlamadım. Yine adamlar mı?
5: Evet, o adamlar. Ama Allah'tan Celal Bey yanımızdaydı da.
4: Burada mı? Çağırın gelsin, bekletmeyin kapıda. Ayıp şey ya.
1: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence. Dekolte gerilim. Bir şey içer misin? Ondan bizde yok sanırım.
3: Celal Bey, Aziz Bey sizi bekliyor. Buyurun.
1: Memnun oldum. Celal Bey. Ne hoş sohbet bir adam.
6: Hoş geldin evlat. Aziz ben, Mahur'un babasıyım. Bu da İlhan, küçük oğlum. Geç, otur.
2: Ben kalmayayım, evde kızım bekler.
6: Bir badire daha atlatmışsınız. Kimdir bu adamlar, necidir biliyor musun?
2: Yok, bilmiyorum.
4: Kardeşimin hayatını kurtardın, sana borçlandık.
2: Borcunuz falan yok. Tasalanmayın.
7: Haberi anlamayan Cumhuriyet Savcısı Ali Güven Özyılmaz yaklaşık bir saat...
6: Yine de senin için yapabileceğimiz bir şey olursa...
2: Yok. Ben kaçayım öyleyse. Bana müsaade.
5: Bu o adam. Fabrikada öldürülen adam.
7: Savcı Ali Güven Özyılmaz...

0: Adam savcı mıymış yani?
1: Allah kahretsin.
0: Baba ne yapalım? Arayalım mı adamları?
2: Yerinizde olsam bulaşmazdım. Adamlar savcıyı öldürmüşler arkada iz bırakmadan.
3: Ben gördüm ama. Ben gördüm, fotoğraflarını çektim.
1: İyi halt ettin kızım. Çok iyi halt ettin. Şimdi adamlar senin peşinde. Daha demin öldürmeye çalıştılar.
2: Yalnız öldürmeye çalışmadılar. Takip ettiklerini bilin istediler.
0: Nereden biliyorsun?
2: Biliyorum çünkü öldürmek isteseler şu an ölmüş olurduk. Adam öldürmek öyle zor iş değil.
0: Sağ ol ya, içimizi rahatlattın.
2: Ben hakikati söylüyorum.
3: Ne yapacağız peki? Ne yapacağız, böyle hayatımızın sonuna kadar evde mi saklanacağız?
2: Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Bir hal çaresi bulunur. Sonuçta devlet var, polis var. Burası Muz Cumhuriyeti değil, değil mi? Hadi bana bir söyle.
1: Celal Bey.
2: Evet.
1: Gel iki dakika konuşalım sen. Gel. Lütfen otur. Celal Bey, vaziyet ortada.

0: Mahur benim, her şeyim. Seninle ilgili biraz bir şeyler öğrendim. Asker misin? Bu koruma işlerinden anlıyor musun?
1: Artık yapmıyorum. Rahatsızlığı olan bir kızım var, onunla ilgileniyorum.
0: Geçmiş olsun. Peki bana birilerini bulabilir misin kızımı koruması için?
1: Önerebileceğim bütün arkadaşlarım şehit oldular. Özel şirketler var, onları arayın derim.
0: Yok, onlara güvenemem. Nasıl güveneyim? Bu adamların eli kolu çok uzun.
1: Haklısınız. Ben de olsam ben de güvenmezdim.
0: Yardımcı olamam diyorsun yani.
1: Maalesef, kusura bakmayın.
0: Anladım. Yine de senin için yapabileceğim bir şey olursa...
1: Yok. Sağ olun. Hadi eyvallah.
0: Maraşlı. Böyle diyorlar değil mi sana? Benim ilk eşim rahmetli. O da kahraman Maraşlıydı. Ben çok severim orayı. Merttir insanı.
1: Nedir bu?
0: Kızım hastaymış. Belki bir yardım olur.
1: İyilik yap denize demişler Aziz Bey. Balık bilmezse Halik bilir. Hadi eyvallah.

Tarih 11 Ocak. Saat gece 2. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Ben şaşkını ararken tesadüfen oradaydım. Kız bir cinayet görmüş. Adamlar peşine düşmüşler. Öldürülen bir savcı. Tesadüf. Zeliç'in yaralandığı olayı soruşturan savcıymış. Belli ki adamlar Mahur'un peşini bırakmayacak. Mahur. Çok güzel bir isim.

0: Bugün biraz yorgunum. 4. kira başladık. Doktorlar umutlu konuşuyor. Atlatabileceğimi söylüyorlar. Ama ben inanmadım tabii. Hastanın moralini yüksek tutalım oyunları bunlar.
1: Sen de ne yersin ya bu oyunları anne?
0: Yemedim tabii.
1: Sen şimdi New York'tasın. Orada saat kaç? Dur bakayım.
0: Sabah 8 falan sanırım.
1: Senin için epey kayıt yaptım.
0: Baban ben ölünce verecek sana onları. Çok kızıyor bana. Neden Mahur'a söylemiyorsun diyor.
1: Ama gelsen ne yapacaksın ki? Üzülmekten başka bir şeye yaramaz.
0: Ben dönülmez yola girince haber verecek sana.
1: Ama maalesef seni bu konuda asla affedemeyeceğim anneciğim.
0: Biliyorum, beni asla affetmeyeceksin.

0: Yok, soğuk algınlığı sanırım. Ne bileyim, bir keyifsiz kalktım ben bu sabah.
1: Hayatımda gördüğüm en iyi yalancısın anne.
0: Anlat bakalım. Biriyle tanışmadın mı hala?
1: Aman anne.
0: Aman anne falan deme. Aman deme. Bak, işkolik olup çıkacaksın diye aklım çıkıyor.
1: Mahur. Kızım.
0: Hayatını yaşa. Bak, biz bugün varız. Yarın yok.
1: O nereden çıktı şimdi anne? Böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Bak zaten çok uzaktayım. Burnumu da tutuyorsunuz. Babam nasıl?
0: Ah, iyi. İyi, bildiğin gibi. İş güç işte. Başka bir şey yok.
1: İyi, tamam. Ben ararım sonra yine. Herkese selam söyle.
0: Söylerim.

0: İyi günler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba?
1: Yok.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.

0: Selç. Selç. Gidiyoruz. Tamam. Tamam. Sakin ol. Tamam. Sakin ol benim üzerim. Tamam. Sakin ol.
1: Bir şirket uzun menzili uçuşlar yerine kısa mesafeli helikopter kiralama ya da ambulans uçak filosuna yatırım yapıyormuş.
2: İki tane Challenger 850, bir tane de 604'ümüz var baba. Geçen yıl filomuza kattığımız uçaklar. Birisi bakımda, diğer ikisi de havada şu an.
1: Güzel. Ama dikkat edelim, altından kalkamayacağımız mali yükler almayalım.
2: Merak etme baba. Zaten sivil havacılık konferansında tanıştığımız birçok yatırımcı her gün kapımızı aşındırıyor.
3: Sen bu güvenlik şirketlerini araştırdın mı Mahur için?
4: Araştırdım. Baba, bunların hepsi sıkıntı. Birini satın alsalar biteriz. Güvenemeyiz.
3: Haklısın. Güvenebileceğimiz biri lazım. Emniyet ne diyor?
4: Konuşacağım baba.
3: Konuşacaksın.

0: aramızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızımız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha, öyle normal bölümde olmaz. Oldukça acılı bölümdür.
1: Canın mı sıkkın senin?
2: Hı?
1: İşle mi ilgili?
2: Ha, yok. Mahur'u düşünüyordum. Birini bulmak lazım.
1: Korumak için mi? Bu dünkü çocuk ne oldu? Eski askermiş.
2: O pek gönüllü değil gibi.
1: Vallahi ben senin yerinde olsam ne yapar eder ikna ederim. Baksana çocuk hiç düşünmeden kurşunların önüne atmış kendini.
2: Ya nasıl ikna edeceksin ki?
1: Bunun kızı hasta değil miydi, sen söylemiştin? Senin tanımadığın hastane doktor mu var?

0: Ben 20 yaşında falanım o zaman. Bir de bir amcam var. Bunun da 2 tane oğlu var. Biri 10, öbürü işte 7. Sonra bir kızları oldu. Tekne kazıntısı. Aradan bir vakit geçti, ben dayanamadım, sordum. Amca dedim, kız çocuk mu daha keyifli, erkek çocuk mu? Böyle bir durdu, yüzüme baktı. Oğlum dedi, biz kız gelince anladık. Biz bu zamana kadar evlat diye odun sevmişiz dedi. Ya, evlat evlattır tabii. Değil. Kız çocuk bambaşkadır Maraş'ta. Bir de düşkün olur babaya. Nahur da benim bir tanem. Tüm bütün gece benim gözüme hiç uyku girmedi. Eğer ona bir şey olursa ben kendimi asla bağışlamam. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Mahvura bir şey olursa ben yaşayamam.
1: 2 hafta sonrasına karışmam.
0: Daha lafımı bitirmeden.
1: Lafın tamamı ahmağa denir.
0: Eyvallah.
1: Doktor hanım, durum nasıl?
2: Ciddi bir şey yok. 2-3 saat tutalım, sonra çıkartırsınız.
1: Tamam, sağ olun.
2: Geçmiş olsun.

0: geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Biraz da tebessüm alabilir miyim? Süper. Şu telefonu kullanalım mı? Aynen, aynen. Süper, harika. Çene yukarı. Tamam. Bir de fincanı da alabilir misin acaba eline? Süpersin. Bir de böyle kocaman bir kahkaha alabilir miyim senden? Süpersin. Süper, netiz değil mi?
3: Çok iyi.
2: Harika, tamam. Bu setup biter arkadaşlar. 5 dakika mola. Makyajını değiştirecek misin?
4: Evet Mavra Hanım.
2: Tamam, sen değiştir o zaman, bekliyoruz.
4: Buyurun, makyajı alalım.
2: Nasıl gidiyor?
3: Harika hayatım. Bayılacaklar.
2: Süper.
0: Burası da Mahur'un iş yeri.
5: Baban geldi. Yanında da yakışıklı biri var.
6: Ne?
5: Hayda.
2: Babacığım hoş geldin. Hayırdır, ne işiniz var burada?
0: Maraşlı bundan sonra bir saniye bile yanından ayrılmayacak. Eksik olmasın, kırmadı beni.
2: Nasıl yani?
0: Seni korumak için.
2: Şaka değil mi, şaka?
5: Ama nereden çıktı bu?
0: Ya yerine birini bulana kadar birkaç hafta idare edecek bizi işte.
2: Olmaz. Olmaz, hayatta olmaz. Yani dalga geçer herkes benimle. Tamam sağ olsun, hayatımı kurtardı da ben öyle istemem yanımda birini falan.
0: Kızım sen değil, ben istiyorum zaten.
2: Koruma mı dedi?
3: Ne koruması ya, aşiretimiz biz.
2: Babam olmaz diyorum.
0: Kızım sana fikrini soran olmadı. Ya dizimin dibinde oturursun, dışarı adımını atmazsın, ya da dışarı çıktığın her an Maraşlı yanında olur. Tamam, 2 hafta. Hatırım için, sık dişin.
2: 2 hafta.
0: 2 hafta.
2: Her yeri mi gelecek peki?
0: İstisnasız.
2: Baba rezil olacağım ama ya. Hayır, gerçekten rezil olacağım, anlamıyorsun ki beni.
0: Maraşlı kızım sana emanet. Maraşlı'nın sözünden çıkmayacaksın.
2: Oldu. Bir de GPS'li tasma falan takalım istersen bana.
0: Gerekirse onu da yaparım kızım. Hadi bakalım, size kolay gelsin. Benden sana senet. Sakın bakma gözünün yaşına.
2: Sağ olsun.

0: Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Herkesin eline sağlık.
1: Elinize sağlık.
0: Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Eline sağlık.
2: Geçmiş olsun.
0: Ya.
3: Ne yapsak, onu da mı çağırsak?
4: Yok canım, ne işi var onun?
2: Ben çağırırım.
0: Hayır hayır, ne gerek
2: Bekle.
0: Var, çağırma.
3: Ya yazık ya, niye öyle diyorsun? Masum masum bakıyor.
4: Ay Ecem.
2: Buyurmaz mısınız?
5: Yok abi, siz sağ olun.
4: Hadi elinize sağlık. Elinize sağlık.
2: Kızlar. Bu adam yalnız biraz acayip bana abisi falan dedi.
4: İyi işte, sana da eğlence çıkmış oldu.
2: Biraz.
3: Sen nasıl haberi verdin mi?
4: Yo hayır, dur şimdi hiç sırası.
3: Aa, olmaz.
4: Ecem.
3: Hayır hayır hayır.
0: Hepiniz buraya bakın. Canımız mahurumuz Style Mag dergisi ödüllerinde yılın fotoğrafçısı seçildi.
2: Çok iyi. Tebrik ederim canım benim.
3: İnanmıyorum ya, tebrik ederim.
4: Teşekkür ederim.
3: Ne zaman bu ödül töreni?
0: Yarın.
3: Süper.
0: Vallahi bunu kutlayacağız. Ben bütün organizasyonu yaptım.
3: Aa, yok ya, hiç gerek yok kutlamaya falan.
2: İtiraz istemem. Kıyafetinde benden.
5: Arkadaşlar devam etsin. Siz benimle geliyorsunuz.
4: Ne münasebet canım, arkadaşlarımla gideceğim ben.
5: Babanızı duydunuz. Uzatmayın. Buyurun.
4: Tamam, o zaman sen başka bir araçla gel, orada buluşuruz.
5: Olmaz dedim.
0: Tamam ya, şöyle yapalım. Deniz'im sen öndeki arabayla geç. Siz de ön tarafa oturun isterseniz.
5: O olur. Adın ne kardeş?
6: Hakan.
5: Sürü Hakan kardeş. Ben ne dersem onu yap.

0: Evli mi bu?
1: Ne biçim soru bu?
0: Ne var merak ettim.
1: Bir tane kızı var ama karısı yok galiba ortalıkta. Dışarıda olsan...
0: Şşş.

0: Hayırdır kardeş? Nereye?
1: Ne oluyor ya?
2: Ozan?
1: Kim bu adam?
2: Önemli biri değil ya. Ben geliyorum şimdi. Bak bizimkiler burada.
0: Bana bir su versene kardeş.
3: Hemen geliyor.
2: Celal Bey. Bakın hayatımı kurtardınız. Size minnettarım. Yani babamı da anlıyorum. Benim için endişelendi. Sizden ricacı oldu. Ama böyle olmaz. Yani en azından bu kadar yakın olmanıza gerek yok, olur mu?
0: Bayan, kararınızı verin. Ya ben size yakın olurum ya da silahlı adamlar. Seçim sizin.
2: Tamam. Ama birazcık daha kibar olabilirsiniz en azından, değil mi?
0: Ne kabalığımı gördünüz?
2: Bak, o benim arkadaşımdı, tamam mı? Ayrıca bizim şirketimizin de genel müdürü olur kendisi. Sorun yok yani.
0: Hoşlanmadım kendisine.
2: Tanısan seversin, iyidir.
0: Birini sevmem için tanımama gerek yok.
2: Peki bu ön yargı nereden geliyor?
0: Ön yargı demeyelim ona. Ön sezi diyelim.
2: Tamam, bu ön sezi nereden geliyor o zaman?
0: Dağlardan.
2: O belli oluyor zaten. Neyse, biraz daha sakin olur mu?
0: Bir şey demek istedim ama

0: Pis ki yüzünde reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden?
2: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
1: Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
1: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
5: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben de diyorum.
6: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
7: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
7: Akımlar akıyormuş.
8: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkcell'li misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
10: Türkcell'leri bağlan hayata.
11: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne

Araştırıyoruz. Hayır, henüz fotoğrafları bulamadık. Şu Maraşlı denen herif kızın etrafından ayrılmıyor. Bana o kadar kolay gelmedi o iş. Halledeceğim. Hepsi sırayla, tamam mı? Önce şu fotoğrafları bir bulayım.

0: Andrei. Kokteyl alır mısın?
1: Anlamadım.
0: Kokteyl içer misin?
1: Vazife başında müskürat olmaz.
0: Müskürat değil bu, kokteyl.
1: Müskürat her türlü alkollü içecek.
0: Bıyıklar güzelmiş.
1: Teşekkür ederim bayan.
0: Dans edelim mi?
1: Size iyi eğlenceler bayan.

0: var?
1: Ne var işte, eğleniyoruz şurada, ne olacak?
0: Tamam eğlenelim ama çizgiyi aşmayalım lütfen.
1: Mahmut, bana bir şans daha versen olmaz mı?
0: Ozan, konuştuk bu konuyu, olmuyor, yürümüyor. Aç bir şunu.
1: Sadece senden bir şans daha istiyorum. Neden anlamıyorsun? Hala seviyorum.
0: Ozan, Ozan yavaş. Ozan bırak. Sarhoşsun zaten. Hacı, bu yaptığını babam duyarsa hiç iyi olmaz.
1: Sen beni tehdit mi ediyorsun?
2: Hadi yürü.
1: Ne oluyor be? Kimsin lan sen? Git şuradan.
2: Lan, yürü lan. Yürü lan. Yürü.
1: Yürü git sen. Kimsin lan?
0: Ozan!

0: Ya sen ne yaptığının farkındasın değil mi?
1: Ne yapmışım?
0: Ya ne demek ne yapmışım? Herifin burnunu kırdın, daha ne yapabilirsin?
1: Sen benden yardım istedin ya.
0: Ben senden yardım istedim de gidip adamın ağzını burnunu kırma dedim. Hastanelik etme dedim.
1: O da kaçınmasaymış o zaman.
0: Tamam yeter. Gelme peşimden, tamam mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bıraksana kolumu.
1: Babanıza sizi sağ salim götüreceğime dair söz verdim.
0: Tamam, bırak kolumu.
1: Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın. Bir şuraya. Sürdü arkadaşım.

0: Baba.
1: Ne kızım?
2: Konuşmamız lazım.
1: Hayırdır?
2: Ben bu adamı etrafımda istemiyorum, tamam mı? Git söyle, bir daha gelmesin geri.
1: Ne oldu şimdi ya?
2: Arkadaşlarla eğlenmeye gittik, sağ olsun olay çıkarttı. Ozan'ı dövdü.
1: Hangi Ozan? Bizim Ozan. Yok artık. Allah Allah. Araçlı. Hayırdır ya?
3: Küçük bir hadisedir. Bayan büyütüyor.
2: Küçük bir hadise mi? Senin için bu küçük bir hadise, öyle mi? Ayrıca buna bayan demeyi de kes artık.
3: Herifin biri kendisine sarkıntılık etti. Ben de nazikçe uyardım.
1: Sarkıntılık mı? Kim?
2: Ozan işte. Sen de gittin ağzını burnunu kırdın, öyle mi yani? Yok, bu böyle olmayacak. Celal Bey, size her şey için çok teşekkür ederiz. Lütfen siz şimdi evinize gidin, bir daha da buraya geri gelmeyin.
3: Aziz Bey, kızınızla bu iş yürümeyecek. Laf dinlemeyen biriyle zor.
1: Ya dur şimdi, hemen sen de dur. Ben konuşurum onunla. Dur.

0: Ne olur kusura bakmayın Maraşlı Bey. Yeni nesil böyle maalesef. Hiç kadir kıymet bilmiyorlar. Ne demişler? Sarraf lazım cevherin değerini bilmeye.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Ya baba, herkese rezil oldum diyorum, anlamıyor musun?
1: Anlamıyorum hayatım. Rezil olman ölü olmandan daha iyi benim için. Bu adam yanındayken de hiç kimse yaklaşamaz sana, bitti.
0: Baba, Ozan'ın burnunu kırdı, daha ne yapsın?
1: Ozan bir terbiyesizlik mi yaptı sana? Ayrıca o mesele kapanmamış mıydı?
0: Hayır canım, ne terbiyesizliği, bir şey yapmadı o zaman.
1: Yani durup dururken mi saldırdı bu adam Ozan'a?
0: Hayır, durup dururken saldırmadı tabii ama...
1: Öyleyse iki hafta dayanacaksın, bitti.
0: Babacığım bak, tamam. Hayatımı kurtardı, sağ olsun, teşekkür ederim ama bu adamla olmaz.
1: Olur olur.
0: Baba bak, tamam, illa biri olsun diyorsan oturmasını kalkmasını bilen biri olsun, bu adamla olmaz.
1: Olur.
0: Ya babacığım, olmaz diyorum, olmaz, uzatma lütfen.
2: Aziz Bey, çok şey olacaksa ben bir daha gelmem.
1: Olmaz öyle şey. Zor durumda bırakma beni. Hırçındır mırçındır ama iyi kızdır Mahur.
2: Anlaşıldı, olmayacak bu iş. Ben yerime başkasını bulurum.
1: Bu saatten sonra başkasına güvenemem Maraşlı. Bana sen lazımsın.
2: Zorla güzellik olmaz Aziz Bey. Seni sevmedim değil, baba adamsın. Lakin kızın zor biri. Hadi eyvallah.

0: Bize her gün gördüğün şu rüyayı anlat.
1: Bir geyik. Ormanda tek başına. Yalnız.
0: Nasıl bir geyik?
1: Erkek. İri. Kocaman gözleri var.
0: Sonra?
1: Bana bakıyor. Sanki bir şey söylemek istiyor gibi. Öyle hissediyorum.
0: Sadece bu kadar mı?
1: Sadece bu kadar.
0: Sence bu ne anlama geliyor?

0: Ne hissediyorsun peki? Korku, kaygı, üzüm.
1: Üzüm.
0: Bununla ilgilenmemiz lazım.

0: Baba bugün yönetim kurulu toplantısı var. Unutmadın değil mi?
1: Yok. Unutmadım da. Sen ben size hallet ya.
0: Bir de fuar var Frankfurt'ta. Havacılık fuarı. Biz de davetliyiz. Hatta senden bir konuşma yapmanı istiyorlar.
1: Haberim var. Ben yaşlandım bu işlere ya.
2: Mahmut. Gelmedi mi seninki bugün?
3: Benimki kim?
2: Şu bıyıklı olan.
3: Kovdun mu yoksa?
1: Yok. Mahmut istemedi. Yeni birine bakacağız mecbur.
2: Hay Allah. Çok büyük aşk vaat eden bir ilişkiydi.
3: Ne saçmalıyorsun abi?
2: Adam doğulu. Orta sınıf. Kaba ama güçlü. Sen zengin, narin, sanatçı, inatçı. Müthiş bir kıvılcım bence.
1: Ece. Allah aşkına saçmalama.

0: Günaydınlar Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba?
1: Yok.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.
1: Ya şaşkın.

0: Alo. Emin misin bu gece halletme konusunda?
1: Tamam abi.
0: Yo, benim için bir sorun yok. Hazırlığımı yaptın mı? De şu kitapçıyla bir konuşmak istiyorum. Eğer istediğimiz onda değilse o zaman öldürelim gitsin. Tamam, merak etme.

0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk Şinan.
0: Bir bey geldi, arkadaşınmış. Ben de kapıda beklemesin diye içeri aldım.
1: Hoş geldin. Dışarıda bekleyemedim mi biraz daha? Soğuk dışarısı. Ne istiyorsun?
0: Ne içersiniz?
1: Ben bir şey istemez. Sen bizi biraz yalnız bırak Ela Hanım. De bakalım derdine.
2: Kim olduğumu tahmin ettim bence.
1: Yani uğursuz birine benziyorsun ama tam çıkaramadım.
2: Savcıyı ben öldürdüm. Kızı da aradan çıkaracaktım ama sen yetiştin. Şimdi sana bir barış teklif ediyorum.
1: Adın ne senin?
2: Savaş.
1: Bak Savaş kardeş. Duyduğuma göre kadınlara silah çekiyormuşsun. Galiba sen kansız bir arkadaşımızsın.
2: Sana lafı uzatmayacağım. Fotoğraflar poliste değil, kızda da değil. Tek bir alternatif kalıyor. Fotoğraflar sendeyse bana ver. Şu kapıdan çıkayım gideyim, bir daha da birbirimizi görmeyelim.
1: Bak kardeş. Bak şu fotoğrafı görüyor musun? Hakkari Çukurcu orası. Yıl 2010. Dağlardayım o ara. 36 gün yürüdük. 36 gün hiç durmadan. Bir ton leş aldık. Şehit verdim. Kardeşinden öte dediğim adamların kolunu bacağını topladım ben. Kurşun yedim. Can aldım. Can verdim. Sonra kızımın başına bir felaket geldi. Ben sana bunları neden anlatıyorum biliyor musun? Ben doluyum kardeş. Çok doluyum hem de. Bu patlamaya hazır volkanlar var ya hani, duman önden tüter. Öyleymiş de. Eserde Maraşlık da var tabii. Sen onu onunla çarp. Şimdi git bu evden. Bütün öncümü senden çıkarmayayım. Değil parçanı, hücreni bulamazlar senin Allah'ıma kitabıma. Anladın mı?
2: Anladım. Bu da demek oluyor ki bir daha görüşeceğiz.
1: Adresim belli.

0: canlı yayınla karşınızdayız. Burada gerçekten harika bir atmosfer var. Bugün ödüller tek tek sahibini bulacak. Bu özel gecede ünlü iş adamı Aziz Türel'in kızı Mahur Türel de ödül alacaklar arasında. Starmek dergisi ödül töreninde gördüğünüz gibi
1: Alo Nevzat.
2: Başçavuş Nevzat, emrinizde komutanım.
1: Sana bir işin düştü. Bu gece bizim eve göz kulak olman lazım.
3: Emrin olur komutanım. Hemen geliyorum.
1: Dolu gel ama. Tetikte olman lazım.
2: Her zaman tetikteyiz evvelallah.
1: Nevzat.
2: Buyurun komutanım.
1: Sağ ol kardeş.
4: Mahur Hanım geldi. Hoş geldiniz Mahur Hanım.
5: Ben bir röportaj verip geliyorum. Bekle beni. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
6: İyi akşamlar. Heyecanlı mısınız?
5: Hem de nasıl.
7: Mahur Hanım, ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz?
5: Çok özel bir gece. Çok özel hazırlandım bu gece için.
4: Kıyafetiniz çok güzel.
5: Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşım Nilüfer'in kendi tasarımıdır.
8: Özel olarak hazırlandım. Merakla bekliyorum içerinin atmosferini.
7: Bir proje düşünceniz var.
5: Evet, yurt dışı ile ortak birkaç projemiz var ama şimdilik sürpriz olsun.
4: Mahur Hanım, bir poz alabilir miyim?
7: Mahur Hanım, bu tarafa dönün. Teşekkür ederim.

Teşekkürler. Şimdi de yılın en iyi fotoğrafçısı ödülü var. Yılın en iyi fotoğrafçısı Mahur Türel.

günler. Sizinle birlikte olmak ve elimde bu ödülü tutabilmek gerçekten benim için çok onur duyduğum ve gurur duyduğum bir durum.

Ama aslında en çok anneme teşekkür etmek istiyorum. Eminim annem bugün hayatta olsaydı ve beni bu sahnede, bu ödülle görebilseydi şurada oturup ağlardı. Ama merak etmeyin, ben ağlamayacağım. Beni gerçekten çok güçlü yetiştirdi kendisi. Ve babamın bütün aile mesleğini devam ettirme konusundaki ısrarına rağmen fotoğrafçılık okumam için bana gerçekten çok yardımcı oldu ve çok ilham verdi. O yüzden eminim babam da çok mutlu olacaktır. Ben bu ödülü anneme hediye etmek istiyorum.

her şey için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hey!

0: Müsaade var mı?
1: Buyurun.
0: Nasılsınız Celal Bey?
1: İyiyim, sağ olun. Mağrur Hanım iyi mi?
0: Mağrur Hanım iyi. Hiçbir şeyden haberi yok. Saldırıdan, sizin orada olduğunuzdan.
1: İyi olmuş.
0: Sizi almaya geldim. Aziz Bey muhakkak sizinle görüşmek istiyor. Uygun görürseniz tabii.
1: Olur, gideriz.
2: Kusura bakma, böyle ayağımıza çağırtmış gibi olduk seni.
3: Ziyanı yok.
2: Yaran nasıl oldu?
3: Daha iyi.
2: Geç otur. Kızımın ikinci defa hayatını kurtardın Maraşlı. Hoş, ben sordum soruşturdum da öyle öğrendim kurtaranın sen olduğunu. Gerçi bir ara göz ucuyla görür gibi olmuştum seni ama... Sen nereden biliyordun o adamı saldıracağını?
3: Silahını gördüm. Öyle işte.
2: Yine o herif değil mi? Savaş.
3: Muhtemel.
2: Bak Maraşlı, Mahur'un bu son saldırıdan haberi yok. Bu saatten sonra sen ne söylesen boş. Ben hayatta olduğum müddetçe bırakmam artık seni. Artık buradasın, bizimlesin.
3: Aziz Bey.
2: Kızımın da benim de ailemin de hayatı sana emanet.
3: Aziz Bey. Bunu defalarca konuştuk. Kızınız zor birisi.
2: Bir dediğini iki etmeyecek.
3: Kendisi çok dik başlı birisi. Beni yanında istemez.
2: İsteyecek.

0: Ya neye baktın?
1: Nedir?
0: Dünden bugüne benim şirketin bütün logoları. Araçta. Ya kırma beni. Ya sana ihtiyacım var.
1: Peki. Kırmayayım sizi.
0: Bir ihtiyacın olursa da çözeriz.
1: Eyvallah.
0: Dediğim gibi Mahur'un bu son durumdan haberi yok. Sen de

0: çevrenin içindeler. Eminim onlardan biri. Belki de hepsi. Kim olursa olsun. Onu bulacağım. Ve yemin ederim. Yemin ederim hesabını soracağım. İki gün sonra adamı buldum.
1: Nasıl buldun?
0: Saklanıyordu, kaçacaktı.
2: Tamam da nasıl buldun?
0: Bir baba kızı vurulmuşsa o baba o adamı bulur.
2: Adamı buldum. Peki ne anlattın?
0: Hiçbir şey.
1: Nasıl yani?
0: Adam hiçbir şey bilmiyordu. Konuşacak bir şey yoktu. Anlatacaktı. Kiralık katiller böyle çalışır. Sorgulamazlar. Yaparlar.
1: Adamı ne yaptın?
0: Yapmam gerekeni.
1: Hiçbir şey mi çıkmadı peki? Bir telefon numarası, bir irtibat.
0: Ufak bir kağıt parçası buldum. Üzerine bir plaka yazılı. Sanırım Mehmet İnce'nin arabasının plakası.

0: Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu.
2: İyi geceler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefesiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba?
1: İlgileniyorum hanımefendi.
0: O halde sizi en kısa zamanda şubeye bekliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Yeterli. Arabasını satan adam.
1: 50.000'de 3.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Tatarları konuşacağız. Türk televizyon tarihinde Tatarlar konuşuldu mu ben bilmiyorum ama bu konuyu konuşacağımızı değerli hocamdan duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü Tatarlarla alakalı açıkçası hiçbir şey bilmiyordum. Hemen araştırmaya koyuldum. Hocamı aradım. Kıymetli hocam yanlış araştırıyorsun. Onlar değil dedi. Sonra mutabık kaldık ve doğru noktaya geldik. Tatarlar kim? Menşei hakkında neler biliyoruz? Tatarların alt kırılımına baktığımızda Moğollar nasıl karşımıza çıkıyor? Altın Ordu Devleti. Bunun yanı sıra göç olayı var. Uzun süre göç etmişler farklı bölgelere. Bir yandan Osmanlı Devleti'ne göçler. Cumhuriyet döneminde yine ülkemize geldiklerini biliyoruz. Çin faktörü var. Çin'e gidiyorlar. Tatarlar dünyada olmazsa dünya batar sloganı, tabiri var. Hocamızdan duydum bunu. Soracağım tabii hepsini. Hocamız diyorum. Kıymetli hocamızı takdim etmek istiyorum. Uluslararası başarılara sahip ünü Türkiye sınırının dışına çıkmış ve bu alanın en kıymetli, en güzide ustalarından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi misiniz?
1: İyiyiz, teşekkürler.
0: Sizi zor da olsa güler yüzle bugün görüyoruz.
1: Doğru Tatar'ı buldunuz.
0: Ama gerçekten ilginç bir konu bence.
1: Evet.
0: Daha önce hiç gördünüz mü, konuşulmuş muydu televizyon tarihinde?
1: Yani zaman zaman tabii.
0: Ben hiç görmedim.
1: Şey yapıyoruz.
0: Beni taca çıkarmayın.
1: Gündeme getiriyoruz ama ayrı bir program.
0: Evet. Evet. Tatarlarla alakalı eseriniz de var.
1: Evet, en son çalışmalarımdan biri, yanılmıyorsam bu Mayıs ayında çıktı.
0: Mayıs 2020
1: yayınlarından, evet.
0: Hemen şöyle göstereyim efendim. Temas edeceğimiz tüm konular işte bu kıymetli eserde siz değerli izleyenlerle buluşuyor. Kitap Ötüken Yayın Evi'nden çıktı. Kıymetli hocamız kitabı ele aldı. Tatar tarihi, İdil Bulgarları, Moğollar, Altın Ordu Devleti. Yine kitabın alt başlıkları arasında yer alıyor. Hanlıklara da hocamız temas ediyor. Geniş bir perspektif siz kıymetli okuyuculara sunuyor değerli hocamız. Tatar tarihini konuşacağız. Hocam çalışırken Tatarlar ilginç geldi bana. Çünkü farklı yıllarda farklı devletler ya da farklı boylarla ilişkileri var. Hemen hemen her noktada, her coğrafyada bir Tatar kalıntısı olduğunun farkına vardım. Bu beni heyecanlandırdı, diğer yandan korkuttu. Çünkü bu kadar dağınık coğrafyalarda Tatarların olması, naçizane bence araştırılması da zor bir konu olduğunu bizlere gösteriyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
1: Doğru. Aslında siz de söylediniz. Tatarsız dünya batar dediniz. Gerçekten de çünkü dünyanın her bir tarafında biz Tatarları görüyoruz. Günümüzde de öyle. Mesela Tatarların yaşadığı coğrafyaya baktığımızda Amerika'dan Japonya'ya, Sibirya'dan Orta Doğu'ya, işte Türkiye'yi de zikrettiniz. Türkiye'de dahil olmak üzere. Bugünkü yerleşimlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Ama aynı zamanda tarih boyunca da biz Tatarların son derece geniş bir coğrafya yayıldığını bir taraftan ve diğer taraftan tarih boyunca hem Moğollar için veya Moğollar arasında Tatar adlı bir boyun olduğunu görüyoruz. Hem Türkler arasında Tatar adlı bir boyun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Tatar adını takip ederken hem son derece geniş coğrafyalara dalmak zorundayız, girmek zorundayız. Hem de çok zaman olarak baktığımızda aynı şekilde işte Hunlar, Göktürkler döneminden itibaren var olan bir boy ve günümüzde de yine Tatar adlı bir halkın varlığını biliyoruz. Tabii tartışmalı bir mesele. Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında bir takım tartışmalara da yol açıyor bu mesele. İşte özellikle de ilk dönemleriyle ilgili. Çünkü biz Tatar adına baktığımızda veya Tatar boyuna baktığımızda şunu görüyoruz. İşte Göktürkler döneminde ve özellikle Uygurlar döneminde bir Tatar boyunun olduğunu, yazıtlarda adı geçen bir boy. Diğer taraftan Uygurlar döneminde özellikle mesela daha da sık Tatar adını zikrediliyor ve öyle anlaşılıyor ki Uygurlarla birlikte hareket ediyorlar ve bu bağlamda Türk boyu olarak karşımıza çıkıyor. Ama daha sonra özellikle de Uygur devleti yıkıldıktan sonra 840 yılında Kırgızların seferi neticesinde ve Uygurlar kendileri de farklı coğrafyalara dağıldıktan sonra kaynaklara baktığımızda bir boşluk var Tatar adı ile ilgili. Biz ne zaman tekrar Tatar adını görüyoruz? Artık Çingis Han'ın Moğollarını anlatırken veya Çingis Han'ın Moğollarını ele alırken yine artık bir boy olarak karşımıza çıkıyor ama bu sefer Moğol bir boyu ve hatta ilginçtir ki Çingis Han'ın en nefret ettiği Moğol boylarından biridir. Bunun da sebebi bu Tatarların Çingis Han'ın babasını öldürmeleridir.
0: Yesugey.
1: Evet, Yesugey'i öldürmeleri ama şöyle bir çelişki de var aslında. İlginç bir şekilde Çingis Han'ın malum doğduğunda asıl adı Temuçin idi. Ve bu Temuçin'i kendisine verirken aslında Tatarlardan alınan bir isimdi. Bir Yesugey bir seferden dönüyor ve esir olarak iki Tatar askerini getiriyor. Çok cesurdu bunlardan biri. Temuçin adlı biri ve o zaman da eşi doğum yaptığından dolayı diyor ki oğluma ben de aynı ismi koyayım onun gibi cesur olsun diye Temuçin adını veriyor. Aslında Tatarlardan alınan bir isim. Ama buradaki Tatarlar söylediğim gibi Moğol boyu. Hmm. Moğol boyu Tatarlar. Ama tabii daha sonra Yesugey'i zehirlediklerinden dolayı bu Tatarlar ve başka sebeplerden de ötürü çok da uğraştırıyorlar. Çok savaşıyor onlarla Çingis Han. Tabii diyor ki Tatar boyunu biz tamamen yok etmeliyiz ve gerçekten de bütün erkeklerini öldürüyorlar. Ele geçirdikten sonra Çingis Han döneminde kadınlarla çocuklarda diğer boylar arasında paylaştırılacaktı. Ama şöyle ilginç bir durum da ortaya çıkıyor.
0: Nedir o?
1: Çingis Han'ın nefret ettiği bir boy olduğunu söyledik değil mi?
0: Hı hı, doğru.
1: Hem kendisi hem yakın arkadaşları diyorlar ki işte bu Tatarlardan öç almalıyız, babanı öldürdüler vesaire. Ama ilginç bir şekilde ve Çingis Han bunu gerçekleştirmesine rağmen özellikle batıda Moğollara Tatar denilecektir. Yani herhalde Çingis Han'ın hayatta en istemediği şeydir değil mi? Yani düşmanın adıyla zikredilmesi.
0: Biz de günümüzde deriz ya istemediğimiz ot yanımızda biter diye tam anlamıyla Çingis Han içinde o olmuş.
1: Evet o oldu. Tabii şöyle bir şey var. Çingis Han dönemi için belki bu çok da şey olmamıştır. Kendisi de belki farkında da olmamıştır.
0: Sonraki
1: ama,
0: dönemde mi acaba o dönem için adlandırıldı?
1: O dönemden itibaren tabii adlandırılmaya başlanıyor ama çok Çingis Han bunu hani ne diyelim o dönem için belki büyük sorun yapmamıştır ama özellikle daha sonra Moğolların neredeyse tamamen Tatar olarak adlandırılması batıda, Avrupa'da, Rus kaynaklarında Tatar adının veya Moğollar için Moğol Tatar veya Tatar Moğol denilmesi ve günümüze kadar böyle gelmesi tabii Çingis Han bunları görseydi eminim çok üzülürdü. Yani hiç hoşuna giden bir husus olmazdı. Peki neden? Neden Moğollara hem Ruslar hem Batılılar, Batılılardan sonra Arap ve Fars kaynakları da onları veya Ermeni ve Gürcü kaynakları da onları taklit etti ve onlara Tatar demeye başladı. Bunun herhalde birkaç sebebi, bunu birkaç sebeple açıklamamız mümkün. En başta öyle anlaşılıyor ki gerçekten de cesur bir boydu. Savaşçı bir boy. Ve düşmanı korkutuyordu. Dolayısıyla Moğolların kendileri de aslında diğer Moğol boyları kendi aralarında savaşırken ya da dış düşmanla savaşırken düşmanı psikolojik olarak baskı altına almak için biz Tatarız diyorlardı. Ve bundan dolayı bu isim geniş coğrafyalara yayıldı. Yani en önemli sebep olarak bunu söyleyebiliriz.
0: Moğollar mı biz Tatarız?
1: Tabii yani çünkü Moğol bir üst kimlik adı. Moğollarda yani şeyin Temuçin'in, Çingis Han'ın Moğol adı çatısı altında birleştirdiği çok sayıda boy var. Kereitler var, Naymanlar var. Tabii bunlar içerisinde Türk boylar var. Bunların bir kısmı Türk kökenli ve hangisinin Türk, hangisinin Moğol olduğunu da tespit etmek zor açıkçası. Kaynaklarımız yeterince bilgi vermiyor bununla ilgili. Ama netice itibariyle şunu görüyoruz. Zamanla ki çok geçmeden de Çingis Han dönemi veya sonrasında artık Moğollara Tatar adı verilmeye başlandığını veya Tatar olarak adlandırılmaya başlandığını biz görüyoruz. Bu aslında Tatar adının ne diyelim ön plana çıktığı ikinci dönem bana göre. Birinci dönem

0: Daha sonraki tarihlerde artık Çingis Han'ın ölümünden sonra, hatta çocuklarının da ölümünden sonra, Ruslar Tatar adını Altın Orda ahalisi için kullanacaklar. Altın Orda devleti de malum olduğu üzere Çengiz oğullarının, yani Çengiz'in oğlu Cuci, Cuci'nin oğlu Batu tarafından Karadeniz'in kuzeyinde kurulan bir devlet. Her ne kadar kurucuları Moğol olsa da, Çengiz soyundan gelseler de, nüfusunu Kıpçaklar ve İdil Bulgarlar oluşturuyordu. İşte bu Altın Orda çatısı altında Kıpçaklarla Bulgarlar karışacak bir zaman içerisinde ve Ruslar bu nüfusa, Altın Orda nüfusuna Tatar diyeceklerdir. Dolayısıyla şu sonuca varıyoruz. Tekrar Tatar adının artık biz bir Türk halkı, Türk kökenli bir halk için kullanmaya başlandığını görürüz. Yani Altın Orda ahalisi Tatar'dı. Tabii Altın Orda sonrasında Hanlıklar kurulacak. Yine Kazan, Kırım, Astarhan ayrı ayrı il oldu. Altın Ordu dağıldı diyor meşhur Edigey destanı. İşte bu hanlıkların ahalisi de Tatar. Ama günümüze baktığımızda Tatar adını kim kullanıyor? Daha doğrusu günümüze gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Daha sonra Rus yayılmacılığı başladıktan sonra Altın Orda parçalanıyor, hanlıklar ortaya çıkıyor, Ruslar tek tek bu hanlıkları ele geçiriyor, son derece geniş bir coğrafya yayılmış oluyorlar Ruslar ve artık bütün Türk kökenli halklara Ruslar Tatar diyecekler. Bu da çok ilginç.
1: Neden hocam?
0: Neden? Bunu şöyle açıklıyoruz. Neden herkese, Kazak'a, Kırgız'a, Özbek'e, hepsine Tatar diyecekler? Çünkü önemli sebeplerden biri, özellikle Anadolu'daki Türklerden bunları ayırmak için ve onlarla bir bağlantılarının olmadığını, çünkü hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni Rusya bu açıdan baktığımızda bir tehdit olarak gördü, değil mi? Hani Osmanlı kullanır mı buradaki Türkleri, Rusya İmparatorluğu'ndaki Türkleri? Çünkü sadece aynı soydan gelmiyorlar, aynı zamanda Osmanlı sultanları onların dini lideriydi, değil mi, halife olarak. Ve daha sonra yine Türkiye Cumhuriyeti için de aynı yaklaşım söz konusu oldu Rusların. Onun için sanki Rusya içerisindeki Türklerin Anadolu Türkleriyle bir bağlantısının olmadığını göstermek için Rusya içerisindeki Türklere Tatar adı verildi. Ama sonra Rusya şunu anladı, hata yaptığını anladı. Çünkü bütün Türkleri aynı bir tek bir isim altında birleştirdi. Dolayısıyla daha sonra bu uygulamadan vazgeçti. Ve günümüzde baktığımızda Tatar adının biz sadece Kazan ve Kırım ahalisi için kullanıldığını görüyoruz. Yani
1: bugün de.
0: Evet, bugün de. Zaten kabaca diyelim ikiye ayırıyoruz. Kazan Tatarı, Kırım Tatarı. Tabii Sibirya Tatarı var ama onlar da Kazan Tatarı ile aynı etnik grubu oluşturuyor aslında. Tabii Kazan, Kırım da aynı. Her ikisi de Altın Orda ahalisiydi ama yalnızca Kazan Tatarlarının oluşumunda daha fazla İdil Bulgarların katkısı varsa, Kıpçakların yanı sıra Kırım'daki Tatarların da, Kırım'da eskiden beri yaşayan Kıpçakların yanı sıra diğer Türk boylarının katkısının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla günümüzde bu üçüncü ve dördüncü ne diyelim evre, biz Tatar adını hem Kazan'daki veya İdil-Ural coğrafyasındaki Türkler için kullanıyoruz. Kazan Tatarlı diyoruz. Bir de Kırım Tatarları diyoruz.
1: Ne demek peki hocam Tatar?
0: Tatar tabii, Tatar adı da aynen menşei olduğu gibi tartışmalı bir konu. Birçok görüş var Tatar'ın adının ne anlama geldiğiyle ilgili. Tabii dilcilerin hem fikir olduğu veya en çok desteklenen görüşlerden birine göre aslında yabancı kişi anlamına geliyor. Çünkü Ar, bizim biliyorsunuz zaten birçok Türk kökenli boyun veya halkın adında Ar'la biter, değil mi? Mesela Hazar, Avar.
1: Evet.
0: Kimler var başka?
1: Aklıma
0: hemen işte Avarlarla Hazarlar geldi ama baya var. İşte Tatar bunlardan biri. Mesela Bulgar aynı zamanda.
1: Kıpçaklardaki Ar oluyor mu? Olmaz mı?

0: Yok, buradaki olmaz. Değil, buradaki şey. O da er demek. Hmm. Er, kişi demek. Tat da...
1: Kimer olur mu?
0: Ha, kimer, o olabilir. Onu bakmak lazım ama tat ise TY değişimi Türkçedeki yat, yani yabancı kişi. Bugün Anadolu'da yabancılar için yat kelimesi kullanılır mı? Ben şu an aklıma gelmiyor ama mesela şeyde bugünkü Tatar Türkçesinde yat yabancı demek. Bugün de kullanılıyor yabancı anlamında yat. Onun için yabancı kişi anlamına gelmektedir Tatar.
1: Hocam şimdi erken dönemde Tatarlarla alakalı ifadelerinizde Göktürkler ve Uygurlar dediniz. Sonra işin içine Moğollar girdi, Altın Ordu girdi ve yine Ruslara temas ettiniz. Bu savaşçı bir topluluk dediniz. Hı. Bu savaşçı özelliklerini Göktürklerden ya da Uygurlardan aldı demek doğru mudur? Göktürklerde ve Uygurlarda da benzer savaşçı özellikler var mıydı?
0: Tabii şöyle, yani Göktürklerden almasalar bile, değil mi, ya da Uygurlardan almasalar bile aynı coğrafyada yaşıyorlar veya işte başta Göktürklere tabi boylardan biriydi. Aynı şekilde Uygurlara tabi boylardan biri, ama biz genel olarak baktığımızda o dönem için evet, özellikle mesela söylediğimiz gibi Moğollar döneminde, Çengiz Han döneminde, değil mi, bu Tatar, özellikle Moğol kabilesi Tatar çok savaşçı olarak karşımıza çıkıyor. Çok acımasız aynı zamanda. Böyle özelliklerle ön plana çıksalar da genel olarak, ama Tatar dediğimizde mesela bugün Türk dünyasında veya Tatarların yeri veya ne tür özellikleri ön plana çıkar diye sorsanız, aslında savaşçı özelliklerinden ziyade ilim ve kültürle ön plana çıktıklarını söylememiz gerekiyor. Mesela bugün Tataristan var, değil mi? Rusya'ya bağlı cumhuriyetlerden biri. Tatarlar burada yaşıyorlar Ruslarla birlikte. Ve Kazan, başkent Kazan, hem Rusya'nın hem zaten Tataristan'ın başkenti, ama aynı zamanda Türk dünyasının da merkezi, ilim ve kültür merkezidir. Neden böyle bir özelliğe sahip? Çünkü burası, işte Moğollar gelmeden önce burada çeşitli Türk devletlerinin topraklarıydı burası. Aynı zamanda göç güzergahı üzerinde. Dolayısıyla Avrupa Hunları da buradan geçti. Avarlar, Ogurlar, Hazarlar, Bulgarlar ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu ve devleti İdil Bulgarları. Onlar da mesela bugünkü Tatarların atalarıydı. İdil Bulgar Devleti ve İdil Bulgar Devleti'nde çeşitli bilim dalları, matematikten tıba, astronomiden diğer alanlara, tarih veya işte diğer edebiyata kadar bütün bilim dalları çok gelişmişti. Ve bu sayede mesela Moğollar buraya geldikten sonra İdil Bulgar Devleti'ni ele geçirecekler. Burada kendi devletlerini kuracaklar, Altın Orda'yı. Altın Orda, söylediğim gibi, Kıpçakların ve İdil Bulgarların ortak devleti olacak. Yani Türk Devleti, Türk İslam Devleti. Ve İdil Bulgar toprakları Altın Orda'nın bir parçasıydı sadece, ama o ilim ve kültür merkezi özelliğini devam ettirdi. Daha sonra o topraklar Altın Orda'dan sonra Kazan Hanlığı'nda kaldı. Bu sefer Kazan aynı özelliği benimsedi ve devam ettirdi. Ve bugün gerçekten de baktığımızda mesela Türk dünyasında ve tüm dünyaya da yayılan ve etki eden diyelim ciditçilik hareketi de İdil-Ural bölgesinde ortaya çıkacaktır. Çünkü çeşitli bilim dallarını burada geliştirecek. Matematiğe dair, astronomiye dair çalışmalar yapılacak. Veya mesela astronomiye dair çalışmaların yapılmasının sebeplerinden biri tabii coğrafya ile ilgili. Çünkü burada geceler uzun, gündüzler kısa. İşte yatsı namazını o zaman buna göre nasıl veya ne zaman kılmalıyız gibi veya bu coğrafyada oruç nasıl tutulur, tutulmalı sorusunu sorarak buradaki medreselerde veya bilim merkezlerinde bu tür konular tartışmaya açılıyor ve bütün bu saydığımız bilim dallarında önemli keşifler olacaktır. Dolayısıyla evet, ilk başta, değil mi, İşte İslam öncesi Türk tarihinde veya Moğollar döneminde baktığımızda Tatarlar belki

0: sanki bir asker olarak karşımıza çıkıyor ama günümüzde Tatarlar dediğimizde çok farklı özelliklere sahip kimseler olarak karşımıza çıkıyor. Ve siz de programın başında söylediniz, aslında hep göç de var değil mi? Sonra yine belki geçmişe daha döneriz ama yeri gelmişken şunu da söyleyelim. İşte Osmanlı Devleti'ne de büyük göçler olacak, Tatar göçleri. Çünkü Ruslar o coğrafyada yayılınca Tatarların bir kısmı Osmanlı'ya göç edecekler ve Osmanlı'ya gelen önemli ve meşhur Tatar aydınları var. Ve bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında da daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve gelişiminde, çeşitli bilim evet. dallarının gelişiminde çok önemli rol oynayacaklar. Sadri Maksudi Arsal, Yusuf Akçura, Ahmet Demir, Zübeyir Koşay, bizim tarihçilerimiz değil mi bugünkülerde, işte Agdesimet Kurat, hatta son dönem tarihçilerde işte Halil İnalcık, o Kırım Tatarı ama o da Tatar. İlber Ortaylı hocamız, onların da Tatar olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla
1: sizde bir Tatarlık var mı hocam?
0: Tabii ben de Tatarım.
1: Hocam, o isimleri kendinizi de sayacaksınız.
0: Dedik ya, Tatarsız dünya batar diye.
1: Bu yüzden.
0: Evet, bu yüzden. Onun için Tatarların böyle bir özelliği var.
1: Evet, şimdi o göçlere temas ederiz ama bu aydınlara siz gelmişken bu aydınları biraz açalım isterseniz. Çünkü sizin çalışmalarınızdan takip ettiğim ve çalıştığım kadarıyla diyorsunuz ki 1931 yılında Mustafa Kemal'in isteğiyle Yusuf Akçura geliyor. Burada Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasında önemli bir etkiye sahip. 1931'den önce de yine çalışmaları Yusuf Akçura'nın vardı ifadesinde bulunuyorsunuz. Ve Ahmet Temir'e de biraz önce de temas ettiniz, yine değiniyorsunuz. Türk kültürünü araştırma enstitüsünün kuruluşunda önemli rol oynadığına vurgu yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla birlikte, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında bu Tatar aydınlarının ülkemizde olması nasıl yankılandı? Hangi kurumların, bu zaten kurumlardan bahsettik, bu kurumların kurulmasına nasıl katkıları oldular? Ve hangi notlar biraz daha bu anlamda öne çıkıyor?
0: Evet. Tabii önemli rol oynadığını söyledik. İdil Urallı Türklerin, özellikle aydınların. Birçok yabancı dil bilen kimseler bunlar. Çünkü işte o İdil Ural coğrafyasında doğdular. Bir kısmı aynı zamanda Rus mekteplerinde okudular. Ve Rusya'dan giderken işte doğrudan belki Osmanlı veya Türkiye Cumhuriyeti topraklarına değil de Batı üzerinden geliyorlar Avrupa'ya. Dolayısıyla Avrupa dillerini de bilerek hem kaynaklara vakıflar, hem yabancı dilleri biliyorlar. Dolayısıyla tabii ki daha çok tarihçi aydınlar için bunları söylüyorum. Ve Türkiye'ye geldiklerinde de bir taraftan önemli ilmi çalışmalarda bulunurken, diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti de tabii yeni kuruluş aşamasında önemli devlet kurumları kuruluyor. Ve birçoğunun bütün bu, özellikle ilmi alanda, alanı kastediyorum, bütün bu Tatar aydınlarının Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda.
1: Bunların Türk daha önceki yerlerde, daha önceki bölgelerde böyle kurum kurma tecrübeleri var mıydı? Mustafa Kemal bunun için mi buraya davet etti?
0: Tabii şöyle, Mustafa Kemal Atatürk aslında birçok coğrafyadan, sadece İdil Ural coğrafyasından da değil, üniversite reformları çerçevesinde Türk tarihini çalışan, Türk tarihi araştırmalarına önemli katkıda bulunabilecek kimseleri davet ediyor. Ve gerçekten de yurt dışından çok sayıda aydın Türkiye'ye geliyor. Yerleşiyorlar, burada ders veriyorlar ve işte Yusuf Akçura örneğinde olduğu gibi veya diğer Sadri Maksudi Arsal örneğinde olduğu gibi birçok kimse aynı zamanda işte Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda önemli rol oynuyorlar. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Ocağı mesela aynı zamanda Yusuf Akçura'nın Türk Ocağı'nın kuruluşunda önemli rol oynadığını görüyoruz. Etnografya Müzesi mesela, Zübeyir Koşay Etnografya Müzesi kuruluşunda Ankara'da önemli rol oynadı ve şüphesiz bu kurumlar bugün de varlıklarını devam ettiriyor ve bütün bu alanlarda önemli faaliyetlerde bulunuyorlar. O açıdan tabii önemli bir katkı. Ve mesela Ahmet Demir'i zikrettiniz. Türkiye'de Moğol araştırmalarını başlatan kimse. Moğolların gizli tarihini Türkçe'ye kazandırdı mesela o dönemde. Tabii önemli çeviri faaliyetlerde bulunacaklar bütün bu aydınlar aynı zamanda. Bunu da belirtelim. Yani Türk tarihiyle ilgili Rusça'da

0: önemli hangi eserler varsa çok sayıda eseri Türkçe'ye kazandırdıklarını da görüyoruz.
1: Sıradan kişilerin de sadece göç etmediğini bu anlamda görüyoruz. Yani tabii, bu aydın tabii, isimlerle.
0: Tabii aydınlar da var ama aydınların yanı sıra tabii belki tam rakamlar belli değil ama hem 19. yüzyılın sonunda hem 20. yüzyılın başında çok sayıda İdil Ural Türkü'nün gelip Anadolu ve hatta daha da geniş Osmanlı'nın diğer coğrafyalarına da gelip yerleştiğini biliyoruz. Bununla birlikte tabii mesela Atatar dediğimizde az önce de söyledim aslında tarihte önemli devletlerin ya bugünkü Tatar'ı kastediyorum ataları önemli devletleri kurdular veya önemli devletlerin meydana getirdiler. İşte bunlardan birini ben bahsettik İdil Bulgar Devleti. Hı hı. İslamiyet'in ilk kabul edildiği, ilk kabul ettiği Türk devletlerinden biridir bu. Uzun yıllar boyunca Karadeniz'in kuzeyinde var olan bir taraftan Slavlarla mücadele eden bir taraftan işte halife ile irtibata geçip resmi olarak İslamiyet'i kabul eden bir devlet de yine Türk tarihinde çok önemli rol oynuyor. Ve daha da önemlisi şüphesiz Altınordu Devleti'dir. Altınordu. Tabii Altınordu Devleti ile ilgili de şunu söylememiz lazım. Aslında az önce belki söyledim ama her ne kadar kurucuları Çengizoğulları olsa da ve Moğol olsa da Türk devleti diyoruz Altınordu için. Bunun da birçok faktörle
1: ama Moğolları demekte de birazcık ikiye ayrılıyoruz değil mi? Moğollar için Türk demekte. Kesin diyebiliyor muyuz mesela Moğollar için?
0: Ya Moğollar için Türk demiyoruz. Ama mesela şöyle bir farkım şeyimiz var tabii bunları adlandırırken ama mesela değil sadece Altınordu. Altınordu zaten Türk devleti. Ama biz Büyük Moğol İmparatorluğu içinde Türk Moğol devleti şeyini kullanıyoruz.
1: Tabirini
0: kullanıyoruz. Neden? Çünkü şundan dolayı. Birincisi son derece geniş bir coğrafyada coğrafyaya yayılan bir devlet. Büyük Moğol İmparatorluğu ve nüfusunun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyordu. Kırgızlar, Uygurlar, İdil Bulgarları, Harezmşah Devleti'nin nüfusu aklıma ilk gelen bunlar. Dolayısıyla çünkü şöyle bir şey de var. Çengiz Han ilk başta her ne kadar Moğolları tek bir çatı altında birleştirse de daha sonra komşu halkları ele geçirdi. Bunların işte en önemlileri ve ilkleri Kırgızlarla Uygurlardı. Dolayısıyla nüfus açısından önemli, nüfusun önemli bir kısmını Türkler oluşturuyor. Bundan da daha önemlisi Çengiz Han devlet teşkilatı içinde Türk devlet modelini örnek aldı. Ve en önemli yardımcıları Uygurlardı. Uygurlar Çengiz Han'a büyük yardımlarda bulundular. Mesela Çengiz Han'ın kardeşlerine veya çocuklarının eğitmenleri Uygurlardı. İşte bir yere vali olarak atanacaksa biri kimse o zaman Uygurlardan atıyorlardı. Çünkü kendilerinin yetiştirdiği bu tarihlerde daha Moğolların Çengiz Han'ın elemanları yoktu. Onun için kimden istifade ettiler? Uygurlardan istifade ettiler. Mesela Moğollar Uygur alfabesini benimsediler. Ve benimsemekle kalmadılar. Çok geniş coğrafyaya götürdüler bunu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da aslında bir Türk devlet teşkilatına sahiptiler.
1: Hep onun için kültürel etkileşim de var.
0: Kültürel etkileşim de var. Bir de şöyle bir şey var. Tabii Çengiz Han tarih sahnesine çıkmadan önce de Türklerle Moğollar asırlardır yan yana yaşıyor. Tabii sadece Türkler de etkilenmedi. Moğollar da Türkleri etkilediler. Ama Büyük Moğol İmparatorluğu'na baktığımızda işte bir iki hususu zikrettim. Bundan dolayı biz tabii Büyük Moğol İmparatorluğu'na da her ne kadar adı Büyük Moğol İmparatorluğu olsa da Türk Moğol Devleti diyebiliyoruz. Altınordu bambaşka. Altınordu bir Türk devleti. Çünkü nüfus Türk. Batu ile birlikte veya ondan öncesinde Cüce ile birlikte buraya gelen Moğolların sayısı az. Bunlar çok kısa süre içerisinde daha El Ömeri kendi kaynağında diyor ki bunlar çok kısa süre içerisinde Kıpçaklaştılar. Çok geçmeden İslamiyet'i kabul ettiler. Dolayısıyla Moğolluk adına hiçbir şey kalmadı. Ve az önce Büyük Moğol İmparatorluğu için söylediğim o devlet yapısı zaten Türk devlet yapısı. Eskiden beri söylediğim gibi burası Kıpçak ve İdil Bulgar coğrafyası. Onun için Altın Ordu'da tabii ki Türk devleti ve bugünkü Tatarların da aslında tarihinin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ve şunu söyleyelim Altın Ordu ile ilgili. Tabii Orta Çağ'ın, bunu sıkça vurguluyorum ama, en önemli ve en büyük Türk İslam devletlerinden biridir. Çok güçlü bir devlet. Hem yayıldığı coğrafyaya baktığımızda işte Harezm'den Balkanlara kadar, Sibirya'dan Kafkasya'ya kadar ve ne yaptı veya bu gücü biz nerede görüyoruz? Bizans üzerine başarılı seferler düzenliyorlar. Balkanlarda Bulgar ve Sırp knezliklerini hakimiyet altına alıyorlar. Rusları 2,5 asır boyunca idareleri altında tutacaklar. Memlüklerle iyi münasebetler, Osmanlı ile dostça ve ticari münasebetler geliştirecekler. İşte Hülagü ile İlhanlılarla hep savaşacaklar. Dolayısıyla Avrasya coğrafyasının önemli ve ne diyelim, yaklaşık 2 asır boyunca bu coğrafyaya yön veren bir devlet olarak karşımıza çıkıyor Altın Ordu.
1: Evet. Hocam 30 Tatarlar diye bir şey gördüm. Var mı böyle bir şey?
0: Tabii şöyle var. Söylediğimiz gibi çok sayıda boy vardı değil mi? Yani Türk boyları farklı, Moğollar arasında farklı ve Tatar adı baktığımızda kaynaklarda farklı şekillerde geçiyor. 30 Tatar şeklinde geçiyor zaman zaman. Ak Tatar, Kara Tatar tabirleri var ve mesela özellikle kaynaklara baktığımızda Ak Tatar adının, biz tabii yine Göktürk Uygur dönemine geri gittik, onu söyleyelim. Ak Tatar adının daha çok belki Türkler için, Kara Tatar adının Moğol boyları, Moğol kökenli boylar için kullanıldığını da söyleyelim.
1: Şimdi yavaş yavaş bu tarafa da geleceğim. Biraz daha yakın döneme de geleceğim ama birkaç tane konuşmadığımız husus var. Onları da kısa kısa sormak istiyorum. Uygurlar ve Göktürkler demişken Tatarlar Uygurlarla savaştı mı?
0: Şöyle, tabii Uygurlara tabiydiler aslında. Mesela kaynaklarda yazıldığına göre Tatarların biz Uygurlarla birlikte hatta Çin'e ticaret yapmak üzere Tatarların Çin'e de gönderildiğini görüyoruz Uygurlarla. Tabii şöyle bir şey, hem Göktürklerde hem Uygurlarda şöyle bir durumda var. Çok sayıda boy tabi olduğu için zaman zaman bu boyların isyan ettiğini, çeşitli sebeplerden ötürü isyan ettiğini biliyoruz. Tatarların da şüphesiz isyan ettiği olmuştur. Yani özellikle zayıf hanlar döneminde veya savaşlarda seferlerde başarısız olunduğu takdirde ganimet elde edilemediği takdirde, değil mi? Yani boyların ihtiyaçları eğer karşılanmıyorsa özellikle, şüphesiz isyanlar da söz konusu olmuştur. Onun için bu husus Tatarlar için de geçerli.
1: Tatarlar Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat-ı Türk'ünde de geçiyor. Nasıl görüyoruz burada?
0: Tabi orada da Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçiyor ve bir Türk boyu olarak adlandırılıyor. Mesela Divan-ı Lügat-ı Türk'te artık bir Türk boyu olarak zikrediliyor ve hatta bugünkü İdil boyuna yakın bir şekilde yaşadıkları belirtiliyor. Yine Uygur devleti sınırları içerisinde olduğu, onlarla birlikte hareket ettikleri yazılıyor. Tabi Tatarlarla ilgili her ne kadar çok böyle Tatar adını takip edebileceğimiz çok kaynak olmasa da Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçiyor olması önemli bizim açımızdan. İşte az önce de söylediğim gibi Göktürk yazıtlarında geçiyor olması, o da önemli. Zaten daha sonraki tarihlerde Çengiz Han ortaya çıktığında Tatar adına daha fazla biz farklı kaynaklarda rastlayacağız.
1: Hocam kimliklerini nasıl koruyabildiler bu kadar peki? Farklı coğrafyalarda, farklı devletlerde, farklı boylarda, çok geniş coğrafyalarda Tatarları anlatıyorsunuz ama kimliklerini de korumuşlar.
0: Tabii şöyle, söylediğimiz gibi bugün Tatar adını taşıyan boylar daha çok İdil-Ural Türkleri ve Kırım Türkleri. Yani biz onlara aynı zamanda Kazan veya Kırım Tatarları da diyebiliriz. Güzel bir soru sordunuz. Neden güzel? Çünkü aslında evet tarih boyunca kendi devletleri de oldu değil mi? Veya işte çeşitli Türk devletleri içerisinde yer aldılar. Sonra işte İdil Bulgarları da bugünkü Tatarların biz dedik ki aslında atalarının kurduğu bir devlet veya İdil Bulgar Devleti veya Altın Ordu için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama hanlıklar

0: Altın Orda hanlıklara parçalanacak. Daha sonra Ruslar bu hanlıkları ele geçirecek ki çok erken bir tarih. Yani Rus yayılmacılığının daha başında, 16. yüzyılın ortasında. Ve 16. yüzyılın ortasından itibaren Kazan, Astarhan hanlıkları ve Kazan Tatarları Rus devleti içerisinde yer alacaklar. Rus Çarlık Rusyası, ardından Rusya İmparatorluğu. Ve buna rağmen ve her ne kadar hem Hristiyanlaştırma hem de Ruslaştırma siyaseti olsa da Tatarlar, sizin de belirttiğiniz gibi, kendi kimliklerini korumayı başardılar. Bunda hangi faktörler önemli rol oynadı? Herhalde birinci faktör, az önce biraz üzerinde durdum aslında, ilim ve kültürün, evet, yayılmış olması önemlidir. Bir halkın kendi kimliğini muhafaza etmesi açısından. İkincisi, tabii erken bir tarihte İslamiyet yayıldı burada. Dolayısıyla İslam aslında Tatarların etnik kimliğinin bir parçasıydı. Ve bu da onlardan, en azından Ruslardan farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla hem din faktörü burada önemli. Tatarların kendi kimliklerinin bugüne kadar muhafaza etmeleri konusunda, hem de söylediğim gibi çok eskiden beri farklı bilim dalları ile uğraşmaları, önemli eserler ortaya koymaları ve burada tabi kimlik meseleleri veya işte milliyet konuları da işlemelerinin de bunda etkisi büyük olmuştur.
1: Göç konusunu biraz konuşalım mı hocam? Osmanlı'da geniş yerlere de göç etmişler. Anadolu, Manisa, Konya, Eskişehir. Bu bölgelere göçlerini nasıl görüyoruz, nasıl okuyoruz bunları?
0: Tabii Tatarlar tarih boyunca farklı tarihlerde farklı coğrafyalara göç ettiler ve Tatar dediğimde tabii yine tekrar altını çizelim. Artık biz Altın Orda ve Mirasçı hanlıkların ahalisi için bu adı kullanıyoruz. Ve özellikle işte hanlıkların yıkılmasıyla birlikte, Kazan ve Astarhan'ın Ruslar tarafından ele geçirilmeye başlanmasıyla birlikte, Tatarlar da farklı coğrafyalara göç ettiler. Bunun neticesinde bugün mesela nerede Tatarlar var? Başta ondan da onunla ilgili de birkaç cümle kurmak istiyorum. Mesela Baltıklar da var. Litvanya Tatarı, hatta ayrı bir tabiri var. Bu Litvanya Tatarları biraz tabii daha eski. Toktamış Han Altın Orda'da, Timur'un seferleri sonrasında Altın Orda'da taht mücadelelerini kaybettikten sonra askerleriyle birlikte Litvanya'ya sığınacak. Litvanya Knezi'nin yanına. Kendisi daha sonra oradan ayrılacak ama askerleri kalacak. Ve onların torunları bugün hala burada varlıklarını devam ettiriyorlar. Mesela bu da çok ilginç. 1400'lü yılların başından itibaren, 1390'lı yıllardan itibaren 6 asırdır burada yaşıyorlar. Hatta tabii bugün üçe ayrılırlar. Litvanya Tatarları, Belarus Tatarları ve Polonya Tatarları diye. Mesela Japonya'ya göç edenler var. O tabii biraz yakın zamanda. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında. Mesela Çin'e göç edenler var.
1: Evet.
0: Özellikle o Rusya ile Çin arasında demir yolu inşası sırasında Tatar işçileri gidiyorlar. Orada çalışıyorlar demir yolu inşasında, sonra orada kalıyorlar. Sonra tabii Çin'deki Tatarların bir kısmı Türkiye'ye geldi. Çin'de komünizmin ilanıyla birlikte, ama hala orada da varlar. Mesela Finlandiya'da varlar. Hatta yakında Yurtdışı Türkler Başkanlığı'ndan bir kitap çıktı, Finlandiya Tatarları diye. O da ilginç. Finlandiya, malum olduğu üzere, bir zamanlar Rusya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ve Tatar tüccarlar da o coğrafyaya kadar ticaret yapmak üzere gidip geliyorlardı ve oraya yerleşmişler. Ama tabii Finlandiya Rusya'dan ayrıldıktan sonra 1917'de Tatarlar orada kaldılar. Ve günümüzde de mesela bugün hala Finlandiya'da Tatar nüfusu var. Hatta futbol takımları vardı. Amatör de olsa Altın Orda adını taşıyordu.
1: O zaman bunlar ticaret de yapıyorlar.
0: Tabii Tatarların önemli özelliklerinden biri ticarete çok yatkın olmalarıdır. Hatta az önce de söyledim değil mi? Uygurlarla birlikte ta Çin'e kadar ticaret yapmak üzere gidiyorlar.

0: Bu özellik tabii sonraki dönemlerde de Tatarlar arasında devam etti. Hatta şöyle bir atasöz de var. Bu belki doğrudan ticaretle ilgili değil ama Tatar doğduğunda Yahudi ağlamıştır diye. Hmm. Yani bunu biz ticarete de yorabiliriz. Ya da işte özellikle Altın Orda devleti Rusya'yı yaklaşık 2,5 asır boyunca hakimiyet altında tuttuğundan dolayı bundan dolayı da bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabii göç edilen coğrafyalardan biri Osmanlı Devleti oldu. Onun için Kazan Tatarları az önce aydınlardan bahsettik ama sadece aydınlar değil binlerce, on binlerce sıradan kişiler Osmanlı'nın farklı şehirlerine gelip yerleştiler. Ta işte ne zamandan itibaren özellikle 19. yüzyılda 20. yüzyılın başında. Tabii şunu da söylememiz lazım. Sadece Kazan Tatarları değil daha çok aslında buraya gelen Kırım Tatarları oldu. Özellikle Kırım'ın ilhakından sonra Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra 1774 ve sonraki savaş 1783 savaşından sonra yine çok sayıda Kırım Tatarı Osmanlı'ya göç etti ve buraya yerleştiler. Bugün tabii Türkiye'de Tatar nüfus çok var ama bunların önemli bir kısmı söylediğimiz gibi Kırım Tatarlarıdır. Ama Kazan Tatarları da şüphesiz vardırlar.
1: Hocam Abdülhamit döneminde de Tatarların Osmanlı'ya göç ettiğini görüyoruz. Hı hı. Abdülhamit'in daveti üzerine mi geliyorlar?
0: Evet, bu Kazan Tatarları burada söz konusu. Abdülhamit Sultan Abdülhamit döneminde önemli bir göç yaşanıyor. Bunun da birkaç yine o dönemde olmasının birkaç sebebi var. Birinci sebep şu, İdil Ural'daki yani Kazan'daki Tatarlar Ruslar nüfus sayımı yapmaya hazırlanıyorlar o tarihte. Tatarlar da bunu farklı yorumluyorlar. Diyorlar ki bizi Hristiyanlaştırmak için işte vaftiz etmek için bir nüfus sayımı yapılacak. Onun için ülkeyi terk etmeye çalışacaklar ve tabii Osmanlı ile de hep bir bağlantı olmuştur ama İdil Ural arasında ve buna bağlı olarak tabii Osmanlı da haberdar ve göç etmelerine yani diyor ki Tatarlara haber gönderiyor. Osmanlı'ya yerleşebilirsiniz diye. Dolayısıyla Osmanlı'ya da yine o tarihte önemli bir Tatar göçünün yapıldığını biz görüyoruz.
1: Bunun tarihi 1892. Bir yıl önce 1891'de de göçler var. 1897'de de göçler var. Ama hepsinin sebeplerinin farklı olduğunu görüyoruz.
0: Yani şöyle tabii ayrıntılı sebepsi evet ama genel olarak
1: kıtlık varmış bir şekilde bir
0: evet kıtlık da tabii İdil Ural coğrafyasındaki kıtlık da göçlerin önemli bir sebebi ama kabaca böyle tasnif edecek olursak buraya yapılan göçlerin birincisi kıtlık olmuştur doğal afetler ikincisi de Rus baskısı olmuştur dolayısıyla göçlerin en önemli sebepleri olarak bunlar karşımıza çıkıyor.
1: Mesela diyorsunuz ki 1897'de nüfus sayımı yapıldı. Hı hı. Bu çok önemli diyorsunuz. Ruslar yapmış bunu. Peki neden yapıyorlar?
0: Tabii Rus yani çünkü o coğrafya o tarihte Rusya'nın içerisinde olduğu için nüfus sayımının yapılması doğal bir şey aslında ama az önce de söylediğim gibi tabii Tatarlar bunu farklı yorumluyorlar. Diyorlar ki Hristiyanlaştırmak için olabilir veya başka sebeplerden ötürü olabilir ama belirttiğim gibi aslında tabii Tatarlar sadece Osmanlı'ya da göç etmiyorlar. Az önce de söylediğim gibi farklı coğrafyalara da göç ediyorlar. Farklı sebeplerle göç ediyorlar. Ticaret olabilir, askeri sebep olabilir. İşte Rus hükümetinden memnuniyetsizlik olabilir. 20. yüzyılın başında veya 19. yüzyılın sonucunda. Ve önemli olan ve ilginç olan husus da bir şu. Bütün bu coğrafyalarda bugün de Tatar varlığı var. Yani Finlandiya'da da Japonya'da da mesela Japonya'daki camiyi Tatarlar inşa ediyorlar. Tokyo'daki camiyi veya orada bir matbaa kuruyorlar. Bu tür faaliyetlerle de ilgilendiklerini söyleyelim.
1: Burada giyim kuşam anlamında Japonya'ya ne kattı peki Tatarlar?
0: Tabii şöyle yani ticaretle uğraştıkları için veya farklı kıyafetleri de aynı zamanda işte İdil Ural coğrafyasından farklı ürünleri Japonya'ya götürüyorlar veya Japonya'dan onlar da farklı şeyler getiriyorlar. Dolayısıyla Tatar kıyafetlerinin bir dönem orada yaygın olduğunu veya popüler olduğunu söyleyelim. Bu da normal tabii, çünkü şunu biz görüyoruz, tüccarlar ele aldığımızda değil mi? Sadece mal getirip götüren kimseler değil. Tarih boyunca da bu böyle. Biz tüccarları işte ne bileyim Çengiz Han'ın ile Harezm Şah ilişkilerine baktığımızda adeta Çengiz Han'ın tüccarlarını Harezm Şah valisi katlediyor. Diyor ki bunlar ajandılar. Ve yine biz başka bir örnek verecek olursak, sıkça tüccarları biz farklı dinleri yayarken görüyoruz değil mi? Farklı dinlerin yayılmasında tüccarların önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda Tatarlar için de aynı şey geçerli. Aynı zamanda bunlar kültürler arası veya halklar arası kültürel münasebetlerin, etkileşimin de bir aracı olduğunu söyleyelim. Ve Tatarlar da bu bağlamda tabii bir istisna değil. Ki şunu da söyleyelim, Tatarların önemli özelliklerinden biri, biz bugün belki savaşçı özellikler üzerinde durduk bir taraftan, diğer taraftan işte ilim ve kültürün kültüre çok yatkın, bu tür faaliyetlere çok yatkın olduğunu söyledik. Bir de Tatarların önemli özelliklerinden biri uzun yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu'nda diplomat olarak bunlardan istifade edilmesi. Ve özellikle hani 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, birinci Petro'nun tahta çıkışına kadar, imparator ilan edilişine kadar Rus devletinin dış işlerinde Tatarların diplomat olarak kullanıldığını ve onlardan istifade edildiğini, Tatarcanın aynı şekilde Rusya'nın yabancı ülkelerle yazışmalarda kullanıldığını görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Önemli bir şey. Bunun da sebebi tabii yine Altın Orda'nın güçlü bir devlet olması, birçok devletle irtibat içerisinde olması, Rusya'yı hakimiyeti altında bulundurması ve hani Rusya Altın Orda'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde şüphesiz başta kendinin yetiştirdiği elemanların olmamasından dolayı birçok coğrafyaya çok dil bilen ve bu işlerden iyi anlayan Tatarları görevlendirmesi olmuştur. Dolayısıyla sizin sorunuzdan böyle bir şeyi de hatırlamış olduk. Üçüncü özellikleri Tatarların, o da diplomasiden iyi anlamaları ve uzun yıllar boyunca Rusya İmparatorluğu'nda diplomat olarak görev almaları. Tabii şunu da belki Altın Orda dönemini bugün çok ele alamadık ama şunu da söyleyelim. Altın Orda'nın Rusya üzerindeki çok etkisi oldu tabii. Başka ayrı bir gün.
1: Günümüz Rusya'nın.
0: Tabii günümüz Rusya'sının ayrı bir program bile yapılabilir ondan ama şunu söylemek lazım. Tabii Altın Orda'dan Rusya'ya da hem çok göç oldu hem özellikle asil aileler Rusya'ya gelip yerleştiler ve Ruslar onlara önemli görevler verdiler. Tabii ki bunlar Rusya'ya yerleştikten sonra bu asil aileler, önemli aileler, bunların bir kısmı Çengiz Han soyundan geliyordu. Bunlar Hristiyanlığı kabul ettiler, Ruslaştılar ama Rusya'nın meşhur asil aileleri arasına da adlarını dahil ettirmiş oldular. Dolayısıyla bugün de dahil olmak üzere özellikle Rusya İmparatorluğu'nun en önemli ailelerinin başında veya birçoğu Tatar kökenliydi. Bunu da söyleyelim.
1: Evet, Tatarlar her yerdelermiş gerçekten. Evet. Bu Tatarsız dünya batar lafını da söylemekle isabetli bir şey yapmışlar.
0: Evet, programın başında bunu boşuna söylemedik.
1: Evet. Hocam güzelce anladık ama elbette bir saate sığacak bir konu değil. Birçok açıdan da bakmak lazım. Ama bir perspektif oluştu. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hem davetinizden dolayı hem de Tatar tarihinden önemli dönemleri ifade etme şansı tanıdığınızdan dolayı.
1: Estağfurullah. Biz hep bekliyoruz sizi. İnşallah uygunluğunuz olur da hep ağırlama şerefine nail oluruz.
0: İnşallah. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu bizlerle birlikte oldu. Tatar tarihini konuştuk. Tatarlar gerçekten geliş coğrafyalarda varlıklarını sürdürmüşler. Sürdürmeye devam ediyor.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün Çağdaş Türk Sanatı'nı uluslararası ölçekte temsil eden çok değerli bir heykeltıraş konuğum var. Sevgili Cem Sabit stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Merhabalar.
0: Bir gururdur. Günlerdir haberlerde şunu görüyorum. Paris'te kamusal alanda kalıcı eseri bulunan tek Türk sanatçı. Gerçekten gurur. Tebrik ederim.
1: Sağ olun.
0: Sizden dinlemek istiyorum ama bu güzel işbirliği nasıl gerçekleşti?
1: Ya şöyle bir şey, ben tabii bunun bu kadar kendim farkında mıyım? Onu da bir şey yapamıyorum. Daha hala yaşama süresi içindeyiz. Yani süreç devam ediyor. Aşağı yukarı bir 10 senelik bir proje bu. Ki 2010 yılında bir sezonda Türk yapıldı Paris'te. Ben de buraya bir davet aldım. Bir sergi daveti aldım. 10. Belediye binası müthiş güzel bir bina. Çok çok keyifli bir bina. Tabii orayı da görünce zaten ben burada sergi yaparım yani. Hakikaten çok keyifli. Heykellerle oraya gittik. Bayağı böyle tırla gidildi. Büyük bir sergi. Bu iki heykelde dışarıda park var orada. Bir park, küçük bir park vardı. O parkta yerleştirildi. Süreç böyle başladı. Yani bir 10 küsur sene evvel. Bu arada tabii çok bana destek olan orada yaşayan çok saygı duyduğum, çok sevdiğim dostlarım da var ki bunlardan bir tanesi Gaye Petek'tir. Orada çok emek harcadı. Valla güzel gelişti yani. Şimdi ben de hala böyle bir onun sürecin şeyini yaşamakla meşgulüm şu anda. İşte bir 3 sene kadar kiralandı heykeller, çok istediler. Fakat tabii halkın da reaksiyonlarını ölçmeye çalışıyorlar. Ondan sonra park bir restorasyon süresine girdi. Ve 2020 yılında restorasyon sürecine girdi. Bir 4-5 sene kadar o süreç devam etti. Bu sene itibariyle, geçen sene sonu itibariyle de heykeller tekrar yerine kondu. Belediye başkanı yine bir açılış yaptı. Ben de o bahaneyle gittim. Resmen artık o park yeni bir düzenleme, parkın içinde yerleştirildi heykeller.
0: Paris'e giden izleyicilerimizin mutlaka gidip görmesi gereken bir park o. Biraz evet. Daha tam nerede olduğunu lütfen söyleyelim ki Türkiye'den gidenler mutlaka ziyaret etsin.
1: Gare de l'Est yakınlarında, orada iki tane gar var. Gare du Nord, Gare de l'Est diye iki tane gar var. 10. Belediye'nin hemen üstünde. Ve Bulvar Magenta diye bir bulvar, o bulvar üzerinde.
0: Peki, Ay Tutan Adam ve Hemera. Evet. Eserlerin hikayelerini merak ediyoruz.
1: Şimdi şöyle, hikayeler, ben çok ağırlıklı mitoloji kullanıyorum. Buradaki Hemera'nın elinde tuttuğu güneş, her sabah dışarı çıkardığı ve akşam tekrar geri aldığı bir obje, günü aydınlatıyor. Hemera'nın fonksiyonu bu mitolojideki. Ama güneş aynı zamanda Apollon ve Batı'yı temsil eden bir kültür. Bu filozof Nietzsche'ye göre. Ki o da der ki işte Apollon Batı'yı, Dionysos Doğu'yu temsil eder. O da Ay. Benim yorumlarıma göre böyle oldu. Şimdi bir tanesi mantık, bilgi, akılcılık ve devamlılık. Öteki tarafta Ay, duygular, aşklar, inançlar, hikayeler, belki biraz Bizans oyunu.

0: yolları. Bunlar var. Şimdi bu ikisi birbirini tamamlıyor esasında. Biri olmazsa öbürü olmuyor. Yani birisi her zaman güneşli olsa mesela o olmuyor yani. Gece olduğu zaman güneşin değeri var. Güneş olduğu zaman geceyi birazcık anlıyoruz. Oraya gitmek, buraya gelmek, Türkiye, Almanya arasında bir gidip gelmeler, o süreçler Avrupa ve Türkiye diyeyim. Hani ben de bu kavramı tabii çok yoğun bir şekilde çalışmamı sağladı açıkçası böyle yani. Harika. Hikayeleri böyle başlıyor.
1: Aslında muhteşem bir zıtlık var iki eser arasında. Aynen. Dualite diyebiliriz.
0: Aynen, aynen.
1: Çok doğru. Güzel. Peki eserinizin şu anda kamusal alanda tek Türk oluyor olmanız vesaire, yani size kişisel gururdan ziyade ne ifade ediyor?
0: Şimdi tabii ya bir yandan bir sorumluluğu da var bu işin diye düşünüyorum. Tabii gelen soruda da cevaplama şeyi de var. Yani bir içini doldurmam lazım, altını doldurmam lazım ki zannediyorum heykeller zaten kendi içinde konuşuyorlar. Yani o şey beni birazcık rahatlatıyor. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim size? Ya bu bir akan bir süreç. O sürecin içinde böyle bir müthiş pırıltılı, güzel, çok şık bir şey yaşıyorum, yaşadım, yaşayacağım da inşallah daha devamında gelecek bunu diye düşünüyorum. Heyecanlı bir olay tabii, yani büyük bir sorumluluk diye düşünüyorum. Heyecanlı bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Bir mimar veya bir heykeltıraş, daha doğrusu şuradan başlayayım. Bir doktor bir hastayı masada yanlış yapar, öldürebilir. Ya yani bir hata yapar, öldürür. Bir mimar veya bir heykeltıraş bir halkı öldürür. Küçük küçük, küçük küçük. Yani şöyle görmek lazım. Heykel yapıyoruz ama bunun arkasında büyük bir sorumluluk var esasında.
1: Tabii.
0: Yani bunu binlerce insan görecek. Belki yüz binlerce insan görecek yıllar içinde. Bir sorumluluğu var bunun. Yani bana ben kötü bir şey gösteremem. Anlatabiliyor muyum? Bir de benim yani karşımda şimdi benim yaptığım bir objeye gelip birisi, hele bu zaman içinde yani şu süreçte, yaşadığımız süreçte 2 dakika karşısında durduğu zaman ben kazandım diye düşünüyorum esasında. Hı-hı. Yani ona 2 dakika, çünkü zaman çok değerli. Ve birisi bana o zamanını hediye ediyor, yani 2 dakika bile olsa. O öyle geliyor karşısına, bakıyor ve kendi fikirler üretiyor. Müthiş.
1: Harika.
0: Ve bu şimdi orada devam edecek. Yani Paris'te de devam edecek bu böyle.
1: Gerçekten çok güzel. Yani ilk işim yani Paris'e gider gitmez bunu görmek olacak. Emin harika olabilirsiniz. Peki Fransa ve Türkiye kültürel ilişkileri için muazzam bir adım aslında. Tepkiler nasıl?
0: Vallahi tabii benim gördüğüm kadarıyla çok pozitif oldu. Çok pozitif. Bir kere yani o park, bu iki heykel konduktan sonra parkın çehresi değişti. Niye? Çünkü o park dediğim gibi yani böyle bir yeşillik bir alandı. İşte burada kontrol edilemez bir alandı. Bir de çok kozmopolit bir yer orası. Yani her türlü nasyonalite orada var. Hı hı. Ve biraz da karanlık şeyler de dönüyordu büyük ihtimalle. Hı hı. O heykelleri koyunca böyle bir şey oldu. Ondan sonra akabinde bir de orayı restore ettiler. Şimdi bayağı böyle bir kapılı mapılı filan. Hatta ben oradayken çok enteresan. Saat 7 oldu. İşte birkaç tane zabıta memuru geldi. Kapıyı kilitledi ama kapının yüksekliği 40 santim filan. Yani hani ama o bir sembolik bir şey. Çok bakımlı, şıkır şıkır, pırıl pırıl. Bak orada 2 tane heykel oldu. Çok güzel oldu. Yani o heykellerle yaşam değişti oradaki. O küçük alan bile olsa bir farklılık yarattı yani. Gelenler, geçenler bakıyorlar. Oradaki lokallerden bir takım güzel, pozitif şeyler aldım, tepkileri aldım. Bir de orada yaşayan bir Türk topluluğu var diyeceğim. Yıllardır orada olan, özellikle tekstil için zamanında çok aktif çalışan bir grup var. Ondan çok mutlu oldular. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın bir azınlık olarak ben de Avrupa'da yaşadığım süre içinde iyi bir şey geldiği zaman memleketinizden çok gururlanıyorsunuz. Çok gururlanıyorsunuz. Yani benim memleketime işte böyle şeyler geliyor. Çünkü o hep o nasıl söyleyeyim, o zor yani yurt dışında o var olmak kolay bir şey değil. Yani bir Almanya'da bir şey başarıyorsanız şayet en az Alman kadar iyi olmanız lazım. Veya bir Fransa'da bir şey başarıyorsanız bir Fransız kadar iyi olmanız lazım. Hı hı. O da size tabii bir artı getiriyor. Çünkü zaten kendi kültürünüzü de getiriyorsunuz. Ama o süreç çok zor bir süreç. Onun için bir şey gelirse Türkiye'den çok gururlanıyor insanlar. Yani memleketinden güzel bir şey geldiği zaman o benim.
1: İşte gerçekten çok güzel. Çok... Bizim açımızdan da öyle bu arada. Sanatsever olarak biz şöyle diyoruz. Benim ülkemden de böyle sanatçı çıktı. İşte Paris'te kamusal alanda onun eseri var diyoruz. Çok gurur verici. Peki kamusal alana iş üretmek mi kalıcı olarak? Yoksa dünyaca ünlü bir müzeye iş üretmek mi?
0: Şimdi ikisi de o kadar cezbedici bir şey ki yani. Evet tabii yani ikisinin de kendi tabii çok büyük artıları var. Ama şimdi kamusal alanda bir şey üretmek sanıyorum daha zor. Hı hı. Çünkü çok dikkat etmeniz gereken parametreler var diyeceğim. Hı hı. Yani o mekanı bir kere iyi çok iyi ayarlamak lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela heykel yapıyorsunuz. Uçuyorum. Hı hı. İnsan boyu bir heykel yaptınız düşünün. Hı hı. Bunu dışarıya koyduğunuz zaman o böyle hap kadar kalıyor. Yani normal bir 1.70-1.80 boyunda bir hap kadar kalıyor. Yani onu biz maymun büyüklüğü diyoruz. Hı hı. Ama onu bir kapalı mekana koyduğunuz zaman o ihtişamlı güzel bir şeye dönüşebiliyor. Çok eskiden işte daha Yunan yani 2000 yıl önce bunu çözmüş adamlar. Yani insan dediğiniz zaman 2 metrin üzerinde yaparlarmış bütün heykellerini. 2.20-2.30 civarında ki o dışarıda bir şeye benzesin. Artı tabii oranın gelenekleri, kültürü, gelenekleri, alışkanlıkları böyle bir yığın başka parametreler de var. Kapalı mekanda böyle bir derdiniz yok tabii. Müze üstlerinizi koy, müze gelir onu alır ve onu bir köşeye koyar durur. Ama dışarıda başka bir takım ölçüler geçerli. İkisinde cazip tarafları var öyle söyleyeyim.
1: Ha, güzel. Peki zamansızlık meselesi. Çünkü yani atıyorum bundan 30 yıl sonra da bu heykele bakacak insanlar ve üzerine düşünecekler. Siz bu eseri yaparken zamansızlık meselesini de dahil ederek mi üretiyorsunuz işinizi?
0: Ben zaten bunu birazcık kendime bir sistem olarak, sistem derken bir yöntem olarak aldım. Niye aldım? Dediğim gibi işte bir yurt dışı, işte Almanya'da biz uzun seneler burada öyle git geller. Şimdi neredeyim, ne yapıyorum, nasıl derken böyle bir biraz böyle bir araf şey çıkıyor. O zaman zamansız ve yersiz bakabiliyor muyum ben bazı işlere? Yani nasıl bakabiliyorum bu işlere? Burada tabii benim çok büyük malzeme olarak kullandığım şey felsefesi, işin felsefesi, hı hı. Biraz mitolojisi, hikayeli efsaneler. Hı hı. Bunlar çünkü hani işte 1000 yıl, 2000 yıl evvel yazılmış bir takım efsaneler hala geçerlilikleri var. Bugün mesela Batı dünyasının çok kullanışı, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe bunların hepsinin altında esasında o efsaneler yatıyor. Ama bu sadece Batı'ya mal olan bir şey değil. Doğu'nun da var tabii diyeyim böyle efsaneleri. Yani uzak Doğu'nun da var. Doğu'nun her ülkenin, her bölgenin diyeyim. O hikayeleri var ve bu hikayeler üzerine biz şey yapıyoruz ve ben bunları çok kullanıyorum. Çünkü propagandist bir tavrım yok. Güncel bir sanat yapıyorum. İşte Zeitgeist dediğimiz bir olay var. Zamanın ruhu. Okey yani ben yapamadım öyle. Yapmıyorum. Yapmayacağım da herhalde. Çünkü öbür taraf öyle ki o benim hayal gücümü de tabii acayip tetikliyor. Bir açıyorum kapıyı. Allah arkası uçuyor yani. O zaman yürü. Yürü koş yani o zaman. Korkunç. Evet. Onun için bu zamansızlık şeyi zaten benim çok kullandığım bir kavram yani.
1: Çok güzel.
0: İşlerimde de.
1: Peki çok merak ediyorum. Bir sanatçının eseri yaparken o nasıl oluyordu o final anına geliyorsunuz? Yani mesela dönüp baktığınızda bu eserlerde değiş değiştirmek isteyeceğiniz bir yer var mı? Ya yani o dur noktası nerede oluyor?
0: Evet. Şimdi şöyle değiştirmek istediğim bir şey oluyor mu? Valla yani bugüne kadar 40 küsür senedir ben bu işin içindeyim. Profesyonel çalışıyorum. Bir iki tane heykelim var. Küçük boylarda. Yani bunu yapmasaydım bir de işin en tuhaf tarafı sattığım işler bir de arkadaşımın evinde duruyor. Bir şey de diyemiyorum adama. Yani böyle bir hani ya keşke olmasaydı dediğim işler var. Ama iki tanedir. Beş değil yani bu. Şimdi tabii orada o bir işte o dur noktası dediğiniz ki o çok çok ilginç bir şey. O hakikaten çok önemli. Bizim için çok önemli. Yani her işte galiba önemli de yani sanatta biraz daha öne çıkıyor. Çünkü nerede durmanız gerektiğini

0: O çok hayali bir ürünün devamı olduğu için çok zor. Yani o bir yerde dur diyorsun. Nasıl duracağım? Yani nasıl olacak o iş?
1: Ya da beğenmeme de olabilir. Hani bir türlü hani tam istediğiniz gibi olmadığı durumu olabilir.
0: Bu var. Şimdi şöyle anlatmam gerekiyor. Ben kafamda, ben meraklı bir insanım. Böyle araştırırım, hı-hı, ederim, bakarım, izlerim. Hı-hı. Kafamda bir resim oluşur. O resmi ben, bu bir dil çünkü sonuçta, bir şey anlatmaya çalışıyoruz biz de kendi açımızdan. Bunun dile gelmesi gerektiğini düşündüğüm zaman onu malzemeye döküyorum. Hı hı. Kafamda benim teorisini, işini bitirebiliyorsam şayet, çünkü pratikte zaten bir yıl hatalar çıkıyor, hiç olmazsa büyük bir kısmını teorisinde ben kafamda halledip hikayesinde beni heyecanlandırdığını düşündüğüm şeyi malzemeye dökerim. Bu benim yaptığım sistem bu. Bir de başkaları var. Onlar da böyle çok küçük küçük çalışırlar. Taş taş üstüne, böyle atölyeye ciddiyetle her gün giderler filan. Ki bir tane bir hocam vardı benim Almanya'da işte bu bronz sürecinde. Bana şeyi söylemişti. Cem dedi, 4 saat çalış günde. Ama full 4 saat, yani her gün 4 saat çalış. İnanamayacaksın çıkan işe demişti. Ay, yapabildim mi? Çok zor ama yani keşke hem o hem bu ikisini bir araya getirip birazcık şey yapabilse insan, o zaman hakikaten çok başarılı işler çıkıyor. Dur emri de burada tabii şeyini koruyaraktan. Bir işe başladığınız zaman beğenmemek mümkün ama benim bugüne kadar yaşadığım süreç içinde bu iş bitmeye yakınken bundan sonraki işin fikirleri yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bu tabii çok heyecanlı bir süreç. Yani bir, hı hı, şey yapıyorsunuz. Orada ya ben bunu bir de şöyle acaba şuradan derken böyle o kendi kendine eskale eden, tırmanan bir şeye dönüşmeye başlıyor. Tabii çok keyifli. Ama dur emri her zaman çok önemli bir karar bizim için.
1: Evet. Peki malzemenin bronz olması bu çağda nasıl karşılanıyor?
0: Valla bronzun hikayesi işte 4500 sene falan bulunuşu. Tabii ilk bulunuşu heykel yapmak için değil. İlk bulunuşu o şehir devletleri diyelim. Onların tabii birazcık silah şeyi. Çünkü hani elinizde bronz bir kılıç olduğu zaman karşısındaki adamın elindeki bakır veya işte ahşap, uçuyorum mesela kemikten bir şey falan, onları da dağıtıp geçiyorsunuz. Yani bu çok güçlü. Çağ da adını vermiş zaten. Yani bronz çağı diye bir çağ var. Sonra zaman içinde bunun tabii çok kalıcı bir metal olduğu, çok uzun süre kalabildiği gözüküyor ki ben en az böyle 2000 yıllık bir objeyi elime aldım biliyorum. Arkeoloji Müzesi'nde İzmir çağırmışlardı bir bakar mısınız diye. 1000 senede denizin altında kalmış bir objeden konuşuyoruz. Böyle pırıl pırıl bir bronz, yani üzerindeki o kabuk kısmını attın ama pırıl pırıl bir bronz. Şimdi böyle olunca tabii bir de böyle yabancı da bir ülkedeyseniz şayet daha kalıcı olmak gibi böyle bir duygu içine giriyorsunuz. Tabii ben kalıcı olmam lazım. Hani. Ve her türlü malzemeyi deniyorsunuz. İşte ahşaptır, çamurdur, pişmişidir, pişmemişidir, odur budur filan, metal, her şey yapılıyor. Ama geliyorsunuz bronzda kalıyorsunuz. Taş bile bu kadar dayanıklı değil. Bugün tabii bir 25 senedir benim bir atölyem var. Bronz döküyorum İzmir'de. Çok iyi bir ekibim var. Bugün
1: klasik mi kaldı?
0: Yok, klasik hiç alakası yok. Hı-hı. Zaten hani her, hı-hı, zaman onun yeri çok zor doldurulur. Hı-hı. Doldurulmaz hatta. Ama ben illaki bronz olsun der miyim bugün?
1: Değişir biraz mi malzeme?
0: Şöyle söylemeye çalışacağım. Yani yaptığınız işe göre bir malzeme seçimi yapmanız lazım. Bu her zaman bronz olmak zorunda değil. Hı hı. Bazen hatta böyle çok iddialı bir şey oluyor. Hı hı. Kağıttan bile yapmış olduğunuz bir heykel, hı hı, en az o metal kadar değerli olabilir. Yeter ki siz bütün sevginizi, gücünüzü, enerjinizi ona yükleyin ve onun bir yaşam hakkı olsun.
1: Evet efendim, ve Cem Sabil'in kart viziti de bir sanat eseri. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Yayın öncesi kendisi kart vizitini verdi bize ve biz çok olduk ekip olarak. Gerçekten şu an dediğiniz doğru. O da bir sanat eseri.
0: Yani olabilir, her şey olabilir esas. Yani şöyle söyleyeyim. Joseph Beuys diye bir Alman var. Öldü. İkinci dönemde pilot filan, böyle bir Azerbaycan'da düşer. Bir hikayesi vardır adamın.

0: bizim özgünlüğümüzden kaynaklanan bir hikaye. Onun için mesela biraz böyle tuhaf kaçacak ama bana kimse rakip olamaz mesela. Kimse. Ama ben de kimseye rakip değilim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani benim yaptığım işim. Ben yapıyorum. Cem yapıyor. Öbürünü de işte Hans yapıyor. Ayşe yapıyor. Fatma Bey'leri yapıyor yani. Herkes kendi işini yapıyor. Hı hı. Ha bu beğenir beğenilmez o başka bir soru. Hı hı. Ama siz o duyguyu, sevgiyi, enerjiyi yükleyebiliyorsanız, dediğim gibi o demin söylediğim yaşama hakkı diye bir şey var. O çıkıyor. Ondan sonrası artık onun kendi yolculuğu.
1: Ama çok taklit meselesi de yok mu çağdaş sanatta? Herkes birbirine
0: vallahi
1: benziyor.
0: Valla taklit et, okey et. Yani bunun sorunu yok ki. Yani Lascaux mağaralarında 36 bin sene evvel duvar resimleri var ya. Ben de onları taklit ediyorum. Hala ben de figür yapıyorum. Veya onların yaptıklarını yapıyorum. Ama ben benim gibi yapmaya çalışıyorum. Ya ben Cem... İşte böyle olacak, böyle diyorum yani.
1: Çağdaş sanatta bir de hep zaman zaman tartışılıyor. O klasik işte, figüratif değil klasik, işte bronz klasik vesaire vesaire. Sizin bakış açınızı merak ediyorum. Yani figüratifin dili, günceli sağlamak adına nedir tam olarak?
0: Şimdi benim bakış açıma göre, yani ben tabii bu şöyle söylemeye çalışacağım. Figüratif... Ya bir kere bir zamanın çok süratli aktığının farkındayız. Ya çok süratli bir zaman bu. Çok çok çabuk geçiyor her şey. Ve biz benim adım çok klasik bir laf ama bunu söylemeden duramayacağım. Bir dönem işte sanatçılar, bilim adamları ve felsefeciler toplumları yönlendirmişler. Hı hı. Şimdi biz toplumu yönlendirmeyi bir kenara koyduk. Tekniğin peşinde koşuyoruz. Yani anlamaya çalışıyoruz. Çünkü o bizi yönlendirecek at. Gidiyor o. Artık yürüdü gidiyor o. Hı hı. Çok süratli. Her şey çok süratli. Ve bir dönem var ki bunu ben yaşadım bu dönemi. O sürete ayak uyduramadığımız için sanatçılar, bu birazcık şeydir tabii, bir iddia ediyorum. Doğru olmayabilir ama böyle. Ayak uyduramadığımız için firmalar o boşluğu kapattılar. Hı hı. Yani ondan sonra markalar çıkmaya başladı. Şimdi isim vermeyeceğim ama yani işte bilmem ne fotoğraf makinesi, bilmem ne gömleği, ceketi, ayakkabısı, çantası. Bunlar şey yaptılar. Yani sanatçının esasında hani aranan, özlenen bir şey olması gerekirken o boşluğu dolduramadıkları için firmalar olup diye oraları ele geçirdiler. Ve bugün hani bir... güzel. Şimdi bir... Diyelim ki bir çanta. Çanta. O çantayı dünya aleminde paralar veriyoruz. Hı hı. 1000 tane var o çantanın. O 1000 taneden birisi olmak. Aidiyet duygusu falan gibi bir şeyler çıkıyor, hı hı, tabii ortaya. Anlatabildim mi? Araba öyle, bilmem ne öyle. Yani bir başkasının sizi takdir edeceği bir sisteme dönüştü. Bu firmaların da süratiyle tabii.
1: Doğru.
0: Bu arada tabii sanatta kendi suretini yakalamaya çalışıyor. Tabii abstrak, minimalizm, abstrak, bunlar tabii 50'li 60'lı yıllarda zaten patlamıştı. Olay oradan yürüyor, gidiyor. Çünkü orada pek fazla bir şey söylemeden yapılan işler hoş olmaya başladı. Yani çok suya sabuna dokunmaz, akar gider. O güzel işte duvara asarız, bilmem ne yaparız filan. Figüratif biraz böyle geriye düştü gerçi ama 2000'li yılların başında bir geçenlerde önüme düştü. Bir röportaj gibi bir şey de söylemişim. Postmodern bir dünyada yaşıyoruz. Yani bugün hala devam ediyor. O zamanki dönelerde onu okudum. Günde 2500 tane ürün çıkıyormuş. Yeni ürün günde. 2500 tane. Tabii çok absürt bir rakam gibi geliyor ama öyle değil. Mesela şu çayın içine bir başka bir şey koyuyorsanız o da yeni bir ürün oluyor. Hı hı. Dolayısıyla 2500 ürün olabilir. Şimdi bu kadar böyle bir süratin içinde ve çeşitliliğin içinde biz seçip alabiliyoruz. İşte postmodernizm biraz böyle bir şey. Ben de figür yapıyorum. Onların arasında ben de varım yani. Oradan da ben de, benim gibiler de yerlerini bulurlar diye düşünüyorum. Yani bu çok kocaman bir çanak oldu. İçi dolu. Siz istediğinizi uzatıp alıyorsunuz. Bugün figür de yaşayacaktır. Yaşamaya devam edecektir.
1: Kesinlikle.
0: Abstraktların da yanında diyerekten böyle gidiyor olay.
1: Peki kalıcı iz bırakmak için en kritik mesele nedir sizce sanatçı olarak?
0: Valla bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle bir derdim yok artık. Yani şimdi ben tabii biraz da böyle işte heykellerim orada burada falan böyle havalar ama hiç öyle bir derdim yok. Yani Çünkü o öyle bir şey ki siz onu yapacaksınız yani. Siz onu

0: yapıyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Ve iyi yapmaya, daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Bir çıtanız var, kendi çıtanız. Onunla oynuyorsunuz. İşte o oyunu yapmış, bu böyle yapmış falan değil. Ha, bu benim çıtam.
1: Hmm.
0: Ben ne yaparsam. Ben bu kadar yani bir ömür var. O ömür dışında ne yaptım? Yaptım ama onu ben nasıl doldurdum? Peki şöyle bir şey çıkıyor o zaman. Hep kendi kendime sordum ki ya ben niye dünyaya geldim? Hmm. Yani hani bir de böyle aklım var, zekam var, kabiliyetlerim var, uçuyorum hani, hı hı, böyle hareket edebiliyorum, müthiş. Bu vücudun çalışması zaten bir absürt. Hani bugün baktığınız zaman nasıl çalışıyor bu sistem? Peki niye dünyaya geldim? Ve benim görevim ne? Hani orada bir şey oluyor. Ben ne kadar anlam katabilirsem hayatıma,
1: hı hı,
0: değerli oluyor. Veya ne kadar değer yükleyebilirsem o kadar anlamı oluyor benim hayatımın.
1: Hı hı.
0: Bunun ötesini bilmiyorum. Ve ben bununla uğraşıyorum şu anda.
1: Ya çok güzel anlattınız ama şu anlamda sordum aslında. Bir eser yaparken hani bunun hikayesi güçlü olmalı, kavramsal derinlik olmalı, ben sanatseverde bir iz bırakmalıyım gibi bir durumla yola çıkmıyorsunuz. Çıkıyor musunuz?
0: Yok. Yok yani öyle bir derdim yok benim. Hı. Hiç böyle bir derdim olmadı. Yani beni heyecanlandırmazsa.
1: Şöyle bir mesaj vereyim.
0: O zaten hani böyle bir şey ki bu zaman içinde zaten o bir şeyi kendini forme ediyor ya. Bir uzmanlaşma kelimesini çok sevmem ben ama biz de bir yerden sonra uzmanlaşıyoruz. Bu yaptığımız işte uzmanlaşıyoruz. Hı hı. Yani bir fikirleriniz de bir konsantre yoğunlaşıyor ve bir yere akıyorsunuz. O arada da işte bir şeyler söylemeye çalışıyorsanız ya o da yoğunlaşıyor. Anlatabiliyor, hı, muyum? Yani o kendi içinde zaten oluyor ama bunu ben planlayarak ben şimdi şunu söylemem lazım. Öyle bir şey yok yani. O böyle, hı, akan bir şey var. Onun içinde ben de koşuyorum.
1: Belki kavramsal olmak zorunda değil. Sadece benim de son dönemde dikkatimi çeken şu. Her işte bir hikaye okuyoruz ya. Her eserin, hı, bir hikayesi var. O da mesela hayal gücünü kısıtlamıyor mu? Ben ona baktığımda mesela bambaşka bir şey düşünecektim. O hikayeyi okuyunca orada kalıyorum mesela.
0: Rağmen kendi hikayenizi yazıyorsunuz orada.
1: Kesinlikle. Gerçekten mi?
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta öyle ki o hikaye bir de bana döndüğü zaman ben şok. Ya yani benim bir, çok özel bir şey. Bu Hemera heykelinin bir küçük edisyonları vardı. İlk yaptığım benim 90 santim boyunda bir edisyondu.
1: Hı hı.
0: Edisyon 90 santim. Sonra da ben bunu atölyede büyüttüm. Ve çok sevdiğim bir dostum vardı. Kaybettik ne yazık ki. Müthiş değerli bir adam Muhsin Bilge. İsmini söyleyebilirim. Çok, hı, hoş bir insandı çünkü. Çok çok hoş bir adamdı. İlgi duydu benim bu heykelime. Koleksiyonerdi kendisi. Almak istiyor. Ben de işte hadi heykelin başına gidelim falan dedim. Gittik. Ve hiç yapmadığım bir şeydir. Yani hiç yapmadığım bir şey. İlk defa dedim ya, ne düşünüyorsunuz dedim bu heykel hakkında. Ya şöyle bir şey oldu. Çok çok şık ve hoş bir adamdı. Yani çok böyle bir hafif böyle bir rahatsız oldu diyebilirim bile. Ben de dedim ulan niye söyledim bunu? Böyle bir şey söylenir mi yani? Bana bir anlattı heykeli. Ben, hı hı, şok. Evet değil mi? Böyle değil mi? Hakikaten böyle olmuş falan diye. Yani adam benim heykelimi bana anlattı ve ben şok. Yani şimdi bu
1: müthiş
0: o günden
1: şey.
0: Sonra herkes kendi hikayesini uzun çok iyi biliyorum. Ben bir şey yapıyorum, sunuyorum. Tabii ki bir şey söylemeye
1: herkes
0: çalışıyorum.
1: Herkes farklı bir bağ kuruyor.
0: Herkes farklı bir bağ kuruyor yani. Hiç o
1: herkes
0: konuda
1: kendi hikayesini yazıyor
0: çok
1: aslında.
0: Rahatım, evet. Çok çok da güzel bir şey bu tabii yani, müthiş.
1: Çok güzel.
0: Benim
1: bir
0: için
1: şey.
0: Çok güzel. Geri dönüşler müthiş yani.
1: Evet. Sizin Türkiye'de de birçok kamusal alanda eserleriniz var ama bence daha çok olmalı. Ben hatta sizinle ilgili haber yaptım gazetede. Bunu da çok vurguladım. Hani Türkiye'de de çok olmalı aslında kamusal alan. Çünkü dünyayı geziyoruz. Siz de geziyorsunuz ve çok güzel eserler görüyoruz kamusal alanlarda. Bu iş nasıl olmalı?
0: Valla şöyle tabii şimdi esasında bunun müthiş bir şekilde yani şimdi turizm falan diyoruz ya, bir de turizm işte Paris mesela orada yani inanılmaz bir akım yani ya, orada 1000 tane heykel var, 1000 tane heykelden 2 tanesi işte hasbelkader benim, okey. Ama o o bin heykel olduktan sonra o iki tanenin bile bir hop bir katkısı var orada.
1: Tabii ki.
0: Ve adamlar bunu o kadar iyi kullanıyorlar ki. Yani benim gibi bir bin şey var orada. O kadar iyi kullanıyor her şeyi. Şimdi bu tabii bizim için müthiş bir kapital. Çünkü Türkiye öyle bir memleket ki, bakın çok net. Her 50 kilometrede bir, 500 sene, 1000 sene ya ileri gidiyorsunuz ya geri geliyorsunuz. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Her taş değerli.
1: Çok.
0: Her köşe. Ya inanılır gibi değil. Bırakın doğal zenginliğini, işte denizlerini, göllerini ki hani kuruyoruz falan ama okey. İşte yeşilliklerimiz, ağaçlarımız, zeytin. Ya inanılmaz ya. Türkiye inanılmaz o konuda. Bir de tarihi eser açısından, kültürler açısından acayip bir yerde duruyoruz. Ya ben 80'li yılların başında gezme şansına sahip oldum Türkiye'yi. Alman arkadaşlarım benle Türkiye'yi gezmek istedikleri için, ya ben bildiğim istediğimden değil. Onların baskısıyla ben Türkiye'yi gezdim. Ve aklım çıktı, yani inanılmaz bir ülke burası. Şimdi böyle değerli bir yerde bir de bunu böyle sanatla da biraz bağladığınız zaman, yani hani bir de ne söyleyeyim artık, yani
1: hani muazzam, eşsiz bir şey,
0: acayip bir şey, acayip
1: gerçekten
0: bir şey.
1: Ki öyle oluyor.
0: Potansiyel olarak var mı, çok güzel, müthiş güzel sanatçılar var, genç sanatçılar var, müthiş dinamikleri çok güçlü. Biraz ellerinden tutmak lazım, bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani bir parça destek verilse, biraz şey yapılsa uçar ortalık yani. Ben kesin buna çok inanıyorum.
1: Bence de. Belediyelerimize çağrımdır buradan lütfen.
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
1: Güzel eserler koyalım kamusal alanlarımıza, meydanlarımıza, ya gerçekten görmek istiyoruz.
0: Görsel
1: bunları.
0: Zenginliktir bu. Zenginleşiyoruz yani.
1: Kesinlikle. Peki ilk serginizi borsada açmışsınız.
0: Evet ya, çok.
1: Bu beni gerçekten çok heyecanlandırdı. O günden bugüne neler değişti? Nasıl anlatırsınız?
0: Çok sevdiğim gene bir aile dostumuz var. Ya onları da kaybettik gerçi ama bir Oya Sebük, şu anda ailede yaşayan ve aslı Karadeniz o kızı. Onlar ailecek beni Türkiye'ye getirdiler. 94'tü ben zannediyorum.
1: Ama iyi ki getirmişler.
0: Türkiye'ye getirdiler. İlk sergim benim işte borsada oldu. O sıralarda Menkulümde borsası bu İstinye'de müthiş güzel bir, çok yeniydi zaten. Binada çok, her şey çok yeniydi. Ve o müthiş güzel bir sergi. Hakikaten orada bir sergi açmış olmak beni çok heyecanlandırdı. Hatta şöyle bir küçük bir anekdot da anlatayım. Benim babam geldi Ankara'dan. O Ankara'da yaşıyor, devlet memuru falan. Ankara'dan geldi. Ki hani 94, ben de kaç dedim, 88, demek ki 35'li 36'lı yaşlarda filan, o civarlardayım. Babam geldi sergi açılışına, ama bir baktı, orada insanlar işte bu borsanın başkanı, onlar bunlar, böyle bir ciddi bir kalabalık, işte eserler, müthiş bir sunum filan. Şöyle onun bakışını hatırlıyorum. Ya bizim odan da oldu galiba filan. Hani böyle o duyguyu orada ilk defa orada hiçbir çok enteresan.
1: Çok güzel bir duygu, evet. Olmalı. Peki bir de 2006-2007 yılın sanatçısı ödülünü de almışsınız.
0: Evet.
1: Bu nasıl bir duygu?
0: Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Niye çok heyecanlı? Çünkü benim zaten hiçbir yarışmaya katılmam. Hiçbir yerde böyle hani bir onunla ilgili bir şey de hiçbir zaman olmadı, yapmadım da çünkü. Yani çünkü ben o şeye çok inanıyorum. Ben tek başına koşan bir adamım yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu takdirler tabii ki çok değerli ama bana da çok bulaşmadı. Ama öyle bir şey gelince çok heyecanlandım tabii. Yani güzel bir şey, çok şık. Hani bu honore edilmek çok güzel bir şey. Çok sanatçının özellikle çok değerli olduğunu şimdi biliyorum ama.
1: Lütfen efendim biliniz. Peki çağdaş sanatın bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çağdaş sanatın bugün geldiği nokta. Şimdi tabii zor. Genç arkadaşlarım işte çok zor. Niye? Çünkü demin söylediğim o tekniğin peşinde koşmak gibi böyle bir kavramlar var ya, bunlar hakikaten işi çok zorlaştıran şeyler. Sürat işi çok zorlaştıran bir şey. Fakat Şimdi bu hep böyle jenerasyonları şeyidir. Hep büyüklerimiz onu söylerlerdi. İşte bizim zamanımızda çok iyiydi. İşte siz bilemiyorum. Hep böyle bir şey vardır ya, bir hani bir
1: hep evet geçmişe karşı.
0: Geçmişe karşı böyle bir ay çok güzeldi evet. De siz işte filan. Fakat her zaman onlar kendi gerçeklerini yaşayacaklar. Yani ben şimdi bir şey ben söylesem onlar kendi gerçeklerini yaşayacaklar, anlatabiliyor muyum? Ama çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yani ben de işin içinde olduğum için şu anda hala hani benim için de pas değil veya çok süratli gelişiyor. Teknoloji çok süratli gelişiyor. O bizim öğrendiğimiz tabii o çamur, doku bilmem ne yani artık bunlar bir parça miadını tamamladılar. Şimdi artık bilgisayarlar, 3D printerler, yapay zekalar, döküm teknolojileri de oraya ayak uydurmaya başladı. Ben hala konvansiyonel dökümler yapıyorum yani ilkel metotlarla. Ha biraz malzememiz, şeyimiz, enerjilerimiz falan değişti ama hala metotlar aynı. Ama artık o metotlar da değişiyor. Her şey böyle müthiş bir değişme sürecinde ama o gençler veya o sanatçılar da kendi gerçeklerinde onlarla beraber yürümesini öğrenecekler, yapacaklardır da. Ben buna çok inanıyorum yani.
1: Peki Türkiye'de sanata olan ilgi nasıl şu anda?
0: Şöyle söyleyeyim, bir istatistiğe göre Berlin'deki sanatçı sayısı Türkiye'deki sanat sayısına eşit. Veya Berlin 2-3 milyon, işte burası 85 küsur milyon. Öyle bir böyle bir istatistik okumuştum. Tabii şu son açılan yüksek okullar, üniversitelerle birlikte bir sayısal bir
1: veri oluştu.
0: Veri oluştu. Çok bunların içinde tabii çok azı kendini sanatçı olarak var edebiliyor. Yani 1000 kişi çıkıyorsa 2-3 senede 1000-2000-3000 kişi çıkıyorsa onun içinde 5 tanesini falan ismini duyarsınız sonrasında. Geri kalanı biraz zorlanıyorlar. İşte fakat öteki taraftan da şöyle düşünüyorum. Yani o eğitimin de getirisi var esasında. Yani o bir şey, o horizontu yani o ufku genişletmek açısından bir değeri var. Anlatabiliyor muyum? Gerçi burada tabii çok ciddi bir miktarda zanaatkara da ihtiyacımız var. Yani biz de musluk tamir etmeli, ayakkabı yapmalı falan yani sonuçta herkes sanatçı olacak diye bir şey yok. Ama fakat rağmen mesela herkesin içinde o sanatçı ruhu var.
1: Var.
0: Yani bizim yani gidin işte köylerde möylerde bakın o kadını. Yani ben kadının saç yemenisindeki yaptığı nakışı kopyalayan birisini görmüştüm mesela. Birisi oturuyor ama bakıyor kadın. Yani onu kopyalayacak. O renkler. Yani herkesin içinde o kaygı var. Bizler bunu biraz profesyonel olarak yaşatıyoruz. Yani o olay o. Yoksa herkeste o sanatsal kavram herkeste var yani. Hiç şeysiz, pardonsuz. Gençler de kendi değerlerinde bunu yürütecekler. Bu konuda hiç şeyim yok, derdim yok benim yani.
1: Peki sanat izleyicisi durumu nasıl? Yani koleksiyonerlerimiz gelişti mi? Fuarlarımız oluyor, çok mesela katılım var ama bu satışa yansıyor mu mesela? Ne durumdayız şu an?
0: Galerilerin durumu biraz kötü. Onların durumu zor. Niye zor? Çünkü artık yani internetin gücüyle her şey ulaşılabilir bir vaziyete gelince o galerilerin işleri bayağı zorlaştı. Burada iki tane kavram çok öne çıkıyor bence ki hani galerinde de yapabileceği şeyler var tabii. Onlar da çok böyle proje bazında nokta atışı şeklinde çalışmalarını devam ettirecekler diye düşünüyorum ama fuarlar her geçen gün daha çok değer kazanıyor. Dünyada da bu, sadece Türkiye ile ilgili değil. Bir de bir şekilde müzayedeler. Çünkü orada enteresan bir şey var. Müzayedelerin getirmiş olduğu bir sürat var. Oldu oldu, olmadı olacak falan böyle bir sürat var. O güzel. O insanları tahrik eden bir şey. Günümüzün süratine de uyuyor. Fuarların da ilginç olan kısmı şu. Bir girdiğiniz zaman, çünkü İstanbul'da şimdi galeride bir sergi açtınız düşünün. Saat 7'de sergiyi açıyorsunuz. Adam iş alabilecek güçte bir iş adamı, fabrikatör, bilmem ne bir yerde. Hani bir, o adam zaten 6-7'ye kadar full çalışıyor, kafa bu kadar. oradan koştur koştur gelecek, galeriye sergiye girecek, hayır, kaçta girecek, kaçta çıkacak, gelmiyor. Ama fuar dediğin zaman ne oluyor? İşte 20 tane galeri,

0: 3000 tane eser. Ha, hepsini görüyor görmüyor bilmiyorum ama o zaman orada nokta atışı, o zaman ayırıp kendini nokta atışı gidip onları görebiliyor. O yüzden fuarların önü çok açık diye düşünüyorum ben şahsım adına. Burada galerilerin de yapabileceği bir tek hikaye var. Senin proje bazında ve hani öyle hani sergi açtım 30 kişi gelsin, 50 kişi gelsin. Hayır abi 3 kişi gelsin. Ama onlara öyle bir sunum yap ki memnun kalsınlar, belki giderken de bir şey satın alsınlar veya almasınlar. Neyse ne, ama yani o daha böyle lokal, daha nokta atışı, butik çalışmak gerekiyor. Yani öyle düşünüyorum.
1: Peki edisyon meselesini sormak istiyorum. Şimdi örneğin ben bir sanat eseri alacağım, şöyle diyorlar. Ondan alınmaz, o 100 edisyon yapıyor. Ondan sakın alma, o 50 edisyon, o alınmaz, o değer kaybeder vesaire. Sanatçı olarak sizin bakış açınız nedir? Yani kaç edisyon olmalı?
0: Şimdi şöyle, bunu ben şimdi tam şeyini bilemiyorum ama bir yerde yaşamıştım. Bu para koleksiyonu yapan bir arkadaşımın elinde çok nadir olan paralardan bir tane vardı ve aynısından bir yerde yine bir 10-12 tane bulundu. Adam elindeki paranın değeri 12'de 1'e düştü de, böyle bir şey var yani. O bir gerçek. Okey. Edisyon bazı sanat dallarında tabii çok geçerli. Yani bunlardan bir tanesi işte baskılarda. Taş baskı diyorum, yani metal baskı, taş baskı da geçer. Çünkü onlar bir bastıkları zaman bir tane iş yapıyor, bastığı zaman üretmeleri lazım. Tabii ki fiyatları biraz daha ucuzluyor. Bizde gelince, bronza gelince, bronzda çok karmaşık ve çok disiplinin bir araya gelmesinden oluşan bir sistem olduğu için, üretim sistemi olduğu için orada Avrupa'da bir şey kurulmuş, bir kural var. 12'ye kadar olan, yani yazılı bunların metinleri de var. 12'ye kadar olan objeler unik olarak geçiyor. Yani tek olarak geçiyor bronzda. 12'den fazla yaparsanız başka bir vergi kategorisine giriyorsunuz. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bağlayabilirim. Yani bir sanatçının kendi verdiği bir karar var. Diyor ki ben bundan 10 tane dökeceğim, ben bundan 30 tane dökeceğim. Numaralı, imzalı. Kapalı projeler genellikle çok sayılı oluyor. Geri kalanı işte 12 limittir. 7 mesela Türkiye'de çok sevilen bir rakam oldu. 7'de edisyon, 7 tane edisyon yapılıyor. Bronzda bu geçerli. Yoksa o çok maliyetli bir şey, çok pahalı bir şeye dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hakikaten çok maliyetli ve çok zaman isteyen bir üretim metodu. Onun için edisyon okeydir.
1: Tamamdır, bunu öğrendik. Peki sanat eserine dokunulur mu, dokunulmaz mı?
0: Tabii şimdi dokunulanı var, dokunulmayanı var. Yani şimdi şöyle bir şey, ben bunu söylemem lazım. Kuşadası'nda benden bir şey istediler. Şehir heykeli istediler. Şimdi ben de böyle şehir heykeli ne yapayım, ne edeyim? İşte Balıkçılar Meydanı. 3-4 kasa böyle balık yaptım. 3-4 tane de kedi koydum başına. Bir de tabure koydum. Hadi oturun orada fotoğraf çektim. Ve binlerce kişi oraya gidip fotoğraf çektiriyor. Fakat o kedilerin başına devamlı bir şey geliyor. Bir araba çarpıyor, temizlikçi bir şey oluyor, kırılıyor, dökülüyor falan. Ben de onları tamir ediyorum. Dedim ki ben yaşadığım sürece bunları tamir ederim. Kafanızı takmayın, rahat olun. Hiç şey değil. Dokunuyoruz.
1: Kesinlikle dokunuyoruz. Hissetmemiz lazım.
0: Buradan buraya bağlamış olayım ben.
1: Ama buna mesela sanatçı mı izin vermeli? Yani bu dokunma ya dokunma meselesi. Kimi
0: objeler belki dokunamıyorsunuz. Yani mesela bir porselenle çalışan bir arkadaşım var. Neredeyse transparant. Yani baktığınız zaman hakikaten transparant bir porselen. Şimdi ona şey porselen. Şimdi ona dokunurken de biraz
1: hassas, yani zarar verebilirler.
0: Ama çok metalde da hiç problem yok yani. Kırılırsa dökülürse ben buradayım. Ben kendi işlerimi yaparım. Benden sonra da bulurlar birilerini yaptıracak, tamir ettirecek.
1: Sigorta konusu da gelişti sanıyorum. Artık herkes eserlerini sigortalattırıyordu. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Valla yapmak lazım. Başıma benim Almanya'da birkaç defa öyle bir iş geldi. Sigortanın hakikaten bir iki defasında ciddi paramı da aldım yani. O çok iyiydi. Burada işte dedim ya, burada çok ağırlıklı bronz çalıştığım için sigortalık bir işim olmadı ama çok gelişmiş bir konu değil Türkiye'de bu hala. Hı hı. Çok gelişmiş bir konu değil ama galiba onu birazcık düşünmek lazım.
1: Çünkü
0: belirli miktar sonra değer şeyi, volümü çok artıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani değerli bir şeye girişiyor. Yani 10 tane, 15 tane, 50 tane, 100 tane resim olanlar var. Ne yapıyorlar bunlar bilmiyorum yani.
1: Tabii ki o koleksiyona iyi bakmak lazım.
0: Yani onun için orada bir hakikaten bir sistem kurmak lazım.
1: Evet. Peki Kuşadası dediniz. Başka nerelerde eserleriniz var? İzleyicilerimiz nerede Cem Sabir'in eserlerini görebilir?
0: Ankara'da var, İstanbul'da var, Polinesköy'de bir işim var, Ankara'da Tunalı Hilmi'de bir işim var, Dubai'de var ama şu biraz uzak kaçıyor orası. Onun haricinde işte İstanbul, İzmir'de var, şeyde var, Kuşadası'nda var, Çanakkale'de var. Hı hı.
1: Güzel. Evet. En özel heykeliniz hangisi ve neden?
0: Uhu. Şimdi bu tabii. Şimdi profesyonel bakınca tabii ben bütün çocuklarımı seviyorum diyeceğim. Yani şimdi nasıl orada çok en özel hangisi? Okey, bir tane var. O da belki ilk göz ağrısı olduğu için diye söyleyeyim. İlk yaptığım heykel Almanya'da Kibele heykeliydi. Bir ana tanrıça heykeliydi. Çünkü orada onu yapmamız sebebi bir parça aidiyet duygusuydu. Yani orada yalnız çok yalnızdım ben. Çünkü Almanca yok, bilmem ne yok filan böyle. Hani gerçi kültürü tanıyoruz 3 aşağı 5 yukarı ama yani öyle uzaktan tanımak da olmuyor yani. Yaşam başka bir şey. Hani orada biraz böyle şey kalıyorsun. Orada işte azınlıkları zaten çok kullandığı bir şeydir o. Kendi törelerine aidiyet, kendi şeylerine geri dönmek, onlarla kendini var etmek gibi. Ve ben de ilk yaptığım Kibele heykeliydi bir tane. O tabii çok heyecan. Hiç unutmuyorum. Çocukken böyle ayakkabı aldığım zaman başucuma koyardım ayakkabı, sabah kalktığımda bakmak için yeni ayakkabı. Heykelimi de öyle yaptığımı hatırlıyorum yani. Heykeli döktüm, getirdim, koydum başucuma. Sabahleyin onu seyrediyorum böyle, o duruyor orada heykel, müthiş bir şey.
1: Ay çok, çok güzel, çok duygusal. Yani. Peki bugüne kadar aldığınız en ilginç tepki hangisiydi?
0: Valla zannediyorum şey, o demin anlattığım Muhsin Bilge'li olan hikaye, o beni benden aldı yani. O benim heykelimi bana anlatması ve ondan sonra benim bakış açım çok değişti tabii. Yani karşıdakinin bakış açısını görmüş, acayip bir şeydi o yani. O hakikaten beni benden aldı yani.
1: Peki
0: yani.
1: Son olarak son yıllarda çok eleştirilen bir şey sanatçıların markalarla işbirliği yapması. Yani markalara özel iş üretmeleri. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Yani akılcılığı kaybetmeden, yani orada bir hani savunabileceğim bir şeyse yaparım. Hı hı. Yani o da ölçü ben oluyorum. Yani ben bunu savunabiliyorsam yaparım. Yapmakta da bence yapılabilir. Yani yapılmayacak diye bir şey yok. Yani onun tadını kaçırmadan. Hı hı. Çok önemli işler. Hep o dur emirleri bilmem. Bunlar bir şey böyle bir araya geliyor. Hı hı. Ama markalarla çalışmak tabii onların da ihtiyacı var esasında yani. Tabii çünkü ki. Bu yaratıcılık bir şey, bu bir sanatçı bakışı falan önemli. Valla yapılsın.
1: Kesinlikle sanatçıların da para kazanması gerekiyor.
0: Biraz öyle tabii yani, profesyonel baktığım zaman onda yaşayacaklar yani. Hani böyle sanat içindir olmuyor sadece yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Sağ ol.
1: Başarılarınızın devamını diliyoruz nice kamusal alanlara. Nice İnşallah. Ülkelere, nice başarılara efendim. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Hayatımın en acı günüymüş. Bilmiyordum. Halbuki en güzel günü de olabilirdi. Kızım Zeliş'in doğum günüydü. O istedi. Bir konsere gittik. Ben mutluydum. Zeliş mutluydu.
1: Gerçekten unuttun mu benim hediyemi?
0: Çevredeki herkes mutluydu.
2: Gel bakalım. Bak orada ne var. Bak bak.
0: Mutluluk bir insanın çölde yağmura rastlaması kadar az rastladığım bir duygudur.
3: Her şeye baştan başlayalım mı?
4: Celal Kün, diğer adıyla Maraşlı.
3: 1987 Maraş doğumlusun.
0: Kahraman Maraş.
4: Mesleğin?
0: Askerim. Yani askerdim. 2 yıl oluyor. Emekli oldum.
3: Lütfen.
0: Astsubay Başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim.
3: O gün anlatabilir misin bize?
0: Her şey birdenbire oldu. Ona bir hediye almıştım. Dedim ya, doğum günüydü. Hep bir köpeği olsun isterdi. Her şeyi baştan organize ettim. Çok güzel bir sürpriz olacaktı. Oldu da.
1: Baba bu çok tatlı ama ya.
2: Bak kıca çok tatlıymış be.
1: Seni çok çok çok çok çok seviyorum.
0: Ben de onu çok seviyordum. Hayattaki her şeyden çok.
4: Ya annesi?
0: Zeliş 5 yaşındayken ayrıldık.
3: Köpeğinin bir adı var mıydı?
0: Vardı. Orada koyduk. Zeliş koydu.
1: Baba Şaşkın koyalım mı? Şaşkın olsun adı. Bak tanışmamak isterim. Baba biz biraz oynayalım. Sen de şarkılarını ezberle.
0: Sanki bu dünyada değil gibiydim. Sanki ruhum bedeninden çıkmış, yavaş yavaş yükseliyordu. Cennetin kapısında sandım kendimi.

0: Jesus.
1: Sérgio?

Eliş. Eliş. Eliş. Eliş. Eliş yok kızım. Yok. Yok.

0: Saldıranlar kimdi? Hangi örgüt?
1: Örgüt değildi.
2: Nereden biliyorsun?
1: Biliyorum. Bir adamı öldürmeye gelmişler. Mehmet İnce diye biri.
2: Tanıyor muydun?
1: Hayır. Ben kendi halinde bir askerim.
0: Özel kuvvet askeriydin.
1: Doğrudur.
2: Bütün bunları nasıl öğrendin?
1: 2 gün sonra adamı buldum.
2: Bir şey bulabildin mi peki? Telefon numarası, bir irtibat.
1: Küçük bir kağıt parçası. Bir plaka var üstünde. Sanırım Mehmet İnce'nin arabasının plakası.
2: Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu.

0: İyi günler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba?
1: Yok.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.

0: Alo. Günaydın. Çıktım, geliyorum ben de. Öyle mi? Ne zaman geleyim peki? Öğleden sonra, tamamdır. Bir gelişme var mı peki? Eyvallah. Koş.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Var mı haber?
0: Yok.
1: Ya bir ihtiyacın olursa.
0: Yok, sağ ol. Eyvallah.

0: Abi günaydın. Çay. Bu kitapların hepsini okudun mu abi ya? İki kelime etsen öleceksin sanki. Nuray, bu adam ne ayak ya? İki ay oldu mahalleye geleli, adını zor öğrendik. Kimseyle konuşmaz etmez. Ne iş abi bu?
1: Sana İzzet, herkes senin gibi zevzek mi ya?
0: Kalbimi kırıyor ne? Sana bir şey anlattı mı?
1: Anlattı.
0: Vallahi.
1: Söyle o çaycı her işe burnunu sokmasın dedi.
0: Ya seninle iki laf konuşan da kabahat ya.

0: Kolay gelsin. Kaybolan yıllarıma bakmıştım.
1: Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz.
0: Yanlış anladınız, kitap bu. Aşkın Yakar.
1: Kimi?
0: Yazarın adı Aşkın Yakar.
1: Ha. Yok öyle bir kitap bizde. Yeni mi çıktı?
0: Yo, bayağı eski aslında. Ama hiçbir yerde bulamıyorum. Belki sizde vardır diye düşündüm.
1: Yok bizde bayan. Öyle kitaplar olmaz bizde.
0: Nasıl kitaplar olur peki?
1: Güzel kitaplar olur bizde.
0: Bunun kötü olduğunu nereden biliyorsunuz ki?
1: İyi olsa ben bilirdim.
0: Ben aslında hep buraya gelirim ama siz yeni mi açtınız burayı?
1: Bayan, o kitap yok bizde. Eğer bulursam ben ayırtırım. Gelir alırsınız. Tamam?
0: Gerekmez, sağ olun. Bulurum ben. Size de iyi günler. Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da.
1: Yürüyerek. Bayan. Fırından sağa dön, 5 dakika yürüyün. Eski yanmış bir bina göreceksiniz. Sırtınızı verin binaya, dimdik aşağı inin, fabrika orada. Oldu mu? Siz ne yapacaksınız ki orada?
0: Macera arıyorum diyelim. Kolay gelsin. Ay, ne tatlı şeysin sen böyle. Gel bakayım. Şaşkın mı senin adın? Dur bakayım abi. Bak bana. Hadi görüşürüz.

0: Nasılsın?
1: Hoş geldin.
2: İyi valla, görünmüyorsun çoktandır.
0: Efendim canım?
3: Canım, müjdemi isterim.
0: Hayırdır, ne oldu?
3: Style Mag dergisi seni yılın fotoğrafçısı seçti.
0: Ne? Nasıl yani?
4: Gerçekten mi?
3: Evet.
4: Kim söyledi?
3: Kimse söylemedi, ben kendim duydum.
4: Ya ne olur, çok heyecanlıyım canım benim, tebrik ederim.
3: Sona kadar hak etsin, seninle gurur duyuyorum.
5: Mankenimi hazır edeceğim ama.
3: Tamam, geliyorum. Canım, benim kapatmam lazım şimdi. Kutlayalım bunu mutlaka, olur mu?
4: Tamam.
5: Tamam, geleceğim birazdan.
6: Savaş Bey, savcıyı almışlar, bizi bekliyorlar.

0: Efendim Şirin Hanım. Evet evet çıkıyorum ben de. Bir şey lazım mı? Tamam hadi eyvallah. Şaşkın. Şaşkın. Şaşkın.
1: Hayırdır, erkencisin?
0: Bir işim var, geleceğim bir iki saate de. Bizim Şaşkın'ı gördün mü?
1: Az evvel bir kızın peşine takıldı.
0: Ne tarafa gitti?
1: Bu tarafa.
0: Ulan Şaşkın. Hadi.

0: ilişki mi kaçırdığınızı zannediyorsunuz? Bırakın dedim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çözün beni. Kimsiniz lan siz? Bırakın dedim. Bırakın. Bırakın beni. Karşınızda koskoca savcı var.
1: Evet savcı bey. Şimdi seninle bir soru cevap oyunu oynayacağız. Endişelenme, çok eğleneceğiz. Şimdi sana bir soru soracağım. Ve ilk sorduğum soruya yanlış cevap verirsen bir parmağın gidecek. Tamam mı? Soruyorum. Soruşturmadan vazgeçecek misin? Bak, evet diyorsan böyle yap. Hayır diyorsan böyle. Hayır cevabını kabul etmiyorum. Hayır diyor galiba.

Bir daha sormama gerek var mı? Anlaştık değil mi?

0: dışarı.
1: Çık.
0: Ver şunu. Kartı ver. Ver dedim.
2: Kemerimi tut.

0: Koşadı.
1: Kemerini tut, gidiyoruz.

0: Kaç kişiydiler bunlar hanımefendi?
1: 7, yok 8. 8 kişilerdi ama ben birinin yüzünü hiç göremedim.
0: Siz niye oradaydınız?
2: Ben köpeğimi arıyordum. Bayanı kıstırdıklarını görünce de müdahale etmek istedim.
1: Adamların durumu nasıl müdür bey?
0: Ortada bir tane ceset var. Sadece bir tane.
1: Hayır, bir yanlışlık olmalı. 2 kişiyi öldürdüler, biri daha olmalı.
0: Kime?
1: Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, yüzünü görmedim. Ama fotoğraflarını çektim.
0: Fotoğraflarını mı? Nerede bu fotoğraflar?
1: Şey, korktum, attım, hafıza kartındaydı. Orada bir yerde.
2: Amirim, şimdi bayan olayın şeyle biraz şok halinde anladığım kadarıyla, o yüzden ne dediğini bilmiyor. Aslında fotoğraf falan yok.
0: Siz nereden biliyorsunuz?
2: Ben de olay yerindeydim.
0: Orada mıydı?
1: Evet, oradaydı. Ama o görmedi. Yani o geldiğinde ben çoktan çekmiştim fotoğrafları.
0: Yani birini daha öldürdüklerinden eminsiniz?
1: Evet, gözümle gördüm müdür bey.
0: Pekala. Biz olay yerine kimi yolladık?
3: Cemal komiser. Orada hala.
0: Bağla bakayım bana.
3: Cemal abi, müdürüm istiyor.
4: Alo Cemal.
5: Buyurun müdürüm.
4: Bir ceset daha buldunuz mu orada?
5: Müdürüm, burada başka ceset yok.
0: Bakın, burada ceset falan yok diyor.
1: Müdür bey, gözümle gördüm diyorum size. Adamın beynini dağıttılar orada.
0: Bak, adam efendi gördüm diyorum. Tamam, siz yine de araştırmaya devam edin. Bir gelişme olursa da bana hemen haber verin.
1: Ne diyor?
0: Sizin ifade pek tutmuyor.
2: Amirim, bu adamlar durup dururken bayana saldırmadılar herhalde, değil
0: Savcıya,
2: mi?
0: Savcıya, hakime anlatırsınız bu dediklerimizi. Avukatınız var mı?
1: Evet, var.
0: Efendim? Siz Aziz Türel'in kızı mısınız?
1: Pardon, ne değişecek?
0: Benim biraz işim var, hemen geliyorum.
6: Birden çıktı herif Savaş Bey. Yoksa kızı yakalamıştı.

0: E'si adamlar profesyonel. Temiz iş yapıyorlar. Sen de gidip fotoğraflarını çektin.
1: Tamam. Yani?
0: Yani'si peşine düşecekler bayan. Anladın?
1: Anladım.
0: Sen fotoğraf için hiç şey etme.
1: Ne diyorsun yani? Bulunmasın mı adamlar?
0: Bayan, şu gelirken köşede bir eczane vardı. Görmüşsünüzdür kesin. İyisi mi? Siz dönerken oradan kendinize bir kutu uyku ilacı alın. Olur mu?
1: Uyku ilacı. Ne yapacakmışım pardon ben uyku ilacını? Ne diyorsun sen?
0: Yatmadan önce hepsini bir kere de içeceksiniz. Oldu mu?
1: Neden?
0: Daha rahat ölmek için. Ölmek istiyorsunuz ya.
1: Çok.
0: Ben diyeceğim dedim. Şu saatten sonra görmedim, duymadım, bilmiyorum. Zaten ikimizin de peşine düşecekler.
1: Düşsünler canım. Yani düşerlerse düşsünler, ne yapalım?
0: Düşerlerse düşsünler. Az önce zırıl zırıl ağlayan ben miydim peki?
1: O olayın sıcaklığıyla oldu, tamam mı? Şu anda gayet iyiyim ben.
0: Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni.
2: Babanız yolda geliyor. Hanımefendiyi benim odama götürün. Buyurun. İkinize de geçmiş olsun. Ama yiyin için bu adama dua edin. Hayatınızı kurtarmış.
0: Ben ne yapayım müdürüm?
2: Siz de savcıya ifadenizi vereceksiniz. Savcı beye götürün ifadesini alsınlar.
3: Emredersiniz.
2: Bakar mısın? Tek atışta adamı alnının çatından vurmuşsun. Mesleğin ne senin?
0: Eski askerim ben. Özel kuvvetçilik.
2: Niye söylemiyorsun kardeşim?
0: Sormadan söylemek hamlıktır derler.

0: Kızım. İyi misin? İyi misin?
1: İyiyim.
0: Yakalandı mı saldırganlar?
2: Arıyoruz efendim.
0: Bulunacak onlar. Onlar derhal bulunacak.
2: Sakin olun Aziz Bey. Herkes görevini yapıyor.
0: Güpegündüz kızımı öldürmeye kalkıştılar. Siz bana sakin olun diyorsunuz. Yaralı değilsin değil mi? Hastaneye götürdüler mi seni?
1: Yok baba, ihtiyacım yok öyle bir şeye.
0: Korktun mu?
1: Biraz.
0: Ben bakan beyle görüştüm. Bizzat alakadar olacak.
2: Çok münasip olmuş. Bizim arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa zamanda yakalayacağız.
0: Sen nasıl kurtuldun? Polisler mi geldi?
1: Bir adam yardım etti.
0: Kim o adam?
1: Sahaftı.
0: Sahaf mı?
2: Eski bir asker aslında. Tam zamanında yetişmiş. Yoksa maazallah.
3: Aklım çıktı be yavrum.
1: Biliyorum. Biliyorum babacığım. İyiyim ama. İyiyim, korkmayın.
0: Kusura bakmayın, biraz şey yaptım Gökçay Bey.

0: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayı pek sevmiyorum, biliyorsunuz. Zaten yeni modada bu. Görüntülü konuşma. Nasılsınız beyler?
1: İyi Savaş Bey, siz nasılsınız? Bu arada rahatsızlığınız ne durumda?
0: Rahatsızlığım aynı. Zaten iyileşebilen bir hastalığım yok ne yazık ki. Sizler gibi güneşin tadını çıkaramıyorum. Xeroderma pigmentosum. Yani hastalığın adı, merak edeniniz varsa. Onun dışında her şey yolunda.
2: Ona da şükür Savaş Bey. İnsanlar doğuştan ne hastalıklarla doğuyor.
0: Değil mi? Neyse, hastalık konuşmak için toplanmadık.
1: Anlaşılan canınızı sıkan başka bir şeyler var.
0: Evet Ferit. Duyduğuma göre...

0: Benden habersiz dijital para işine girmişsiniz.
1: Baktık karlı iş. Biz de Necmi ile Bülent'le karar verdik, girdik bu işe.
2: Bu seni niye rahatsız etti ki?
0: Bu soruyu defalarca sordum kendime ama bir türlü tatmin edici bir cevap alamıyorum. Ama rahatsız etti.
1: Yapacak bir şey yok. Bu alemde herkes ekmeğini yer.
0: O kadar basit değil. Siz biraz benim ekmeğimi çalıyor gibi oldunuz.
1: Ne münasebe Savaş? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Tamam, lafı uzatmıyorum.

0: Elinizdeki bütün dijital parayı bana vereceksiniz. Ne kadar varsa.
1: Kafayı mı sıyırdın aslanım? Ne diyorsun sen? Sen kimsin ki bizi tehdit edeceksin? Hıyar!
2: Bak ya, hayır. Vermesek ne olacak? Ne yapacaksın Savaş? Bak şimdi beni çok korkuttun Savaş.
0: Elinizdeki parayı kuruşuna kadar biliyorum. Sakın bana kazık atmaya kalkmayın. 24 saatiniz var. İyi günler dilerim. Alo. Kızı arıyoruz işte. Fotoğraflarımızı çekmiş. Ne bileyim, sen manusun yok musun? Hafıza kartını atmış. Polis bulsaydı beni çoktan alırlardı herhalde, merak etme. Araştırıyorum. Adam kitap falan satıyormuş, evet. Adamı bulmak üzereyim, hiç merak etme.

0: Adamı bulduk. Celal diye bir adam. Eski asker.
1: Adres?
0: Hepsi var. Alıp gelelim mi?
1: Kız?
0: Kızda sıkıntı var. Aziz Türel'in kızı. İş adamı var ya, o.
1: Aziz Türel'in?
0: Evet, Mahur diye bir kız. Başımız belaya girebilir. Ciddi anlamda belaya girebilir. Bu kızın öldürme olayı var ya.
1: Saçmalama. Herkes öldürülebilir. Ortalık bir sakinlesin de şu kitapçıyı bir ziyarete gideyim.

0: Değerli misafirler, kıymetli konuklar, çok sevgili proletarya. Şimdi bilmenizi istediğim bir husus var. Büyük medeniyetimiz sadece fetihler, savaşlar, kumandanlar, sadrazamlar ya da padişahlardan ibaret olmayıp çok kıymetli filozoflarla da doludur. Maalesef sizleri felsefeyle yeterince ilgili bulmuyorum. Örnekse sevgili Bahçıvan Kudret Bey'den başlayalım. Söyleyin bize, hayatınızda kaç tane filozof tanıdınız?
1: Vallahi nasıl diyeyim beyim, bizim oralardan çok filozof çıkmaz ki.
0: Olur mu hiç Kudret Bey? Bakın ne diyor sevgili Beşir Fuat? Bir adamın filozof olup olmadığını bilmek için o adamın bulunduğu memleketi dikkate almaktan ziyade yaşadığı asrı görmek lazımdır. Anladın mı?
1: Yok, çok anlamadım.
0: Çok güzel. İşte bu. Evet, doğru. Çünkü felsefe anlamayarak başlar. Daha doğrusu neyi anlamadığını anlayarak başlar. Çünkü anlamamak ne yapar? Soru sordurur. Örneğin, hangimiz hayatın anlamını soruyoruz ve sorguluyoruz? Söyleyin bana sevgili dostlarım. Bizi şu dünyada şu odundan ayıran şey nedir? Nur Hanım! Ay! Nurhan Hanım, müsaitseniz bize anlatır mısınız acaba? Hayatın anlamı nedir?
2: Ne bileyim beyim, yani Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış.
0: Tamam, yaratmış da ama niye yaratmış?

0: hikmetinden sual olunmaz.
1: Olunur kız Nurhan Hanım. Niye olunmasın? Bence bizi hikmetinden sual olunsun diye yaratmış. Bana bak, bu arada ben Jean-Paul Sartre'ı hiç sevmem. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü Fransız. Ama konumuz bu değil. Konumuz ne? Hayatın anlamsızlığı. Yani ölecek olan bir insanın bu gerçeği göz ardı ederek yaşamasındaki anlamsızlığa aşığım ben sevgili dostlarım.
2: Necati Bey, biraz da tarihimizden, kahramanlıklarımızdan mı anlatsanız, dinlesek hep beraber.
1: Anlatırız, olur, bahsederiz. Kudret Bey, ben daha size neler anlatacağım? Daha ben size aklı anlatacağım. Aklın başka kimselerde nasıl tehlikeli bir silaha dönüştüğünü anlatacağım. Batı medeniyetlerinin tüm Amerika kıtasında 25 milyon insanı nasıl katlettiğini anlatacağım.
2: İyi diyorsun beyim de. Sabahtan beri sen de önüne geleni yeriyorsun. Ne doğusu kaldı, ne batısı kaldı.
1: Tamam da Kudret Bey, siz de benim bir alkolik ve nihilist olduğumu unutuyorsunuz. Benim hiçbir değerim yoktur. Ve bütün insanlıktan topyekün nefret ederim. Ne olur siz de bunu aklınızdan çıkarmayın Kudret Bey. Biz daha burada kimleri yereceğiz?
3: Nurhan abla, Aziz Bey'le Sadık abi geldi. Seni çağırıyorlar.
0: Geliyorum.

0: Kızım sen her şeyi baştan bir anlatsana bana.
1: Baba.
2: Nahur, iyi misin?
1: İyiyim abicim. İyiyim, merak etme, gayet iyiyim.
2: Ne öğrenebildiniz baba? Kimmiş bu adamlar?
0: Ne bileyim oğlum ben.
2: Polisler bulmadı mı?
0: Ya emniyetten daha şimdi geldik. Bulacağız diyorlar. Bulurlar inşallah.
3: Aziz, ne oluyor?
2: Mahur silahlı saldırıya uğramış.
3: Ne? Nasıl yani? Aşkım iyi misin?
1: İyiyim Firuzan. İyiyim. Geçti gitti, sağ ol.
2: Nerede oldu peki? Ha, nasıl oldu?
1: Fotoğraf çekiyordum. Adamın birini öldürdüler. Sonra da beni gördüler. Benim peşime düştüler işte.
3: Nasıl kurtuldun peki? Kaçtın mı?
1: Adamın biri yardım etti.
2: Hangi adam?
1: Bilmiyorum. Tanımıyorum adamı.
2: Neyi biliyorsun Mahur? Saldıranları bilmiyorsun. Kurtaranı bilmiyorsun. Neyi biliyorsun?
1: Abi ben bugün az kalsın öldürüyordum. Sen farkında mısın? Sence şu an beni sorguya çekmenin sırası mı? Gerçekten mi?
2: Tamam canım. Çekiyorum. Çünkü o adamları bulmamız lazım.
4: Abin doğru söylüyor Mahur. O adamları bulması lazım. Hepsini şirketinde işe alıp sabaha kadar çalıştırması lazım. Kürek mahkumu gibi. En sevdiği şey.
2: Ne alakası var şimdi konumuzla? Hem şu haline bak be abi. Saat daha kaç, içerisi leş gibi koktu.
1: Abim.
4: Canım.
1: Çok mu içtin sen yine? Biraz uzanmak ister misin?
4: Uzanmak istemiyorum. Uyumak da istemiyorum. Uyunca içemiyorum. İçmeyince sarhoş olamıyorum. O zaman da hayat çekilmez ona. Sen bir gelsin. Sen iyi misin?
1: Yani biraz korktum tabii ama şu anda iyi.
4: Şimdi söyle bakalım bana. Seni kurtaran bu gizli kahramanın pelerini var mıydı?
1: Yoktu. Bayan deyip durdu bana, biliyor musun?
4: Bayan mı?
1: Bayan.
4: Ha, Alaturka bir kahraman. Sanki tam eksikliğini hissettiğimiz şey. Geçmiş olsun.
0: Korkma. Baban yanındayken kimse senin saçının teline zarar veremez. Asla.
1: Biliyorum babacığım.
0: Hadi uyu. Çok zor bir gün geçirdin.
1: Tamam. Sen de uyu ama. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni.
1: Hoş geldiniz. Biz sizi dün bekliyorduk.
0: Kusura bakmayın. Bir işim çıktı da.
1: Olur mu, ne demek? Zeliş bizim de kızımız artık.
0: Zeliş? Selim? Nasılsın?
1: Ben çıkışınız için evrakları hazırlayayım.
0: Tamam. Pardon. Doktor bir şey dedi mi?
1: Şu anlık bir gelişme yok maalesef. Bir sonraki ay birkaç gün daha kalacak.

0: benim güzelim. İyi misin? Hı? Sıkıldın değil mi burada? Ne ettirir sana be güzelim? Bir gözlerini göreyim. Hı? Bak bakalım bana.
1: Bak, hatırladın mı burayı? Maçtan çıkıp seninle buraya hamburger yemeye gelmiştik. Hatırlamadın mı? Maçı da kazanmıştık ha. Kim atmıştı golü? Hatırlıyor musun? He? Tamam, o zaman bir ipucu vereyim sana. Dünyaca ünlü bir golcü. Tamam, bir ipucu daha veriyorum. Afrikalı diyebiliriz. Hatırlamadın mı? Tamam. Hadi bak, son ipucunu veriyorum sana. Sana formasını almıştık. Ha? Ya bütün gece çıkarmadın üstünden. Gittin onunla yattın ya, uyudun hani. Hatırlamadın mı kız? Ha?

Seviş. Zeliş. Tamam, konuşma. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle.

0: Aziz Bey ile mi görüşüyordu?
1: Kim arıyor?
0: Abi ben dün kızınızı öldürmeye çalışan adamım. Nasılsınız?
1: Ne diyorsun lan sen? Kimsin sen?
0: Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha, öyle normal bir ölümde olmaz. Oldukça acılı bir ölümdür.
1: Sen kimsin de bizi tehdit ediyorsun lan? Senin karşında kim var? Senin haberin var mı?
0: Aziz Türel, yanlış mı aradım?
1: Hele bir kızıma yaklaş. Hele bir kızıma yaklaşmayı dene, seni parçalarım. Duydun mu? Seni paramparça ederim.

0: Korkmak insani bir şeydir baba. Yani kendini ailenin reisi olarak gördüğün için korkunu gizlemek zorunda değilsin.
1: Necati, bütün hırsımı senden çıkarırım. Aferin benim güzelim. He. Gel bakalım nefes. Kollarımızı sokalım. Aa.
2: Güzel kızım.
1: Şirin Hanım, sen de eve git hadi. Hasan dayı beklemesin.
3: Bir tas çorba içtiğini görmeden şuradan şuraya gitmem vallahi.
1: Tamam hadi. Koy bir tas içeyim. Ne güzel oldun. Kaldıralım bunları bakalım yavaş yavaş. Sonra birazcık uyuyalım. Tamam mı? Hadi bakalım.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Aziz Bey.
4: Durumdan haberdarsınız. Ailem tehdit altında.
5: Evet, haberimiz var.
4: Güvenilir adamlar mıdır?
5: Siz hiç merak etmeyin Aziz Bey. Son derece güvenilir adamlar. İşlerinde profesyoneller.
4: Tamam. Bir şeye ihtiyaç olursa haberdar edersiniz.
5: Sağ olun Aziz Bey.
4: Hayır. Hayır, adını bilmiyorum. Biraz önce arayıp telefonla tehdit ettiler. Çıkmadı numara. Tamam, siz yine de bir araştırın, belki bir şey bulursunuz. Teşekkür ederim.
6: Dışarıdaki adamlar kim?
7: Baba, dışarıda tanımadığımız adamlar mı var?
4: Özel bir güvenlik şirketiyle anlaştım. Bir süre buradalar.
6: İyi de baba, bu adamlara nasıl güveneceğiz ki? En nihayetinde maaş alan adamlar.
4: O kadarını biz de düşündük herhalde. Bu herifin ne yapacağı belli değil. Ne yapayım? Daha güvenilir birini bulana kadar bu adamlar burada işte. Tamam, bitti bu konu. Kapatın artık.
7: Haklısın babacığım. Ben şu dünkü adamı bir görmeye gideyim diyorum.
4: Nereye gidiyorsun ya? Otur oturduğun yerde. Kızım, sen daha dün saldırıya uğramadın mı?
7: Ya baba, ne yapayım? Gitmezsem de içimde kalacak. Ya belki adam benim yüzümden tutuklandı bile.
4: Hayır efendim, tutuklanmadı. Ben emniyet müdürüyle konuştum. Hakim salıvermiş, tutuksuz yargılanacak.
7: Yargılanacak mı?
6: Herhalde. Düpegündüz adam vurmuş.
4: Tamam, ben ilgileniyorum. Sen merak etme kızım.
7: Tamam babacığım, iyi olur gerçekten, ilgilensen olur mu?
4: Çıkma bir yere, tamam mı?
7: Tamam baba, tamam, merak etme, buradayım. Sadık abi, günaydın.
8: Günaydın Mahur Hanım. Dışarı mı çıkacağız?
7: Aha, evet.
8: Babanızın haberi var mı?
7: Var var. Şimdi konuştum, yanından geliyorum.
8: İyi, buyurun.
7: Bir de bir çiçek şey uğramamız lazım.
8: Tamam.
4: Nuran. Söyle Sadık arabayı hazırlasın.
9: Sadık şimdi çıktı Aziz Bey.
4: Anlamadım, nereye çıktı?
9: Bilmem. Mahur Hanım'la çıktılar.
4: Yok, bu kız beni öldürecek. Vallahi öldürecek.

0: Sağ ol abi, koydum şöyle. Burası herhalde ama...
1: Birine mi bakmıştınız kızım?
0: Evet, kitapçı Celal Bey'i arıyordum da ben.
1: Kim soruyor acaba?
0: Mahur ben. Yani daha doğrusu biz dün yeni tanıştık. Kendisi hayatımı kurtardı. Ben de teşekkür etmeye geldim de.
1: Allah Allah. Hayatınızı mı kurtardı? Bana hiç bahsetmedi.
0: Burada mı oturuyor?
1: Tabii. Buyurun.
2: Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Nikser'de evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak. Bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti.

0: işiniz var burada?
1: Teşekküre geldim.
0: Lüzumu yoktu. Nasıl buldunuz evimi?
1: Kitapçının oraya gittim, oradan tarif ettiler.
2: Birer kahve yapayım mı size?
0: Senin markette iş yok muydu Şirin Hanım?
2: Kahveleri yapayım, giderim hemen.
1: Yok yok, hiç gerek yok, zahmet olmasın.
2: Zahmet olmaz canım, nasıl içersiniz?
1: Orta olsun o zaman.

0: sağlığı.
1: Afiyet olsun.
2: Sağ olasın Şener.
0: Annem de öyle içerdi kahveyi. Telbesi dibine çökünce daha güzel oluyormuş tadı, öyle derdi.
2: Doğrudur.
0: Kızınız da çok tatlıymış bu arada. Maşallah.
2: Öyledir, öyledir. Sağ ol.
0: Kızınıza okuduğunuz şiir de, yani ben hiç duymamıştım. Çok güzelmiş.
2: Cahit

0: Lebi, has şairdir.
1: Bakayım ben bir ona.
0: Bak, iyidir.
1: Ya tabii ben buraya aslında teşekkür etmeye geldim de.
0: Ne yapmışım ki?
1: Hayatımı kurtardınız. Yani resmen siper oldunuz bana orada.
0: Ha. Yok, o size vurmamak içindi.
1: Vurmamak için mi? Yani öyle mi?
0: Öyle öyle. Eğitimini aldık biz. Arada kaynamayın diye sizi arkama aldım.
1: Anladım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Ben bunlar da sizin tabii, yani elim boş gelmek istemedim. Böyle çiçek aldım gelirken. Umarım beğenirsiniz.
1: Yani çok güzeller tabii. Zahmet etmişsiniz.
0: Yok canım, zahmet demeyelim de. Neyse, o zaman ben kalkayım yavaştan. Size de rahatsızlık vermeyeyim artık daha fazla.
1: Kahvenizi içseydiniz, öyle gidin.
0: Yok yok, bitti zaten, sağ olun. Ama sizin için yapabileceğim bir şey olursa...
1: Yok. Teşekkürler. Seriş. Güzelim. Uyuyamadım bir tanem. Ha?
0: Günaydın. Ah, ne güzel bir kızsın sen böyle ya. Adın ne?
1: O konuşmaz. Dili laldır.
0: Nasıl konuşmaz?
1: Ufak bir hadise atlattı da, o yüzden öyle.
0: Pardon, nasıl bir hadise yani? Sormamda sakınca yoksun.
1: Vuruldu. O günden beri ağzını bıçak açmıyor.
0: Ben yani öyle ne diyeceğimi bilemedim. Ben konusunu açmak istedim.
1: Sorun değil, sorun değil.
2: Mahur Hanım, Aziz Bey arayıp duruyor. Siz bana yalan söylemişsiniz. Dellenmiş, canımı okuyacak benim.
0: Tamam Sadık abi, bir şey yok, çıkıyoruz şimdi zaten, geliyorum ben. Ben gideyim artık, beklerler. Teşekkürler tekrardan kahve için.
1: Rica ederim, ben geçireyim sizi. Geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Asıl size geçmiş olsun.
1: Bayan. Çok dikkatli olun. Peşinize düşecekler.
0: Düşsünler, yapacak bir şey yok.
1: Bir saniye.
0: Ne oldu?
3: Kardeş, arabaya bin. Arabaya bin. Şirin Hanım.
4: Ne oldu?
3: Zerişan sizlere gidin.
4: Bir şey mi oldu?
3: Ya dediğimi yap.
4: Tamam.
3: Çıkın canım, çıkın. Takip altındasınız.
4: Ne?
3: Gidin çabuk. Çabuk çabuk çabuk çabuk. İsmin ne kardeş?
5: Sadık.
3: Sür Sadık kardeş, hadi. Hızlan, geliyorlar.
4: Ya polisi arayalım, bir şey yapalım.
3: Basana şu gaza. Bas. Daha ne kadar basayım?

0: Başımıza bir iş gelmez.
1: Gaza basarsan gelmeyecek.
0: Çok hızlı gidiyoruz.
1: Sıkı tutunun. Bekle. Bekle. Bayan sıkı tutun.
2: Ne?
1: Bekle. Bekle. Şimdi.

0: geçti. Sakin.
1: Takla atıyorduk az kalsın.
0: Atmayız. İyi misiniz? Tamam dayı, sen de rahatla ya. Geçirdim pençelerden direksiyona. Rahatla, tamam geçtim.
1: Tabii canım, biz de kapı duvar kırıyoruz her gece. Nerede? Ay vallahi aylardır tık yok.
0: Sadık kardeş, bana bir taksi çağır da gideyim ben.
1: Biraz bekleyebilir misiniz?
0: Yok, evde kızım bekler şimdi.
1: Birkaç dakika sadece lütfen. Kuruduk kaldık burada valla. Allah Allah. Hayatım, ben seni birazdan arayayım mı? Görüşürüz. Baba!
2: Bahur, neredesin sen? Bir de kaçıp gitmeye mi başladın?
1: Özür dilerim ben...
2: Kabul etmiyorum özrünü. Sadık, sende hiç mi kafa yok? Daha dün saldırıya uğramadın bu çocuk.
3: Aziz Bey, aslında...
2: Ne ben... Aziz Bey?
1: Baba, Sadık abinin bir suçu yok. Ben ona yalan söyledim dışarı çıkabilmek için.
2: Aferin kızım. İyi halt ettin. Çok iyi halt ettin.
1: İyi günler. Siz Mahur'un arkadaşı mısınız? Bana hiç söz etmemişti bu kadar yakışıklı bir arkadaşı olduğundan.
0: Arkadaş değiliz.
1: Siz yoksa Mahur'u kurtaran adam mısınız? Dünden beri evde sizden bahsediliyor. Adeta kahraman oldunuz.
0: Ne?
1: Firuzan, Mahur'un annesiyim. Üvey annesi tabii.
0: Celal.
1: Çok memnun oldum.

0: Neyse, iyi günler. Kızımın hayatını kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim.
1: Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Gerçi bütün kadınlar tehlikelidir. Belki de korkmalısın, bilmiyorum.
2: Biraz ihtiraslıdır sadece. Dekoltesinden anlamışsınlar.
3: Ne diyorsun kardeş sen?
1: Bazen bana da oluyor. Hani karşında dekoltesi olan bir kadın olunca bakmamak çok zor oluyor. Baksan o da olmuyor. Aslında böyle rahatsız olmuş gibi kapatır hemen eliyle. Madem kapatacaksın niye giydin? Değil mi?
4: Aziz Bey gelirken yolda takip edildik.
5: Anlamadım. Yine adamlar mı?
6: Evet, o adamlar. Ama Allah'tan Celal Bey yanımızdaydı da.
5: Burada mı? Çağırın gelsin, bekletmeyin kapıda. Ayıp şey ya.
1: Dünyanın en büyük gerilimi bu bence. Dekolte gerilim. Bir şey içer misin? Ondan bizde yok sanırım.
4: Celal Bey, Aziz Bey sizi bekliyor. Buyurun.
1: Memnun oldum. Celal Bey.

0: נהרו סופת בידם.
1: Hoş geldin evlat. Aziz ben, Mahur'un babasıyım. Bu da İlhan, küçük oğlum. Geç, otur.
2: Ben kanlıyım, evde kızım bekler.
1: Mübadire daha atlatmışsınız. Kimdir bu adamlar, necidir biliyor musun?
2: Yok, bilmiyorum.
3: Kardeşimin hayatını kurtardın, sana borçlandık.
2: Borcunuz falan yok. Tasalanmayın.
4: Haberi anlamayan Cumhuriyet Savcısı Ali Güven Özyılmaz yaklaşık bir saat...
1: Yine de senin için yapabileceğimiz bir şey olursa...
2: Yok. Ben kaçayım öyleyse. Bana müsaade.
5: Bu o adam. Fabrikada öldürülen adam.
4: Savcı Ali Güven Özyılmaz konser alanı saldırısıyla ilgili yeni delillere ulaşmış ve soruşturmayı derinleştirmişti. Cinayetin dava ile ilgisi olup olmadığı konusunda yetkililer henüz kesin bir açıklama yapmış değil.

0: Adam savcı mıymış yani?
1: Allah kahretsin.
0: Baba ne yapalım? Arayalım mı adamları?
2: Yerinizde olsam bulaşmaz. Adamlar savcıyı öldürmüşler arkada iz bırakmadan.
3: Ben gördüm ama. Ben gördüm, fotoğraflarını çektim.
1: İyi halt ettin kızım, çok iyi halt ettin. Şimdi adamlar senin peşinde, daha demin öldürmeye çalıştılar.
2: Yalnız öldürmeye çalışmadılar. Takip ettiklerini bilin istediler.
0: Nereden biliyorsun?
2: Biliyorum çünkü öldürmek isteseler şu an ölmüş olurduk. Adam öldürmek öyle zor iş değil.
0: Sağ ol ya, içimizi rahatlattın.
2: Ben hakikati söylüyorum.
3: Ne yapacağız peki? Ne yapacağız, böyle hayatımızın sonuna kadar evde mi saklanacağız?
2: Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Hep bir hal çaresi bulunur. Sonuçta devlet var, polis var. Burası Mudur Cumhuriyeti değil, değil mi? Hadi bana müsaade.
1: Celal Bey.
2: Evet.
1: Gel, iki dakika konuşalım sen. Gel. Lütfen otur. Celal Bey, vaziyet ortada. Mağrur benim her şeyim. Seninle ilgili biraz bir şeyler öğrendim. Askermişsin. Bu koruma işlerinden anlıyor musun?
2: Artık yapmıyorum. Rahatsızlığı olan bir kızım var, onunla ilgileniyorum.
1: Geçmiş olsun. Peki bana birilerini bulabilir misin kızımı koruması için?
2: Önerebileceğim bütün arkadaşlarım şehit oldular. Özel şirketler var, onları arayın derim.
1: Yok, onlara güvenemem. Nasıl güveneyim? Bu adamların eli kolu çok uzun.
2: Haklısınız. Ben de olsam ben de güvenmezdim.
1: Yardımcı olamam diyorsun yani.
2: Maalesef, kusura bakmayın.
1: Anladım. Yine de senin için yapabileceğim bir şey olursa...
2: Yok. Sağ olun. Hadi eyvallah.
1: Maraşlı. Böyle diyorlar değil mi sana? Benim ilk eşim rahmetli. O da Kahramanmaraşlıydı. Ben çok severim orayı. Merttir insanı.
2: Nedir bu?
1: Kızım hastaymış. Belki bir yardım olur.
2: İyilik yap denize at demişler Aziz Bey. Balık bilmezse halik bilir. Hadi eyvallah.

Tarih 11 Ocak. Saat gece 2. Dün bir kızla tanıştım.

adım ağır. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Ben şaşkını ararken tesadüfen oradaydım. Kız bir cinayet görmüş. Adamlar peşine düşmüşler. Öldürülen bir savcı. Tesadüf. Zeliç'in yaralandığı olayı soruşturan savcıymış. Belli ki adamlar Mavur'un peşini bırakmayacak. Mavur. Çok güzel bir isim.

0: Bugün biraz yorgunum. 4. kire başladık. Doktorlar umutlu konuşuyor. Atlatabileceğimi söylüyorlar. Ama ben inanmadım tabii. Hastanın moralini yüksek tutalım oyunları bunlar.
1: Sen de ne yersin ya bu oyunları anne?
0: Yemedim tabii.
1: Sen şimdi New York'tasın. Orada saat kaç? Dur bakayım.
0: Sabah 8 falan sanırım.
1: Senin için epey kayıt yaptım.
0: Baban ben ölünce verecek sana onları. Çok kızıyor bana. Neden Mavra söylemiyorsun diyor.
1: Ama gelsen ne yapacaksın ki? Üzülmekten başka bir şeye yaramaz.
0: Ben dönülmez yola girince haber verecek sana.
1: Ama maalesef seni bu konuda asla affedemeyeceğim anneciğim.
0: Biliyorum, biliyorum beni asla affetmeyeceksin. Ama o okula girmek için o kadar çok çalıştın ki.
1: Ben buna engel olmak istemedim.
2: Mahur. Yine mi kayıt? Mahur arıyor.
0: Sen arıyorsun.
3: Mahur. Kızım, erkencisin.
4: Okula gitmem lazım. Bir hocayla randevum var.
3: Havalar nasıl?
4: Her şey yolunda. Senin sesin biraz yorgun geliyor sanki.
3: Yok, soğuk algınlığı sanırım. Ne bileyim, bir keyifsiz kalktım ben bu sabah.
4: Hayatımda gördüğüm en iyi yalancısın anne.
3: Anlat bakalım. Biriyle tanışmadın mı hala?
4: Aman anne.
3: Aman anne falan deme. Aman deme. Bak iş kolup olup çıkacaksın diye aklım çıkıyor.
0: Mahur. Kızım. Hayatını yaşa. Bak biz bugün varız. Yarın yok.
4: O nereden çıktı şimdi anne? Böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Bak zaten çok uzaktayım. Burnumu da tutuyorsunuz. Babam nasıl?
3: İyi. Bildiğin gibi. İş güç işte. Başka bir şey yok.
4: İyi tamam. Ben ararım sonra yine. Herkese selam söyle.
3: Söylerim.

0: akşamlar Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba?
1: Yok.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.

0: Serç. Gidiyoruz. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol benim üzerim. Tamam. Sakin ol.
1: Bir şirket uzun menzili uçuşlar yerine kısa mesafeli helikopter kiralama ya da ambulans uçak filosuna yatırım yapıyormuş.
2: İki tane Challenger 850, bir tane de 604'ümüz var baba. Geçen yıl filomuza kattığımız uçaklar. Birisi bakımda, diğer ikisi de havada şu an.
1: Güzel. Ama dikkat edelim, altından kalkamayacağımız mali yükler almayalım.
2: Merak etme baba. Zaten sivil havacılık konferansında tanıştığımız birçok yatırımcı her gün kapımızı aşındırıyor.
3: Sen bu güvenlik şirketlerini araştırdın mı Mahur için?
4: Araştırdım. Baba, bunların hepsi sıkıntı. Birini satın alsalar biteriz. Güvenemeyiz.
3: Haklısın. Güvenebileceğimiz biri lazım. Emniyet ne diyor?
4: Konuşacağım baba.
3: Konuşacaksın.

0: odanızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha, öyle normal bir ölümde olmaz. Oldukça acılı bir ölümdür.
1: Canın mı sıkkın senin?
2: Hı?
1: İşle mi ilgili?
2: Ha, yok. Mahur'u düşünüyordum. Birini bulmak lazım.
1: Korumak için mi? Bu dünkü çocuk ne oldu? Eski askermiş.
2: O pek gönüllü değil gibi.
1: Vallahi ben senin yerinde olsam ne yapar eder ikna ederim. Baksana çocuk hiç düşünmeden kurşunların önüne atmış kendini.
2: Ya nasıl ikna edeceksin ki?
1: Bunun kızı hasta değil miydi sen söylemiştin? Senin tanımadığın hastane doktor mu var?

0: yaşında falanım o zaman. Bir de bir amcam var. Bunun da iki tane oğlu var. Biri 10, öbürü işte 7. Sonra bir kızları oldu. Tekne kazıntısı. Aradan bir vakit geçti, ben dayanamadım, sordum. Amca dedim, kız çocuk mu daha keyifli, erkek çocuk mu? Böyle bir durdu, yüzüme baktı. Oğlum dedi, biz kız gelince anladık. Biz bu zamana kadar evlat diye odun sevmişiz dedi. Ya, evlat evlattır tabii. Değil. Kız çocuk bambaşkadır Maraş'ta. Bir de düşkün olur babaya. Nahur da benim bir tanem. Tüm bütün gece benim gözüme hiç uyku girmedi. Eğer ona bir şey olursa ben kendimi asla bağışlamam. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Mahvura bir şey olursa ben yaşayamam.
1: İki hafta sonrasına karışma.
0: Daha lafımı bitirmeden.
1: Lafın tamamı ahmağa denir.
0: Eyvallah.
1: Doktor hanım, durum nasıl?
2: Ciddi bir şey yok. 2-3 saat tutalım, sonra çıkartırsınız.
1: Tamam, sağ olun.
2: Geçmiş olsun.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Biraz da tebessüm alabilir miyim? Süper. Şu telefonu kullanalım mı? Aynen, aynen. Süper, harika. Çene yukarı. Tamam. Bir de fincanı da alabilir misin acaba eline? Süpersin. Bir de böyle kocaman bir kahkaha alabilir miyim senden? Süpersin. Süper, netiz değil mi?
3: Çok iyi.
2: Harika, tamam. Bu setup biter arkadaşlar. 5 dakika mola. Makyajını değiştirecek misin?
4: Evet Mağra Hanım.
2: Tamam, sen değiştir o zaman, bekliyoruz.
4: Buyurun makyaj alalım.
2: Nasıl gidiyor?
3: Harika hayatım, bayılacaklar.
2: Süper.
0: Burası da Mahur'un iş yeri.
5: Baban geldi. Yanında da yakışıklı biri var.
2: Ne?
5: Hayda.
2: Babacığım hoş geldin.
5: Hayırdır, ne işiniz var burada?
0: Araştı, bundan sonra bir saniye bile yanından ayrılmayacak. Eksik olmasın, kırmadı beni.
2: Nasıl yani?
0: Seni korumak için.
2: Şaka değil mi, şaka?
5: Ama nereden çıktı bu?
0: Ya yerine birini bulana kadar birkaç hafta idare edecek bizi işte.
2: Olmaz. Olmaz, hayatta olmaz. Yani dalga geçer herkes benimle. Tamam sağ olsun, hayatımı kurtardı da ben öyle istemem yanımda birini falan.
0: Kızım sen değil, ben istiyorum zaten.
2: Koruma mı dedi?
3: Ne koruması ya, aşiret miyiz biz?
2: Babam olmaz diyorum.
0: Kızım sana fikrini soran olmadı. Ya dizimin dibinde oturursun, dışarı adımını atmazsın, ya da dışarı çıktığın her an Maraşlı yanında olur. Tamam, 2 hafta. Hatırım için, sık dişin.
2: 2 hafta.
0: 2 hafta.
2: Her yeri mi gelecek peki?
0: İstisnasız.
2: Baba rezil olacağım ama ya. Hayır, gerçekten rezil olacağım, anlamıyorsun ki beni.
0: Maraşlı kızım sana emanet. Maraşlı'nın sözüne çıkmayacaksın.
2: Oldu. Bir de GPS'i tasma falan takalım istersen bana.
0: Gerekirse onu da yaparım kızım. Hadi bakalım, size kolay gelsin. Benden sana senet. Sakın bakma gözünün yaşına.
2: Sağ ol.
1: Siz devam edebilirsiniz isterseniz.
2: Siz de ayakta kalmayın isterseniz.

0: Kızlar. Bu adam yalnız biraz acayip bana abisi falan dedi.
1: İyi işte, sana da eğlence çıkmış oldu.
0: Biraz.
2: Sen nasıl haberi verdin mi?
1: Yo hayır, dur şimdi sırası.
2: Aa, olmaz.
1: Ecem.
2: Hayır.
1: Hepiniz buraya bakın. Canımız mahurumuz Selmek dergisi ödüllerinde yılın fotoğrafçısı seçildi.
0: Oo, çok iyi. Tebrik ederim canım benim.
3: İnanmıyorum ya, tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
3: Ne zaman bu ödül töreni?
2: Yarın.
3: Süper.
2: Vallahi bunu kutlayacağız. Ben bütün organizasyonu yaptım.
1: Aa, yok ya, hiç gerek yok kutlamaya falan.
0: İtiraz istemem. Kıyafetin de benden.
4: Arkadaşlar devam etsin. Siz benimle geliyorsunuz.
1: Ne münasebet canım, arkadaşlarımla gideceğim ben.
4: Babanızı duydunuz. Uzatmayın. Buyurun.
1: Tamam, o zaman sen başka bir araçla gel, orada buluşuruz.
4: Olmaz dedim.
2: Evet, tamam ya, şöyle yapalım. Deniz'im sen öndeki arabayla geç. Siz de ön tarafa oturun isterseniz.
4: O olur. Adın ne kardeş?
5: Hakan.
4: Sürü Hakan kardeş. Ben ne dersem onu yap.

0: Evli mi bu?
1: Ne biçim soru bu?
0: Ne var merak ettim.
1: Bir tane kızı var ama karısı yok galiba ortalıkta.
0: Dışarıda olsam.
1: Şşş.

0: Hayırdır kardeş? Nereye?
1: Ne oluyor ya?
2: Ozan?
1: Kim bu adam?
2: Önemli biri değil ya. Ben geliyorum şimdi. Bak bizimkiler burada.
0: Bana bir su versene kardeş.
3: Hemen geliyorum.
2: Celal Bey. Bakın hayatımı kurtardınız. Size minnettarım. Yani babamı da anlıyorum. Benim için endişelendi. Sizden ricacı oldu. Ama böyle olmaz. Yani en azından bu kadar yakın olmanıza gerek yok, olur mu?
0: Bayan kararınızı verin. Ya ben size yakın olurum ya da silahlı adamlar. Seçim sizin.
2: Tamam. Ama birazcık daha kibar olabilirsiniz en azından, değil mi?
0: Ne kabalım gördünüz.
2: Bak o benim arkadaşımdı, tamam mı? Ayrıca bizim şirketimizin de genel müdürü olur kendisi. Sorun yok yani.
0: Hoşlanmadım kendisinden.
2: Tanısan seversin. İyidir.
0: Birini sevmem için tanımama gerek yok.
2: Peki bu ön yargı nereden geliyor?
0: Ön yargı demeyelim ona. Ön sezi diyelim.
2: Tamam. Bu ön sezi nereden geliyor o zaman?
0: Dağlardan.
2: O belli oluyor zaten. Neyse. Biraz daha sakin olur mu?

0: şey demek istedim ama.
1: Araştırıyoruz, araştırıyoruz. Hayır, henüz fotoğrafları bulamadık. Şu Maraşlı denen herif kızın etrafından ayrılmıyor. Bana o kadar kolay gelmedi o iş. Halledeceğim, halledeceğim. Hepsi sırayla, tamam mı? Önce şu fotoğrafları bir bulayım.

0: kokteyl alır mısın?
1: Anlamadım.
0: Kokteyl içer misin?
1: Vazife başında müskürat olmaz.
0: Müskürat değil bu, kokteyl.
1: Müskürat her türlü alkollü içecek.
0: Bıyıklar güzelmiş.
1: Teşekkür ederim bayan.
0: Dans edelim mi?
1: Size iyi eğlenceler bayan.

0: işte eğleniyoruz şurada, ne olacak?
1: Tamam eğlenelim ama çizgiyi aşmayalım lütfen.
0: Mahmut, bana bir şans daha versen olmaz mı?
1: Ozan, konuştuk bu konuyu, olmuyor, yürümüyor. Aç şunu.
0: Sadece senden bir şans daha istiyorum. Neden anlamıyorsun? Hala seviyorum.
1: Ozan yavaş. Ozan bırak. Sarhoşsun zaten. Hacı bu yaptığını babam duyarsa hiç iyi olmaz.
0: Sen beni tehdit mi ediyorsun?
2: Hadi yürü.
0: Oluyor be. Kimsin lan sen, git şuradan.
2: Ha. Yürü lan. Yürü lan. Yürü.
0: Yürü git sen. Kimsin lan?
1: Ozan! Ya sen ne yaptığının farkındasın değil mi?
2: Ne yapmışım?
1: Ya ne demek ne yapmışım? Herifin burnunu kırdın, daha ne yapabilirsin?
2: Sen benden yardım istedin ya.
1: Ben senden yardım istedim de gidip adamın ağzını burnunu kırma dedim. Hastanelik etme dedim.
2: O da kaçınmasaymış o zaman.
1: Tamam yeter. Gelme peşimden, tamam mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, bıraksana kolumu.
2: Babanıza sizi sağ salim götüreceğime dair söz verdim.
1: Tamam bırak kolumu.
2: Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın. Geç buraya.

0: Baba.
1: Ha kızım.
2: Konuşmamız lazım.
1: Hayırdır?
2: Ben bu adamı etrafımda istemiyorum, tamam mı? Git söyle, bir daha gelmesin geri.
1: Ne oldu şimdi ya?
2: Arkadaşlarla eğlenmeye gitsek sağ olsun olay çıkarttı. Ozan'ı dövdü.
1: Hangi Ozan? Bizim Ozan. Yok artık. Allah Allah. Araçta? Hayırdır ya?
3: Küçük bir hadisedir. Bayan büyütüyor.
2: Küçük bir hadise mi? Senin için bu küçük bir hadise, öyle mi? Ayrıca buna bayan demeyi de kes artık.
3: Herifin biri kendisine sarkıntılık etti. Ben de nazikçe uyardım.
1: Sarkıntılık mı? Kim?
2: Ozan işte. Sen de git.

0: kızın ağzını burnunu kırdın, öyle mi yani?
1: Yok, bu böyle olmayacak. Celal Bey, size her şey için çok teşekkür ederiz. Lütfen siz şimdi evinize gidin, bir daha da buraya geri gelmeyin.
2: Aziz Bey, kızınızla bu iş yürümeyecek. Laf dinlemeyen biriyle zor.
3: Ya dur şimdi, hemen sen de dur. Ben konuşurum onunla. Dur.

0: Ne olur kusura bakmayın Maraşlı Bey. Yeni nesil böyle maalesef. Hiç kadir kıymet bilmiyorlar. Ne demişler? Sarraf lazım cevherin değerini bilmeye.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler. Ya baba, herkese rezil oldum diyorum, anlamıyor musun?
2: Anlamıyorum hayatım. Rezil olman ölü olmandan daha iyi benim için. Bu adam yanındayken de hiç kimse yaklaşamaz sana, bitti.
0: Baba, Ozan'ın burnunu kırdı, daha ne yapsın?
2: Ozan bir terbiyesizlik mi yaptı sana? Ayrıca o mesele kapanmamış mıydı?
0: Hayır canım, ne terbiyesizliği, bir şey yapmadı Ozan.
2: Yani durup dururken mi saldırdı bu adam Ozan'a?
0: Hayır, durup dururken saldırmadı tabii ama...
2: Öyleyse iki hafta dayanacaksın, bitti.
0: Babacığım bak, tamam. Hayatımı kurtardı, sağ olsun, teşekkür ederim ama bu adamla olmaz.
2: Olur olur.
0: Baba bak tamam, illa biri olsun diyorsan oturmasını kalkmasını bilen biri olsun, bu adamla olmaz.
2: Olur.
0: Ya babacığım olmaz diyorum, olmaz, uzatma lütfen.
3: Aziz Bey, çok şey olacaksa ben bir daha gelmem.
2: Olmaz öyle şey. Zor durumda bırakma beni.
4: Hırçındır mırçındır ama
2: iyi kızdır Mahur.
3: Anlaşıldı, olmayacak bu iş. Ben yerime başkasını bulurum.
2: Bu saatten sonra başkasına güvenemem Maraşlı. Bana sen lazımsın.
3: Zorla güzellik olmaz Aziz Bey. Seni sevmedim değil, baba adamsın. Lakin kızın zor biri. Hadi eyvallah.

0: Bize her gün gördüğün şu rüyayı anlat.
1: Bir geyik. Ormanda tek başına. Yalnız.
0: Nasıl bir geyik?
1: Erkek. İri. Kocaman gözleri var.
0: Sonra?
1: Bana bakıyor. Sanki bir şey söylemek istiyor gibi. Öyle hissediyorum.
0: Sadece bu kadar mı?
1: Sadece bu kadar.
0: Sence bu ne anlama geliyor?
1: Bilmiyorum.
0: Ne hissediyorsun peki? Korku, kaygı, üzüm.
1: Üzüm.
0: Bununla ilgilenmemiz lazım.

0: Baba bugün yönetim kurulu toplantısı var. Unutmadın değil mi?
1: Yok. Unutmadım da. Sen ben size hallet ya.
0: Bir de fuar var Frankfurt'ta. Havacılık fuarı. Biz de davetliyiz. Hatta senden bir konuşma yapmanı istiyorlar.
1: Haberim var. Ben yaşlandım bu işlere ya.
2: Mahmut. Gelmedi mi seninki bugün?
3: Benimki kim?
2: Şu bıyıklı olan.

0: Kovdun mu yoksa?
1: Yok, Mahur istemedi. Yeni birine bakacağız mecbur.
2: Hay Allah. Çok büyük aşk vaat eden bir ilişkiydi.
0: Ne saçmalıyorsun abi?
2: Adam doğulu, orta sınıf. Kaba ama güçlü. Sen zengin, narin, sanatçı, inatçı. Müthiş bir kıvılcım bence.
1: Ece, Allah aşkına saçmalama.

0: Bay Celal Bey, bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba?
1: Yok.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.
1: Ya şaşkın.

Alo. Emin misin bu gece halletme konusunda? Yo, benim için bir sorun yok, hazırlığımı yaptım ben. De şu kitapçıyla bir konuşmak istiyorum. Eğer istediğimiz onda değilse o zaman öldürelim gitsin. Tamam, merak etme.

0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk Şinan.
0: Bir bey geldi, arkadaşınmış. Ben de kapıda beklemesin diye içeri aldım.
1: Hoş geldin. Dışarıda bekleyemedim mi biraz daha? Soğuk dışarısı. Ne istiyorsun?
0: Ne içersiniz?
1: Ben bir şey istemez. Sen bizi biraz yalnız bırak Eda Hanım. De bakalım derdine.
2: Kim olduğumu tahmin ettim bence.
1: Yani uğursuz birine benziyorsun ama tam çıkaramadım.
2: Savcıyı ben öldürdüm. Kızı da aradan çıkaracaktım ama sen yetiştin. Şimdi sana bir barış teklif ediyorum.
1: Adın ne senin?
2: Savaş.
1: Bak Savaş kardeş. Duyduğuma göre kadınlara silah çekiyormuşsun. Galiba sen kansız bir arkadaşımızsın.
2: Sana lafı uzatmayacağım. Fotoğraflar poliste değil, kızda da değil. Tek bir alternatif kalıyor. Fotoğraflar sendeyse bana ver. Şu kapıdan çıkayım gideyim, bir daha da birbirimizi görmeyelim.
1: Bak kardeş. Bak şu fotoğrafı görüyor musun? Hakkari Çukurcu orası. Yıl 2010. Dağlardayım ora. 36 gün yürüdük. 36 gün hiç durmadan. Bir ton leş aldık. Şehit verdim. Kardeşinden öte dediğim adamların kolunu bacağını topladım ben. Kurşun yedim. Can aldım. Can verdim. Sonra kızımın başına bir felaket geldi. Ben sana bunları neden anlatıyorum biliyor musun?

0: Ben doluyum kardeş. Çok doluyum hem de. Bu patlamaya hazır volkanlar var ya hani, duman önden tüter. Öyleymiş de. Eserde Maraşlı da var tabii. Sen onu onunla çarp. Şimdi git bu evden. Bütün acımı senden çıkarmayayım. Değil parçanı, hücreni bulamazlar senin Allah'ıma kitabıma. Anladın mı?
1: Anladım. Bu da demek oluyor ki bir daha görüşeceğiz.
0: Adresim belli.

0: yayınla karşınızdayız. Burada gerçekten harika bir atmosfer var. Bugün ödüller tek tek sahibini bulacak. Bu özel gecede ünlü iş adamı Aziz Türel'in kızı Mahur Türel de ödül alacaklar arasında. Starmek dergisi ödül töreninde gördüğünüz gibi
1: Alo Nevzat.
2: Başçavuş Nevzat, emrinizde komutanım.
1: Sana bir işin düştü. Bu gece bizim eve göz kulak olman lazım.
3: Emrin olur komutanım. Hemen geliyorum.
1: Dolu gel ama. Tetikte olman lazım.
2: Her zaman tetikteyiz evelallah.
1: Nevzat.
2: Buyurun komutanım.
1: Sağ ol kardeş.
4: Mahur Hanım geldi. Hoş geldiniz Mahur Hanım.
5: Ben bir röportaj verip geliyorum. Bekle beni. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
3: İyi akşamlar. Heyecanlı mısınız?
5: Hem de nasıl.
6: Mahur Hanım, ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz?
5: Çok özel bir gece. Çok özel hazırlandım gece için.
4: Kıyafetiniz çok güzel.
5: Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşım Nilüfer'in kendi tasarımıdır.
7: Özel olarak hazırlandım. Merakla bekliyorum içerinin atmosferini.
5: Evet, yurt dışı ile ortak birkaç projemiz var ama şimdilik sürpriz olsun.
4: Mahur Hanım, bir poz alabilir miyim?
6: Mahur Hanım, bu tarafa dönün. Teşekkür ederim.

Ugh.

Teşekkürler. Şimdi de yılın en iyi fotoğrafçısı ödülü var. Yılın en iyi fotoğrafçısı Mahur Türel.

gecelerSizinle birlikte olmak ve elimde bu ödülü tutabilmek gerçekten benim için çok onur duyduğum ve gurur duyduğum bir durum.

Ama aslında en çok anneme teşekkür etmek istiyorum. Eminim annem bugün hayatta olsaydı ve beni bu sahnede bu ödülle görebilseydi şurada oturup ağlardı. Ama merak etmeyin, ben ağlamayacağım. Beni gerçekten çok güçlü yetiştirdi kendisi. Ve babamın bütün aile mesleğini devam ettirme konusundaki ısrarına rağmen fotoğrafçılık okumam için bana gerçekten çok yardımcı oldu ve çok ilham verdi. O yüzden eminim babam da çok mutlu olacaktır. Ben bu ödülü anneme hediye etmek istiyorum.

her şey için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim.

0: Müsaade var mı?
1: Buyurun.
0: Nasılsınız Cenal Bey?
1: İyiyim, sağ olun. Mahur Hanım iyi mi?
0: Mahur Hanım iyi. Hiçbir şeyden haberi yok. Saldırıdan, sizin orada olduğunuzdan.
1: İyi olmuş.
0: Sizi almaya geldim. Aziz Bey muhakkak sizinle görüşmek istiyor. Uygun görürseniz tabii.
1: Olur, gideriz.
2: Kusura bakma, böyle ayağımıza çağırtmış gibi olduk seni.
3: Ziyanı yok.
2: Yaran nasıl oldu?
3: Daha iyi.
2: Geç otur. Kızımın ikinci defa hayatını kurtardın Maraşlı. Hoş, ben sordum soruşturdum da öyle öğrendim kurtaranın sen olduğunu.

0: Gerçi bir ara göz ucuyla görür gibi olmuştum seni ama... Sen nereden biliyordun o adamı saldıracağını?
1: Silahını gördüm. Öyle işte.
0: Yine o herif değil mi? Savaş.
1: Muhtemel.
0: Bak Maraşlı, Mahur'un bu son saldırıdan haberi yok. Bu saatten sonra sen ne söylesen boş. Ben hayatta olduğum müddetçe bırakmam artık seni. Artık buradasın, bizimlesin.
1: Aziz Bey.
0: Kızımın da, benim de, ailemin de hayatı sana emanet.
1: Aziz Bey. Bunu defalarca konuştuk. Kızınız zor birisi.
0: Bir dediğini iki etmeyecek.
1: Kendisi çok dik başlı birisi. Beni yanında istemez.
0: İsteyecek.

0: kütüphaneye baktım.
1: Nedir?
0: Dünden bugüne benim şirketin bütün logoları. Araçla. Gel kırma beni. Ya sana ihtiyacım var.
1: Peki. Kırmayayım sizi.
0: Bir ihtiyacın olursa da çözeriz.
1: Eyvallah.
0: Dediğim gibi Mahur'un bu son durumdan haberi yok. Sen de bir şey belli etme.
1: Etmem.
2: Tarih 14 Ocak, saat gece 11.37. Serişe, bunu yapanların nerede olduğunu biliyorum.

0: o evin içindeler. Eminim onlardan biri. Belki de hepsi. Kim olursa olsun. Onu bulacağım. Ve yemin ederim. Yemin ederim hesabını soracağım. İki gün sonra adamı buldum.
1: Nasıl buldun?
0: Saklanıyordu, kaçacaktı.
2: Tamam da nasıl buldun?
0: Bir baba kızı vurulmuşsa o baba o adamı bulur.
2: Adamı buldum. Peki ne anlattın?
0: Hiçbir şey.
1: Nasıl yani?
0: Adam hiçbir şey bilmiyordu. Konuşacak bir şey yoktu. Anlatacaktı. Kiralık katiller böyle çalışır. Sorgulamazlar. Yaparlar.
1: Adamı ne yaptın?
0: Yapmam gerekeni.
1: Hiçbir şey mi çıkmadı peki? Bir telefon numarası, bir irtibat.
0: Ufak bir kağıt parçası buldum. Üzerinde bir plaka yazılı. Sanırım Mehmet İnce'nin arabasının plakası.

0: Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu.
2: İyi geceler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefesiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba?
1: İlgileniyorum hanımefendi.
0: O halde sizi en kısa zamanda şubeye bekliyoruz.
1: Eyvallah.